Tertemiz patiska perdelerle kapanmıştı. Bir kedi ürkmeyerek bize bakıyordu. Güneş altında köpekler uyuyordu. Burası mı başşehir? Burası adeta büyük bir köy dedim. Yol arkadaşım, İstanbul harikulade bir köydür dedi. Bol havalı, bol güneşli, sessiz, sakin bir köydür. Şu ağaçlara, şu evlere, şu duvarlara bakınız. Burada her şey istediği gibi, istediği yerde biter. Burada cephe, sıra, yeknesaklık, can sıkan hiçbir şey yoktur. Şehrin kalabalık bir semtine varmak için en az 1-2 saat yürümek lazımdır. Daha yürüdük. İki yanı ahşap evlerle kapanmış, gün görmez rüzgar ezmez bir sokağa girdik. Ve bu sokaktan çıkınca önümdeki manzaranın karşısında donup kaldım. Bir meydana çıkmıştık ve önümde bir mermer ve taş dağı vardı. Bu dağın taşları, mermerleri muazzam bir mücevher gibi işlenmişti. Süleymaniye Camii, Türk mimarisinin inci ve pırlantası. Arkadaşım Lady Falkland gülerek, eğer patentalı bir tercüman olsaydım, sizi buraya getirecek yerde Ayasofya'ya, Bağbali'ye, Sultanahmet Meydanı'na, en sonra da Kapalı Çarşı'ya götürürdüm dedi. Yeşil peçeli İngiliz kadınları, kirli sakallı Almanlar görür, geçen yıl Trabzon'da imal edilen Timurlenk'in atının hakiki semerini satın alırdınız. Ve bütün gününüz Beyoğlu'ndan çok daha çirkin, ortasından tramvay geçen kaldırımlarını çiğner dururdunuz. Ama ben size bunu göstermeyi tercih ettim dedi. Meşin muhteşem kapı örtüsünü kaldırdık, camiye girdik. Tek tük namaz kılanlar vardı. İki küçük kız çocuğu şaka diye kavga ediyorlar, seccadelerin üzerinde yuvarlanıyorlar. Uzun beyaz sakallı imam da onları seyrediyordu. Lady Falkland'ın rehberliğiyle bütün camileri, türbeleri, şehrin ıssız mahallelerini gezdim ve dolaştım. Tam 18 ay Pierre Loti ile beraber Eyüp ve Fatih kahvelerinde 5 para mukabili kahve, 10 para mukabili nargile içtik. Şimdi size İstanbul'un bir hususiyetini anlatayım. İstanbul asırlarca serseri köpeklerin sığındıkları şehir olmuştur. İstanbul'da köpek sayısını 80 bini bulduğu görülmüştür. İstanbul köpekleri kuduza dayanamazlar. Kuduza yakalanan İstanbul köpeğine felç gelir ve kimseye saldıramadan, ısıramadan ölür. Sokakların temizliğine de az çok yardımları dokunur, süprüntüleri yerler. Bunun için köpek İstanbul'da rahat yaşar. Onlara kimse ilişmez, hatta birçok evler onları besler. Ve üstelik de kapı önlerine çamşaklar içinde su bırakırlar. İşin asıl garibi, Müslümanlıkta köpeğin mekruh oluşudur. Köpeğe sürünen yıkanmadan namaz kılamaz. Köpeğin ağız dokundurduğu kaptan yemek yenmez. Türkler iyi insandır. Hiçbir ecnevi, hiçbir memlekette, Türkiye'de olduğu kadar kendi keyfine buyruk hür yaşayamaz. Türkler az konuşurlar. Buna mukabil Türk düşmanları çok gevezedir. Yalanı silah diye kullanmasını bilenler için gevezelik çok korkunç bir haslettir. Türkler hiçbir zaman Avrupa'ya hitap etmesini bilmemiş, hele Amerika'ya hiç hitap edememiştir. Bunun için düşmanları ona istedikleri gibi iftira edebilmişlerdir. Türk düşmanlarının parası vardır, para da her şeyi yapar. Değerli dinleyiciler, Alexander Dumas'ı hemen herkes tanımaktadır. Ülkemizde de yazmış olduğu romanlar Türkçe'ye tercüme edilmiş, defalarca basılmış, okunmuş, filme alınmıştır. Daha doğrusu ülkemizde filme alınmamıştır da, yurt dışında filme alınan romanları Türkiye'de de seyredilmiştir. Alexander Dumas meşhur bir Fransız romancısı. Daha ziyade tarihi romanlarla tanınmış, kahraman epik romanlarla tanınmış. Oğlu da meşhur bir romancıdır. Oğluyla babasını ayırmak için Alexander Dumas Père, Alexander Dumas Fils adı verilir. Baba Alexander Dumas, oğul Alexander Dumas. Oğul Alexander Dumas'ın bir tane meşhur romanı var. O da La Dame aux Camélias. Kamelyalı kadın. Çok lirik bir roman. Filme alınmış, operası yapılmış, defalarca ülkemizde de basılmış ve seyredilmiş.
Değerli dinleyiciler, Alexander Dumas Per, baba Alexander Dumas deyince çok kimsenin aklına Üç Silahşörler adlı epik romanı gelir. Gerçekten 17. asır Fransa'sına insanları götüren silahşörler zamanının en şatafatlı devrini gözler önüne seren bir roman bu. Defalarca basılmış, tercüme edilmiş, filme alınmış. Bir romanı daha var Alexander Dumas'ın, o da meşhurdur. O da Monte Cristo Kontu. Bu da aynı şekilde ülkemizde okunmuş, sevilmiş, filme alınmış bir roman. Monte Cristo Kontu bir intikam hikayesidir değerli dinleyiciler. Edmond Dantès adındaki bir denizci, Mercedes isminde de bir nişanlısı var, güzel bir nişanlısı var. Tam nişanlısıyla evlenecekken bu genç kıza göz koymuş olan en yakın arkadaşı Fernand'ın hıyanetine uğruyor. Ve güya o sıralarda Elbe Adası'nda sürgünde bulunan Napolyon'un bir mesajı farkında olmadan Edmond Dantès tarafından taşınıyor. Fernand bunu bilmektedir. Bunu ihbar ediyor. Hakkında takibat yapılıyor. Savcı Edmond Dantès'i hapishaneye kapatıyor. Öyle bir hapishane ki deniz ortasında kaçılması mümkün olmayan bir hapishane. Edmond Dantès bu hapishanede mahkemeye falan çıkarılmadan, niçin orada bulunduğunu dahi bilmeden uzun yıllar kalıyor. Ancak hücre arkadaşından çok şey öğreniyor ve onun yardımı sayesinde bu kaçılmaz zannedilen hapishaneden kaçıyor. Ondan sonra Monte Cristo Kontu için mühim bir devre var. Kendi başına bu çorabı örenlerin her birini teker teker bulup cezalandırmak. İşte romanın esas intikam romanı olmasının şeysi de burada. Nirengi noktası da burada. Monte Cristo Kontu çok zengin oluyor ve kendisine kötülük yapanların her birisinden bir bir intikam alıyor. Bu roman intikam sahikiyle, daha doğrusu intikamı anlatan, dehşetli bir intikamı anlatan bu roman çok tutulmuş. Hadiseleri işleyişi itibariyle faydalı mesajları da var. Sebat etmenin insana her şeyi, sebat eden insanın her şeyi yapabileceği hususunda. Şimdi bu Monte Cristo Kontu romanı değil size anlatacağımız. Monte Cristo Kontu'nun konusu tamamen hayal mahsulü değil değerli dinleyiciler. Büyük ölçüde gerçek bir hadiseye dayanmaktadır. Monte Cristo Kontu'nun hikayesinin hakiki şeklini size bu hafta hatıralar programında nakletmek istiyoruz. ...1807 yılında Paris'te Fransa Pika adında genç bir kundura tamircisi yaşıyordu değerli dinleyiciler. Delikanlı, çok hoşuna giden, sevimli ve güzel bir kızla evlenmek üzereydi. Bu sıralarda bir gün Pico, arkadaşı Matteo Lupia'nın işlettiği küçük kahveye gitti. Kahvehaneye, kafeye. Kafede kahveciden başka üç arkadaşı daha vardı. Onlara biraz sonra evlenmek üzere nikah dairesine gideceğini söyledi. Ve dördünü de arkadaşını da nikah dairesine davet etti. Ve sonra çıkıp gitti. Bunun üzerine kahveci Lupian arkadaşlarıyla tuhaf bir bahse tutuştu. Maksat şu: François Picot'un nikahını geciktirmek. İşlerinden bir tanesi bunun çok soğuk bir şaka olacağını söylüyorsa da derdini dinletemiyor. Kahveci arkadaşı Picot'un evlenmesine mani olmak için bakın ne yapıyor. Hemen polis komiserine koşuyor. François Picot'un İngilizler lehine casusluk yaptığını haber veriyor. O günlerde Fransa ile İngiltere arasında da savaş var. Kısa görüşlü komiser Picot'u derhal yakalatıyor. Hakkında tafsilatlı bir rapor hazırlayarak mahkemeye veriyor. O günden itibaren Picot ortadan kayboluyor.

Aradan yıllar geçiyor. Sene 1814'tür. Bu sırada imparatorluk rejimi sukut etmiştir. Napolyon Bonaparte tahttan indirilmiştir. Ve bu devlet değişikliğinden istifade eden bir mahkum Fenestrel hapishanesinden çıkmıştır. Izdıraptan beli bükülmüş, zamanın tahribatından ziyade ümitsizlikten dolayı ihtiyarlamıştır. Hapishanede Joseph Lüscher ismini alan bu adam Milanolu bir papaza evvela hizmetkarlık yapmış, sonradan ölürken papaz onu manevi evladı ve varisi olarak tanımıştır. Milanolu papaz Joseph Lüscher'e 7 milyon tutan servetini bağışlamış, bundan başka 3 milyon değerinde elmasın saklı bulunduğu bir yeri de tarif etmiştir. Joseph Lüscher bu serveti iyi muhafaza etmesini bilmiştir ve zavallı François Picot'un gaybubetinden tam 8 sene sonra Paris'e gitmiştir. Orada bazı araştırmalar sırasında eski nişanlısının kendisinden ümidi keserek kahveci Lupian'la evlendiğini ve arkadaşlarının yaptığı bir şaka neticesinde zindana atıldığını öğrenmiştir. Evet, Joseph Lüscher, François Picot'dan başkası değildir değerli dinleyiciler. Bu şakaya iştirak eden arkadaşlarından Antoine Allu'nun karısıyla beraber Nîmes şehrinde oturduğunu duyunca doğru oraya gider ve Allu'yu bulur. Ona Picot'un hapishanede nasıl öldüğünü ve yaptığı vasiyeti anlatır. Zavallının son arzusu masum olduğu halde zindana atılmasının sebeplerini öğrenmek ve müsebbiplerin meydana çıkarılmasıymış. Papaz kıyafetindeki adam Joseph Lüscher yani François Picot bu vaziyeti üzerine aldığını söyler ve Allu'ya pırıl pırıl parlayan bir elmas yüzük gösterir. Ve eğer Picot'u ihbar edenlerin isimlerini verirse yüzüğü kendisine bırakacağını söyler. Bu servet önünde gözleri parlayan Allu, üç hempasının ismini vermiştir. Gervé Chobar, Guillaume Solari ve Gilles Lupien. Bunun üzerine papaz yüzüğü Allu'ya vermiştir.

Bir gün Lupia'nın kahvesine ihtiyar bir kadın gelir. Tanıdığı zavallı ve fakir bir adamın boğaz tokluğuna kahvede garsonluk yapmak istediğini söyler. Bu fakir adamın ismi Prosper'dir. Lupian kabul eder. Şobar ve Solari, yani François Pico'yu ihbar eden diğer iki arkadaşı yine kahvenin müdavimleri arasındadır. Bunlardan Şobar'ı bir akşamüstü köprü üzerinde kalbine bir hançer saplamış halde bulurlar. Hançerin sapına şu kelimeler hak edilmiştir. Numara 1. Polis bütün araştırmalara rağmen katili bulamamıştır. Kahveci Lupia'nın ilk izdivacından bir kızı olmuştu değerli dinleyiciler. O tarihte 16 yaşında olan kızcağız zübbe bir marki tarafından ifade edilmişti. Kız bu münasebetten hamile kalmıştı. Fakat müstakbel damadının asil ve zengin olduğunu anlayan Lupian buna ses çıkarmadı. Marki ve kız evlendiler. Her şeyin tantanalı olmasını arzu eden damat gece mükemmel bir düğün ziyafeti verilmesini emretti. Gece herkes onu bekledi. Fakat damat bir daha ortada gözükmedi. Sırra kadem bastı. 4 gün sonra Lupian ailesi kırda bir öğle yemeği yerlerken kahvanede ve onun üzerindeki kattaki evlerinde yangın çıktı. O civarın serserileri içeri dalarak Mathieu Lupian'ın her şeyini yağma ettiler. Üstelik evin sahibi de Lupian aleyhine bir dava açtı ve davayı kazandı. Lupian iflas etmişti. Bütün bu felaketler arasında yalnız bir kişi Lupian'a sadık kaldı. O da ihtiyar kadının tavsiye ettiği Prosper adındaki garsondu. Prosper Lupian'dan hiç ayrılmadı. Mathieu Lupian bir müddet sonra fakir bir semtte çok daha mütevazi bir kahvehane açmaya, bir kafe açmaya muvaffak oldu. Solari, yani o arkadaşlardan birisi olan Solari yine bu kahveye devam etmeye ediyordu. Bir akşam Solari sancılar içinde kıvranmaya başladı. Yetişen doktor zehirlendiğini söyledi. Solari biraz sonra öldü. 12 saat sonra adet olduğu üzere tabut Solari'nin evinin kapısı önüne yerleştirilince herkes sandukayı örten siyah örtü üzerine iliştirilmiş bir kağıtta dehşetle şu yazıyı okudular. Numara 2. Lupia'nın, kahveci Lupia'nın ifade edilen kızından başka bir de oğlu vardı. Bu genç sefih bir gençti. Kötü kadınlarla, sarhoş arkadaşlarla düşer kalkardı. Bir akşam epey içildikten sonra arkadaşlardan birisi bir mağazanın camını kırıp içeriden bir şeyler aşırmalarını tavsiye etti. Lupia'nın oğlu hemen önderlik vazifesini üzerine alarak harekete geçti ve camı kırdı. Fakat teklif yapan arkadaş bir aralık koşup işi polise ihbar etti. Lupia'nın oğlu suç üzerinde cürmü meşrut yakalandı ve 20 yıl hapse mahkum oldu. Bu vaka Lupian ailesi için son ve müthiş bir darbe oldu. Pico'nun eski nişanlısı olan Lupian'ın güzel karısı Teres fücceten öldü. Lupian muazenesini kaybetti. Yarı meczup bir hale düştü.

Evet, oğul hapse giren, iflas eden, karısını kaybeden ve muazenesini kaybeden Lupien bir akşam tüyleri bahçelerinde piyasa ederken karşısında maskeli bir adamı gördü. Lupien diye bağırdı maskeli adam. 1807 yılını hatırlıyor musun diye sordu. Lupien niçin soruyorsun bunu diye mukabele etti. Maskeli adam o zaman işlemiş olduğun cinayeti unuttun mu dedi. Lupien ne cinayeti deyince nişanlısında gözün olduğu için arkadaşın Pico'yu zindana attırmıştın hatırlamıyor musun dedi. Lupien Allah bunu bana fazlasıyla ödetti diye cevap verdi. Hayır dedi maskeli adam, bunu sana Pico'nun kendisi ödetti. Şobarı o hançerledi. Solari'yi o zehirledi. Kızını o ifade ettirdi. Oğlunu zindana o attırdı. Evet, iyi bak bana. Karşındaki garson Prosper değil, Pico'dur. Bunun üzerine maskesini çıkarıp fırlatan adam çılgın gibi Lupien'in üzerine atılarak onu bir hançer darbesiyle yere yıktı. Fakat bu cinayeti işlediği esnada arkasından üzerine atlayan meçhul bir şahıs başından aşağı bir çuval geçirerek Pico'yu kıskıvrak bağladı. Pico polis tarafından yakalandığını zannetti. Meçhul şahıs Pico'yu sırtladı ve zindana andıran bir mahzene taşıdı ve zincire vurdu. Bu adam Allu'ydi. Pico'nun Milano'da kendisine vermiş olduğu elmas yüzük ona saadet değil felaket getirmişti. Bunun üzerine yüzüğü veren Pico'dan intikam almak için Paris'e gelmişti ve onu adım adım takip etmişti. Aklı fikri Pico'nun gizli servetindeydi. Fakat müteaddit ricalarına, tehditlerine rağmen Pico Allu'ya bir metelik dahi vermek istemedi. Bunu gören Allu zalimce bir işkence yolu buldu. Mahzene iştah açıcı yemekler taşıdı. Pico'nun gözü önünde onları bir güzel yedi. Zavallıya bir lokma dahi vermedi. Pico inat etti, açlığa dayanmaya çalıştı. Fakat sonunda ızdırapları o dereceyi buldu ki adeta tetanosa tutulmuş gibi haller gösterdi. Bu halinde bile yüzünde müstehzi, alaycı bir ifade vardı. Artık bir şey koparamayacağını anlayan Allu nihayet büyük bir hiddetle mahpus tuttuğu adamın üzerine atıldı, bıçakla gözlerini oydu, karnını deşti ve sonra İngiltere'ye firar etti.

İngiltere'ye kaçan Alliora da 1828 senesinde bir papaza günahlarını çıkarttı ve günahları affedilmiş bir Hristiyan gibi öldü. Sonradan günah çıkarttığı bu papaz Alli'den işittiklerini kaleme alarak Paris Polis Müdürlüğü'ne gönderdi. Evet, size anlattığımız gerçek hikaye işte bu polis müdürlüğüne gönderilen rapordan alınmadır değerli dinleyiciler. Evet, Monte Cristo Kontu romanıyla çok benzemektedir. Ancak romanın sonu iyi bitmiştir. İftiraya uğrayan Edmond Dantes yani François Picot sonunda bütün kendisine o kötülükleri yapanlardan intikam almış ve sonunda sevdiği kadına kavuşmuştur. Romancının o kadar hadiseleri değiştirme salahiyeti olsun. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
5: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi siz zaman zaman işte zekat konusu falan söz konusu olunca ya da kurbanda da bu söz konusu olabilir. Anlatıyorsunuz.

0: ölçüsünde, daha doğrusu 4 mezhepte de 20 miskal altın deniyor. Zenginlik ölçüsü. Fakat bir miskal altının örfi ve şer'i bugünkü gram karşılığı da içtihat farklılığı var. Mesela İmam Şafii, İmam Malik Hazretleri 4 gram olarak kabul ediyorlar. Örfi olarak almışlar bir miskali. Dolayısıyla bugünkü gram karşılığı 4 gram olunca bir miskal, 20 miskali olan dine zengindi. Çarpıyorsun 20 ile 80 gram.
1: 80 çıkıyor.
0: İkisi de 80 gram. Fakat İmam Hasan İbni Hanif Hazretleri şer'i olanını almış, 4.8 gram diyor bir miskal. 4.8'i 20 ile çarpınca karşınıza 96 gram çıkıyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde 96 gram altını veya bunun karşılığı ticaret malı, parası olan dinen zengindir. Olmayan dinen fakirdir. Şimdi dinimizin bildirmiş olduğu o zahiri fakirlik ve zenginlik ölçüsü bu.
1: Bu.
0: Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirliği tercih ettim buyuruyor açıkça. Fakirliği tercih ettim. Yani malı, mülkü, dünyayı şeyi falan bunu mu terk etti? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam tercih ettiği bu değil. Resulullah Efendimiz Allah-u Teala'dan istediği ve övündüğü fakirlik her zaman, her işte Allah-u Teala'ya muhtaç olduğunu bilmektir. Hindistan'da metun bulunan Abdullah Tehlevi Hazretleri var. Mevlana Bağdadi Hazretleri de üstadıdır bu zat. Bu zat Dürül Marif kitabında buyuruyor ki tasavvufta fakir muradı olmayan, yani Allah-u Teala'nın rızasından başka dileği olmayan demektir. Şimdi İslam alimlerinin büyüklerinden olan zaman zaman biz de mesela sözlerinden, kitaplarından nakiller yapıyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri sık sık bu fakire bildirildi ki, bu fakire hüsnüzan yok mu? Şimdi bu kitapları okuyup da bir gün, daha o zaman TGRT falan kurulmadı. Ağlıondaydık, Türkiye gazetesindeydik. Baktım yaşça benden küçük. Abi dedi bu fakiri de unutma. Dedim maşallah. Hayırlı olsun. Abi dedim hayırlı olsun. Şimdi oradan etkilenmiş ya evet. Bu fakir. Ya dedim onun manasını biliyor musun dedim. Onun manasını biliyor musun? O dedim çok yüksek bir derece. Allah-u Teala'dan başka muradı olmamak demektir o fakirlik. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in bildirdiği fakirliğe talip o da. Yüksek yaratılmış o. Sen ben dayanamam ona. Tamam. Abi işte dedi deme öyle. Abi bana da dua etti ya. Yani şey yapma. Sonra dedim insan kendisinde olmayan bir şey söyleyince riya olur o. Yani başka günahlara sebebiyet verir mi? Evet sebebiyet verir. Böyle olan kimse nafaka olmayınca sabır ve kanaat eder. Ben edemiyorum. Diyor ki Mustafa Bey işte bu fakire işte
1: sadaka. Hayır. Bu fakire bir sadaka.
0: Olmadı. Şimdi Allah-u Teala'nın iradesinden razı olur. Fakirlik onun için takdir ettiyse takdir eden Cenab-ı Hak diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Mustafa Bey. Allah-u Teala sizi çeşitli elem, keder, nimet ve benzeri şeylerle imtihan edersin. İmtihana tabi tutulursunuz buyuruyor. Mal da verir. Elinden alır da. Mal olduğu zaman azacak mısın? Olmadığı zaman yine azacak mısın? Orada isyan edecek misin? Niye benim yok falan diye isyan edecek misin? Şimdi böyle şey yaparken de Evliya-i Kiram'ın halleri bela ve musibet anında sabrediyorlar, nimet zamanında şükrediyorlar. Şimdi evliyalık da derece derecedir Mustafa Bey. Öyle anlatılıyor kitaplarda. Evliyadan bir zat bir başka evliyayı ziyarete gitmiş. Basra'daymış o. Oraya gidiyorlar. Sohbet ederlerken o ziyarete gelen evliya diyor ki biz diyor işte bir nimet geldiği zaman şükrediyoruz. Nimet gelmediği veyahut da bela musibet geldiğini sabrediyoruz. O Basralı evliya zat diyor ki sizin bu yaptığınızı diyor bizim Basra'nın köpekleri de yapıyor.
1: Bulursa yiyor, bulmazsa bekliyor.
0: Bulmazsa yiyor. Peki diyor siz ne yapıyorsunuz? Biz elimize nimet geldiği zaman dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Bela musibet anında da sabrediyoruz böyle. Derece derece. Şimdi Peygamber Efendimiz'in ki Aleyhisselatü Vesselam en üstün. Ondan sonra onun işte eshabında onlar da derece derece. Sonraki gelen evliya da aynı şekilde derece derecedir. Dolayısıyla da Allah-u Teala emrettiği için rızık kazanmaya çalışırlar bunlar. Çalışırken ibadetlerini terk etmezler. Haram işlemezler.

0: Kazanırken de, kazandığını sarf ederken de İslamiyet'e uyarlar. Böyle kimseye zenginlikte, fakirlikte faydalı olur. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep olur. Fakat nefsine uyarak sabır ve kanaat etmeyen kimse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca az verdin diye itiraz eder, zengin olursa doymaz, daha ister. Kazandığını haramlara sarf eder, zenginliği de, fakirliği de dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. Hakikaten ya. Fakirliği de zenginliği de ikisi de felaketine sebep olur. Neyim var benim? Olur falan. Bu kadar mı? Falan şu kadar oldu falan.
1: Başkasında da gözü var.
0: Ha, birazcık kaset azaldığı var. Zaman açız açız. Şimdi bu televizyonlarda açık oturumlarda dikkat ediyorum. Ondan sonra gazetelerde bakıyorum falan. Öyle açız açız falan. Ya şimdi usta abi kendinde görüyorsun. Her gün biz Beylikdüzü'nde oturuyoruz. İstanbul'un Beylikdüzü kazasında oturuyoruz. Ya 20 kilometrelik yer 1,5 saatte geliyoruz. Yollar model model arabayla dolu. Bunlar suyla çalışmıyor herhalde, değil mi?
1: Tabii.
0: Ama her birine mikrofon tutuyorsunuz. Açız, neyimiz var falan. Yani şükür diye bir şey kalmamış ya. Allah Teala muhafaza eylesin.
1: Hocam şimdi fakirlik deyince şöyle bir şey de olabilir mi? Mesela adamın evi var, dükkanı var. Ama elinde başka parası yok, nakiti yok. Başka malı da yok mesela. Bu da fakir midir? Buna zekat verilebilir mi?
0: Efendim bu konuda Hazenatül Müftin ve Eşbah kitaplarında deniyor ki Hanefi mezhebinde evleri ve dükkanları olanın aldığı kiraları, kiraya vermiş aldığı kiraları, tarlası olanın tarlasının mahsulü veya kirası çoluk çocuğunu beslemeye yetişmezse bu kimse fakir sayılır, zekat alması caiz olur. Ve ondan sonra da bu nakletten sonra buyuruyor ki işte görüldüğü gibi bu diyor İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre. Çünkü İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadı İmam Hasan Ebani ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nden farklı. Farklı şey konusunda, uşur konusunda da farklı. Dolayısıyla herkes haline göre bunlardan birisini tercih eder ve böylece günahtan kurtulmuş olur.
1: Peki şimdi kurban gelince bize soranlar da oluyor. Diyelim ki kurban vacip değil, kurban kesmek vacip değil birine. Ancak diyor ki ben Peygamber Efendimiz'e kestirmek istiyorum. Şimdi bu nasıl olur? Bu tabir doğru mudur? Fakir de böyle bir şey yapmak istese yapabilir mi mesela? Onu sormak istiyorum.
0: Ben Peygamber Efendimiz'e kesmek istiyorum. Yanlış. Evet. Bu ifade yanlış. Ben Allah rızası için hayvan kesiyorum ve de kurban kesiyorum. Sevabını Peygamber Efendimiz'e gönderiyorum.
1: Çünkü niyet ederken de böyle yetiyor.
0: Niyet derken de böyle. Evet. Sevabı Peygamber Efendimiz olmak üzere. Ölmüşler için de öyle. Ben babam için kurban keseceğim. Babası vefat etti. Babası için artık olmaz o. O mükellef de değil. Peki ne olur? Allah rızası için sevabı babama olmak üzere der. Sevabı anneme olmak üzere der. Veyahut da sevabı işte kimsesi kalmamış bütün mümin ve müminata olmak üzere Allah rızası için bir kurban kesiyorum diyebilir mi? Diyebilir. Peygamber Efendimiz için de diyebilir. Peygamber Efendimiz için de diyebilir. Hatta Peygamber Efendimiz kendileri iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biri de ümmeti için de buyuruyor. İki tane keserdi.
1: Biz de onun için kesebiliriz yani.
0: Biz de onun için kesebiliyoruz sevap Peygamber Efendimiz olmak üzere.
1: Hocam bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bir menfaat elde etmek için devlet adamları veya zenginlerle görüşmek dinimiz açısından doğru bir davranış mıdır? Menfaat için.
0: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda çok ağır ifadeler kullanmışlar. Menfaate kavuşmak düşüncesiyle devlet adamları veya zenginlerle görüşmek, arkadaşlık yapmak tezellüldür, zillettir buyuruyor. Zillettir.
1: Yaltaklanmak yani.
0: Aynen öyle. Bunlara. Var ya zamanımızda çok öyle böyle. Adama 3-5 kuruş kemik atı veriyorlar. Başlıyor aynı şekilde başlıyor anlatmaya. Evet. Hani meşhur bir şey anlatıyorlar falan. Bir zamanlar böyle yalancılar kahvehanesi varmış falan. Adama bir şahit lazımsa aynı şekilde gider oradan bulur götürürmüş falan. Adama demiş, birisi demiş ya şahit lazım. Ya getirmiş o kahveyi. Bu oraya giderken kahvenin içinden birisi hemen çarpmış kapıda karşılamış bunu.
1: Buyur ağam demiş.
0: Buyur ağam falan diyor. Demiş bir şahit nedir mesele diyor. İşte alacak mesele. Vay alacak ya demiş aynı şekilde. Ödemedi mi? Yok demiş ya benim borcum var. Beyefendi demiş kaç defa ödeyeceksin? Yani
1: Daha ne kadar ödeyeceksin?
0: Daha ne kadar ödeyeceksin? Hani benden hala şahit bulamazsın diye yani. Böyleler var. Caiz olmaz. Zaruret olursa bu müstesna bunu. Böyle kimselerle karşılaşınca ve bunlara selam verirken eğilmek de zillettir. Büyük günahtır. Bunlara ibadet için eğilmekse küfür olur. Yani iman gider buraya.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biz bugün de Osman Ünlü hocamızdan bazı bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, en akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: İmran bin Hasin radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu anh uyandırdı. Hazreti Ömer uyanınca uyuyakaldığımızı görüp yüksek sesle tekbir getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra eshab-ı kiram uyanıp sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, korkmayınız, yola devam ediniz buyurdu. Bir müddet gittikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi. Cemaat ile sabah namazını kıldı. Aynı namazları kazaya kalmış idi. Namazdan sonra eshaptan birinin bir kenarda durduğunu gördü. Sen niçin namaz kılmadın diye sordu. O şahıs, cünüp oldum, su bulamadım ya Resulallah dedi. Teyemmüm et buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshab-ı kiram susuzluktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi radıyallahu anh ve eshaptan birini huzuruna çağırıp bizim için su arayınız buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadına rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş, kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın, su için dün bu vakit yola çıkmıştım dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kap istedi ve tulumdaki sudan bu kaba dökün buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı. Kaptaki suyu da tulumma boşalttı. Sonra geliniz bu sudan içiniz buyurdu. Herkes ihtiyacı kadar su aldı. Sonra cünüp olup su bulamayan sahabiye de bir kap su verip bununla gusül abdesti al buyurdu. Suyun sahibi kadın olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince, kadının tulumundaki su öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadına bir miktar hurma, un ve sevik verdi. Senin suyunu eksiltmedik. Allahü Teala bize su verdi buyurdu. Kadın oradan ayrılıp kavminin yanına gitti. Niçin geç kaldın dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kastederek onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor, diyorlar. O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir, dedi. Sonra eshab-ı kiram o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine, ister misiniz Müslüman olalım, dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu.

0: Helal ve haramlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların en kötüsü, köşkler, çeşitli yemekler, renkli elbiseler içinde boş oturup, herkese hoş gelen, lüzumsuz sözlerle vakit geçirenlerdir. Çok kimseler, dünya malını hep haram sanır. Bazısı da, dünyadaki şeylerden çoğu haramdır der. Burada insanlar üç türlüdür. Bir kısmı verada ileri gidip, yalnız meyve, balık, av eti gibi şüpheli olmayan şeyleri yeriz der. Bir kısmı da tembel, miskin oturup, her istediğimizi yeriz, hiçbir şey ayırt etmeyiz der. Üçüncü kısım, her şey yemeli ama lüzumu kadar der. Bunların üçü de yanılmaktadır. Doğrusu şöyledir ki, helal meydandadır, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. Kıyamete kadar böyledir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Dünya malından çoğu haram diyen yanılıyor. Evet, haram çoktur. Fakat daha çok değildir. Çok başkadır, daha çok başkadır. Nitekim, hasta çoktur, tüccar çoktur, asker çoktur. Fakat, insanların çoğu değildir. Zalimler çoktur. Ama, mazlumlar daha çoktur. Şunu iyi bilmelidir ki, insanlara, muhakkak helal olan, Allah-u Teâlâ'nın helal bildiği şeyleri yiyiniz, diye emrolunmadı. Bunu kimse yapamaz. Belki helal olduğunu bildiğinizi yiyiniz denildi. Haram olduğu meydanda olmayan şeyleri yiyiniz denildi ki bunu herkes yapabilir. İnsanlar dört kısımdır. 1. Peygambere inanır ve buna uyar. Bunlar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Ahirette doğru cennete gider. Nefsine uyarak hasıl olan günahları, kalb ile tövbe, dil ile istiğfar ederek ve dünyada sıkıntılar çekerek, affedilecek, doğru cennete giderek, nimetler içinde sonsuz yaşayacaktır. Bunlara salih kul denir. 2. Peygambere inanır ve buna uyar. Dünyada dert, sıkıntı ve hastalık içinde yaşar. Dertlere sabr ve şükreder. Sabırları, derecelerinin, sonsuz nimetlerinin artmasına sebep olur. Bunlar, nefislerine uymaz. Bunlara, veli denir. Böyle kimseler azdır. 3. Peygambere inanır. Peygambere değil, nefsine uyar. Dünyada sıkıntı çeker. Bunlar, nefislerine uyarak hasıl olan günahlar kadar, cehennemde yandıktan sonra, cennete gireceklerdir. Bunlara fasık kul denir. Çok habis kimselerin daha çok azmaları için işlerinde başarı, kolaylık ve rahatlık da verilir. İslamiyet'in bir emrini beğenmeyen kâfir olur. Kâfirler cennete girmeyecek, cehennemde sonsuz yanacaklardır. 4. Peygambere inanmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'nin emir ve yasak ettiği şeyleri aklıyla bulup, bunlara ve Müslümanlara uyan kâfirler, dünyada saadete kavuşur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'deki 1. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bir külliyenin unsurlarından onun metfun bulunduğu türbeyi anlatacağız. Bundan önceki programlarda onun yaptırdığı hayır eserleri sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi girelim türbeden içeriye ve sizlere onun hakkında ve 4. Mustafa Han hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kardeşim gelir misiniz şöyle? Burada bir görevli var efendim. Ben bu kapıyı elimde mikrofonla açamayacağım. Bir açılışını bize yavaşça gösterir misiniz? Evet.
2: Anahtarı
1: bükerek açıyorsunuz. Açalım şimdi kanatları bir zahmet. Evet, kapı orijinal, kilidi orijinal ama Üzerine asılan bir asma kilit var. O tabii zaman içerisinde değişiyor. Çeşitli yangınlar, şunlar bunlar da geçirdiği için buralar efendim bazı tehlikeli şeyler geçirdi. Siz kaç senedir buradasınız kardeşim?
2: Bir yıl oldu.
1: Bir yıl oldu.
2: Bir yıldır. Geçen sene Ramazan'a 15 gün 20 gün vardı, geldim. Bir yıldır buradayım.
1: Peki ziyarete gelen ziyaretçilerden şöyle, kaçı bilerek geliyor buraya?
2: Bilerek yüzdeye vurduğum zaman %10 anca.
1: %10 anca.
2: Bilinçli gelen anca.
1: Evet. İnşallah bundan sonra programda seyredince bilerek gelecekler.
2: Geçenlerde birisi şöyle bir şey söyledi. 40 yıldır burada esnafım. İlk defa burada Peygamber Efendimizin ayak izinin olduğunu duydum. Burada türbe olduğunu duydum ve geldim dedi.
1: Peki bu ayak izi ne zaman konmuş buraya?
2: Ayak izi Sultan 1. Abdülhamit Han Hazretleri vefat edince türbe yaptırılıyor. O zaman Muhammed Ziyad Efendi tarafından buraya konuluyor.
1: Muhammed Ziyad Efendi koyduruyor, evet, buraya.
2: O kendisi getirip eliyle koyuyor bizzat.
1: Anladım, anladım. Peki kardeşim, çok teşekkür ederiz. Biz anlatımıza devam edelim. Gördüğünüz gibi buradaki görevli arkadaş da buraya ziyarete gelenler, evet, bir türbe görüyorlar, okunacak bir yer görüyorlar ama %10 civarı ancak 1. Abdülhamit Han'ın türbesi olduğunu biliyor. Geri kalanı bilmiyor. Tabii o türbeyle beraber buradaki Nakş-ı Kadem-i Şerif tabii öne geçiyor. Prestij olarak o daha önde. Malum sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kumda yürüdükleri zaman ayak izleri çıkmadığı olurdu. Ama taşta bulunduklarında ayak izleri taşa çıkabilirdi. Bilhassa vahiy ilahi geldiğinde eğer deve üzerindeyse deve ayakta duramayacak kadar dermansızlaşır, dizleri kırılacak gibi küt diye yere düşerdi. Kendileri yerde ise bir yere oturmaya çalışırlardı. Onun ağırlığı, onu tabi muhatabı olan bilir. O da Allah'ın sevgili Resulü'ydü. Tabi bütün güzelliklerle beraber bu şekildeki başına gelen sıkıntılara da hep kaptanmış, hep sabretmiş, yeter ki Allah-u Teala'nın yolunu insanlara öğreteyim diye hep katlanıcı olmuştur. Onun da ayak izi buraya nasip olmuş. Dünyada birçok yerde bu ayak izi taşlarından var. Halep'te de gördük efendim, Nakş-ı Kadem-i Şerif Camii denilen bir Halep çarşısına yakın yerde. İşte insanlar su akıtıyorlar, o akan sudan da içmeye çalışıyorlar falan. Tabii bunlar doğru değil. Biz hürmet ederiz Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam teberrüken elbisesi parçaları olabilir, efendim daha başka bir hatırası olabilir. Bunları severek bağrımıza basarız ama hiçbir zaman faydayı yaratandan başkasından istemeyiz, isteyemeyiz. Yasaklanmış. O zaman o istediğin kapıya git derlerse bize ne yapacağız efendim? Hadi git bakalım bak kapıya. Girelim içeriye efendim. Abdülhamit Han'ın sandukasının yanındayım. Hemen sol elim hizasında burada önünde duruyorum. Hemen yanında da oğlu 4. Mustafa Han ki babası vefat ettiğinde 6 yaşlarında daha çocuktu efendim. Kucak çocuğu değildi belki ama 2. Mahmut Han kucak çocuğuydu. Efendim ve onların yanında rahatsızlandı zaten rahmetli. Ondan sonra da vefat etti. 3. Selim Han'a da sıkı sıkı onları evvela Allah-u Teala'ya sonra da onları 3. Selim Han'a ısmarladılar. O da emaneti hakikaten gerektiği gibi yerine getirdi. Şimdi türbenin içine girdiğimizde de güzel bir kemerli iç kapısı var. Kapı değil de söve diyelim artık. Siyah beyaz mermerlerden, bu sefer parça mermerlerden. Girişteki olanı yekpare mermerdi, kemeri. Burada ise parçalı mermerden yapılmış. Ve üzerinde de yine mermer bir kitabe var. Kabartma olarak, mermerden kabartma. Çok güzel bir hat yazısı olarak görüyoruz. Ve orada da bir ayet-i kerime var. Estaizu billah. Küllü men aleyha fan ve yebka rabbike ve yecirhü. Evet, bilenler artık bu konuda tefsirle uğraşanlar manasını bilirler. Efendim hepsini bilseydik, elbette bilseydik yiyor ama doktorlukta biliyorsunuz branş branş efendim, göz doktoru ayrı, efendim mideye bakan doktor ayrı veyahut da kemik yapısına bakan doktorlarımız ayrı olduğu gibi bizim de hepsine yetişmemiz, hepsini ise keşke mümkün olsa da vermemiz. Allah-u Teala dilerse o da olur ama yok işte, yaş geldi bu noktaya. Efendim burada çok güzel yüksek pencereler var. zemin çok güzel aydınlatabiliyor, mekan aydınlatabiliyor ve pencere kapakları da gayet sade, gene geçme yapılmış, çivi çok kullanılmamış, kabaralarla falan toparlanmaya çalışmış ama güzel bir kapakları var. Restoreden de yeni çıktığı için inşallah bir 50-60-100 sene eğer dikkatle bakılırsa bu güzellik böyle devam eder gibi geliyor. Burada 20 tane sanduka var. İkisi padişahların, diğeri de padişahların çocuklarının. Efendim küçük küçük sandukaları görüyoruz. Ya görüyor musun, padişahlar kardeşlerini öldürttürmüş. Çocuklarını öldürttürmüş. Efendim 2 aylık, 3 aylık kızamıktan, çiçekten ölen hanedana mensup olan çocukları bir görseniz, bu sandukalar az gelir. Merak edenler, bu konuyu hakikaten kendine dert edinen, yani padişahlar çocukları öldürttürdü mü öldürttürmedi mi diye, Sicilli Osmani'de 1. cildinde hanedan bahsine baksınlar. 6 ciltlik Sicilli Osmani'nin 1. cildinin 100 sayfa kadarı hanedan mensupları için ayrılmıştır. Her padişahın babasının adı, eşlerinin adları ve hayatları, vefat tarihleri, doğum tarihleri eşlerinkinde pek fazla görülmüyor. Çocuklarının doğum tarihleri, vefat tarihleri, kızlara ayrı, erkeklere ayrı olarak yazılmıştır. Oradan bakılır, ondan sonra da padişahlar böyle her gördüğü çocuk sandukası hanedana ait. Ah bunu da öldürmüş bak, oğlunu öldürmüş, kardeşini öldürmüş gibi iftiradan da kıymetli seyircilerimiz kendi dillerinde, gönüllerinde alıkoymuş olurlar. Efendim, 1. Abdülhamit Han'ın şebekesi gördüğünüz gibi, evvela dünyalık tarafını söyleyelim de sonra hayatını anlatacağız. Gördüğünüz gibi sedef kakmalar ve ortadaki şu kırmızı ıntıra kısımlar da bağ dediğimiz deniz kaplumbağası kabuğundan yapılmış olan süslemelerdir ki dünyada Osmanlı mimarisinde bağ süslemesini en iyi kullanan Osmanlı sanatkarları olmuştur. En yerinde kullananlar. Bu parlak olanlar sedef. Şuradaki tabii el sürmemek lazım. Bendenize sürmüyorum. Kimsenin de buraya ziyarete gelince aa bu neymiş dememesi lazım. Şu kenardaki ufak ufak beyazlarda böyle pirinç gibi, mercimek gibi duranlarda fil dişi kakmalardır. Tabii bazı türbelerimizde bu şebekeler, bu kakmalı şebekeler bir cam levhayla şöyle birazcık açıklıkta, birkaç santim açıklıkta el giremeyecek kadar yakınında böyle çepeçevre çevrilmiş. Zamanla birileri merak ediyor, aa bu neymiş falan filan diyor. Böyle lüzumsuz müdahalelere, saldırılara da karşı konmuş olur. İnşallah vakıflarımız çok güzel şeyler yapıyor. Bunu da böyle çevirtebilirse veya bir hayır sahibi esnaf gelip de vakıflara müracaat ederse, ben Hamidi Evvel türbesindeki 2 tane sandukayı, 1. Abdülhamit Han'ın ve 4. Mustafa'nın sandukalarını böyle çevirtmek istiyorum derse, bence çok hayırlı bir iş yapmış olurlar. Bunu da buradan tavsiye ediyorum. Efendim, Ruslarla Osmanlı ilişkileri 1. Abdülhamit Han zamanında çok gergindi. Ruslar Osmanlı Devleti'ndeki güçsüzleşmeyi fırsat bilerek hızla güneye doğru inmenin çarelerini arıyorlardı. Prut saldırısıyla beraber derslerini bir aldılar. Çarpeto'da teslim şartnamesini imzaladı. Güç bela kaçtı, memleketine gitti. Ondan sonra da anlaşmayı yok sayıyorum ben dedi. Biz de o şerefli anlaşmayı imzalayan Baltacı Mehmet Paşa'mıza yapmadığımız iftira maalesef kalmadı. Şimdi tabii bir yandan da ülkeyi ileri götürmek istiyordu. Mesela Mühendisane Berri Hümayun'u 1. Abdülhamit Han kurdu. Yani kara mühendisliği, deniz mühendisi değil, kara mühendisliği fakültesini diyeyim, üniversitesini diyeyim, kuran Abdülhamit Han'dır. Kurdu ve Kaynarca Anlaşması'na imza koymak suretiyle Avrupa'nın artık biz Türkleri yenebiliriz diye topluca saldırılarını bir müddet içinde olsa acıcık durdurabilmeyi başarmıştır. Ama Rus bir türlü yerinde durmak bilmiyor idi. Ve Kırım başta olmak üzere Kırım insanı arasında çeşitli fitne ve dedikodular yaymak suretiyle Osmanlı'ya karşı düşmanlığın artmasına, Rus'a sempati beslenmesine çalıştılar. Her ne kadar Abdülhamit Han bunları önlemeye çalıştı ise de ikinci Katerina zamanında bu saldırılar en yüksek seviyeye çıktı. Ve ikinci Katerina Kırım'dan itibaren bütün ana yol kavşaklarına İstanbul'a gider, İstanbul'a gider diye Rusça levhalar koydurmak suretiyle milletine İstanbul'u hedef gösterdi. Güya Bizans imparatorunun bir prensesi varmış. İstanbul'un fethinden sonra da bu prenses bir Rus'la evlenmiş. Ruslar da İstanbul'da miras hakkındalarmış. İstanbul el değiştirdi kardeşim, ne miras hakkı? Öldü gitti Bizans imparatoru. Başka bir ülkenin bayrağı sallanan yerde sen tutup da miras hakkından bahsedersen bu soygunculuk olur. Zaten soygunculuk da onların maksadı. Ve böyle böyle epey bir saldırıyı def ettikten sonra bir güçlü başarı kazanabilse, bir zafer kazanabilse Abdülhamit Han'dan sonra buyurun basıya diyecek. Fakat o da bir türlü olamadı. Çünkü devlet adamları arasındaki bazı liyakatsız kimseler maalesef padişahın peşinden rahat bir şekilde gelip de onu bazı sıkıntılardan kurtaramadılar. Ve Rus orduları Dinyeper Nehri boyunda ilerlemek suretiyle Özi Kalesi'ne saldırdılar. Özi Kalesi'nde öyle bir korkunç katliam yaptılar ki efendim, 25 bin kişiyi, asker değil, sivil halktan, çocuk, kadın, yaşlı, genç, kim varsa efendim, 25 bin kişiyi bir gecede katlettiler. Ve bunun efendim bu gelen şeyi, raporu sadrazama geldi. Sadrazam padişaha bu raporu bildirmesi lazım. Bir telhis gelince padişaha iyi kötü bildirilmesi gerekir. Padişah da o sırada yanında iki şehzadesiyle, dördüncü Mustafa olacak kimseyle, ikinci Mahmut olacak çocuklar, biri 6 yaşında biri 4 yaşında, yanlarında Topkapı Sarayı'ndaki dördüncü avluda, yani Hırkay Saadet Dairesi'nin orada arka tarafta idi. Böyle biraz dolaşıyor, biraz oturuyor falan. O sırada işte Seyit Mehmet Paşa geldi. Efendim dedi, bir rapor var arz edeceğimiz. Raporu söyledi. Rapor okununca birdenbire padişahta bir değişiklik oldu. Hemen çökecek bir yer aradı. İşte bir kürsü, sandalye, bir şey getirdiler. Bazı yerde kürsü deniyor buna. Getirdiler, oraya oturdu. Fakat bakışları falan değişmişti. Alelacele padişahın hekimini çağırdılar. Hekim başı geldi. Hemen bir muayene etti telaşla. Padişah hekim başının gözüne bakıyor tabii. Ne diyecek? Hani biz doktora muayene oluruz. Bir de ağızdan çıkacağı bakarız, doktor ne diyecek bize. Değil mi? Her insanda bu vardır. Padişah da olsa var. Dedi ki efendim, biraz nezleniz artmış. O günlerde nezleymiş padişah herhalde. Nezleniz artmış. Halbuki nüzul gelmiş, yani inme gelmiş. Bir rivayette iç organlarına dahi inmenin intikal ettiği söyleniyor. Halbuki inmeler daha ziyade çizgili kaslar olan bölgelerde sinir sistemine gelir. Ve baktı baktı, doktor dedi, veli nimetine yapacağın son hizmetin, iyice bir bak. Doktor boynunu büktü, bir şey demedi o zaman. Yani nezlede ısrar etmedi. Ve 3 gün içerisinde rahmete rahmana kavuştu. İşte orada o hasta haliyle baktı ki kendisi artık gidiyor yolcu. Döndü 3. Selim Han'a, ki daha padişah olmadı. Yeğeni veliaht şeklinde. Onun da hiç çocuğu olmamıştı tabii, veliaht şeklinde. Ve dedi ki, bu evlatlarımı gör gözet. iyi terbiyet, ben arattırma olmaz mı dedi. Vasiyeti, son vasiyeti bu oldu ve kelime-i tevhidi söyleyerek, kelime-i şehadeti söyleyerek efendim bu hayata veda etti. İşte biz de bu hayırlı insanı burada sizlere anlatmaya çalıştık ama süremizi de herhalde doldurduk, öyle görünüyor. Aslında bu bölümde burayı bitirmeyi istiyorduk bugün ama 4. Mustafa kaldı. Onun da hayatından bazı kesitler söylemem lazım. Belki bazı sıkıntıları dile getirmem lazım. Nakş-ı Kadem-i Şerif kaldı. Onun hatırına bir gün daha sabredeceksiniz. İnşallah bundan sonraki programda da onları sizlere anlatacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmeledir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Kur'an okumanın fazileti. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa okumaya çalışmalıdır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır. Kur'an okuyan kimse bunamaz. Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. Her gece 10 ayet okuyan gafillerden sayılmaz. Kur'an okuyun, kıyamette size şefaat eder. Kim bir ayet öğrenirse, bu ayet kıyamette onun için nur olur. Kur'an öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir. Kur'an okuyanla dinleyen sevapta ortaktır. İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. Evlerinizde Kur'an okumayı artırın. Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır. O ev halkına darlık verir. Kur'an okunan evin bereketi artar, Kur'an okunmayan ev bereketsiz olur. En üstün ibadet Kur'an okumaktır. Kur'an ehli cennet ehlinin reisleridir. Kur'an okuyanlar cennet ehlinin arifleridir. Kur'an ehli ehlullah'tır. Ehlullah, Allah dostu evliya demektir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa okumaya çalışmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, dinlemekse farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Musaf'a bakarak dinlemek daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur. Kur'an'dan bir ayet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. Kur'an'ı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir. Kur'an okuyanla dinleyen sevapta ortaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir. 1. Abdestli olarak temiz bir yerde kıbleye karşı dizüstü oturmalıdır. Erkekler başı açık okumamalı, hiç değilse bir takke giymelidir. Takkesiz okumak tenzihen mekruhtur. Musaf'a bakarak okumak ezbere okumaktan daha sevaptır. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken euzü ve besmele çekmelidir. 3. Manasını bilen de bilmeyen de ağır ağır okumalıdır. 4. Mümkünse ağlayarak okumalıdır. Ağlayamayan kimse ağlamak için kendini zorlamalıdır. 5. Her ayetin hakkını vermeli, yani azap ayetini okurken korkarak, rahmet ayetlerini heveslenerek, tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalıdır. 6. Kur'an-ı Kerim okurken kendisinde riya, yani gösteriş uyanırsa veya namaz kılan kimseye mani olursa yavaş sesle okumalıdır. 7. Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun ve güzel sesle okumalı fakat teganni etmemelidir. Teganni, harfleri, kelimeleri bozarak ırlamak demektir. Teganni yaparken harfler bozulursa haram, harfler bozulmazsa mekruh olur. Halebi de diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okuyan imamın arkasında kılınan namazın iadesi gerekir.
8. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır, sıfatıdır, kadimdir. Ağızdan çıkan harfler ateş demeye benzer. Ateş demek kolaydır, fakat ateşe kimse dayanamaz. Bu harflerin manaları da böyledir. Bu harfler başka harflere benzemez. Bu harflerin manaları meydana çıksa 7 kat yer ve 7 kat gök dayanamaz. 9. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce bu kelamı söyleyen Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmelidir. Kimin sözü söyleniyor, ne önemli iş yapılıyor, iyi düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için temiz el gerektiği gibi onu okumak için de temiz kalp gerekir. Allahü Teala'nın büyüklüğünü bilmeyen Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü anlayamaz. Allahü Teala'nın büyüklüğünü anlamak için de onun sıfatlarını ve yarattıklarını düşünmek gerekir. Bütün mahlukatın sahibi, hakimi olan bir zatın kelamı olduğunu düşünerek okumalıdır. 10. Gaflet içinde okumamalı, okurken başka şeyler düşünmemelidir. Üstünde su ve erzak yüklü devesini çölde kaybeden bir kimse, açlıktan ve susuzluktan öleceğini anlayınca uyur. Uyanınca devesinin geldiğini görür. Sevinç ve şaşkınlık içinde dili sürçerek, "Ya Rabbi, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Sana hamdolsun ki devem geldi," der. Peygamber Efendimiz bunu gülümseyerek anlatır. Böyle hatalar Kur'an-ı Kerim okurken de küfür olmaz. Bir alim şöyle anlatır: "Bana su getiren bir talebemin ayağı kayıp düşse, bardak da kırılsa ben ona kızar mıyım yoksa acır mıyım? Hizmet edilirken yapılan hatalar hoş görülür. İşte bunun gibi Allahü Teala'ya ibadet ederken yapılan hatalar da affedilir." Demek ki ibadette bilmeden yapılan yanlış küfür olmaz. Bir hadis-i şerif meali: Kur'an için vekil edilen bir melek, Arap olmadığı için doğru okuyamayan kimsenin hatasını düzeltir ve doğru olarak yükseltir. Kur'an okurken bütün gayretlerine rağmen kelimeleri tam telaffuz edemeyenler olabilir. Cenab-ı Hak hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yapmayı emretmez. Herkese yapabildiğinden sorar. Böyle kimseler de okuyabildikleri kadar devam etmelidir. Ses çıkaran her türlü alete mizmar, yani çalgı aleti denir. Hoparlör de mizmardır. Radyo, televizyon ve bilgisayardan öğrenmek niyetiyle Kur'an-ı Kerim dinlenebilir. İbadet niyetiyle dinlemek caiz olmaz. Elmalı tefsirinde deniyor ki, hoparlörden çıkan sese kıraat değil, çınlamak, zırlamak denir. Buradan secde ayeti işitilse tilavet secdesi yapmak gerekmez. Fakat bu ses Kur'an-ı Kerim'in aslı değilse de benzeridir. Buna da saygısızlık etmemelidir. Kapatılmıyorsa saygıyla dinlemeli, başka bir işle meşgul olmalı.

Abdüsselam bin Meşiş Haseni Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah sevgisi öyle bir şeydir ki, her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası O'dur.

şiirlerle menkıbeler. Muhammed Said Faruki rahmetullahi aleyh. Ya Rabbi, yakma bizi. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat, tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Derdi, bir Müslüman ki gelmiştir 40 yaşına, gitmiş gücü kuvveti ve ak düşmüş saçına, hatta hacca da gidip Kâbe'yi etmiş tavaf, buna rağmen gafletten uyanmazsa ne tuhaf. O hala oyun ile geçirirse ömrünü ve hiç düşünmez ise ecel ve ölümünü, ne kadar şaşılacak bir haldedir o insan. Eceli yaklaşmış da o hala eder isyan. Ey insanlar! Günahla ve dünya sevgisiyle kararır, hastalanır kalpler ziyadesiyle. Tedavi etmek için böyle hasta kalpleri, terk etmek lazım gelir günah olan işleri. Öyle sakınırdı ki bu zat haram işlerden, hatta pek çok mübahı terk ederdi bu yüzden. Rabbinin rızasını düşünürdü her işte. Derdi ki, ya ilahi, yakma bizi ateşte. Günahlarınız için bir tövbe ederseniz, ibadetlerinize 1000 tövbe eyleyiniz. Havada uçtuğunu görseniz bir kimsenin, bu onun kemalini gösterir zannetmeyin. Öğrenmek isterseniz onun asıl halini, bakın ki günahlardan tam çekmiş mi elini? Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan! Hep günah işlemekle ömrünü ettin ziyan. Daha ne güne kadar bu gaflet sürecek hep? Ölüm hiç hatırına gelmez mi senin acep? Haramdan mal yığmakla geçirdin bir ömrünü. Hiç düşünmüyor musun peki sen ölümünü? Elbette herkes gibi ölürsün sen de yarın. Kabir suallerine hazır mı cevapların? Eğer ki atılırsan cehennemin içine, bir an dayanamazsın en hafif ateşine. Bir günde buyurdu ki, kardeşlerim, muhakkak bizim her halimizi görüyor Cenab-ı Hak. Onun için edep ve haya edip Allah'tan, kaçalım titizlikle her günah ve haramdan. Herhangi bir günahı işlemek isteyince, Allah görüyor deyip vazgeçiniz hemence. İbadet ederken de o görüyor diyerek en güzel bir şekilde yapın, tam öğrenerek. Ve bir işi yaparken deyin ki içinizden, acaba razı mıdır Allah bu işimizden? Bilin ki sizi her an görüyor Hak Teâlâ. O beğenir mi diye düşünün ilk evvela. Allahü Teala'dan titreyerek her saat, günahta nefsinize vermeyin aman fırsat.

Abdülvehhab Mutteki Hazretleri buyuruyorlar ki, utanma ve haya cehennemden kurtulmaya vesile olur. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle

0: aklınızda bulunsun.
1: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere eklem hastalıklarında artroskopik cerrahiden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Tarık Şener bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Uzun bir ara vermiştik değil mi hocam?
3: Evet.
2: Pandemidir, hastalıklardır.
3: Aynen.
2: Çok şükür birlikteyiz tekrar.
3: Memnun oldum. Tekrar sizleri gördüm, arkadaşları gördüm.
2: Bizler de hocam. Hocam bugün konumuz çok önemli.
3: Evet.
2: Artroskopi nedir hocam? Avantajları
3: şimdi,
2: nelerdir?
3: Artroskopi kelime manası olarak şöyle söyleyeyim. Artro eklem demek. Yani vücuttaki kemiklerin bağlantı yerleri, işte dizler, ayaklar gibi eklem yerleri demek. Skop da malum görmek demek. İkisinin birleşimiyle oluşan bir kelime. Tabii insanlar, daha doğrusu cerrahlar, doktorlar eklemlerin içinde ne olduğunu ancak açarak görebiliyorlardı eskiden. Yani birçok ameliyatı biz açarak, dizi açarak, işte kalçayı açarak, ayak bileğini açarak işlem yapılıyor. Bazen oradaki küçük bir işlem için bütün eklemi açmak gerekiyordu. Teknolojik ilerlemelerden sonra bu skopi cihazları, skop cihazları, kameralar, işte soğuk ışık kaynakları gibi bir takım özellikler geliştirdikten sonra yaklaşık 40 yıldır filan eklemlere, artık eklem ameliyatlarının çoğunda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Artroskopinin temelinde eklem içerisine giren ince bir boru, ucunda muhtelif optik sistemleri, o ekrana bağlı oluyor. Bir alanda ufak bir delikten eklem içerisine giriyoruz, orayı görüyoruz. Sonra ikinci bir delikten de yine özel aletlerle, ince küçük aletlerle ekranda görerek ameliyatlar yapıyoruz. Artroskopik cerrahi
2: aslında
3: temelde
2: daha minimale indi değil mi hocam?
3: Kesinlikle. Eskisi çok büyük avantajları var. Evet. Açık ameliyata göre. İşte dediğimiz gibi bir kere çok büyük kesi yapmıyorsunuz. Artı açarak bile göremeyeceğiniz bazı bölgeleri o optik vasıtasıyla küçük köşelere girebiliyorsunuz. Çok daha etkili bir işlem yapmış oluyorsunuz. Ameliyat süresi azalıyor ve en önemlisi de hastanın ameliyat sonrasında duyduğu rahatsızlıklar, işte ağrılar, efendim söyleyeyim, hareket kısıtlığı gibi şeyler oluşmuyor. Çoğu zaman hiç fizik tedavi bile yapmaya gerek kalmadan
2: harika hocam,
3: hastalar şifa buluyorlar yani.
2: Evet. Peki hocam, artroskopik cerrahi hangi eklem hastalıklarında yapıyorsunuz daha fazla?
3: Şimdi en çok diz ekleminde kullanıyoruz. Omuz da son yıllarda iyice yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Ayak bileği ve kalça bölgesinde de kullanılıyor. Aslında el bileği bölgesinde de kullanılıyor. Onlar biraz daha spesifik, o işte uğraşan arkadaşların yaptığı şeyler ama genellikle en yaygın diz, omuz, biraz da ayak bileği diyelim. Kalça artroskopisi son zamanlarda gelişiyor. Ama bizim böyle en çok netice aldığımız eklemler diz ve omuz eklemleri.
2: Peki hocam, hastalar size hangi şikayetlerle geliyorlar? En sonunda siz artroskopi cerrahi yapıyorsunuz.
3: Şimdi tabii bölgeye göre değişiyor.
2: Değişiyor.
3: Diz bölgesinden başlarsak genelde bir işte diz ağrısı, dizde takılma hissi, düşme, çarpma gibi olaylar, ağrı, diz ağrısı ve işte hareket kısıtlılığı şikayetiyle geliyor. Sonrasında biz değerlendirme yapıyoruz, muayene ediyoruz. Muayene sonrasında eğer orada bir yırtık düşünürsek, zedelenme düşünürsek MR istiyoruz genellikle. MR tetkiki de bizim için çok faydalı oluyor. Orada dizin içerisindeki özel yapıları, menisküsleri, bağları MR'da görebiliyoruz. Bunlar da eğer lezyon varsa, yırtık oluyor genellikle. Veya başka bir takım patolojiler, kırdak patolojisi varsa da o zaman diz için ameliyata karar veriyoruz. Artroskopik ameliyata karar veriyoruz.

0: aslında şunu da söyleyebilir miyiz? Bütün ekleme hastalıklarında son aşamada artroskopik cerrahi kullanabiliyor musunuz? Her hastaya hemen uygun mu?
1: Şöyle aslında. Tabii her hastaya demeyelim ama yani böyle çok ileri safhalarda mesela dizdeki kireçlenmeler çok ileri safhalarda artık orada artroskopik cerrahi kullanamıyorsunuz.
0: Kullanamıyorsunuz.
1: O zaman dizi açık protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Ama protez ameliyatı gibi, kırık ameliyatı gibi ameliyatlar haricinde dizi omuzdaki birçok ameliyatı artroskopik olarak yapabiliyoruz.
0: Yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası da hasta hiçbir şey hissetmiyor dediniz değil mi hocam? Daha önce
1: çok az ağrı oluyor tabii yani neticede ağrının birçoğu.
0: Çünkü eskiden hocam çok duyardık dizde ameliyat olduktan sonra çok ağrıları olurdu hastaların.
1: Bunu tabii eklem ortadan, yerleri zaten hassastır eklemin. Evet. Mesela bir kapsülü vardır yani eklemi biz bir kapalı bir kutu gibi düşünün bir balon gibi zarını kesip tekrar dikerseniz o kapsül ciddi manada hem ağrı dolu hem de eski elastikiyetine kavuşması çok zor oluyor ama bir delikten girmekle takdir edersiniz oradaki hasar çok az oluyor. Dolayısıyla artık artroskopik cerrahi bu diz ve omuz ameliyatlarında bizim altın standart dediğimiz yöntem yani. Bütün dünyada yaygın olarak artroskopik yöntem kullanılıyor.
0: Peki hiç hocam komplikasyonla karşılaştığınız hastalar oldu mu?
1: Şimdi artroskopinin bir avantajı da tabii enfeksiyon gibi işte pıhtı gibi komplikasyonların en az olan ameliyat türü olması. Yani artroskopik ameliyatları zaten biz eklemin içerisinde sıvıyla doldurup devamlı yıkama halinde ameliyat yaptığımız için ameliyat süresi kısa olduğu için ve dışarıyla çok temas olmadığı için enfeksiyon riski çok çok az. Yani binde bir civarında diyelim. Benim çok şükür şimdiye kadar öyle artroskopik cerrahi 20 yıldır yapıyorum. Enfeksiyon, ciddi bir enfeksiyon görmedim. Çünkü dediğim gibi sıvı şey ortamda ama açık ameliyatlarda tabii enfeksiyon riski artroskopik cerrahiye göre fazla. Bir de daha sınırlı alanda çalıştığınız için işte damar sinir yaralanmaları da görerek girdiğiniz için ekranda yaptığınız için daha az oluyor. Dolayısıyla komplikasyon oranı da en düşük ameliyatlardan
0: hemen. En düşük ameliyatlardan bir tanesi. Hocam o zaman konu açılmışken ben hemen konudan konuya da geçmek istiyorum. Hocam öncelikle dizde ağrı neden kaynaklanır?
1: Şimdi diz ağrısı eklemi oluşturan kıkırdakların ve oradaki bağların, içerideki menisküslerin bir probleminden dolayı kaynaklanır. Yani durduk yerde diz ağrısı olmaz. Bizim artroskopik cerrahiyle yaklaştığımız hastalardan girecek olursak diz ekleminin kıkırdaklarının arasında, eklem arasında menisküs denen böyle hilal gibi eski musluk çontaları vardır. Onlara benzer şekilde bir yapılar var. Bu menisküsler dizin içerisinde eklemle beraber hareket ediyorlar. Ve iki kıkırdağın birbirine çarpmasına engel oluyorlar. Bu menisküsleri de bazen ani bir hareketle dönme esnasında yırtık olabiliyor. O zaman menisküs şikayeti olan hasta bize ağrı, dizinde takılma, dizini oynatmada zorluk, merdiven inip çıkmada zorluk şikayetleriyle geliyor. Bazen özellikle futbolcularda diz görüyorsunuzdur maçlarda. Dizi döndü, dönüyor hastanın. Dönüyor, bir anda evet ciddi bir problem oluşuyor. O da sık gördüğümüz bir şey. Onda da ön çapraz bağ var. Dizin içerisinde iki tane bağ var. Öne ve arkaya kaymasına engel olacak şekilde. Ön çapraz bağ futbolcularda çoğu veya başka sporlarda oluyor bazen. Kopuyor. Ön çapraz bağ da maalesef koptuktan sonra çok kendi başına iyileşemiyor. Kemikten ayrıldığı için. Vücutta birçok doku aslında kendini onarabiliyor zedelenmelerde ama menisküs dokusunda yeteri kadar kan damarı veya onarımı yetmiyor kan damarları. Kıkırdak yapıda olduğu için. Bazı dokular da kemikten koparak ayrıldığı için. Mesela dizdeki bu ön çapraz bağ gibi, evet, omuzdaki kas, bazı kaslar gibi onları vücut tekrardan oraya kemiğe yapıştıramıyor. Dolayısıyla biz ameliyatla yine o çapraz bağı yerine yeni bir bağ oluşturuyoruz. Yine endoskopik yöntemle, artroskopik olarak çapraz bağ yaralanmalarında da çok kullandığımız bir yöntem artroskopi, onunla yapıyoruz. Orada dizin iç kısmından o kopan bağın yerine yeni bir bağ kas parçası alıp onu dizin içerisine yine artroskopik yöntemle kapı olarak monte ediyoruz.
0: Yine hastanın kendi kaslarından değil mi
1: kendi
0: hocam?
1: Kasından, evet. Kendi kasından alıyoruz. O kası dizin içerisinde tendon diyoruz biz ona. Dizin içerisindeki aynı ön çapraz bağın yerine aynı şekilde bağ oluşturuyoruz ve onu üst taraf kemik ve alt taraf kemiğe yine kapalı yöntemle yani dizi açmadan yerleştiriyoruz. Yeni bir bağ oluşmuş oluyor. Hasta da hemen harekete başlıyor. Tabii futbolcularda bir 3 hafta kadar 3-4 hafta baston kullandırıyoruz. Destek bastonu. Sonrasında da hareketler, koşular. Sporcularda tekrar spora dönmesi, iyice oranın güçlenmesi bir 4-5 ay olabiliyor. O yüzden ön çapraz bağ yaralanmaları sporcuların, futbolcuların filan biraz korkulu bir
0: yansıdır. Evet, evet hocam.
1: Ama iyi tarafı çapraz bağ ameliyatlarından sonra da hastalar iyi bir geçmiş bir ameliyatla, başarılı bir ameliyattan sonra kaslarını da güçlendirerek yine aynı seviyede spora
0: devam edebiliyorlar. Hocam halk dilinde çok fazla duyuyoruz. Dizde işte suyun bitti. Evet. İşte hani dizde bazı uygulanan da iğneler vardır. Bu nedir hocam? Neden kaynaklanıyor?
1: Şimdi demin söylediğim gibi

0: eklem yerleri, kemiğin birbirine temas ettiği yerler bir kıkırdak yüzeyle kaplıdır.
1: Evet.
0: Porselen gibi düşünelim. O kıkırdak yüzey 3-4 milimetre kalınlığında ve eklemin üzerine sarar. Ve karşılıklı temas hep bu kıkırdak yüzeyler üzerindedir. Dizin içerisinde çok az bir miktarda da onu yağlayacak gibi adeta bir diz sıvısı da vardır. Aslında o sıvının bitmesinden ziyade o kıkırdakların dökülmesi söz konusu oluyor. Nasıl iki tane porseleni birbirine sürtseniz çizilir porselen, yer yer dökülmeler oluşur. Kıkırdak problemleri de o şekilde oluşuyor. Biraz fazla kilolu hastada ani hareketler, çarpmalar sonrasında ve yıllar geçtikçe hemen hemen hepimizde o kıkırdaklar yavaş yavaş yavaş çizilerek
1: yumuşuyor. Yaş ilerledikçe
0: yumuşuyor.
1: Mi aslında hocam ortaya
0: da çıkıyor? Yaş önemli faktör ama kilo daha önemli bir faktör. Yani mesela bazen bakıyoruz işte 50 yaşında bir kilolu hastanın dizi 80 yaşında bir zayıf hastanın dizinden daha kötü olabiliyor. Yani burada kıkırdak olarak dizin yapısı, dizin anatomik problemleri bazen kıkırdak aşınmasını arttırabiliyor. İşte geçirilen kazalar, dize olan çarpmalar, bacak eğrilikleri bunlar ama temel olarak kilo ve kiloyla beraber çok aşırı zorlamalar. O yüzden biz de çok Türkiye'de hanımlar, bilhassa hanımlarda çok yıllar geçti biraz kilo oluyor bizim hanımlar biliyorsunuz. Bir de devamlı hareket halindeler. Evde işte eğiliyorlar, kalkıyorlar, zorluyorlar. Bazı yerlerde bağda bahçede çalışıyorlar. Bu zaman içerisinde diz kıkırdaklarını aşındırıp döküyor. İşte o kıkırdağın dökülmesi biraz aslında eskiden daha çok kireçlenme diye tabir edilirdi. Şimdi o anlaşılsın diye de hani dizin suyu yani bir şekilde kıkırdağı aslında bozulmuş oluyor. Kıkırdak dökülmesi problem.
1: Peki bu yapılan iğneler hocam neyi?
0: Şimdi yapılan iğneler şöyle tabii biz bu kıkırdağı iyileştirmek istiyoruz, isteriz aslında. Yani nasıl bir bütün dokular bozulduğu zaman iyileşme şansı olabilir diye kıkırdakta maalesef iyileştirme yolunu daha bulamadık. Yani o dökülen kıkırdağı olduğu gibi yerine o çok çalışmalar var. Mesela kıkırdak hücreleri üretilip kıkırdak nakli yapılabiliyor. Ama onlar daha çok lokal alanlarda. Yani birkaç santimetrekarelik alanı o yapılabiliyor. Ama genel manada dizin bütün kıkırdaklarında birçok bölgesinde yaygın bir aşınma varsa dediğim gibi bunu tam tedavi edemiyoruz. Ama bununla ilgili arayışlar sürüyor. Bu iğneler de onlardan bir tanesi aslında. Yani bu dizin içerisindeki sıvıya benzer bir şekilde viskozitesi yüksek maddeler genellikle. Dizin eklem boşluğuna veriyoruz, enjekte ediyoruz. Bunlar oradaki eklemi bir şekilde bir nevi adeta yağlamış oluyor ve
1: biraz ağrıyı hafifletiyor mu aslında?
0: Ağrıyı hafifletiyor. Her hastada değil tabii. Çok değişik versiyonları var piyasada. Yani belki 50 çeşit marka var. Birçok ürün var. Onlardan bir tane bazıları yani hekim uygun gördüğünü eklem içerisine yapıyor. Bir seans, iki seans, üç seans yapılanlar var. Bu şekilde tedaviden fayda görüp hani dizin iyice bozulmasını, iyice bozulduğu zamanki protez ameliyatını geciktirmek için bunu uyguladığımız hastalar çok. Yani hasta daha dizinden ve daha iyi verim olabiliyor, iyice bozulmamış. O sıvılardan yapıyoruz eklem içerisine. Bazen ağrılı oluyor iğne sonrasında ama hastanın netice itibariyle rahatlayıp memnun olan hastalar da çok oluyor.
1: Peki hocam diz protezi ameliyatlarını en çok kimlere uyguluyorsunuz?
0: Şimdi diz iyice bozulursa yani artık kıkırdak dökülür, kemik kemiğe temas etmeye başlarsa hastada tabii şiddetli ağrı oluyor. Bundan dolayı hasta önce çömelip kalkmaları, merdiveni çıkmaları kaybediyor. Sonrasında da düz yürürken ağrıları oluşuyor. Bazı hastalarda artık gece ağrıları bile oluşmaya başlıyor. Bu dönemde artık kıkırdağı tedavi edemediğimiz için demin söylediğim gibi o zaman diz protezi ameliyatları, kurtarıcı ameliyatlar oluyor. Bu tarzda hani genellikle böyle 60 yaş üzerinde yapmayı tercih ediyoruz biz. Daha erken hastalara biraz direnmeyi tavsiye ediyoruz. 55-60 yaşından sonra daha rahat yapıyoruz. Bunda da hani protezin daha sonra 20-30 yıl sonra problem çıkarma riski oluşabiliyor bazen. Onun için olabildiği kadar geç yapıyoruz. Ama bazen daha erken yaşta çok kötü dizler oluyor. Onları da protez ameliyatı yapıp hastayı rahatlatıp bir an önce normale yürüyüşe kavuşturmak da gerekebiliyor. İşte o türlü hastalarda protez için efendim söyleyeyim ameliyata hazır dediğimiz hastalara bir protez uyguluyoruz. Hasta ameliyatı o da çok ağır bir ameliyat değil eskisi gibi. Yani bir saatlik bir ameliyatla hastanın dizini yüzeylerini değiştiriyoruz, protez koyuyoruz. Ve hasta ameliyat sonrasında erkenden mobilize olup ağrılarından kurtulup mutlu oluyor. Tabii artroskopik ameliyata
1: ilerleyen zamanlarda protezden sonra hareketleri kısıtlanıyor mu hastanın? gibi
0: protezden sonra aslında hemen hemen birçok hastada protez öncesinde ne hareket varsa aynısı kalıyor.
1: Kalıyor.
0: Yani hatta birçok hastaya protez öncesindeki yapamadığı hareketleri yapar hale geliyor. Mesela bacakları eğri, katlayamayan hastanın bacaklarına biz hastaya genellikle bir 90-110 derece arası fleksiyon, yani dizini bükebilme ve ağrısız yürümeyi vaat ediyoruz. Onun haricinde tam diz üstü oturmaya çok vaat edemiyoruz. O mümkün olmayabilir ama onun haricinde merdiven inip çıkma, işte yürüme, çarşı pazar gezme yapılabiliyor hastalarda. O yüzden evden çıkamayıp ağrıdan dolayı evden çıkamayan birçok hasta bu ameliyattan sonra çarşı pazar dolaşıyor.
1: Normal hayatına dönebiliyor.
0: Tabii,
1: aslında.
0: Ötürü hastalar da genellikle bize dua ediyorlar.
1: Evet. Ne güzel hocam, ne mutlu size. Peki hocam, aynı anda iki dize de yapabiliyor musunuz diz protezi?
0: Tabii, aynı anda hastanın genel durumu müsaitse. Yani biz onu dahiliye uzmanımızla, kardiyoloji uzmanımızla, anestezi uzmanımızla görüşüyoruz. Onlar eğer bir sakınca yok derlerse iki dizi de bozuksa hastanın, ikisini de aynı anda yapıyoruz. Peş peşe aynı ameliyat esnasında yapıyoruz. Bu da bir bakıma bazı hastalarda daha iyi oluyor. Çünkü hastanın bacak eğriliği varsa bilhassa. Mesela bir bacağı eğri, bir bacağı düz olmuyor ameliyat sonrasında. Biraz yürüyüşte zorlanıyor. Bir de tek seferde hasta o sıkıntıya bir daha girmek istemiyor. O yüzden bilateral diyoruz biz. Yani ikisini aynı anda yaptığımız ameliyatlar çok oluyor.
1: Sonrasında hocam çok ağrı çekiyor mu hasta protezlerden?
0: İki şöyle tabii, bu ameliyat artroskopide nasıl kapalı ameliyat esnasında az ağrı oluyorsa burada da bahsettiğimiz bütün işleri yapıyoruz. Yani dizi açıyoruz, kemikleri kesiyoruz. Orada yani yapılabilecek her şeyi yapıyoruz aslında hastaya biz acımasızca. Ama sonrasında tabii ki hasta bir takım ağrı duymaması mümkün değil. Ağrı duyuyor.
1: İllaki olacak, evet.
0: Ama onun için biz hastanede yatırıyoruz hastayı 3-4 gün kadar. Dolayısıyla hastane şartlarında, bugün yaptığım bir hasta vardı mesela, gelirken uğradım, ağrısı vardı.
1: Evet.
0: Yani ona bir takım şeyler, böyle yeşil reçeteli yazılan işte ağrı kesiciler diyelim. Özel ilaçlar yapıyoruz. O şekilde zaten, ama aynı gün ayağa kaldırıyoruz hastayı. İlk bir gün biraz ağrılı oluyor. İlk birkaç gün içerisinde o ağrılar toparlıyor. Bazen hala sebebini bilemediğimiz 2-3 ay süren ameliyat sonrası ağrılar oluşuyor. Oluyor. Onlar için de özel ilaçlarımız var. Onları kullandırıyoruz. Ama çok hani baş edilmeyecek ağrılar değil yani.
1: Değil. En çok da hocam görmüş oldunuz zaten ilerleyen yaşlarda çok fazla kilolularda.
0: Biz öyle tabii ki, biz öyle. Değil mesela mi? Hani diğer eklemlerde mesela omuz, omuzdaki problemlerde şey yok. Yani bir kilo problemi yok. Çünkü ne kadar ağırlık binerse omuzu, dizlere. Ha, sırtınıza bir 20-30 kiloluk çuval almışsınızsa 20-30 kilo fazla almışsınız. Dizler için değişen bir şey yok. Yani o dolayısıyla o ağırlık eğilip kalkmayla beraber oradaki kıkırdakları, demin bahsettiğim porselen gibi bölgeleri çok zorluyor yani. O yüzden diz ve kalça için, hatta ayak problemleri için kilo çok önemli bizim açımızda.
1: Evet hocam. Hocam hazır omuz ağrılarından bahsetmişken dilerseniz biraz omuz ağrılarına da değinelim.
0: Tamam.
1: Omuz ağrılarında hangi operasyonlar yapıyorsunuz hocam?
0: Şimdi omuz ağrılarında da en çok yine artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Hatta çoğu zaman şu anda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Omuzda yıllar içerisinde özellikle kolu, omuz eklemi biraz daha farklı bir eklem. Omuzu çok daha çok kasın olduğu ve kasla bağlı vücudumuza bir eklem. Her türlü hareketi yapabilmeye müsait, yani 360 derece döndürebiliyoruz. Burada da kaslarla ilgili sıkıntılar oluşuyor daha çok. Yani orada bir bağ, menisküs bağı falan yok ama kaslar ve kapsül tutuyor. Bu durumda mesela omuz çıkıkları oluşabiliyor. Tekrarlayan omuz çıkıkları oluşuyor. Bazen özellikle gençlerde. Biraz daha böyle 50 yaş civarına gelince kolu kaldıran kas, biz rotator kılıf diyoruz. O kasların zedelenmesi ve yırtıkları oluşuyor. Bir düşmeyle veya tekrarlayan hareketlerle. O zaman hasta biraz omuzunda işte gittikçe artan bir ağrı.
1: Ağrı hissediyor.
0: Hareket kısıtlılığı, üstüne yatamamak ve o ağrı bazen çok şiddetli olabiliyor. O tür şikayetlerle geliyor. Orada biz muayenemizi yaptıktan sonra yine MR değerlendirmesi, MR için, omuz hastalıkları için çok önemli. Orada tanı koymaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en çok rastladığımız bizim impingement, sürtünme sendromu dediğimiz.
1: Nedir hocam?
0: Bu kolu kaldıran kasların geçtiği bir kanal var orada. Köprücük kemiği ile omuz kemiği arasında bir kanal var. Kolu kaldıran kaslar o kanal içerisinde geçiyor. Üç ayrı kas var orada geçen ve normalde o kaygan bir şekilde geçiyor. Bunlar zedelenirse, zorlanırsa veya düşmelerle veya yıllar içerisinde çok kullanmaya bağlı veya şeker hastalığı gibi kolaylaştırıcı faktörler de varsa bunlar zedeleniyor ve şişiyorlar. Şişince, ödemlenince o kanal içerisinden geçememeye başlıyorlar. Zorlanıyorlar, ağrılı yapıyorlar ve ağrılı bir omuz oluşuyor. Biz bazen de burası artık zedelendikten sonra yırtılıyor, kemikten kopuyor.
1: Evet hocam.
0: Kemikten koparsa o zaman hemen ameliyat ediyoruz. Yani çünkü bir daha yerine yerleşemeyeceği için. Onu da aynı şekilde artroskopik olarak yapabiliyoruz. Yani hastayı uyuttuktan sonra omuzun içerisine yine ince bir delikten artroskopla girip onu ekranda görerek sonra diğer bir ya da iki delik daha açarak oradaki yırtık alanı görüyoruz. Hı-hı. Oradaki yapışıklıklar oluyor bazen omuzda. Özellikle hasta donmuş omuz dediğimiz durumla görüyor bazen hastamızı. Şu kadardan fazla oynatamıyor.
1: Oynatamıyor, evet hocam.
0: Orada artroskopik olarak girip eskiden mesela bunlar ciddi problemlerdi. Hı-hı. Şimdi artroskopik Hı-hı. olarak girip oradaki yapışıklıkları özel yakıcı aletlerimiz var. Artrokier gibi. O yakıcı aletlerle girerek oradaki yapışıklıkları temizliyoruz. Dolayısıyla kolu da ameliyat esnasında açılı kaldırdı. Hale getiriyoruz. Hı-hı. Sonrasında da o kaslardaki yırtıkları da yine özel aletlerimiz var, özel dikiş aletleri var. Kemiğin içerisine minik çapalar koyup o aletleri yine aletlerle omuz kemiğine dikiyoruz. Dolayısıyla o kanalı da genişletiyoruz. Dolayısıyla oradaki hareket rahatlıyor ve rahatlıyor. Hastanın ağrısı geçiyor. Omuzda biraz tabii takibi biraz daha diz kadar rahat olmayabiliyor.
1: Hı hı. Peki hasta hocam nelere dikkat etmesi gerekiyor bu durumda?
0: Şimdi ameliyat sonrasında hı hı. hasta bizim bir programımız oluyor. Ona göre hareketlerini evet. ayarlıyor. Birçok zaman bu yırtığın iyileşmesi için bir dönem böyle yastık özel yastıklı kol askıları kullanıyoruz bir süre. Ondan sonrasında yavaş yavaş belli hareketleri hastaya öneriyoruz. O hareketlerden hı hı. sonra o yavaş yavaş bazen fizik tedaviden yardım alıyoruz. Hı hı. Onları güçlendirmek için bazen bizim takibimizde uygulanan hastaları takip ederek düzeltiyoruz. Hasta bizim genellikle çok yani zaten yara problemi olmuyor kapalı olduğu için.
1: Evet.
0: Bir hafta içinde yarası iyileşiyor. Harekete başlıyor ama kontrollü hareket ettiriyoruz. Yani evet. bir anda çünkü orada kaynamayı beklememiz lazım hı hı. geliyor. Yani kasın kemiğe yapışmasını beklememiz gerekiyor. Dikişe çok fazla güvenemiyoruz. Esas olan oradaki iyileşmenin tamamlanması gerekiyor.
1: Gerekiyor. Peki hocam omuz ağrılarında biz hangi ağrılardan daha çok korkmalıyız? Kendi kendimize yapabilir miyiz bu muayeneyi?
0: Omuz ağrısında tabii hı hı. en önemli şey yani kolu kaldırıp kaldıramam. Omuzun hareketidir aslında. Bizim de en çok baktığımız şey normal hareket arkını hı hı. yani diğer kolumuzda yaptığımız hareketi öbür kolumuzda da yapabiliyor muyuz? Hı hı. Önemli olan o. Yani mesela yana açma esnasında en çok ilk belirtileri budur. Yani yana açma esnasında hasta ağrı
1: diyor. Bu sinir sıkışması diye tabir edilen şey de hocam kaynaklanır mı? Genelde elde.
0: Bu eldeki belirtiler. Sinir sıkışmasını gibi hı-hı. ama biraz daha farklı tabii.
1: Farklı.
0: Burada sıkışan kaslar.
1: Kaslar.
0: Yani hı-hı. kaslar kayamıyor o kanal içerisinden. O hareketlerle beraber hareket marjını değerlendirebilir. Arkaya mesela enseye götürebilmek ve arkaya götürebilmek çok olur. Mesela bizde hasta bazen işte kullanamıyorum, çamaşırımı bağlayamıyorum evet. gibi şikayetlerle hı-hı. çok geliyor hastalar. O şekilde fark ediyor veya ağrıyla geliyorlar yani.
1: Evet. Peki hocam biraz kalça protezlerinden de bahsetmenizi istiyorum. Eskiye tabii. nazaran şu anda teknoloji çok gelişti. Aynı minimal teknikler kullanıyor musunuz kalça protezlerinde de?
0: Şimdi protezlerde önemli olan o aksı düzgün bir şekilde protezi evet. koymak. Minimal cerrahi orada biraz denendi ama çok da fazla başarılı olmadı. Hı. Çünkü kalça bölgesi biraz kalın bir bölge.
1: Evet.
0: Orada koyduğumuz protez ince bir protez. Dolayısıyla orada yine standart. Hani mümkün olduğu kadar az açarak mesela 15 santim kadar 10 santim 15 santim arası açarak kalça protez ameliyatlarını yapıyoruz. Kalça protezi de bizim ülkemizde sık hı hı. ve bel ağrısı da karışır. Bazen birçok hastalar kalça ağrısı bele doğru vurduğu için bel ağrısı çok yaygın bir durum olduğu için bel ağrısı olarak takip edilir. Hı hı. Sonra onu birçok zaman beyin cerrahları hı hı. ayırırlar dikkatli muayeneyle bize gönderirler.
1: Yani bel fıtığı hastalığıyla da karıştırılabiliyor.
0: Karışıyor tabii. Mi? Hastanın bel ağrısı da vurur aynı zamanda. Kalçaya vurduğu da çok oluyor. Bel ağrısı kalçaya da vurur diyerek. Ama bu ağrılarda daha çok kalçayla ilgili kireçlenmelerde kasık ağrısı ve hastanın bacağını açmada zorluk var mı? Hı. Ona bakılır. Sonra zaman içerisinde o kalça eklemi aşınması gittikçe artınca hasta artık ayakkabısını giymekte, çorabını giymekte zorlanmaya başlar. Yürüdükçe ağrısı artar genellikle. O zaman da işte biz onda mesela MR çok gerek duymuyoruz. Genellikle kalça düz röntgeniyle kalça kireçlenmesini, koksartoz dediğimiz durumun tanısını koyuyoruz. Ameliyatta da yine aynı şekilde kalça ameliyatında da diz protez ameliyatına benziyor. Daha yeni teknolojik ürünler var.
1: Evet hocam.
0: Yani hı-hı. eskisine göre. Eskiden mesela çimentoyla tutturulurdu kalça hı-hı. protezleri. Şimdi direkt kemiğe çaktığımız, kemiğe kaynayan daha emniyetli protezler var. Yani üst yıllar evet, geçtikçe hocam. Üst versiyon hı-hı. protezler çıkıyor. Dolayısıyla bunun ne faydası oluyor? Hem ameliyatı kolaylaştırıyor bizim açımızdan hı-hı. hem hastayı rahatlatıyor hem de protez uzun yıllar dayanmaya başlıyor. Mesela bir çimentolu protez 10-15 yıl sonra sorun çıkarırken şu andaki versiyonlar 25-30 yıl rahatlıkla evet. dayanabiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu protezleri kullanıyoruz. Yani yeni versiyon protezleri kullanıyoruz.
1: Peki hocam, ilerleyen yaşlarda özellikle yaşlılarda kalça çıkıklığı çok fazla görülüyor. Ya düşmeden dolayı kaynaklanıyor ya namaz kılarken kaynaklanıyor.
0: Evet.
1: Bu gibi durumlarda hani ilerleyen yaşlardaki kişilere protez yapıyor musunuz hocam?
0: Tabii şöyle, kalçalı kireçlenmelerinde de protez yaptığımız gibi, özellikle sizin dediğiniz gibi yaşlılarda basit bir düşmeyle kalça kırıkları çok oluyor. Yani kemik erimesi, işte osteoporoz dediğimiz durum yaşla beraber arttığı için basit bir ayağın takılmasıyla, hatta bazen sanki yürürken bir anda çatladığı veya kırıldığı oluyor kalçaların. Onlarda da kalçadaki kırık bölgesine göre ameliyatlarımız var. Yapılabilirse tabii, hastayı hemencik erken yürütmek gibi bir avantajı olduğu için, yapılabilecek bölgedeyse kırık, o zaman kalça protez ameliyatını yapıyoruz ve kırılmış parçayı alıp yerine protez koyduğumuz zaman hasta direkt olarak yürüyor. Biraz daha aşağı bölgelerde protez kullanmak sıkıntılı olabileceği için, o zaman işte vidayla, çivile ameliyatla yapıyoruz kalça kırıklarını. Kalça kırıkları da bu arada ciddi, önemli bir halk problemi.
1: Evet,
0: bizim
1: hocam.
0: Şimdi yaşlı nüfusumuz artıyor. Yani 65 yaş üzerine, daha önceden yaşlı, şimdi 80 yaş üzeri yaşlı diyoruz. Ona rağmen bu yaşlı nüfusumuz bizim nüfus yapımız sebebiyle oran olarak çok artıyor. Mesela bir 10 yılda neredeyse ikiye katlanıyor yaşlı nüfusumuz. Yani 10 yıl öncesinde diyelim ki 1 milyon yaşlı nüfusumuz varsa, şimdi 2 milyon var.
1: 2 milyon var.
0: Dolayısıyla o yaşlı nüfus arttıkça bu tür yaşa bağlı problemler artıyor. Hem kireçlenmeler artıyor, yani kalça ve diz kireçlenmeleri artıyor eklemlerde. Hem de osteoporozdan dolayı kalça kırıklarımız artıyor. Veya herhangi
1: bu tedavi
0: bir
1: sürecini daha da
0: artıyor.
1: Çok uzatıyor aslında, değil mi hocam, baktığımız zaman da yaşlılar için.
0: Tabii yani şimdi en iyi şey hekimlik, koruyucu hekimlik. Evet. Yani düşmemektir. Yani eski bizim Faruk Bey vardır, baş hekimimiz, tanırsınız.
1: Evet hocam.
0: Der ki yaşlılar düşmeyecek ve üşütmeyecek.
1: Yani,
0: tamam.
1: Evet.
0: Yani üşütünce problem olduğu gibi düşünce de ciddi problem oluyor. Çünkü o kalça kırıkları bazen hastanın, yaşlı da hasta olduğu için bütün sistemini alt üst ediyor ve ciddi manada hastanın hayatını tehdit hale geliyor. Yatağa bağlı kalabiliyor. Şimdi genel durumu bozulabiliyor, bir anda derinleşebiliyor ve hasta kaybı da olabiliyor netice itibariyle. Dolayısıyla hani o konu açılmışken de söyleyelim. Mesela yaşlılarda evin içindeki düzenleme çok önemli. Yani mesela halının kenarına takılmaması lazım yaşlının evde yürürken.
1: Aslında çocuk gibi değil mi hocam
0: yani,
1: onlarda? Evet,
0: yani
1: dikkat etmek
0: artık,
1: de gerekiyor.
0: Yani kendilerine ait bir sistem kurması lazım. Şimdi çocuklara göre herkes bir sistem kuruyor. Herkesin hoşuna gidiyor.
1: Doğru.
0: Evde çocuk olduğu zaman işte aman düşmesin, çarpmasın filan. Ama tabii yaşlılara çocuk kadar ihtimam maalesef genellikle gösterilmiyor. Dolayısıyla hastaların kendilerinin de bilinçli olması gerekiyor. Ve evdekiler de ona yardımcı olup hani ayağının takılacağı, düşebileceği ortamlardan uzak tutmak gerekiyor. Onun bir ev dizaynını veya işte evdeki mesela gibi en basit halı döşemesi, halının kenarına takılıp düşebiliyor ve birçok şey alt üst oluyor o zaman yani. Ona uygun olması lazım.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
0: İzleyenlerimize çocukluk çağından itibaren hareketli ve spor yapar olmalarını tercih öneririm. Çünkü kemikler ve kaslar çocukluk çağından itibaren gelişiyor. 20-25'li yaşlardan sonra hepimizde yavaş yavaş kemikler zayıflıyor. Dolayısıyla ondan, bir de aman işte kazalardan, trafik kazalarından, düşmelerden sakınmalarını öneririm. Çünkü hayat kalitesini çok etkiliyor ve daha hayatı kalitesiz hale getiriyor.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Hocam dışarıdan takviye, kolajen takviyesi almamız ne kadar doğru?
0: Şöyle, kolajen denen şey aslında vücudum eklemlerdeki kıkırdaklarda veya cilt altındaki değişik yerlerde vücutta kullandığımız bir şey. Kendi endojen kolajenimiz var. Dolayısıyla kolajen alınabilir.
1: Alınabilir.
0: Yani bir zararı yok diye herkes öyle söylüyor. Biz de ona katılıyoruz. Kolajen alınabilir. Yani ama birçok doğru beslenen birisinde de çok da fazla ihtiyaç var mıdır, o tartışılır. Tamam, yani sağlıklı birinde de. Ama biz mesela aşınması olan, problemi olan hastalara takviye kolajen öneriyoruz. Ama her bölgedekiler biraz birbirinden farklılık gösteriyor. İşte eklemdeki, yüzdeki birbirinden farklı diyelim. Ama biz genel olarak kolajen kullandırıyoruz.
1: Kullanabiliriz yani aslında. Kemik sağlığımız için daha önemli değil mi?
0: Tabii
1: hocam,
0: yani işte bizim eskiler biliyorsun hani kemik çorbaları, işte kelle paçalar, şunları bunlar.
1: Evet.
0: Kolajen yoğun içeceklerdi, işkembe çorbası falan. Eskiden onlar varmış, şimdi onları yiyemeyenler var. İşte kolajen takviyesi.
1: Kolajenle de destekleyebiliyoruz aslında.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık, ayağınıza
0: sağ
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim, çok sağ
1: olun. Evet sevgili izleyiciler, Tarık Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere diyabete bağlı görme sorunlarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından Göz sağlığı hastalıkları uzmanı operatör doktor Erdinç Ceylan bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum.
1: Bizler de hocam. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Konumuz çok önemli bir konu ama konumuza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben operatör doktor Erdinç Ceylan. 2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzmanlık belgemi aldım. 2017 yılından itibaren de Türkiye Hastanesi Göz Kliniği'nde göz doktoru olarak çalışmaktayım.
1: Harika. Başarılarınız daim olsun diyelim.
2: Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah.
1: Evet hocam, toplumda en yaygın görülen hastalıklardan bir tanesi diyabet. Diğer adıyla da şeker hastalığı.
2: Evet.
1: Peki gözlerimizde hangi problemlere yol açıyor? Hangi hastalıklara?
2: Diyabetik retinopati dediğimiz çok geniş kapsamlı bir hastalıktır şekere bağlı göz problemleri. Hatta dünyada önlenebilir körlüğün en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani diyabete bağlı eğer hastalarımız kan şekerlerine dikkat ederlerse, düzenli doktorlarına muayene olurlarsa bu körlük önlenebilir. Hiçbir şey, yani çok basit bir gözün önündeki uçuşmadan tutun da birkaç kadran görme kaybından total körlüğe kadar giden çok geniş yelpazede bir hastalık. Diyabete bağlı önce tabii nasıl problemler olabiliyor onu belki konuşmak lazım. Çünkü bildiğiniz gibi diyabet vücudumuzdaki kan şekerinin yüksek olması.
1: Evet hocam.
2: Şimdi bu yüksekliğe bağlı olarak bütün damarlarda olduğu gibi gözdeki damarlarda da bir akışkanlık problemi oluyor. Bu akışkanlığa bağlı olarak da gözün, tabii göz damarları çok ince. Gözün bazı bölgelerindeki damarlarda tıkanıklıklar, kanamalar ve sızıntılar meydana geliyor. Ve tıkanan yerlerde ne yazık ki tamamen doku yok oluyor, ölüyor. Ve oradan vücut da kendine farklı damarlar yürütmeye başlıyor. Şimdi bizim tabii burada yapmamız gereken bu görme kaybını engel olmak için bir kere hastalarımızı alıyoruz. Önce tabii kaç gördüklerine bakıyoruz ve böyle damlalar damlatarak, böyle çok fazla hastalarını sevmez. Yarım saat beklerler, iki saat böyle yakın hiç göremezler çünkü. Çok önemli bir muayene. Muhakkak kan şekeri hastaları, yani diyabetik hastaların muhakkak hepsinin 6 ayda bir bu şekilde muayene olması gerekir. Genelde bundan ne yazık ki bazen kaçabiliyor hastalar. Damlatarak gözün retinasına bakıyoruz. Çünkü bu tamamen gözün retinasını tutan bir hastalık. Orada işte kanamalar var mı? Gözün merkezinde bir ödem, bir sızıntı var mı? Bunlara bakıyoruz. Ve buna birçok test yaparak, alet yaparak tanılarını koyuyoruz ve buna bağlı olarak da tedavi yöntemleri geliştirebiliyoruz.
1: Peki hangi testleri yapıyorsunuz hocam öncelikle?
2: İlk başta gelişmiş olarak bir optik koherans tomografi dediğimiz bir cihazımız var. Bu cihaza bakarak gözün merkezinde bir sıvı toplanması var mı ona bakıyoruz. Çünkü eğer bir sıvı toplanması varsa totale yakın bir görme kaybı olabilir. Bazen koldan bir ilaç veriyoruz. Anjiyo diyoruz buna. Gözün damarlarında bir sızıntı var mı? O damarlarda bir tıkanma var mı? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anladıktan sonra da mesela bir sızıntı, bir tıkanma varsa o ölü yerlere böyle punto şeklinde lazerliyoruz.
1: Evet hocam.
2: Punto şeklinde lazerliyoruz. Ya da gözün içerisinde bu ödem varsa gözün içerisine iğne yapıyoruz. O ödemin azalması için tamamen yapıyoruz. Ve tabii çok kötü bir kan şekeri regülasyonu varsa hastanın, yani çok düzenli muayenelere gitmiyorsa ya da bu lazer aşamasını kaybetmişse, bu iğne aşamasını kaybetmişse cerrahi yöntemler bile yapmak zorunda kalabiliyoruz.
1: Yapmak zorundasınız, evet.
2: Ve çok ağır cerrahi yöntemler oluyor tabii. Yani oraya gelmeden hastayı yakalayıp bunları yaparak iyileştirmek lazım.
1: Evet, yani erken teşhis aslında en
2: önemlisi
1: değil mi hocam?
2: Çok önemli, yani diyabet önlenebilir bir körlük çünkü. Gerçekten hastalar eğer düzenli takiplerine giderlerse bunları tamamen engel olabiliyoruz.
1: Peki ne kadar aralıklarla gelmeleri gerekiyor hocam, özellikle diyabet hastalarının?
2: Normalde 6 ayda bir muhakkak, zaten genelde dahiliye hekimi arkadaşlarımız yönlendiriyorlar ama 6 ayda bir düzenli olarak bu şekilde görmemiz gerekiyor periyotlarla.
1: Peki belirtileri neler hocam hastada? En çok nelerle karşılaşıyorsunuz?
2: Tabii hastaların, düzenli periyotlara gelmeyen hastalarda en fazla karşılaştığımız problem görme kaybı. Mesela hastalar bazen işte üst yarıyı görmüyorum, alt yarıyı görmüyorum, işte baktığımda sağ tarafı görmüyorum şeklinde geliyorlar. En çok tabii direkt olarak görme kaybı. Çünkü bir kanama oluşuyor ve bu kanamaya bağlı olarak bir görme kaybına yol açıyor. Ve bazen de merkezi hiç görmüyorum, etrafı görebiliyorum diyebiliyorlar. Tabii o da gözün merkezinde bir ödem olduğunu gösteriyor. Bir sıvı toplanması olduğunu gösteriyor.
1: Peki hocam, ilerleyen yaşlarda mı görünüyor bu demiş oldunuz aslında?
2: Şimdi genelde tabii...
1: Erken yaşlarda da görüyor musunuz?
2: Tabii genelde diyabetleri en çok ilerleyen yaşlarda gördüğümüz hastalıklar ama tip 1 diyabetli hastalarda çok daha erken tabii görebiliyoruz.
1: Görebiliyorsunuz.
2: Çok daha erken, çünkü tip 1 diyabete bağlı gözdeki patoloji çok daha progresif, yani hızlı ve kötü ilerler. Ama genelde ilerleyen yaşlarda, 60 yaş üstü hastalarda görüyoruz.
1: Peki hocam, sizin yapmış olduğunuz tedavi yöntemleri neler? Şu anda uygulamış olduğunuz yeni bir sistem geldi mi yeni teknolojiyle birlikte?
2: Ya diyabette en temel, yani altın standart diyeceğimiz yöntem, damar tıkanıklığını tespit ettiğimiz orayı lazerlemek. Lazer. Çünkü bunu lazerlediğimizde artık oradan bir kanama olmuyor ve hastanın görme kaybını olmayacağını garanti altına almış oluyoruz. Bu en temel yöntem. Çok fazla yeni gelişmiş iğneler var. Yani çok her günde bununla ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Çünkü diyabet hastalarının en çok zorlanmış olduğu şey gözün merkezinde bir ödem olduğunda bir tamamen bir görme kaybı oluyor. Ve her ay belki gözüne iğne yaptırmak zorunda kalıyorlar.
1: Evet.
2: Çünkü bu ilaçların etkileri yaklaşık 4-6 hafta sürüyor. Tabii uzun bir onlar için yorucu bir dönem oluyor. O yüzden lazer en önemli yöntem. Yani buraya gelmeden, bu iğne yapmaya gelmeden lazer dediğimiz zaman hastanın çok büyük bir kusurunu
1: kurtarabiliyoruz. Aslında hocam baktığınız zaman en son aşamada siz artık iğneye geçiyorsunuz değil
2: evet,
1: mi?
2: Yani evet, yani daha ileriki aşamalarda geçiyoruz. İğnelere rağmen, genelde eskiye göre çok daha az görüyoruz tabii bunu. İğnelere rağmen ilerleyen durumlarda gözün içinde retina bölgesinde yırtıklar olabiliyor. Çünkü o yeni gelişen damarlar gözdeki retina tabakasını, o bir ağısı tabaka yırtarak tamamen körlüğe, total bir körlüğe yol açabiliyor.
1: Tamamen tabii, deforme olabiliyor aslında bu durumda.
2: O durumda artık cerrahi acil, çünkü acil yapmak gerekiyor. Çünkü retina dekolmanı dediğimiz olay acil bir durum. Retinaya, diyabete bağlı yırtıklar çok da progresif, hızlı ilerliyor ne yazık ki.
1: Evet. Bunun önünde peki hocam hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yapmış olduğunuz tedavilerde, yapmış olduğunuz operasyonlarda.
2: Ya, normalde en önemli şey, hastanın en büyük görevi takiplerine düzenli ve zamanında gelmek.
1: Düzenli ve zamanlı.
2: Çünkü kan şekeri ne kadar düzey standart giderse, olması gereken gibi giderse bunların çoğunluğu tamamen yok edebiliriz. Ama diyabet tabii kronik bir hastalık olduğu için bir yerden sonra hastalarımızın takibinde biraz zayıflama fark ediyoruz. Çünkü her ay iğne olmak çok zor geliyor. Tabii ki onun yaratmış olduğu bazı tabii huzursuzluklar, ağrılar çok zor geliyor. Yani en önemli şey tamamen takip. Eğer takibe dikkat edilirse yani günümüzde diyabete bağlı körlük tamamen yok olabilir.
1: Yapmış olduğunuz iğne hocam ağrılı, kanamalı bir yöntem mi? Nasıl bir yöntem?
2: Çok minik bir kanama oluyor. Tabii gözün içine bir iğne yapıyoruz.
1: Evet.
2: Sadece 200 saat bir hastada hafif bir batma, yanma, ağrı hissedebiliyor. Yoksa çok yan etkisi hemen hemen yok diyebileceğimiz bir iğne.
1: Hocam şunu mu anlıyoruz? Aslında biz diyabetik hastalarda daha fazla her seferinde yaptırmalıyız. Ömür boyunca yaptıracaklar mı bu tedavi şekillerini? Sürekli iğne mi yaptırması gerekecek? Lazerden sonra tamamen ortadan kalkacak
2: buradaki
1: mı?
2: Buradaki en önemli şey şu. Kan şekerlerine dikkat ettikleri zaman bu iğne sayıları düşecek ve
1: düşecek.
2: Tamamen yok olacak. En önemli şey her zaman yani hala kan şekerinin düzenli gitmesi. En önemli şey bu.
1: Bu aslında biraz yedikleriyle de alakalı olabilir
2: tabii,
1: değil mi hocam? Yani beslenme de önemli.
2: Genetik yatkınlıkları
1: genetik
2: ve
1: zaten,
2: ne yazık ki beslenme.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Vitrektomi nasıl bir ameliyattır?
2: Vitrektomi bir mikro cerrahi ameliyatı. Gözün içerisine 3 tane tüple giriliyor. Böyle küçük tüplerle bir mikroskop altında. İşte hasarlı bölge önce tespit ediliyor. Diyelim bir yırtık oluştu. Diyabette diyelim yırtık olabilir. Diyabet dışında da yırtıklar olabiliyor çünkü. Bir yırtık oluştu. O yırtıklı bölgenin altına bir sıvı girer ne yazık ki. O sıvı oradan alınıyor. O yırtıklı bölge düzleştiriliyor. Böyle ameliyat sırasındaki lazerle etrafı tamamen punto şeklinde yırtığın ağzı dikiliyor. Ve ondan sonra orada bir kan varsa, hemoroji varsa oradan tamamen temizlenen mikro cerrahi bir yöntem.
1: Evet.
2: Çok gelişmiş bir mikro cerrahi yöntem.
1: Peki bütün göz hastalıklarında kullanıyor musunuz hocam bu tekniği?
2: Ya, vitrektomi sadece retina hastalıklarında kullanılabilen bir yöntem. Tabii işte diyabete bağlı retina yırtıkları olabiliyor. Darbeye bağlı retina dekolmanında olabiliyor. Sadece retina hastalıklarında kullanılan bir yöntem.
1: Peki hocam hazır konu açılmışken o zaman biraz retina yırtıklarından da bahsedelim. Neden kaynaklanıyor hocam en çok retina yırtıkları?
2: Retina yırtıklarının en büyük sebebi genetik yatkınlık. Mesela yüksek miyoplarda. İşte 8 numara, 9 numara, 10 numara yüksek miyop hastalarımız var. Bir darbe alabiliyorlar. Çok ağır kaldırabiliyorlar. Böyle uçuşan başta bir cisimler görmeye başlıyorlar. O uçuşan cisimler daha sonra böyle siyah nokta şeklinde böyle büyüyor. Yukarıdan aşağı böyle kar yağıyormuş gibi geliyor. Böyle gözünün önünde şimşekler çakıyor. En fazla yüksek miyoplarda görebiliyoruz. Diyabete bağlı yırtıklarda görebiliyoruz. Ondan ne bileyim daha çok işte bir travma.
1: Travma.
2: Yani gözüne bir darbe gelebilir. İşte ne bileyim spor yaparken bir herhangi bir cisim gelebilir. En çok bunlarda görüyoruz.
1: Evet hocam. Yine aynı şekilde yapmış olduğunuz lazerle de bu tedavileri yapabiliyorsunuz.
2: Engel olabiliyor. Vitrektomi cerrahisi
1: evet.
2: Engel olabiliyor.
1: Evet hocam. Hocam ben şimdi sizi hazır sormuşken konudan konuya geçeceğim ama sarı noktadan da biraz bahsetmenizi istiyorum. Sarı nokta ilerleyen yaşlarda çok fazla görülüyor diye biliyoruz. Nedir hocam? Neden kaynaklanır?
2: Sarı noktanın en temel şeyi tabii ki dediğiniz gibi ileri yaş. Zaten hani senil makülo dejenerasyon dediğimiz şey yaşa bağlı kaynaklanan bir şey. Tabii genetik yatkınlık ve beslenme de çok etkili. İşte sigara negatif faktör. Yani ilerleyen bir faktör. İşte daha çok protein ağırlıklı beslenme negatif faktör. Daha çok işte sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Ama temel faktör tabii ki yaş.
1: Yaş.
2: Yaşa bağlı olarak gözün merkezindeki hücrelerde bir kayıp meydana geliyor. Ne yazık ki bu var olan kaybı geri döndürmek gibi bir şansımız yok.
1: Evet hocam.
2: Hastalık çünkü ilerleyen bir hastalık. Hı hı. Bu hastalarda genelde iki tip sarı nokta hastalığı oluyor. İşte kuru tip ve yaş tip diyoruz. Kuru tip olanlarda daha çok beslenmesine dikkat edecek. Bazen bir vitamin takviyeleri veriyoruz hastaya. Böyle kareli kağıtlar veririz biz onlara. Hı hı. Böyle punto şeklinde, böyle siyan üzerine beyaz. Bunlara bakmalarını söyleriz. İşte orada çizgilerde eğiklik görebilirler. Hı hı. Bu eğiklik arttığında acaba yaşa mı dönüyor şeklinde bakarız. Onları çok daha sık görüyoruz. Yani bir ay, iki ay, üç ay. Üç ay hiç geçmiyoruz. Çünkü hı hı. gözün merkezini tutan bir hastalıktır. Gözün merkezini tutan hastalıklarda üç ayda bir en geç takip etmek gerekiyor.
1: Gerekiyor.
2: Çünkü yaşa döndüğünde hemen iğne tedavisi yapmak gerekiyor. Çünkü o yaş halde durduğunda hücre kaybı çok daha fazla ilerliyor. Hemen iğne tedavileri yapmamız gerekiyor. İğne tedavileriyle o yaş olan durumu kuru tipe çeviriyoruz. Ve böylece görmelerinde bir artma sağlayabiliyoruz. Ne yazık ki ilerleyen bir hastalık ama tamamen yok etme şansımızı bulamıyoruz. Evet. Mesela sarı nokta hastalığında o yüzden diyabet çok daha önemli mesela diyoruz. Bir cerrahi yöntemle hastalığı yok edebiliyoruz ya da evet. lazerle. Ama sarı nokta hastalığında böyle bir elimizde cerrahi bir yöntem yok. Şu an sadece iğnelerle hasarı azaltmaya çalışıyoruz.
1: Azaltmaya çalışıyorsunuz. Evet hocam. Peki hocam ne gibi belirtiler veriyor hastaya?
2: Sarı nokta hastalarında yavaş bir görme kaybı olur. Yani
1: o sinsice aslında ilerliyor.
2: Sinsi bir hastalık. O yüzden daha çok 60 yaş üstündeki hastalarımızın her sene periyodik kronik bir hastalığı olmasa bile muayeneye gelmesini isteriz. Çünkü yani hepimizde bu var. Şimdi görmemizin azaldığını çok bariz bir hale gelince ne yazık ki
1: evet, anlayabiliyoruz. Maalesef.
2: Hani bazen özellikle bir ileriki yaş hastalığı olduğu için işte hasta ilk başta bunu acaba bir gözlük numaram mı arttı olarak değerlendiriyor. Evet. Hak olarak acaba kataraktı mı başlıyor diye düşünüyor. Tabii bunlar tedavisi çok daha mümkün bir hastalık ama sarı noktada tabii ki bu ilk akla gelmiyor. Bir kere bir görme azlığı ama yavaş bir görme azlığı başlıyor. Gözün merkezini tutan bir hastalık olduğu için genelde hastalar baktıklarında ortayı çok iyi göremediklerini ama etrafı çok iyi gördüklerini düşünüyorlar. Karanlıkta daha az görmeye başlıyorlar. Yakınları çok daha yakın görmede çok daha fazla zorlanıyorlar. Tabii bu bulguların çoğu da yaşla beraber arttığı olduğu için tabii ki bir daha çok hani bir
1: gözlük kullanımı da var
2: gözlük
1: zaten.
2: Kullanımına biraz sayıyorlar. O yüzden aslında hiçbir şey olmasa bile 60 yaş sonrası her sene bir retina doktoru tarafından muayene olmaları gerekiyor. Ama zaten bütün göz uzmanı arkadaşlarımız da zaten gözün retinasına artık bakıyorlar standart zaten.
1: Evet. Peki hocam şunu da soracağım. Vitamin desteği işe yarıyor mu sarı nokta hastalığında?
2: Tabii çok önemli. Yani vitamin desteği çok önemli. Özellikle lutein, zeaksantin gibi birçok vitaminde hastalığın progresyonunu ilerleme hızını çok yavaşlatıyor.
1: Yavaşlatıyor
2: ama en önemli faktörlerden biri de ama sigara. Sigara çok hızlı bir şekilde hastalığın ilerlemesine yol açıyor.
1: Evet hocam. Peki vitamin desteğinden hocam kastımız bu. Dışarıdan vitamin takviyeleri mi
2: yoksa? Daha çok biz hastalarımızda reçete ediyoruz bunları.
1: Reçete ediyorsunuz.
2: Sadece göz için özel üretilen işte vitaminler var. O birçok vitamini barındırıyor. Onların her gün günde bir kere kullanmasını istiyoruz.
1: Evet. Hocam peki kırma kusurlarında lazer ameliyatları nasıl?
2: Birçok yöntem var. Burada önemli olan şey kırma kusurlarında numaranın ve kornea kalınlığının arasındaki bağlantı. Çok fazla lazer yöntemi var. İşte PRK dediğimiz, femtosaniye lazer dediğimiz, hatta işte smile lazer dediğimiz birçok yöntem var. Ve bunların hepsinin hangi numara ve hastanın korneasındaki kalınlığına göre karar veriyoruz. Tabii bu bir deneyim ve uzun bir muayene gerektiriyor. Hastamız geldiği zaman işte gözlük numarasını ölçüyoruz. İşte böyle topografi cihazlarıyla korneanın haritalarını ölçüyoruz. Ve hangi numarada hangi yöntem gerekliyse ona göre bir karar veriyoruz.
1: Evet. Peki siz hocam bu durumda en çok hangi hastalarla karşılaşıyorsunuz?
2: Tabii en fazla gördüğümüz hastalık hala miyop dünyada.
1: Miyop,
2: yani miyop %80. Hipermetroplarda da lazer uygulanabiliyor. Ama hipermetrop çok daha az gördüğümüz bir hastalık. En çok gördüğümüz uzağa görememe kusuru. Miyop astigmatlarda 8 numaraya kadar kadar bütün kusurları düzeltebiliyoruz lazerle. Yani eğer korneası uygunsa hastanın tabii.
1: Evet. Aslında hocam baktığımız zaman da lazerin de birçok çeşidi olduğunu görüyoruz değil mi? Hastaya göre de değişkenlik de gösterebiliyor. Yani smile lazerden bahsettiniz hocam. Yeni bir teknik mi? Biraz bahseder misiniz?
2: Smile yeni bir teknoloji teknik. Özellikle yüksek numaralı hastalarda ektazi dediğimiz yani ameliyattan sonra bazen karşılaştığımız bir komplikasyonu tamamen ortadan kaldırabiliyor. Yani çok yüksek bir başarı oranı var. Lazer hastalarında ortaya çıkabilecek göz kuruluğu gibi bulguları azaltabiliyor, yok edebiliyor. Bir gün içerisinde hasta bir gün sonra sosyal hayattan dönebiliyor.
1: Dönebiliyor. Yenileme. Peki öncesinde ve sonrasında yapması gereken şeyler var mı hocam? Hasta
2: yani
1: dikkat etmesi
2: en
1: gereken.
2: En çok istediğimiz şey şu. Hı-hı. Bütün cerrahi yön. Gözle ilgili hemen hemen tüm cerrahi yöntemlerde bunu çok isteriz. Bir hafta boyunca gözüne su kaçırmamak.
1: Bu önemli.
2: Çok fazla gözlerini ameliyattan sonra belirli bir süre kaşımamak dışında bir, yani sosyal hayata çok hızlı adapte olabilirler. Bir de verdiğimiz damları da bir hafta kullanmalarını istiyoruz.
1: O kadar. Hocam bir de genelde göz hastalıklarında mevsimsel geçişlerde bir alerjik durumlar oluyor. Kaşıntılar ve sulanmalar başlıyor. Bu gibi durumlarda ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz?
2: Tabii özellikle mevsimsel durumlarda polen alerjisi de çok fazla yaygın. Normalde hastalarımızı muayene ettiğimizde tabii anti alerjik ilaçlar vermelerini istiyoruz. Ellerini çok gözlerine dokunmamalarını istiyoruz. Çünkü ne yazık ki el temasıyla alerjinin üzerinde kaşıdıkları zaman mikrop kapabiliyor.
1: Hijyen çok önemli.
2: Tabii hijyen çok önemli. Gözlerini bol soğuk suyla yıkamalarını bekliyoruz. Hani çok ellerini sürmemeleri için. İki hafta boyunca bir genelde damlalar kullanıyoruz. Daha çok fazla damla dışında bir tedavi önermiyoruz. Vücudun başka bir yerinde kaşıntı, şişlik herhangi bir şey yoksa. Daha çok bu tarz tedavi.
1: Hocam çocuklarda çok fazla karşılaşıyoruz sanırım. Alerjik durumlarda
2: çok
1: değil
2: daha
1: mi?
2: Fazla
1: yani çocuklarda farklı yöntemler mi uyguluyorsunuz?
2: Yok aynı yöntemle uyguluyoruz ama. Yani çocuklar tabii çok daha fazla etrafla, doğayla temas içerisinde oluyor. Hep ellerine dokunuyorlar. Evet. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. O yüzden onlarda çok daha fazla alerjik reaksiyonlar çok daha fazla gözüküyor.
1: Peki lens kullanımıyla ilgili hocam ne düşünüyorsunuz? Her hastada lens kullanılabilir mi?
2: Lens kullanımındaki en önemli özellik şu. Tabii biz hastalarımız işte muayeneye geldiklerinde zaten onlara bir alternatif sunuyoruz. Yani istiyorsanız işte hastamız geldi miyop bir hasta özellikle ya da bir hipermetrop. İşte gözlük takabilirsin, lens takabilirsin ya da istersen hiç bunların birini istemiyorsan bir cerrahi operasyon geçirebilirsin. Evet. Tabii bir kısmı da lens tercih ediyor. Lenslerde en önemli şey tabii korneanın bir çapı var. Önce çaplarını ölçüyoruz. Hangi çapta lens kullanabilir? Daha sonra onun denemesini istiyoruz. Çünkü sonuçta bunların hepsi yabancı bir madde. Vücut onları yabancı olarak algılayacaktır. Taktıktan sonra 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz. Acaba bu takmış olduğu lens onda bir alerjik reaksiyon gelişti mi?
1: Bunlar
2: geliştiyse o lensi kullanmamasını istiyoruz. Belki başka bir marka kullanabilir. Ama arka arka iki marka lens kullanıyorsa ve hala alerjisi varsa çok lens kullanmasını tercih etmiyoruz. Lensle duşa girmemesini, havuza girmemesini, denize girmemesini istiyoruz.
1: Zaten süreleri var değil mi hocam lenslerinde? Belli
2: tabii
1: süreleri
2: ama
1: var
2: her gün takıp çıkarmalarını tercih ediyoruz. Normalde günlük lenslerimiz de var. Mesela sabah takarsınız, akşam onu atarsınız. Bu bir günlük lens, bu da bir tercih yöntemi. Bir de aylık lenslerimiz var. Onlarda da sabah takarsınız, akşam çıkartırsınız ama bir ay sonra çöpe atarsınız. Bu hastanın kendi günlük aktivitesine göre tercih edeceği bir şey. Mesela sadece özel günlerde takmak istiyorsa günlük lensleri tercih ediyorlar. Ama her gün takıyorsa
1: gözlük kullanmak istemediklerinde değil mi hocam?
2: Aylık lensleri tercih
1: ediyorlar. Hocam biz tamamen gözlükten nasıl kurtulabiliriz?
2: Şimdi tamamen gözlükten kurtulmanın iki tane yöntemi var.
1: Evet.
2: Bir lazer operasyonları bir de mercek operasyonları. Tabi buradaki en önemli kriter de hastanın numarası ve yaşı.
1: Önemli.
2: Yaşı. Daha genç hastalarda lazeri tercih ediyoruz ama işte ileriki yaş hastalarda işte 50 yaşında 60 yaşında gözlük takan hastalarda daha çok mercek ameliyatlarını tercih ediyoruz.
1: Peki bunun sonrasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Mercek taktığınız hastalar için sorayım.
2: Normalde mercek taktığımız hastalar ameliyattan sonra biz onlara damlalar yazıyoruz. Bir hafta boyunca bunları kullanıyor ama hemen 2-3 gün içerisinde günlük tüm aktivitelerini yapabilirler. İşlerine gidebilirler. Her türlü aktivasyonu yapabilirler. Sadece su girmeyecek gözüne, enfeksiyon kaptırmamaya dikkat edecekler. Onun dışında hiçbir problemle karşılaşmıyorlar.
1: Evet. Hocam biz göz muayenelerimizi hangi aralıklarla yaptırmalıyız?
2: Eğer bir kronik hastalığımız yoksa yılda bir herkesin bir göz muayenesi olması gerekir.
1: Yılda bir.
2: Yılda bir. Çünkü dediğim gibi insanlar hani iki gözle baktığımız için acaba bir gözümüz yerinden daha mı fazla görüyor? Çünkü tek başımıza şöyle yaparak hiçbir zaman denemiyoruz. Sonuçta o yüzden her sene bir şeyimiz olsun olmasın yılda bir
1: kendimiz
2: göz muayenesi
1: olması lazım. Kendimiz muayene etsek hocam az önce bahsettiğiniz gibi örnek mi? Mesela hocam.
2: Mesela atıyorum evde kendiniz ilk başta eğer bir nokta vardır.
1: Evet.
2: Bakarsınız ben burayı bir ay sonra baktığımda eskisi kadar görmüyorum. O durumda bir yılı bile beklemeden hemen gelmek lazım.
1: Peki çocuklarda da aynı şey geçerli mi hocam?
2: Çocukları da hiçbir şey olmasa bile yılda
1: özellikle
2: bir
1: yeni
2: bakmak
1: doğmuş bebeklerden
2: lazım. Genelde pediatrist arkadaşlar, çocuk doktoru arkadaşlar zaten 3 ayken ilk muayenelerini gönderiyorlar. Hani doğuştan bir katarakları var mı ne bileyim bir başka bir şey var mı diye. İlk genelde 3 ayken ilk bakıyoruz. Onların da gözlerine damla damla bakmak gerekiyor çünkü. Daha sonra eğer hiçbir göz kusurları yoksa 1 yaşında, 2 yaşında her sene muhakkak bakmak lazım.
1: Evet. Peki hocam çocukların doğuştan katarakları oluyor mu?
2: Tabii genetik, genetik yatkınlık faktörler olarak olabiliyor. Tabii.
1: Bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz?
2: Bu gibi durumlarda çok erken ameliyat etmek lazım çocuklara.
1: Bebekken çünkü, yapabiliyor musunuz hocam?
2: Tabii yapılabiliyor. Çok erken ameliyat etmek lazım. Çünkü normalde bir bebeğin gözünü alın, yani iki gün kapatın, o gözde bir göz tembelliği gelişir. O yüzden daha erken ameliyat yapmak çok gerekiyor. Tabii onların ameliyatlarında mercek takılıp takılmaması tabii hastanın durumuna göre
1: değişiyor.
2: Kaç aylıkken tespit edildiği zamana göre değişiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
2: Tüm hastalarımızın yılda bir muhakkak göz muayenesine dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü önlenebilir hastalıkları bunların çoğu, sadece erken teşhis gerekli.
1: Teşekkür ederiz hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, Erdinç Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
3: Sağlıklı Türkiye. Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 3, Sure Bakara Suresi 253-274. Ayetler, sayfa 41-45.

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.

0: Şiirlerle Menkıbeler.
1: Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh, 4000 senelik namaz. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine 100.000 defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba? Buyurdu ki, ahiret amel yeri değildir. Orası ceza yahut bir mükafat yeridir. Dünyada yaptığımız amellere karşılık cennete girilir ki orada namaz yok artık. Talebe bir ah deyip çok ağladı o ara. Dedi, yazıklar olsun namaz kılmayanlara. Allahü Teala'ya kul olur da bir insan, yakışır mı Rabbinin emrine etsin isyan? Bir gün bir hırsız girdi bu zatın hanesine. Ve lakin bulamadı götürecek bir nesne. Tam çıkacak idi ki, seslendi o veli zat. Dedi, ey genç, amdest al, namaz kıl 2 rekat. Sana bir şey veririm, hele bir sabah olsun. Hem böylece evimden boş dönmemiş olursun. Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kesede 100 altın etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın. Talebesi olmakla şereflendi bu zatın. 2 rekat namazı Cibril aleyhisselam 4000 sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki, şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenab-ı Hak buyurdu. Ey Cebrail! Senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılacağı 1-2 rekatlık namaz bile senin şimdi kıldığın 4000 yıllık namazdan indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin o kullarıma nefis ve şeytan verdim. Onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim. Ve bu 2 düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet, indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz ihlasla, şartlarına uyarak kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz, "Benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi" buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı, bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner, ikinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir, ikinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de kötüsü de, hayrı da sevabı da onlara aittir. Bize düşen görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca, "İşimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum" cevabını verir. Soran kimse şaşırınca, "İşi bilen danışmayı düşünmez, kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır, danışınca da yanlış yapmamış olur" der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye ilk iki halife zamanında olmayıp da Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da, "Onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz" der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han, tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu. Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak ya kendimizde, ya işimizde veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadis-i şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız, başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz. Kenetlenmek gerekir.
1: Hayatım Roman.
2: Ah çaresizlik. Benim iki yavrum var. İkisi de onulmaz bir derde düçar oldular. 12 yaşındaki oğlum bir gün eve geldiğinde öyle yorgun, öyle bitkindi ki şaşmamak mümkün değildi. Biriyle kavga ettiğini ya da okul çıkışı top oynadığını düşünmüştüm ama ne kavga ettiğine dair bir hırpalanma izi vardı ne de top oynadığına dair bir terleme. Merak ettim. Yavrum, bu ne hal böyle? Ayakta zor duruyorsun.
3: Bilmiyorum anne. Çok yorgunum.
2: Geç şöyle divana da uzan biraz.
3: Peki.
2: Tamam. Hadi anlat yavrum. Neyin var senin?
3: Bilmiyorum anne. Birden canım çekiliyor. Bayılacak gibi oluyorum. Kollarımda derman kalmıyor sanki. Ama biraz dinlensem hemen geçiyor.
2: Ne zamandan beri böylesin peki?
3: Bir iki aydır.
2: Neden o zaman söylemedin yavrum?
3: Bilmem, dinlenince geçiyor dedim ya.

0: Ertesi gün beyimle birlikte oğlumu hemen hastaneye götürdük. Tahliller, röntgenler derken nihayet teşhis kondu. Kas erimesi. Ve ne yazık ki bu hastalığın tedavisi yoktu. Maddi durumumuz çok şükür kimseye muhtaç olmayacak kadar iyiydi. Kontrol altına alınan oğlumu doktorların dediği gün ve saatte hastaneye götürüyor, kontrol yaptırıyor, sonra da ümitsizce geri dönüyorduk. Biricik yavrum göz göre göre eriyip bitiyordu. Oğlumun derdine üzülürken birden 8 yaşındaki kızım da rahatsızlanmaz mı? Neydi bu başımıza gelenler? Nefes almakta zorlanan Ebru'yu doktora götürdüğümüzde onun da alerjik astım olduğunu öğrendik. Çaresizliğimizi kelimelerle anlatmam mümkün değil. Beyim ve ben gece gündüz iki yavrumuz için koşturur olmuştuk. Fakat iki yavrumuz için harcadığımız para bize göre o kadar çoktu ki artık ilaç alamayacak hale gelmiştik. Fakat bir gün eşim sevinç içinde eve geldi.
1: İşte böyle hanım. Boya yapmak üzere gittiğim bu hastanede hem astım hem de kas erimesinin tedavisi varmış. Düşünsene, artık çocuklarımız kurtulacak.
0: Çok sevindim bey. Ama...
1: Evet. Tedavisi bulundu diyorum. Daha ne düşünüyorsun?
0: Orası özel hastane. Kim bilir tedavi ücreti ne kadar tutar. Bizse elimizde avucumuzda ne varsa bitirdik. Onca parayı nereden buluruz?
1: Merak etme hanım. Ben doktorla konuşup durumumuzu anlattım. Bir süre yarı fiyatına tedavi edecekler çocuklarımızı.
0: Ya sonra? Sonra ne olacak?
1: İşte onu bilmiyorum hanım. Ama ben gece gündüz çalışırım. Canımı dişime takarak çalışırım. Yine de para bulurum. Yeter ki çocukları bir iyileşsin.

Hikmetinden sual olunmaz Rabbim. Çocuklarımızı tedavi edecek yer bulduk ama tedavi ettirecek gücümüz kalmadı. Bir anne olarak şimdi iki kez kahroluyorum. Önceden çaresi yok diye üzülüyordum. Şimdi ise çaresi olduğu halde parasızlık yüzünden tedavi ettiremez de çocuklarıma bir şey olursa diye kahroluyorum. O zaman nasıl dayanırım bu ızdıraba? Rabbim kimselere dert verip de derman aratmasın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, Kurban Bayramı'nın 4. günü bugün. Dinleyicilerimize yine hatırlatacağımız şeyler varsa bunları hatırlatabiliriz. Ve yine bir sorularımız olacak.
1: Hemen bugün bu teşhit tekbirler var Kurban Bayramı ile alakalı. Kurban Bayramı bugün 4. gün olması bile bugün son. Ne zaman son? İkindi namazının farzını kılıyoruz, teşhit tekbirlerini okuyoruz ve bitiyor. Efendim, akşamda da getirdik, bitti. Hani ne derler? Geçti burun pazarı süreci neydi? Bitti, sınırlıdır. Bu sınırlı zaman diliminde ne emredilmişse o yapılır ve bu biter. Şimdi çok dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sistemde boşluk yok. Öğle namazı için bir zaman bildirmiş. Ben ikindi de kılsam onu. Yok, o öğle vaktinde emredilmiş. İkindiye geçiyorsun, onun vaktini bildirmiş. Ben akşam kılıversin. Olmaz. Günaha girersin. Efendim, Kurban Bayramı'ndaki teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı da başlıyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazıyla beraber bitiyor bu. Ya ben alıştıydım, devam etsem olmaz mı? Daha yeni alıştım falan. Tabii şimdi ilk senede bir defa geldiği için başlangıçta unutmalar olur. Evet. Hakikaten sonra doğru ya, alışıyorsun ya, alıştım devam ediyorum falan, yok. O bitti. Yani zaman dilimi orada. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazını kılıyoruz, teşrik tekbirini söylüyoruz ve bitiyor. Artık akşam namazının yatsı namazına falan yok.
0: Mesela kurban kesmek de bitti. Bugün
1: bitti.
0: İçin artık
1: tabii, yok.
0: Söz konusu değil.
1: Hadi İmam-ı Şafii Hazretleri 4. gün içinde ruhsat vermiş ama Hanefi mezhebine göre 3. gün bitmişti o. Artık ben kurban keseyim falan, yok o. İştahlandım ya falan böyle. Hani içim bir hoş oldu falan, bu zevkle yapayım falan. Bitti, bitti o iş. Hani geçti borun pazarı derler adama. O evet. Bitiyor. Şeyde de böyle olacak işte. Hani son pişmanlık fayda vermez. Bunu hep kullanıyoruz ya. İnsan dünya hayatında böyle olduğu gibi ve yarın ahiret hayatında da öyle olacak. Öleceksin, ölünce gözün açılacak. Tüh diyeceksin ama tüh demenin bir faydası yok. Ah demenin bir faydası yok. Çünkü geçti. O dünyadayken idi. Allah diyecektin, ibadet yapacaktın, namaz kılacaktın, kaza borçlarını ödeyecektin, kul haklarını ödeyecektin. Daha vakit var zannettin falan. Daha vakit var zannettin falan. Daha vakit var ama o bitti. Şimdi bir zamanlar bir hikaye okumuştum da çok hoşuma gitmişti. Türkiye Gazetesi'nde yayınlanmıştı o. Şimdi adamcağız böyle bir rüya gibi şey gibi falan bu şeyinde bir şeyler görüyor falan. Ölmüş. Ondan sonra insanlar geliyor, insanları görüyor falan. İnsanları görüyor falan. Ondan sonra bu pişmanlıklarını dile getiriyor. Fakat bu arada insanların geçti geçti, bitti bitti dediğini duyuyor, tamam mı? Sesler duyuyor yani. Geçti geçti, bitti bitti. Ama bu nasıl çırpanıyor? Tüh tüh tüh diyor. Bütün dünyada yaşamış olduğu o zaman dilimi içerisindeki geçirdiği fırsatları, söyleyemediği aynı şekilde kelime-i tevhidleri, istiğfarları ve hatta kaza edemediği namazların hepsini böyle gözünden geçiriyor. Tüh tüh tüh tüh. Ama arada sırada bir geçti geçti, bitti bitti. Sözlerini işitiyor. Tüh tüh, bitmiş yani diyor. Ben diyor ölmüşüm falan. Neyse, adam meğer bayılmış. Başındakiler toplanmışlar işte, ayılıyor falan. Tamam tamam, geçti geçti. Tamam, bitti bitti diyorlar. Bu bitti bitti, geçti geçti falan. Adam ondan sonra demiş ki ya ne menem şeymiş bu. Bu demiş mutlaka başıma gelecek. Ondan sonra tövbe istiğfar ediyor. Rotasını düzeltiyor. Bu hani ona bir hikaye olarak yazılmış. Cenab-ı Hak bir ihsanda bulunmuş diyelim. Olduysa hadise, vuku bulduysa, gerçekse, senaryo değilse. Ama doğrusu da bu. Yani gerçek hayatta bu. Bir gün diyecekler bitti bitti bu. Geçti geçti bu. Geçti diyecekler, bitti diyecekler. Hepimiz için diyecekler. Kabre götürecekler. En sevdiklerini oraya kadar getiriyor. 2 metre derinliğindeki çukura koyuyor ve aynı şekilde yani hadi Allah rahmet eylesin bu kadar. İşte seni tanıyan, ondan sonra evladı yalim varsa ne ala, yoksa bitti. Mustafa Bey, siz de şahitsinizdir. Zaman zaman mesela cenazeler vuku buluyor. Eyüp Sultan'da görüyorsun. 2-3 tane yan yana böyle cenaze dizildiği de oluyor o musallada. Bazen bakıyorum adamcağızı getirmişler. Çoluğu çocuğu işte arkadaşlar falan çıkıyor oraya, böyle el pençe dışarıda duruyor. Cenaze namazına bile iştirak etmiyor. Dedim adamcağız ne kahrolmuştur hayattayken. Ama adamcağız ne iş işlediyse, evlatlarına aynı şekilde söz geçirememiştir, dinletememiştir. Kimisi işte dinsiz olmuş, ateist olmuş, bilmem ne olmuş. Ama oraya getirdiler, oraya getirdiler. Fakat o evlatları ona bakıp ondan da ibret almıyorlar, biliyor musun? Ya bir gün seni de getirecekler. Senin baban veyahut da annen bir iş yapmış, oraya Müslümanlar gidip cenaze namazını kılıyor. Bakalım sana nasip olacak mı bu? cenaze namazını, senin cenaze namazını kılacak o bulunacak mı? O da aynı şekilde meçhul. O da meçhul. Hani zaman zaman anlatıyoruz ya, bir zamanlar işte Osmanlı'nın son dönemi böyle karışıklıklar oluyor, İstanbul'da isyanlar bilmem neler falan, ondan sonra İstanbul işgal ediliyor, işte İstiklal Savaşı başlıyor falan derken karma karışık bir zaman dilimi. Bir cenaze vuku diyor, Sultan Ahmet'e getiriyor, doğrudursa imam yok, müezzin yok falan, bir tanesine bakmışlar, demişler hadi sen kıldır. Yok demiş ya, Deli Halil derlermiş adama. Ya demiş, ben nereden bileyim, kıldırsın kıldırsın, adam ittirmişler. Neyse, gördüğü duyduğu kadarıyla adamcağız şey yapıyor, ondan sonra gitmiş tabutun başına, adamın kulağına eğilmiş, cenazenin başına bir şeyler söylemiş, fısıldamış falan, herkes de görüyor bunu. Tabut kaldırılır giderken gelmişler buna, demişler ne söyledin, demiş ne söyleyeceğim, bir şey söylemedim. Yok yok demişler, söyledin ne söyleyeceğim demiş ya falan. Ya tabutun işte baş tarafına eğildin demiş, kulağına bir şey söyledin, ha demiş, şimdi bu gidiyor ya ahirete demiş. Oraya gidince kabirdekiler bunun etrafına toplanacaklar, dünyada ne var ne yok diye soracaklar. Ben de dedim ki ya Deli Halil cenaze namazı kıldırır oldu, dünyanın halini anlayın.
0: Gerisini siz düşünün artık.
1: Gerisini siz düşünün. Yani dünyadaki insanların rotasının nasıl bozulduğunu, nasıl yönlerinin aynı şekilde Allah-u Teala'dan uzaklaşıp, ahiretten uzaklaşıp dünyaya döndüğünü görün. Allah-u Teala bir kuluna verdiği nimeti değiştirmez. Ama bir şartı var. Ona şükrederse. Şimdi Zilhicce ayı bizim için bir fırsattı. Terviye günü, Arefe günü, Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü, bugün dördüncü günü, bunların hepsi birer fırsattı. Birer fırsattı. Kurban Bayramı geceleri aynı şekilde mübarek gecelerdendi. Ama geçti. Peki ne yaptın? Geçti de ne yaptık? Ya işte yaptık, yapamadık. Yaptın, yapamadın. Ama kayda geçti. Kamera çekti onları. Yarın mahşer günü gösterecekler. Arkadaş bomboş gitmiş. Hiçbir şey yok. Ne Allah demişsin, ne la ilahe illallah demişsin. Hatta nisaba malik olduğun halde kurban bile kesmemişsin. Ya keseriz bakalım, keserdik ya. Geçen sene kestiydik ya. Hallederiz ya falan filan dedin. Kurban bayramı 1, 2, 3 derken o da gitti. Bedelini de ödemedin. Tövbe istiğfar da etmedin. Pişman da olmadın. Ondan sonra geçmişlerim vardı. Hani kurban bayramını vesile ederek aynı şekilde onları bir ziyaret edeyim, bir Fatiha okuyayım deme yerine Bodrum'a tatile gittin.
0: Antalya'ya
1: gittin. Antalya'ya gittin. Neyse Marmaris'e gittin. Veyahut da bazıları da aynı şekilde Uludağ'a gitti mesela. Çamlık havayı seviyor falan. Gittin. Komşular ziyaret etmedin. Fırsattı. İşte kavgalıydın falan. Bir bayramda gidip de hal hatır sorup aynı şekilde helallaşabilirdin. Adamın yüreği aynı şekilde, kalbi yumuşaktı bayram sebebiyle. Hadi ya kapımıza kadar gelmiş falan. Hadi komşu. Neyse biz de siz üzdük. Olur böyle şeyler. Hakkımı helal ettin. Dedirtebilirdin. Bunlar da kaldı. Şimdi Kurban Bayramı da bitti. Peki elde avuçta ne var? Sıfıra sıfır elde var, sıfır. Şimdi dinleyicilerimizi, bizi dinleme zahmetinde bulunanların hatırına gelebilir. Ya siz ne anlatıyorsunuz? Gene biz sıfırladınız attınız falan. Yok haşa. Bizim öyle bir haddimiz yok. Şeyimiz de yok. Yetkimiz de yok. Ama meydana gelen hadiseler. Çünkü biz de bu toplulukta yaşıyoruz. Bu zamanda yaşıyoruz. Hicri 15. asırdayız. Miladi 21. asırdayız. Yarın ahirette aynı şekilde soracaklar. Seneler önceydi. Anadolu'dan bir genç geliyor. Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala hazretlerini ziyaret ediyor. Ve o gecede bir rüya görmüş. Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala hazretlerini görmüş. Demiş ki sen demiş hangi zamanda yaşıyorsun? Bu işte karıştırmış hangi zamanda falan. Demiş evladım hicri hangi zamanda yaşıyorsun? Senin zamanında kimler var? Kimler var? Hangi alimler yaşıyor falan. İşte Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, onun talebesi falan böyle şey yapınca ha demiş onların aslında yaşıyorsun. Yani yaşadığın asırdaki isimlerle beraber kayda geçiyormuş. Onu anlatmak istiyorum. Onunla beraber kayda geçiyorsun. Yani beni mahşer günü nerede bulacaklar, nerede hesap soracaklar falan yok. Yaşadığın asırda kimler varsa hepsi kayda geçiyor. Hepsi kayda geçiyor. Kiminle aynı şekilde itişmişin, kakışmışın. Kiminle aynı şekilde, kimin aynı şekilde ne bileyim malını çarpmışın. Kime aynı şekilde hakaret etmişin, sövmüşün, dövmüşün. Hepsi kayıtta. Getirecekler. Arkadaş sana Allah-u Teala dünyada 60 sene, 80 sene, 90 sene neyse ömür verdi. İşte bir sürü Ramazan-ı Şerif... geçti, Ramazan-ı Şerif bayramı geçti, Zilhicce ayı geçti, Kurban bayramı geceleri geçti, Recep ayı geçti, Muharrem ayı geçti. Muharrem ayı da geçmedi, geliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunların hepsi vızır vızır geçti ama sen yönünü dünyadan bir türlü ahirete çeviremedin. Allah diyemedin, la ilahe illallah diyemedin. Gel bakalım bunların bir hesabını ver. Mustafa Bey, dünyadayken bunların hepsinin hesabını halletmek kolay. Kaza kalan namaz borçlarına başlayabilirsin, oruçlarına başlayabilirsin, vermediği zekatları aynı şekilde ödeyebilirsin. Kul hakkın adamın kapısına gidersin, yalvarırsın, yakarsın, ağlarsın, sızlarsın, dünyada helallaşabilirsin. Ya o adam helal etmez, eder. Ama sen samimi ol, ha gidersen adam hakkını helal et, kapına kadar geldik işte falan, sen de aynı şekilde kibirlenme ya, o kule adammışsın falan. Hadi. Ya adam helal edecekse de vazgeçer ya. Adama gideceksin, alttan alacaksın, adam belki hakaret edecek o anda. Ve hatta diyeceksin ki adam ne söylerse ya söylediklerin hepsi aynı şekilde doğru. Ben senin de aynı, hani büyüklerden bir zata birisi gelmiş böyle hakaret etmiş. O zat şöyle bakmış, adam susunca bitti mi evladım demiş. Bitti demiş. Eğil demiş, ben senin kulağına bir şey söyleyeyim. Eğilmiş adam. Ben var ya demiş, senin bildiğinden daha kötü bir adam biliyor mu demiş. Ya adam ne diyecek şaşırmış. Adam başlamış özür dilemeye, efendim demiş, ben demiş hata ettim, özür dilerim. Başlamış özür dilemeye. Öyle insan, efendim kafir de olsa, kim olursa olsun, insandır netice itibariyle. Karşı taraf samimi ise, alttan aldıysa, yani nitekim bir Şafii Hazretleri, yok Fuday bin Niyat Hazretleri. Hani bir Yahudi diyor ki helal etmem falan, en sonunda bakıyor kapısından ayrılmıyor. Diyor ki kölen olayım ben senin diyor. Sat beni diyor. Allah Allah, ya adam Yahudi yani. Yahudi milleti yani. Yani Yahudi milleti de yani enteresan bir millettir yani. 1000 tane peygamber şehit etmiş. Böyle bir özelliği, İngilizler ve Yahudiler birbirlerine çok benzerler. O an sana bakıyor olur. En sonunda diyor ki ya insan netice itibariyle. Ya diyor ben diyor yemin ettim diyor. Altınımı elime vermedikçe helal etmem diyor. Gel diyor gidelim eve, bizim minderin altında diyor altınlar var, onu al diyor, bana ver. Ondan sonra diyor helal edeyim sana. Peki geliyor Fuday bunu yatasettir. Aha diyor minder orada diyor, onun altında altınlar var diyor. Fuday bin Niyat Hazreti hiçbir şeyden haberi yok. Gelini bir sokuyor, bir avuç altın buyur diyor. Adam küt diye bayılıyor tabii. Diyor ki bir dakika, bana dinini öğret diyor. Ben diyor hani kendi din büyüklerimden duymuştum, Tevrat'ta yazarmış diyor. Samimi tövbe edenin elinde çakıl taşlar altın olur diye. Bu çakıl taşları diyor, bu çakıl taşları. Ben orada diyor altın maltın yok diyor. Ben diyor deli miyim diyor, minderin altına altın koyacağım. Öyle ya, bir Yahudi minderin altına altın koyar mı? Oraya diyor çakıl taşı koydum, seni denemek için, imtihan etmek için şey yaptım. Baktım haline diyor. Ya bu samimi ise, bir de Tevrat'ta öyle yazıyorsa, bu doğru mu değil mi diyor. Hem o bilgiyi diyor test ettim, hem de seni diyor. Ama sen de doğruymuşsun, o söz de doğruymuş diyor. Evet. O söz de doğruymuş. Yani şunun için söyledim. Efendim işte Yahudi bile hani o düşmanlığına rağmen aynı şekilde insafa geliyor. Nerede kaldı ki bir kimse Müslümansa ha homurdanır. Ha aklın başına geldi değil mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Ya şimdi işte ancak gelebildi. Bilemedim, edemedim.
2: Bunun için fırsat var yani.
1: Tabii.
2: Ama
1: bayram.
2: Fırsat olmayan bir yer daha var.
1: Ha bayram. Evet. Ama dünyadasında.
2: Evet, dünyadasında.
1: Dünyadasında bu fırsat var elinde. Ama şey de yok işte. Öldükten sonra yok. Mahşerde gitsen adamın eline yağını öpsen, bilmem ne yapsan falan. Hatta melekler der ki geçti arkadaş derler. Burada helalleşmek yok. Burada hesap var. Çağıracağız mizana. Sende kim alacaklar varsa gelecek onlar. Seni alacaklar varsa. Eğer dünyadayken imanın varken Allah-u Teala'ya dua etmişsen, ölürken de şehit olmuşsan, o zaman Cenab-ı Hak araya girip helallaştırıyor. Çünkü kul hakkını affetmiyor Cenab-ı Hak. Kul hakkını affetmiyor. Ya mesela şeyde bir gün bir toplantı olmuştu da Emir abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Böyle orada işte ya çalışıyorsun tabii gazetede. O zaman TGRT yok. Haralan, gürelen, birbirini itiyorsun, kalkıyorsun. Oluyor yani bunlar. Orada bir şey anlattılar. Dediler ki yani bir kimse diyelim ki o gün çok böyle başarılı bir şey yaptı. Ve hatta ailesinden çok neşeli, onu ferahlatacak bir haber duydu. Çok ferah, neşeli bir şekilde koştu geldi. Mustafa Töküz'ün yanına geldi. Aa dedi, bugün çok neşeliyim. Nasılsın dedim Mustafa Bey falan filan. Git de şimdiden be falan filan. Onun o neşesini kırmak, üzüntüye kalp etmek, kalp kırmaktır diye anlattılar. Bir de devam var ama onun. Bir müminin kalbini kırmak, Kabe'yi kaç defa ya? 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Kabe'yi 1, 2, 3, 4, 5, 70 defa yıkıyorsun. Bir günah oluyor. Yani bir müminin kalbini kırıyorsun. 70 defa Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah, günaha girmiş oluyorsun. Deli misin de pek misin ya? Deli misin de pek misin? Şeyde o 2001 krizindeydi. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı. O zaman Tekerete'de Emre abiler Sarıyer'de oturuyorlardı. Gittim dedi. Yani dedi gazetenin aynı şekilde matbaa makinalarını söküp götürmeye hacizler bilmem neler mudiler aynı şekilde camları taşlıyor. Öyle bir durum. Öyle bir durum. Hengame yani. Yani Emre abinin derdini düşün. Herkes çekiliverdi. Bütün yük Emre abinin sırtına kaldı. Fatura. Hatta Emre abinin borcu demeye başladı. Emre abinin ne alakası var yani borçla? Zaten Emre abi borçlu gitmedi. Çünkü Emre abiye katakulle okudular. İnsanların gözünden düşürmek için. Tabi ahirette bunların hepsi meydana çıkacak. Emre abi sadece ihsanen dedik ben bunu ödeyeceğim. Tamam. Yani kendisi hayattayken evet. 216 bin miydi neydi? İşte 50 küsür bine düştü onlar. Onları kendisi hayattayken ödeyebildiği kadarıyla sayı bu kadar düştü. Geride aynı şekilde geride kalanlar yine ödemeye devam ediyor. Önceye kadar Allah-u Teala ömür verdiyse biz de aynı şekilde ona karınca karınca destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü Emre abi madem söz verdi, Emre abinin sözü bizim sözümüzdür. O zaman dedi gittim. Baktım dedi bir arkadaşın üzüntüsü var, o üzüntüsünü gidiriyor. Onu sana neşelendiriyor, neşeli neşeli bir şekilde gönderiyor. Kapıdan çıkarken gördüm dedi. Emre abiler onu dedi neşeli neşeli. O arkadaşın da ayakları yere basmıyor artık. Emre abi çok neşeli diye gitti. Neyse dedi sonra içeri girdik. Ben şaşırdım dedi. Niye şaşırdın diye sormuşlar. Demiş efendim arkadaşının aynı şekilde derdi. Hani devede pire bile değil yani. Devedeki pire ne olur ki yani? Ama demiş sizin sırtınızdaki şey hani siz üzüntünüzü hiç ona belli etmediniz. Emre abiler cevaben diyorlar ki benim hakkım yok bir arkadaşı üzmeye, bir mümini üzmeye. Kendi derdime onu ortak etmeye hakkım yok. Ana. Şimdi İslamiyet deyince mangalda kül bırakmıyoruz. Ondan sonra da arkadaş sen benim derdimi biliyor musun? Ne anlatıyorsun da falan da feşmekanda falan sen necisin de falan. Bir de ters diyoruz aynı şekilde gönderiyoruz. Bir de işte ondan sonra İslam alimlerinin hayatlarına bakıyoruz, kitaplara bakıyoruz. Ve ondan sonra bir de diyoruz ki kasıla kasıla diyoruz ki biz Müslümanız. Ya Müslümanlık nerede? Hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri talebelerine öyle buyurmuş. Kokusu bile kalmadı. Biz o kokuyu yayıyoruz şimdi diye. Kokusu bile kalmadı. Onun için hayattayken bu fırsatımız hep var. Yani tövbe edebiliriz, pişman olabiliriz. Böyle bayramlar da bunun için bir fırsattır. Biz ahirete gidenlerimizi hatırlarsak, dünyadakilerle helallaşırsak, vizemizi alır, pasaportumuzu alır, dövizimizi de hazırlarsak bizi de hatırlayan olur, arkamızdan da dua eden olur. Efendim tabii dinleyicilerimizin de bugün bayramın dördüncü günü başlarını ağrıttık. Daha önce ulaşamayanlar varsa tekrar bayramlarını tebrik ederiz. Efendim dualarını da istirham ederiz. Haklarımızı hep helal ettik. Gelecekleri bile helal ettik. Dinleyicilerimizin haklarını helal etmelerini istirham ederiz ve dualarını da istirham ederiz.
2: Peki efendim, biz de size çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve bize ayrılan süre içerisinde yine bir sorumuz olacak. Hocam, şimdi çok sorulan veya işte piyasada çok konuşulan bir konu var. Dinimizi öğrenmemiz gerekiyor. Ama nereden öğreneceğimiz burada çok önemli bir soru olarak önümüze çıkıyor. Şöyle diyelim, önceki alimleri, onların bildirdiklerini uygulayarak veya onları taklit ederek mi dinimizi öğrenmemiz tavsiye edilir? Yoksa işte kitabımız Kur'an-ı Kerim var, açıp oradan anlayarak mı?
2: Mustafa Bey, insanlığın başlangıcından itibaren, yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanlık tarihi tetkik edildiği, yani araştırıldığı zaman karşımıza çıkan husus bir sonraki nesil önceki nesil taklit etmiştir. Hep taklit etmiştir.
1: Evet, doğru.
2: Çocuk doğar doğmaz anasının bağrına aynı şekilde taklit ediyor. Onu taklit ederek onun konuştuğu gibi konuşuyor. Onu taklit ederek yemek yiyor. Onun taklit ettiği gibi diğer işleri yerine getiriyor. Yani o nasıl yapıyor? Bakıyor, öyle yapıyor.
1: Evet.
2: Öyle yapıyor.
1: Onun konuşması bile bir taklit diye netice.
2: Tabii, taklittir. Başlangıcından itibaren böyle midir? Başlangıçtan itibaren böyle. Böyledir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için insanı diğer varlıklardan farklı yaratmış. Ona akıl ve irade vermiş. Ama aklıyla baş başa bırakmamış. Yol gösteren rehber insanlar yaratmıştır. Onları taklit etmesini emretmiştir. Yani ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Adem Aleyhisselam. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve çocukları da bunu taklit etmişlerdir. Adem Aleyhisselam onlara ne anlattıysa öyle inanmışlar. Onu taklit etmişlerdir. Şimdi taklit kelimesi devreye girince Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam İlk görenler, ilk Müslümanlar, bunlar eshab deniyor. Eshab-ı kiram, rıdvanullahi aleyhim ecmain. Bunlar Peygamber Efendimiz'den dinlediler. Öğrendiler, Peygamber Efendimiz'i taklit ettiler. Ne konusunda? Yemede, içmede, giyinmede, konuşmada, alışverişte, bütün işlerde, bütün ibadetlerde. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyorlar. Ha, mesela anlatırlarken, çok sevdiğimi bir gün gördüm. Namazı şöyle kılıyordu. Onu taklit ediyor. Çok sevdiğimi gördüm. Bir gün dua ederken ellerini böyle kaldırmıştı. Mesela onu anlatıyor. Onu taklit ediyor. Böyle yaptı, ben de öyle yapıyorum diyor. Ve bir gün çok sevdiğime arz ettim. Şu konuda ne buyurulur? Bana buyurdu ki. Onu alıyor, kendisi amel ediyor ve kendisine sonrakine de naklediyor. Dolayısıyla kendisi Peygamber Efendimiz'i taklit etti Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonraki nesil de onları görerek onlardan öğrendi, onları taklit etti. Din de aynı şekilde öğrenilirken Eshab-ı Kiram nasıl yaptı? Peygamber Efendimiz'i gördü Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz'i taklit etti.
1: Evet.
2: Taklit etti. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim nazil olmaya, yani inmeye devam ediyor muydu? Ediyordu. Peki Eshab-ı Kiram doğrudan doğruya Resulullah Efendimiz'i Aleyhisselatü Vesselam devre dışı bırakıp ya Resulallah sen bir kenarda dur.
1: Yorulma.
2: Yorulma. Biz Kur'an'dan anlarız dediler mi? Hayır. Hatta Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam arz ettiler. Ya Resulallah bu ayet-i kerimede ne deniyor?
1: Muradı nedir?
2: Muradı nedir? Burada ne emrediyor Rabbimiz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu açıkladı. Yani rehber lazım ve bu rehber taklit edilmesi lazım. Eshab-ı kiram aleyhimdan efendilerimiz Peygamber Efendimiz'den öğrendikten sonra ikinci kuşak tabi'in, onlar da Eshab-ı kirama baktılar. Dediler ki bir dakika, ayet-i kerim var, Kur'an-ı Kerim var, bu bize yeter demediler. Bu ayet-i kerimeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl açıkladı? Buradaki namaz emrini nasıl aynı şekilde uyguladı? Namazı neler bozar? Hangi vakitte kaç rekat kılınır? Vakitlerin giriş ve çıkış sınırları nereler? Bunlar Peygamber Efendimiz nasıl buyurdu? Nasıl tatbik etti? Sordular. Eshab-ı kiram da bunları anlattılar. Dolayısıyla ikinci kuşakta birinci kuşağı taklit etti. Üçüncü kuşakta ikinci kuşağı aynı şekilde gördüler. Kitaplarına yazdılar. Sonraki alimler de bu kaynaklardan aldılar ve naklettiler. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabını tabi'in tebe'yi tabi'ine taklit ederek geldiler. Şimdi bazıları bilhassa İslamiyet konusunda bu şekilde dini öğrenen nakille bu şekilde anlatanlara saldırıyor kendi kafasına göre. Bunlar diyor taklitçi. Hep taklit ediyorlar. Onlar hep taklit ediyorlar. Kur'an varken bir şeye gerek yok. Bunu söyleyen adam kim ise, etiketi kariyeri ne olursa olsun, adamın hayatına bakıyorsun. Neleri okumuş, hangi kitapları okumuş ve kimi taklit ederek böyle söylüyor. Bir araştırıyorsun. Ha, daha önceki dönemlerde bir zındık, bir mezhepsiz, bir aynı şekilde ne bileyim bidat ehli veya sapık fırkaya mensup birisini taklit ediyor. Onun kitabını okumuş, ehl-i sünnete ve doğru yola saldırıyor. Bunlar diyor taklitçi. Peki sen nesin arkadaş? Sen nesin? Sen de aynı şekilde kendinden önce bir zındığın kitabını okumuşsun, ondan etkilenmişsin, onu taklit ederek aynı şekilde onu taklit ederek ehl-i sünnet itikadına ve doğru yolda olanlara saldırıyorsun. Din böyle öğrenilmez diyorsun. Kim demiş bunu? Ha, başlangıçta bu bidat ehlinden veyahut da sapık fırkalardan veyahut da dinsizlerden bir tanesi aynı şekilde söylemiş, sen de onu taklit ediyorsun. Dolayısıyla bidat ehli de, Hristiyanı da, Yahudisi de, ateisti de bir başkasını taklit ediyor.
1: Neticede o dediğiniz şahıs mesela sorsan, işte ben şu üniversitenin şu fakültesinden mezunum, şu hocalardan ders gördüm
2: diyor.
1: Diyor.
2: Bu yani hocalardan diyor.
1: Evet, hocalardan diyor yani. Bu ne demek?
2: Yani kendisi gibi, evet. Yani bir mezhepsiz, bir zındık, bir ateist birisinden aynı şekilde ders gördü, ondan etkilendi, onu taklit etti ve onun gibi konuşuyor. Onun gibi konuşuyor. Evet. Ha, peki biz? Biz de taklit ediyoruz tabii ki. Peki o zaman taklit edilecek kimseyi iyi bulmak gerekir. Kimi taklit etmek lazım? Ehl-i sünnet alimlerini taklit etmek lazım. Peki ehl-i sünnet alimi kime denir? Ehl-i sünnet alimlerin hususiyeti, özellikleri yerden ot biter gibi bitmez Mustafa Bey. Etiket ve kariyerle de olmaz bu iş.
1: Yani ne demek o?
2: Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyorsunuz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin üstadı var. Hammad rahmetullahi aleyh. Onun da üstadı var. Onun da üstadı var. Onun da üstadı İbn-i Mesud radiyallahu teala hazretleri. Yani Eshab-ı Kiram'dan, Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarından İbn-i Mesud. Ve fıkıh da zirvededir bu zat. Eshab-ı Kiram'ın içerisinde fıkıhta temayüz edenler, yani zirveye çıkanlar var. Peki İbn-i Mesud radiyallahu teala hazretlerinin üstadı kim? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani taklit edilecek zatın kendisi kamil ve mükemmel olması. Yani kemale gelmiş olması lazım. Bunun kemale geleceği etiket vermekle olmaz. Kariyer sahibi olmakla da kemale gelmiş olmaz. Üstadının kamil ve mükemmel olması lazım. Yani hem olgunlaşmış hem de olgunlaştırabilecek dereceye gelmiş olması lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu silsile itibariyle üstadları ta Peygamberimize dayanıyor. İmam Malik Hazretleri de öyle. İmam-ı Şafii Hazretleri de öyle. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri de öyle. Böyle yetişmişler.
1: Sonraki
2: gelenlere bakıyorsunuz aynı şekilde.
1: Mesela İmam Rabbani Hazretleri.
2: İmam Rabbani Kutsi Sözleri. Silsile yolu itibariyle hocası Vakıbillah Hazretleri, onun da bir üstadı var, onun da bir üstadı var, onun da bir üstadı var. Ta Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ebubekir'de de Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. Yani sıradan böyle yerden ot biter gibi bitmemiş. Diğerleri de öyle yetişmiş. Mesela Anadolu'da temayüz etmiş olan Evliya-i Kiram'ın hepsini karıştırıyorsunuz karşınıza. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bakıyorsunuz silsile yoluyla hocalar ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. İstanbul'da metun bulunan mesela Abdülfettah Akri Hazretleri. Onun üstadı Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri. Onun üstadı Abdullah Dehlevi Hazretleri. Onunki Mazhar Can Canan Hazretleri ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor bunlar. Peygamber Efendimiz'e kadar dayanıyor. Dolayısıyla kamil ve mükemmel olanlardan icazet alınmış. Dolayısıyla anlatmak istediğimiz, nakletmek istediğimiz üstadları bu şekilde belli olan, kamil ve olgun olan zatlar taklit edilir veya bunların kitapları taklit edilir. Doğruya ulaşmak için. Bunlar doğruyu Peygamber Efendimiz'den almışlar. Nakil yolu itibariyle, silsile yoluyla herhangi bir ilave yapmadan veyahut da buradan çıkarma yapmadan bu kalemi alıyor, naklediyor. O alıyor, naklediyor. O alıyor, naklediyor. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Siz ne diyorsunuz ya? Biz ömür boyu aynı şekilde anamızdan babamızdan görmüş olduğumuz kilimin üzerinde, hasır üzerinde mi oturup duracağız? Yani onları mı taklit edeceğiz? Diye de düşünenler olabilir.
1: Düşünebilir.
2: O hatıra gelebilir. Bu o değil. Dinde aynı şekilde, dinde değişiklik yapılmaz. Dinde her gelen kafasına göre konuşamaz. Orada aynı şekilde eksiltme veya aynı şekilde ilave yapamaz. Dinde değişiklik olmaz. Din neyse odur. Ama insanların yaşadığı zamana göre, insanın yaşadığı zamana göre, şartlara göre elbette ki o maddi şeylerde değişiklikler olur. Yine ortada bizden öncekiler rehberlik etmiştir. Mesela kanı keşfedilmiştir, araba keşfedilmiştir, hani teker keşfedilmiştir. Bunlar olağanüstü şeyler zamanlarına göre. Onlar canım kanıya binerdi. Onu kendi şartlarına göre düşün. En aynı şekilde yüksek vasıtaydı o zaman için. Sonradan üzerinde çalışa çalışa motorlu vasıtalara getirmişsin. Belki de bugün çalışarak daha da ileriye götürülebilir. Veya eldeki imkanların tamamı da gidebilir. O da ayrı bir mesele.
1: Yani motorlu vasıtadan tekrar motorsuz vasıtaya
2: dönebilir. Evet, motorsuz vasıtaya da dönebilir. O da ayrı bir mesele tabii ki. Dolayısıyla dünyalık olan şeylerde tekamül, yani ilerlemek, o zaten dinimizin emridir. Ama dinde tekamül olmaz. Efendim değişiklik olmaz mı? Olur. Ama değişikliği Allah-u Teala kendisi yapar. Ve yapmış. Adem Aleyhisselam'dan itibaren gönderdiği dinleri her 1000 senede Resuller göndererek yeni bir din göndermiş. Gerekli değişiklikler yapılmış. En son Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği dinde, yani İslamiyet'te, kıyamete kadar herhangi bir değişiklik olmayacak. Ve sondur, kamil ve mükemmeldir. Kıyamete kadar gelecek olan insanlar, eğer Allah-u Teala'ya inanmak, cennete gitmek istiyorsa La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demek suretiyle İslamiyet'i kabul edecek ve Ehl-i Sünnet alimlerini, yani silsile yolu itibariyle Peygamber Efendimiz'e kadar üstadları belli olan bu zatların bildirdikleri İslamiyet'i öğrenecek, onları taklit edecek. Yanlış kimseyi taklit ederse cehenneme gider. Doğru kimseyi taklit ederse cennete gider.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız yine önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Hadis-i şerifte, helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allahü Teala çok sever. Bir hadis-i şerifte, bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25.000 sene cehennemde bırakacaklardır buyuruldu. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi haram mı düşünmeli, haram ise almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
6: Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri. 3. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i aliye denilen

İnsanlar arasında veya yalnızken bir defa bile bağdaş kurarak oturduklarını görmedim. 35 yıl hizmetinde bulunan Mevlana Ebu Said de şöyle anlatmıştır. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin üzüm, elma, ayva ve benzeri meyveleri yerken kabuklarını ağzından çıkardığını hiç görmedim. Sümkürdüklerine ve tükürdüklerine de şahit olmadım. Bazen nezle ve grip olurdu. Bu hallerinde bile tiksinti verecek bir davranışta bulunmazdı. Hiçbir uzvunda uygunsuz bir hal, görenlere tiksinti ve rahatsızlık verecek bir davranışı görülmemiştir. Yalnız iken de, başkalarıyla bir arada iken de daima edep ve güzel muamele ile hareket ederdi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatte şöyle buyurmuştur. Kişi şu dört hasletten gafil olmamalıdır. İlki doğru söz. İkincisi doğru iş. Üçüncüsü samimi dostluk. Sonuncusu ise emanete sadakat ile riayet etmektir. Allahü Teala amellerden iyi olanını, iyi olanının da ihlaslı, samimi olanını, samimi olanının da ancak sünnete uygun olanını kabul eder. İlim, cehalete karşı kalbin hayatı, karanlığa karşı gözün nurudur. Bir kimse dünyaya yönelirse, dünya meşgaleleri onun için afettir. Bir kimsenin nefsinin istek ve arzuları galip gelirse, aklı gizli kalır. Dürüst olmayan birinden doğruluk bekleme. Edepsiz birinden edepli olmasını bekleme. Sağlam bir dal ancak sağlam bir kökten çıkar. Şimdi hareketlerin sıhhatli ve sünnet üzere olmasını isteyen kimse, önce kalbindeki ihlası sıhhatli hale getirmelidir. Zira zahir amellerdeki sıhhat, batın amellerindeki sıhhatten hasıl olur. İbadet 72 bölümdür. Onların 71'i Allahü Teala'dan haya etmek, diğer kalanı da bütün iyiliklerdir. Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol. Aklı fikri Allahü Teala olanı yolundan hiçbir şey alıkoyamaz. Varlık sözünün azı ve çoğu onu esir etmez. Allahü Teala için elde edilen ilim ve bu uğurda sarf edilen gayret ibadetlerin en mükemmelidir. Nefsin arzuları şeytanın taktığı bir yulardır. Kim şeytanın o yularına takılırsa, doğruca onun yanına gider ve ona köle olur. Hırsını satarak, onun parasıyla kanaat satın alan kimse, izzet ve mürüvvetle zafere ulaşır. Zahid, nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah'ın yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir. İstiğfar, tövbedir. Tövbe, şu altı şeyi ihtiva eder. Yaptığına pişman olmak, bir daha günah işlemeyeceğini azmetmek, kaçırdığı farzları yerine getirmek, üzerinde olan hakları sahiplerine vermek, haramdan hasıl olan vücuttaki fazlalıkları atmak, bedene günahın tadını tattığı gibi ibadet zevkini tattırmak. Allahü Teala bir mümin kulunun dilini özür dilemek için açtığı zaman peşinden de af ve mağfiret kapısını açar. Tasavvuf güzel ahlaktır. Kimin ahlakı güzel ise, tasavvuf bakımından ileridir. İslam dini, şu üç esas üzerine kurulmuştur. Hak,

0: adalet ve sıdk. Hak uzuvlarda, adalet gönüllerde ve sıdk akıldadır. Takva sahibi, nefsinin isteklerine uymayan, İslamiyet'in emirlerine tam uyan, yakîn ile huzur bulan, tevekkül direğine dayanan kimsedir. Tövbe, kötü şeylerden tamamen uzaklaşmak, Allahü Teala'nın emirlerine yönelmek, sıkıntılara göğüs germek ve sabretmek, nefsin arzularına karşı koymak, doğru yola kavuşmak, Allahü Teala'nın dostluğuna ve yardımına mazhar olmaktır. Buyurdu ki, Medine, Irak, Şam ve Küfe alimlerinin üzerinde birleştikleri hususlar şunlardır. Dünyaya düşkün olmamak, cömert olmak ve halka karşı samimi davranmak, insanlara nasihat etmektir. Ameller, kulluk elbisesidir. Allahü Teala mahrum ettiği kimselerden bu elbiseyi çıkarır. Kendisine yaklaştırmak istediği kimselere şefkat eder, devamlı bu elbise içinde kalmalarını nasip eder. Bir müminin kalbini hoş tutmak, bana nafile hac yapmaktan iyi gelir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaçını nakledelim. Talebelerinden Şeyh İyan da şöyle anlatmıştır. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ile bir bahar mevsiminde yola çıkmıştık. Yolumuz sel sularıyla dolup taşarak akan bir dereye rastladı. Karşıya geçmemiz icap etti. Talebeler karşıya geçmek üzere saz ve kamışlardan sal yapıp birer birer sudan geçtiler. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri de karşıya geçmek için sallardan birine bindi. Beni de yanına aldı. Hareketten biraz sonra derenin ortasında suyun büyük bir hızla aktığı noktaya gelmiştik. Bindiğimiz salın kamışları çözülmeye başladı. Sular bağlar gevşediğinden kamışları ve sazları sökerek salı dağıtmaya başladı. Ben çok korktum. Karşı sahile bir ok atımı kadar mesafe vardı. Suyun şiddetle aktığı yeri aşıp karşıya ulaşmamız mümkün değildi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bu hale hiç aldırmadan oturuyordu. Kamışlar her an biraz daha çözülüp dağılıyor, ben ise korkudan adeta eriyordum. Hocamın yanında onun ruhaniyetine, tasarrufuna sığınıp tevekkülle bekledim. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bu durum karşısında birdenbire Allah diye bağırdı. Derin bir ürperti geçirerek neticeyi bekledim. Bindiğimiz sal suyun en şiddetli aktığı noktayı geçti. Sazlardan ve kamışlardan artık hiçbiri çözülmeden sal karşı kıyıya ulaştı. Kıyıya gelince hocam bana kalk buyurdu. Kalkıp sal üzerinden kıyıya atladım. Kendisi de saldan kıyıya indi. Mübarek ayaklarını yere basar basmaz su üzerindeki sal birdenbire bir çöp yığını haline gelip su üzerinde dağılıverdi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri talebelerine şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı haklı olsa bile karşısındakine sen haklısın diyebilendir. İnsanın nefsi ölmeden kalbi hayat bulamaz. Nefis bir ateş gibidir, yanar durur. Bir yandan söndürülse de başka taraftan parlar. Nefis hep böyledir. Bir taraftan yola getirilirse öbür taraftan kötü iz yine görünür. Akıllı olan kimse ihtiyacı olduğu kadar konuşur ve fazlasından vazgeçer. İnsanların en iyisi o kimsedir ki hayrı kendisinde değil başkalarında görür. Kendi tutmuş olduğu yoldan başka Hakk'a giden pek çok yolun bulunduğunu bilir. Bu suretle tuttuğu yolda nefsinin kusurunu görmüş olur. Nefse uymaktan kurtulmak, dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefis, Allahü Teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür. Ölüm, ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz. İlim seni cehaletten kurtarır. Sen de Allahü Teala'ya seni ilimle cehaletten kurtarması için dua et. Hakikat nefsin ölümünden ibarettir. Gafillerdeki gaflet dünyayı imar etmek için olduğu gibi uyanıklardaki uyanıklık da ahireti mamur etmek içindir. İbadeti korumak, onu yapmaktan daha zordur. O tıpkı çabuk kırılan cam eşya gibidir. Ona riya, gurur, ucb, kibir dokunsa ve değse kırar. En büyük ibadet, vaktini boş yere harcamamaktır. Yaptığı ibadetine güvenmek, Allahü Teala'nın ihsanını unutmaktandır. Davasında sadık olanın alameti, bedeniyle arkadaşları arasında olsa bile, kalbiyle Allahü Teala'yı unutmamasıdır. Allahü Teala'nın verdiği nimetleri, yaptığınız ibadetlerin karşılığı olarak bilenlerden olmayın. Nefsinin yapmanı istediği işlere gönül verme. Nefsinin istemediği işlere gönül ver. Havftan, azap korkusundan daha yüksek makam, Allahü Teala'nın sevmediği kimseyi sevmemektir. En kötü huy, takdir edilene karşı durmaktır. Ezelde takdir edileni, arzu ve dua ile değiştirmeyi istemektir. Utanan kişinin alnından dökülen terler, ondaki faziletin eseridir. İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olamaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için amel eden sevap kazanır. Yapılan ibadete karşı bedel beklemek Allahü Teala'nın lütfunu unutmaktandır. Allahü Teala'ya yakın olmanın alameti insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzak olmaktır. Nice sevinçler vardır ki sonları kederdir. Nice hüzünler vardır ki onların da sonu kurtuluştur. Mide yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Eğer oraya helal lokma koyarsan, azalardan salih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, azalar Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü Teala arasında bir perde olur ki, bu yolda yürümen mümkün olmaz. İhlas odur ki, insanın zahiri, batini, durması, hareket etmesi, nefes alıp vermesi, yani her hali Allahü Teala için olmalıdır. Nefsin, hevanın payı bulunmamalı, hiçbir hareket bir mahluk için olmamalıdır. Bir kalpte Allahü Teala'ya kavuşmak arzusu doğar. Bu aşkla yanarsa beşeriyet kötülükleri o kalpten ayrılır. Allahü Teala'yı tanıyan kimse ondan ümidini kesmez ve hep ona iltica eder. Onu unutan kimse de mahluklara iltica eder. Nefsinin kötülüklerini tanıyan kimse hiçbir amelini beğenmez. Güzel ve kusursuz bilmez. Hep kendini kusurlu bilir. Mü'min hata yapmaz. Gaflet ile hata yaparsa, hemen hatasını düşünür, üzülür ve tövbe istiğfar eder. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Seyyid Abdülkadir Meşhedi, Sultan Ebu Said Mirza zamanında Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin sohbetinde bulunmak üzere Semerkand'a gitti ve onun sohbetiyle şereflendi. Şöyle anlatmıştır. Yatsı namazını kıldıktan sonra bana buyurdu ki, Emir Meçd bizim misafirimizdir. Bu geceyi bizimle birlikte ihya etmeyi istiyor. Biz bazı dostlarla oturmak isteriz. Sen gençsin, istirahat et. Dedim ki, eğer izin verirseniz sizinle beraber olayım. Eğer kendinde oturmaya güç bulursan olur, buyurdu. Ben de üç kişiyle birlikte o sohbet meclisinde bulundum. O gece sabaha kadar Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin hallerini gördüm. Devamlı iki diz üstünde tevazu ile oturdu. Dizlerini hiç değiştirmedi. Hep hareketsiz oturdu. Hiçbir uzvunu oynatmadı. Teheccüde kalktı. Namazdan sonra yine aynı şekilde sabah namazı vaktine kadar vakar ile oturdu. Hiç hareket etmedi. Ben genç olmama rağmen her saatte bir dizimi değiştirdim. Uyumamak için kendimi zor tuttum. Mir Meçd, Hacı Hazretlerinin iltifat-ı şerifleri bereketiyle az hareket etti. Sonra sabah namazını kılmak üzere kalktılar. Yatsı namazı abdestiyle sabah namazını kıldılar. Vefatı 895 miladi 1490 senesi Rebiül Evvel ayının sonunda bir cuma günü hastalığı ağırlaşmış ve can çekişme hali cuma günü öğle vaktinde başlamıştı. Tam o sırada Semerkant'ta büyük bir zelzele oldu. O sırada camide olan halk Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine bir şey oldu diyerek cuma namazından sonra herkes Semerkant'tan Kemankeran köyüne doğru yola çıktı. Vefat ettiği gün akşam vakti hastalığı pek şiddetlenmişti. Akşam namazının vakti girdi mi diye sordu. Evet girdi dediler. Akşam namazını ima ile kıldı. Yatsı vakti girdiği sıralarda son nefeslerini veriyordu. Vefatı sırasında huzurunda bulunan talebelerinden Hace Muhammed Yahya şöyle anlatmıştır. Hace Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin mübarek nefeslerinin kesilmesi yaklaştığı sırada akşam ile yatsı arasında bir vakitteydik. Bulunduğu odada birkaç lamba yaktılar. Ev son derece aydınlık olmuştu. Bu sırada Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin iki kaşı arasından birdenbire şimşek gibi bir nur çıkıp öyle parladı ki evde yanmakta olan lambalar o nur arasında sönük kaldı. Herkes bu nuru gördü. Bu nur parladıktan sonra Hace Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri son nefesini verip vefat etti. Vefat ettiği sırada da şiddetli bir zelzele oldu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cennet ehlinin en çoğu, kötülük düşünmeyen saf kalpli insanlardır. Bugünkü konumuz, büyük günahlar. Sevgili dinleyiciler, günah, Allah-u Teala'nın emrini yapmamak, yasaklarından kaçmamak, ona isyan etmek demektir. Günahlar, büyük ve küçük diye ikiye ayrılırsa da, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek lazımdır. Çünkü Allah-u Teala intikam alıcıdır. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah, gazabına sebep olabilir. Küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. 1- Allah-u Teala ile kul arasında olan günahlar, içki içmek, namaz kılmamak gibi. 2. Kullar arasındaki günahlar. Dövmek, öldürmek, hırsızlık, gıybet, iftira gibi. Günahların büyüğünden de, küçüğünden de çok sakınmalıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi, Allah-u Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günahı yapmamak, bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet farz değildir. Günahlardan kaçınmaksa herkese farzdır. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allah-u Teala intikam alabilir. Çünkü gazabını günahlar içinde saklamıştır. 100.000 sene ibadet eden makbul bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir. Hiçbir şeyden de çekinmez. Mesela 200.000 sene itaat eden iblisin kibredip secde etmediği için ebedi melun olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bir adam öldürdüğü için Adem aleyhisselamın oğlunu ebedi cehennemlik etmiştir. Musa aleyhisselam zamanında ismi azamı bilen, çok ibadet eden ve her duası kabul olan Belam-ı Bağura isimli bir zat, bir günaha az bir meylettiği için imansız gitti. Onun gibiler köpek gibidir diye dillerde kaldı. Karun, akrabası Musa aleyhisselamın ettiği dua ve öğrettiği ilim sebebiyle o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı. Bu kadar zengin olduğu halde birkaç kuruş zekat vermediği için bütün malıyla birlikte yer altına sokularak helak oldu. Eshab-ı kiram arasında çok kıymetli bir yeri bulunan Salebe bin Ebi Hatip, bir kere sözünde durmadığı için sahabilik şerefinden mahrum kalarak imansız gitti. Allah-u Teala bunlar gibi daha nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. Büyük günahların çeşidi pek çoksa da bazıları şunlardır. 1. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek. Bir insanın günahı ne kadar çok olsa da Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesen birisine Hazreti Ali buyurdu ki, ümidini kesme. Allah-u Teala'nın rahmeti senin günahlarından büyüktür. Onun rahmeti gazabını aşmıştır. Hiç kimse benim rahmetimden ümidini kesmesin ayeti kerimesini düşünerek Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Günah işlemekle insanın imanı gitmez. Fakat günahlar zamanla kalbi karartarak imansız gitmeye sebep olur. 2. Allah-u Teala'nın azabından korkmamak. Tur suresi 7. ayeti kerimesinde Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır buyuruldu. Hadis-i şerifte ise Allah korkusu bulunmayan kalpler harap olmuştur buyuruldu. O halde yapılan ibadetlere güvenmemeli, Allah-u Teala'dan korkarak emirlerine riayet etmelidir. 3. Ana babaya asi olmak. Cenab-ı Hakk'ın rızası, ana babanın rızasındadır hadisi şerifini düşünerek, ana babaya asi olmaktan çok sakınmalıdır. 4. Adam öldürmek. Nisa suresinin 93. ayeti kerimesinde kasten adam öldürenlere Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiği ve onlara büyük azap hazırladığı bildirilmektedir. 5. Faiz yemek. Bekara suresi 275. ayeti kerimesinde faiz yiyenlerin mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacakları, şiddetli azaba duçar olacakları bildirilmektedir. 6. Sihir, büyü yapmak. Hadis-i şerifte Müslümanların sihir, büyü yapmaması gerektiği bildirilmektedir. Çünkü sihir, küfre yakın en kötü bir haramdır. 7. Zina etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, zinanın dünyada 3 fenalığı vardır. 1. Güzelliği giderir. 2. Fakirliğe sebep olur. 3. Ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki 3 zararı ise, 1. Allah-u Teala'nın gazabına sebep olur. 2. Hesabın kötü geçmesine sebep olur. 3. Cehennemde azaba düçar olur. 8. livata etmek. Hadis-i şerifte Lut kavminin amelini yapan mel'undur buyuruldu. 9. Yalan yere yemin etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yalan yere yemin büyük günahtır. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimsenin gideceği yer cehennemdir. 10. İçki içmek. Hadis-i şerifte şarap içmenin bütün kötülüklerin anası olduğu, çoğu sarhoş eden içkinin azının da haram olduğu bildirilmektedir. İçki hastalık yapar. Dünya ve ahiret saadetini düşünerek her türlü alkollü içki içmekten kaçınmalıdır. 11. Namaz kılmamak. Hadis-i şerifte namaz dinin direğidir buyuruldu. Dinin direğini yıkmamak için namaz kılmaya devam etmelidir. 12. Sıla-i rahmi terk etmek. Sıla-i rahim, anne, baba ve diğer yakın akrabayı ziyaret etmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, içinde sıla-i rahmi terk edenlerin bulunduğu topluluğa rahmet inmez, duaları kabul olmaz. 13. Gıybet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gıybet insanın sevabını, iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. 14. Söz taşımak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, size en kötünüzü haber vereyim. Söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. 15. Yalan söylemek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminde her günah bulunabilir. Ancak hainlik ve yalan bulunamaz. 16. Alışverişte hile yapmak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, verirken noksan, alırken fazla ölçenlere acı azaplar yapacağım. Hadis-i şerifte satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir buyuruldu. Malın aybını müşteriden gizlememelidir. Çünkü hadis-i şerifte hile eden bizden değildir buyurulmaktadır. 17. Kalp kırmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanı haksız yere incitmek, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Gayrimüslimlerin kalbini kırmak da büyük günahtır. 18. Haset etmek. Başkalarına verilen nimetleri kıskanmamalı, haset etmemelidir. Haset ömrü kısaltır, insanı huzursuz eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haset hasenatı yani amelleri yok eder. Müslümanlar hayırlı olur, haset edince hayır kalmaz. Haset eden, söz taşıyan ve kahinlik edenler bizden değildir. 19. Emanete hıyanet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, münafıklık alameti üçtür. Yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek. 20. Kibretmek, büyüklenmek. Hadis-i şerifte kibir, doğruyu kabul etmemek ve insanlara hakaretle bakmak olarak bildirilmiştir. Allah-u Teala kibredenlere gazap eder. Hadis-i Kutsi'de buyuruldu ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. 21. Hırsızlık etmek. 22. Uyuşturucu madde kullanmak. 23. Yalancı şahitlik etmek. 24. Harpte düşmandan kaçmak. 25. Rüşvet almak ve vermek. 26. Zekat ve uşur vermemek. 27. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 28. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra okumasını unutmak. 29. Avret yerlerini başkasına göstermek ve başkalarının avret yerlerine bakmak. 30. Ettiği iyiliği başa kalkmak. 31. İlim öğrenmekten kaçmak ve cahillikte ısrar etmek. 32. İntihar etmek. 33. Küçük günaha devam etmek. Hadis-i şerifte küçük günaha devam edilirse büyük günah olur buyuruldu. Mümin her günahın Allah-u Teala'ya isyan olduğunu bildiği için küçük de olsa büyük görür. O halde her günahı yakıcı ateş olarak bilmeli ve günah işlemekten korkmalıdır. Ufak bir günah işleyince hemen tövbe istiğfar etmelidir. Cenab-ı Hak tövbe ve istiğfar edilen bütün günahları affedeceğini vaat etmiştir.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Günahta ısrar etmek. Günahta ısrar etmek iki sebepledir ki, dinin haberlerine inanmamaktır ilki. İkinci sebepse nefsi çok kuvvetlidir. Günahın lezzetinden vazgeçememektedir. Lakin nefis güçlü bir düşmanıdır insanın. Gayesi sahibini yakmaktır çünkü yarın. Resulullah buyurdu: Ateşi Cenab-ı Hak yaratınca Cibril'e emretti ki ona bak. Cehenneme bakınca Cibril-i Emin dahi dehşet ve şiddetinden dedi ki: Ya ilahi, bunu bu haliyle insanlar bilse eğer, bu şiddetli azaba asla girmez kimseler. Bu sefer etrafında şehvetler eyledi halk. Ve Cibril-i Emin'e buyurdu: Bir daha bak. Baktığında gördü ki, nefse tatlı, hoş gelen ne varsa cehennemin etrafında tamamen. Dedi ki, bu kadar çok olunca lezzet ve haz, cehenneme girmeyen bir kişi bile kalmaz. Daha sonra cenneti yarattı Cenab-ı Hak. Ve Cibril-i Emin'e buyurdu, buna da bak. Cennet nimetlerini görünce etti ki arz, bu cennete girmeyen bir kişi bile olmaz. Onun da etrafında bu sefer Cenab-ı Hak çeşitli sıkıntılar, mihnetler eyledi halk. Sonra da buyurdu ki, bir daha eyle nazar. Baktı ki orada hep her dert ve sıkıntılar. Dedi ki, bu kadar çok sıkıntı, dert ve bela olunca buna giden bir kimse olmaz asla. Günahlara ısrarda ikinci mühim sebep, tövbe ve istiğfarı sonraya bırakır hep. Der ki, şu da olsun da sonra tövbe edeyim. Böylelikle tövbeyi tehir eder her daim. Çünkü uzak görür o ölümü kendisine. Halbuki çok yakındır ona ölüm aksine. Ölümü göz önüne her an getirmelidir. Çünkü hiç belli olmaz. Belki de şimdi gelir. Hayır diyemiyorsa nefsinin şehvetine nasıl dayanacaktır cehennemin ateşine? Doktor yasak edince çok sevdiği bir şeyi, sıhhatini düşünüp terk eder o nesneyi. Lakin buyuruyor ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, günah işleyenleri yakacağım muhakkak. Allah'ın kelamına bir doktor sözü kadar ehemmiyet vermeyip İşleniyor günahlar. Yarın tövbe ederim diyene demeli ki, yarına çıkmak için senedin var mı peki? Resulullah buyurdu, cehennemdekilerin çoğu tehir yüzünden feryat eder pek hazin. Bunlar şuna benzer ki, bir kimseye faraza, şu ağacı kes diye bir emir veren olsa, der ki, onu kesmeye şimdi yoktur kuvvetim. Dursun da öbür sene daha kolay keserim. Lakin öbür seneye kök salar daha fazla. Daha da kavi olup kesemez onu asla. Allah affeder diye düşünürse biri de, denir ki, Hak Teâlâ affetmeyebilir de. İman ibadetlerle kuvvet bulmazsa eğer, susuz ağaç misali bir gün kurur ve biter.

İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyorlar ki, din bilgilerinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerinin sevabını bulamaz.

0: Gizli reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

0: Araştırmacı yazar İsmail Yağcı'nın sohbetiyle tarihte bir gezinti yapacağız.
1: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbime şükrediyorum. Bugünkü tarih sohbetimizin konusu Osmanlı'nın ilk vergisinin hikayesi olacaktır. Bugün bir devletin en büyük gelir kaynağı bilindiği gibi vatandaşlarının aldığı vergilerdir. Bunların kanunlarımıza uygun olarak verilmesi de her Türk'ün, her Müslüman'ın vatandaşlık görevinin başında gelir. Bu iş inanarak verilmesi lazımdır. Elbette ki devletin birçok giderleri vardır. Bu giderleri karşılamak için de gelire muhtaçtır. Yollar, hastaneler, limanlar, okullar vesairenin yapılması, memurların maaşlarının verilmesi hep toplanan vergilerle mümkündür. Bugün devletinin geliri vergidir. Peki önceki devletlerin gelirleri neydi? Başka şeyler miydi? Buna tabii şartlı olarak evet diyebiliriz. Neden? Çünkü vergiden başka gelirleri daha önceki devletlerin vardı. Yapılan harplerde alınan ganimetlerin bir kısmı devlet hazinesinin hakkıydı ve oraya aktarılırdı. Tabii yapılan harpler çok masraf icap ettiriyordu. Kazanan taraf kaybedenden yüklü bir para alırdı. Yani harp tazminatı alırdı. Burada şunu üstüne basa basa açıklamak isterim ki hiçbir Türk, hükümdar veya komutanı bütün şanlı Türk tarihi boyunca sırf hazineye gelir sağlamak için harp açmamıştır. Her harp öncesinde karşı tarafa, daha önceki sohbetlerimizde ben buna sık sık temas etmiştim, bir daha icap etti, temas ediyorum, karşı tarafa anlaşma ve sulh teklif edilmiştir. Israr ve inat edenlerle harp edilmiştir. Maalesef bazı okumuş yazmış, mürekkep yalamış insanlarımızın ağzından öyle sözler işitiyoruz ki bir cahil bile bunu söylemez. Efendim Osmanlı yemiş içmiş, keyif çatmış, hazineye bakanı kimseyi çağırmış, hazinede para var mı? Azaldı efendim. Hadi bakalım asker hazırlansa bir harbe gidelim. Ancak bir eşkıya reisi bunu yapar. Eşkıya reisi olsa hiç 600 sene hüküm sürebilirler miydi? Bize bugün örnek bir medeniyet bırakıp giderler miydi? Anadolu'yu Türklere vatan kılan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni size bir örnek olarak vermek istiyorum. Malazgirt Meydan Muharebesi'ni. Bizans İmparatoru İstanbul'dan büyük bir öfke ile yola çıktı. Anadolu'yu tehdit eden bu Türk-Müslüman tehlikesinin kökünü kazımak istiyordu. Sivas üzerinden Doğu Anadolu yaylalarına Bizans askerleri akmaya başladı. Sivas'taki harp meclisinde temkin ve anlaşmayı teklif eden bazı komutanlarına imparator hakaretler etti. Onları korkaklıkla suçladı. Ve tarihte sabittir ki Sivas'ta bulunan Ermenilerin kiliseleri yağma edildi. 3000'den ziyade Ermeni'yi Bizans askerleri öldürdüler, katlettiler ve bir kilisenin papazı Bizans imparatorunun askerinin arkasından ellerini açarak gidişiniz olsun da gelişiniz olmasın diye ağlaya ağlaya dua etmiştir. Aynı dinden olan insanlar. Böyle dindarlık ve dindaşlık olur mu hiç? Malazgirt'te Rahva düzlüğünde Türk ve Bizans orduları karşı karşıya geldiler. Türk komutanı Alparslan sevgili peygamberimizin sünnetine uygun olarak bir sulh heyetini Bizans imparatoruna gönderdi. İmparator ise sizi gidi korkaklar, daha önce nerelerdeydiniz? Büyük ordumu görünce şimdi korkunuzdan sulh istiyorsunuz. Siz bırakın sulh etmeyi, bunları bir tarafa bırakın. Bana Hemedan veya İsfahan'dan hangisinde kışı geçireyim onu söyleyin diye alayla sordu. Bunun üzerine Türkiye elçisi İbnül Mehlevan, atların için Hemedan'ın iklimi iyidir. Sana gelince nerede kışlayacağını şimdiden kestiremem diye kükredi. Yoksa Türkler hazine boşaldıkça sefer kararı alan harami topluluğu muydu? Hayır. Hayır. Yukarıda da söyledim. Hayır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi kendisine merkez yaptığı yeni şehirde kalmaya başlamıştı. Bir gün Germiyan taraflarından bir adam gelerek Osman Gazi'ye dedi ki, buranın pazar bağcını bağç vergi demek, bana sat diye bir istekte bulundu. Osman Gazi ona sordu, bağç nedir? Germiyanlı kimse pazara her kim satmak için bir şey getirirse ondan akçe almaktır, para almaktır dedi. Osman Gazi hayretle, bre adam, bu pazara gelenlerden alacağın mı var ki bu adamlardan vergi istersin? Deyince Germiyanlı kimse, efendim bu adettir, her vilayette satılan mallardan padişah için akçe alır dedi. Bu sefer Osman Gazi, bu adet Allah-u Teala'nın emri midir? Hayır. Sevgili peygamberimizin kavli midir? Hayır diye sordu. Adam bu sefer, bu eskiden beri padişahların adetidir efendim dedi. Osman Gazi adama, derhal buradan uzaklaş, yoksa sana zararım dokunur. Bir kimse ki alın teriyle bir mal kazanmış, ben ona ortak mıyım ki bana akçe vere? Diyerek adamı huzurundan kovdu. Bu konuşmaları dinleyen bazı adamları Osman Gazi'nin, evvela sükunetle dinlediler bunları. O kimse gittikten sonra Osman Gazi'ye yumuşakça, beyimiz, evet siz ortak değilsiniz bu pazara gelenlerden. Ama bu pazarın beklenmesini senin askerin yapar. Pazarın diğer hizmetlerini senin adamların görür. Bu adamların emeklerin zayi olmaması için baç verilmesi, yani bir vergi verilmesi zaten adettir dediler. Bunu güzelce anlatınca, bunun üzerine Osmanlı'nın ilk vergi kanununda konmuş oldu. Osman Gazi artık ikna oldu. Kanun şu: her kim ki pazara bir yük getirip satarsa iki akçe versin. Eğer getirip de satamazsa hiçbir şey vermesin. Böylece bugün belediyelerimizin satıcıdan aldıkları rüsum adı altındaki vergiler ilk defa Osman Gazi tarafından konulmuş oldu. Dikkat edilirse kıymetli dinleyenlerim, bir devlet başkanı hazinesine girecek paradan önce halkının bir zulme uğrayıp uğramamasına dikkat ediyor. Hazineye girecek paranın kitaba uygun, helal olup olmamasına dikkat ediyor. Yani devlet halkına baba şefkati ile muamele ediyor. İşte bugün dilimize yerleşmiş olan devlet baba sözü böyle güzel davranışlardan doğmuştur. Biz de bugünkü devletimizin evlatları olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu millete ve vatana hizmet edenleri rahmetle anıyorum. Bize tanınan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

Tarihin Mikrofonu. Maksat kuru kavga değildir. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Seslendiren sanatçılar: muhabir Selçuk Dinçer, Orhan Gazi Erhan Özgen, Osman Gazi Doğan Bavli.

Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. En güzel günler sizlerin olsun. Bütün TGRT FM çalışanları olarak sizleri çok sevdiğimizi biliyorsunuz değil mi? Efendim, uzun süredir bu programda beraberiz. Bazen güldük, neşelendik, bazen hüzünlendik, gözyaşı döktük. Umarım ki daha uzun seneler Tarihin Mikrofonu programını ben sunarım, sizler de dinlersiniz.

Sevgili dinleyiciler, bizim burada program yaptığımızdan habersiz bir arkadaş yine Şevke geldi herhalde. Baksanıza, ceddin deden neslin baban diyerek coşuyor. Aslında bugünkü seyahatimiz 1910'lu yıllar olacaktı. Fakat bu nefis mehteri dinlerken daha eskilere gitmek geldi içimden. O eşsiz, o şanlı günleri yaşamak, yine mehterlerin vurduğu Müslüman Türklerin zaferlerle dolu hadiselerini sizlere nakletmek bizler için büyük bir zevk oluyor. Bu programda kimin yanına gidelim? Kimin yanına gitsek acaba? Söylediklerinizi duyar gibi oldum. Evet, çoktandır büyük kumandan, bir strateji ve savaş dehası olan Osman Gazi'den bahsetmemiştik. Bir cihan devletinin temellerini atan, asırlardır devam ede gelen bir vazifeyi ve bayrak yarışını daha da ileri götüren bu yiğit insan, yani Osman Gazi Ertuğrul Bey'in oğlu olarak dünyaya geldiğinde, Anadolu'da zayıflayan Selçuklu hakimiyetinin doğurduğu kaos ortalığı kasıp kavuruyordu. Ertuğrul Gazi büyük bir maharetle idare etmişti Kayı Boyu'nu. Etraflarında kaynayan kazandan etkilenmemişti Oğuz Han'ın torunları.

Ertuğrul Bey, oğlu yeni doğduğunda İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmesini temenni ederek ismini Osman koymuştu. Sevgili dinleyiciler, şimdi müsaadenizle Bursa'ya gidelim. Bursa'yı yeni fethetmiş olan Orhan Gazi ile sizler için bir sohbet yapalım. Tarih 1326'nın son günleri. Bakalım Orhan Gazi babasını bizlere nasıl anlatacak? Osman Gazi'yi neden Orhan Bey'e anlattırıyorsunuz diye soracak olursanız. Efendim, öyle büyük bir insanı bizlerin anlatması için kelimeler yetersiz kalır. Ve oğlundan daha iyi kim tanıyabilir Osman Gazi'yi? TGRT FM'den ayrılmayın lütfen.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti kurulalı fazla zaman olmamasına rağmen özellikle Bizanslılara ve söz dinlemeyen diğer Türk soyundan gelen beyliklere gözdağı veren Selçuklu Sultanlığı'nın devamı olan devletin hakanı Orhan Gazi'nin yanındayız. Şimdi kendilerine dönüyorum. Sayın Orhan Bey, radyomuz dinleyicilerine bu programda muhterem babanız Osman Gazi'den bahsediyordu. Ancak biz bilgiyi ilk elden öğrenmek için size müracaat ettik. Lütfen gençliğinden itibaren öz olarak babanızın hayata bakışını ve yaşayışını anlatır mısınız?
1: Rahmetli babam Osman Gazi gençliğinden itibaren güzel ahlakı ve davranışlarıyla çevresindekilerin takdirini kazanmıştı. Allah dostlarının hizmetine ve sohbetine çok koşardı. Allah-u Teala'nın eşsiz kelamını, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın güzel ahlakını, gönüllere zevk saçan mübarek sözlerini büyük bir aşkla öğrendi. Büyük Veli Şeyh Edebali Hazretlerinin evinde kaldığı bir gece Kur'an-ı Azimüşşana olan hürmetinden sabaha kadar oturup dua etmişti.
0: Efendim sözünüzü balla keseyim. Fakat hatırıma bir sual geldi. Müsaade eder misiniz?
1: Buyurun kardeşim.
0: Söyler misiniz? Bütün bu bilgiyi nasıl öğrendiniz?
1: Beni yetiştirenler babamın ve dedemin yakın silah arkadaşları olan Mücahit Gazilerdi. Benim hatırlayamadığım hadiseleri bana hep onlar anlattılar.
0: Teşekkür ederim. Buyurun efendim, devam edebilirsiniz.
1: Estağfurullah. Rahmetli babam Osman Gazi Hazretleri çok samimi bir Müslümandı. Kılıç kuşanmayı, kargı savurmayı, ata binmeyi, gürz kullanmayı öğrenmişti. Gençliğinden itibaren gazalara katıldığından kazanılan zaferler esnasında iyi bir kumandan olmuştu. Dedem Ertuğrul Bey'in 1281 senesindeki vefatından sonra Kayıboyu'nun beyi oldu. Ömrü küffar diyarlarına imanı götürmek, beldeler fethetmekle geçti. Az sayıdaki askeriyle Bizans ordusunu ve tekfurları üst üste mağlup edip zaferler kazandı. Değişik kültürlerden ve soylardan insanların Osmanlı ismi altında toplanmasına sebep oldu. Vefatından hemen önce bana gönderdiği vasiyetnamesinde İslamiyet'e olan sevgi ve saygısını ve Türk milletinin rahat ve huzurunu düşündüğünü, insan haklarına da gönülden bağlılığını açıkça bildirmişti.
0: Efendim, vasiyetnameyi bize özetleyebilir misiniz?
1: Tabii. Babacığım aynen şöyle diyordu.

Allahu Teala'nın emirlerine muhalif bir iş eylemeyesin. Bilmediğini ulemadan sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerlerine ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsan kuludur. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir ve Allah için cihadı terk etmeyerek beni şahit et. Alimlere riayet et. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbal ve yumuşaklık göster. Askerlerine ve malına gurur getirip ilim ehlinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum.

Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri. Orhan Gazi ile muhterem babası Osman Gazi hakkında yaptığımız röportajı dinlediniz. Başka bir tarihin mikrofonunda buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın.

0: Gizli reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212-451-49-00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Bahçesi.
3: Sayın dinleyenler, bugünkü konumuz sabır. Demişler ki dünyada rahatlık yoktur. Bütün canlılar ölümü bekler, öleceğini bilir bütün insanlar. Sıhhatli olanlar hasta olma korkusu içinde. Orta yaşlılar ihtiyarlık korkusunu taşır. Herkes fakir olma, aç kalma korkusu içerisindedir. Şeytan da zaten insanı böyle fakirlikle korkutur. Ayet-i Kerime bunu açıkça beyan ediyor. Ve insanın kalbine daima bu vesveseyi verir. Hatta bir adam bir fakire yardım etmek istediği zaman elini cebine daldırır. O fakire belli bir miktar para vermeyi düşünür. Fakat şeytan hemen müdahale eder. Der ki sakın ha, ona yardım etme, paranı harcama, sonra sen de fakir olursun, perişan olursun. Biraz elini cebinden geri çeker. Tekrar Rabbani sıfatlar, meleki sıfatlar ona der ki, bak bu adam fakirdir, perişandır, Cenab-ı Hak seni de öyle yapabilirdi. Fakat sen zenginsin, durumun iyidir. Cenab-ı Hak sana vermiş, sen de sadaka olarak bu fakire yardım et. Bunun karşılığını görürsün. Senin esas malın budur der ve insan tekrar elini cebine daldırır. İkinci defa şeytan tekrar müdahale eder. Der ki o da çalışsın kazansın. Bütün fakirleri sen mi doyuracaksın? Açları sen mi yedirip içireceksin? Sen de onun gibi olursan ne olur halin? Vereceksen hiç olmazsa çok az bir miktar ver. Fazlasını verme. Perişan olursun der. Tekrar elini cebinden gene geri çeker. Gene Rahmani melekler, Rahmani sıfatlar ve melekler tekrar onu teşvik ederler. Ve bu muharebe, bu savaş insanın kalbinde devam eder. Yani insanın kalbi muharebe meydanıdır. Rabbani sıfatlarla şeytani sıfatlar sürekli olarak savaşırlar ve insanın aklı da buna hakem olur. Hangisini tercih edecekse onu tercih eder. Dünya bela dünyasıdır, sıkıntı dünyasıdır, rahat ve huzur yoktur. Eğer dünya saadet ve huzur yeri olsaydı bunun en büyüğünü enbiyalar görürdü. Halbuki onların

0: Çektiği sıkıntıyı hiç kimse çekmemiştir. Adem aleyhisselam cennetten kovulduktan, çıkarıldıktan sonra senelerce ağladı. Perişan oldu. Büyük sıkıntılar çekti. Bütün işler ona ve hanımına aitti. Ekme, biçme, un, değirmen, yemek pişirme vesaire. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı. Biricik oğlunu kendi eliyle kesilmesi emrolundu. Bu çok büyük bir imtihan idi. Hani deselerdi ki oğlunu dağdan aşağı at veya birine kestir. Bir derece daha kolay olabilirdi. Ama Cenab-ı Hak buyurdu ki sen kendi elinle çocuğunu keseceksin, kurban edeceksin. Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselama o kadar çok ağladı ki mübarek gözleri kapandı. Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldı. Sonra çıkarılıp köle olarak satıldı. Senelerce köle muamelesi gördü. Sonra bir iftiraya maruz kalarak yıllarca hapishanede yattı. Musa aleyhisselamın Firavun'dan çektiğini siyer kitaplarında okuduğumuz zaman, peygamberler tarihinde okuduğumuz zaman dehşete düşüyoruz. İsa aleyhisselamın barınacak bir yuvası, evi yoktu. Fakirdi, perişan haldeydi. Nuh aleyhisselam kavminden neler çekti? O kadar alay ettiler ki hepsiyle, bilhassa Nuh aleyhisselamla. Tarifi mümkün değil. Eyyub aleyhisselamın hastalığı ve ona karşı gösterdiği sabır dillere destandır. Senelerce yatakta perişan vaziyette kaldı. Bir gün hanımı dedi ki, ey Allah'ın nebisi, sen dua edersen Cenab-ı Hak duanı kabul eder. Niçin bu kadar hasta, bitap vaziyettesin de şifa için Rabbinden dua istemiyorsun? Dedi ki hanım, kaç sene biz sıhhatli yaşadık? Dedi ki 70 sene. 70 sene de hasta olarak kalalım da ondan sonra şifa istemeye yüzümüz olur. Fakat Rabbimiz Azze ve Celle keremiyle, lütfuyla ona şifa ihsan eyledi. Bizim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne büyük sıkıntılar çekti. Alay ettiler, yalancısın dediler, sihirbazsın dediler. Aklı hayale gelmedik eziyet ve cefalar çektirdiler. Bütün hayatı hep sıkıntılarla geçti. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha buyuruyor, iki gün üst üste tok olarak yemek yediğini görmedim. Bir gün bir şeyler bulup yiyorsa ikinci günü mutlaka aç olarak geçirirdi. Bazen bir ay bizim evimizde ateş yanmazdı. Hurma ile vesaire kuru şeylerle idare ederdik. En sevdiklerini şehit ettiler. Mesela amcaları Hazreti Hamza radıyallahu anh ve diğer birçok sevdikleri şehit oldu. Eğer dünya rahat ve huzur yeri olsaydı, elbette ki bunlar herkesten daha çok huzurlu ve mesut olurlardı. Demek ki dünya rahatlık ve huzur yeri değil. Sabrın birçok kısımları, çeşitleri var. Birincisi taat ve ibadat üzerine sabır. Bunlar gerçi ruhun gıdasıdır, ibadet etmek. Fakat zahiren bir sıkıntısı var. Soğuk havalarda hele abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak uzun günlerde, bunlar dış görünüşü itibariyle bir sıkıntı meydana getirirlerse de bunlara sabretmek lazım. Çünkü bunlar bizim ruhumuzun gıdasıdır. Bunların tadı da çok fazladır. Namazlardaki, ibadetteki lezzet dünyanın hiçbir zevku sefasında yoktur. Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyuruyor, ben namazlarda aldığım lezzet, hele gece namazlarındaki lezzet olmasaydı, dünyadan kendimi zevk almış saymayacaktım. O kadar çok tat alıyorum ki, o kadar çok huzur buluyorum ki tarifi mümkün değil. Eğer Rabbim bu aldığım zevkleri ibadetlerime karşılık sayacak olsa ben borçlu çıkarım. Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği şeyler büyük bir nimettir. Mesela namazı bize emretmekle ne kadar ihsanda bulunmuş. Abdest alırken bedenimizi temizliyoruz, yıkıyoruz. Namaza dururken de ruhumuzu temizliyoruz. Rabbimizin huzurunda bulunuyoruz, onunla konuşuyoruz. Ne büyük bir şeref, ne büyük bir makam. Dünyada makamı ve mevki yüksek olan birinin huzuruna çıkabilmek ne kadar zordur. Randevu almak, torpil yapmak, rica minnet. Belki bir defa bizi huzuruna kabul ederler ve birkaç dakika görüşürüz. Ondan sonra da bunu iftihar vesilesi yaparız. İşte falanca ile görüştüm, falanca ile konuştum, böyle dedim, o da bana böyle dedi. Bunu iftihar vesilesi yaparız. Halbuki onlar da bizim gibi topraktan meydana gelmiş, tekrar toprak olmaya mahkum insanlardır. Onların huzuruna varabilmek, çıkabilmek, görüşebilmek insana bu kadar kıymet kazandırıyorsa, bütün kainatın yaratıcısı Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin huzurunda durmak, onunla konuşmak ne büyük bir şereftir, ne büyük bir makam ve mertebedir. Yani hem namazımızı kılacağız ve hem de Rabbimizin bize namazı farz kıldığı için, bizi huzuruna kabul ettiği için ona hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Biz kimiz, kim oluyoruz? Bütün kainatın yaratıcısı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin huzurunda duralım ve hiçbir vasıta araya koymadan direkt olarak ona hitap etme şerefine nail olalım. Bu tabi Rabbimizin keremi ve lütfudur. Sabrın ikinci kısmı günah işlememek için gösterilen sabır. Bütün yasaklar bizim menfaatimiz için yasaklanmıştır. Yani bizim onda zararımız var, tehlike var bizim için. Onun için Cenab-ı Hak yasaklamıştır. Yoksa faydalı, menfaatli şeylerin hepsi emrolunmuştur. Yoksa Cenab-ı Hak bizim ne ibadetimize muhtaçtır, ne de bizim bazı şeyleri, günahları işlememize mani olmak istiyor. Yani günah işlersek ona zarar dokundururuz, haşa. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hadis-i Kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor, bütün insanlar en takva sahibi bir adam gibi olsalar, hepsi mümin olsalar, hepsi gece gündüz ibadet etseler melekler gibi, Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretinden hiçbir şey artmaz. Dünyadaki bütün insanlar, gelmiş geçmiş bütün insanlar, en facir, en günahkar adam gibi olsalar, onu inkar etseler, ona hiç ibadet etmeseler, bütün menhiyatı, yasakları yapsalar, yine Cenab-ı Hakk'ın kuvvet, kudret ve azametinden hiçbir şey eksilmez. Öyleyse bize verilen emirler, bize konulan yasaklar bizim menfaatimiz içindir. Emrolunanlarda bizim iyiliğimiz, faydamız var. Yasaklananlardan da bizim için büyük tehlikeler mevcuttur. Onun için Rabbimiz onları emir, bunları yasak etmiştir. Bir günahla karşılaştığımız zaman onu yapmamak için sabredersek ve Rabbimizin rızasını nefsimizin rızasına tercih edersek büyük bir zevk ve lezzet almış oluruz. Yani desek ki ya Rabbi, benim nefsim bunu istiyor ama sen istemiyorsun. Senin isteğin, arzun, emrin benim için kendi nefsimin arzusundan daha kıymetlidir. Ben de senin rızan için bunu yapmıyorum ve bunu terk ediyorum dersek büyük bir sevap kazanırız. Günah işlememek için göstereceğimiz sabır, ateşte yanmakta göstereceğimiz sabırdan daha kolaydır. Eğer bu günahı işlemekte sabretmezsek, bu günahı işlememek için sabretmezsek ateşte yanmaya sabretmeye mecbur kalacağız. Bir gün Harun Reşit devrinin büyük alimlerinden Muhammed bin Vasi Hazretlerine der ki bana biraz nasihatte bulun. O da der ki sen en çok kimi seviyorsun? Diyor ki kendimi. Elbette herkes önce kendini sever. Madem ki diyor Muhammed bin Vasi kendini bu kadar çok seviyorsun, kendini niçin ateşe atıyorsun? Günah işleyerek insan kendi kendini ateşe atar. Sen de madem kendini seviyorsun, insan sevdiğini ateşe atmaz, kendini ateşe atma. Sonu ateş olan bir lezzette hayır yoktur demişler. Sabrın üçüncü kısmı musibetler, hastalıklar, belalara karşı gösterilecek sabır. Bunun için teselli sebepleri vardır. Bunları dikkatle dinler ve tatbik edersek bütün sıkıntılar bizim için kolay gelir ve teselli buluruz. Birincisi kadere inan, iman. Kadere iman malum imanın artı şartlarından bir tanesidir. Ona iman etmeyen, kadere iman etmeyen mümin sayılmaz. Cenab-ı Hak hakkımızda ne takdir buyurduysa o mutlaka meydana gelir. Alın yazısı neyse onu görürüz. İmam Ali Hazretleri radıyallahu anh bir gün birine diyor ki sabredersen kalemin yazdığı olur. Yani takdir-i ilahi neyse o olur. Sevap kazanırsın. Sabretmezsen yine kalemin yazdığı olur. Değişmez. Bu defa günahkar olursun. Onun için takdir-i ilahi neyse ona razı olmalıyız. İkincisi daha büyüğü olmadığı için başımıza gelen bela, hastalık, musibet neyse onun bir de artısı olabilirdi. Daha büyük başka musibetlere de müptela olabilirdik. Böyle olmadığı için sabretmemiz lazım. Bir çocuğu trafik kazasında vefat eden bir adamın iki çocuğunun vefat etmediğine şükretmesi lazım. Hepsi bütün aile olarak trafik kazasında ölmüş olabileceklerini düşünerek teselli bulması lazım. Üçüncüsü dinde olmadığı için sabretmemiz lazım, şükretmemiz lazım. En büyük musibet dine gelen musibettir. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ikindi namazını bilerek kasten terk eden, kılmayan adam, bütün dünya onun mülkü olsa, hepsini bir anda kaybetse, daha çok zarar etmez. Yani dünyayı kaybeden, namazı bilerek ikindi namazını terk edenden daha karlıdır. Öbürü daha çok zararlı. Demek ki bir ikindi namazı, bir vakit namaz bütün dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Dördüncüsü, böyle bela ve musibetlere maruz kalanların halini düşünürsek, bizden daha ağır olanlar var, bizden daha büyük belalara uğrayanlar var. Onları düşünürsek halimize şükrederiz. Beşincisi, düşünmemiz lazım ki bağırmanın, çağırmanın, feryadu figan etmenin hiçbir menfaati yoktur. Akıllı adam, ahmak adamın musibetten bir ay sonra yaptığını yapar. Yani ahmak adamın başına bir bela gelir, bir mevtası olur. Bir ay sonra nasıl sakinleşir, eski haline dönerse, unutursa onu, akıllı adam onun başında yapar. O sabrı ilk başta gösterir. Çünkü musibetin ilk anında gösterilen sabır kıymetlidir. Altıncısı, bu musibetler karşılıksız değil. Mutlaka Rabbimiz buna büyük bir ecir ve sevap verecektir. Cenab-ı Hak bir kulunu severse ona musibet verir diye hadis-i şerifte buyurulmuştur. Abdullah bin Selam ile Selman-ı Farisi radıyallahu anhuma birbirlerini çok severlerdi. İkisi de ashab-ı kiramın güzidelerindendi. Bunlar sözleştiler, dediler ki hangimiz daha önce ölürse kabir hayatını rüyada öbürüne anlatsın. Abdullah bin Selam Hazretleri önce vefat eder. Tabi söz verdiği için Selman-ı Farisi Hazretleri'nin rüyasına gelir. Ve der ki kabirleri en nurlu olanlar dünyada sıkıntı, musibet, hastalık çekip de sabredenleri gördüm der. Sabredersek hem dünyada hem ahirette karlı oluruz. Dünyada karlıyız çünkü musibetimiz azalır, hastalığımız hafifler. Ahirette de büyük bir sevaba nail oluruz. Cenab-ı Hak hastalık çeken ve sabredenlere o kadar çok ihsanda bulunacak ki mahşer ehli temenni edecek, keşke bizim dünyadaki bütün ömrümüz hep yatakta geçseydi, hastalıklarla geçseydi de biz de bu nimetlere bugün kavuşsaydık diyecekler. Eğer sabretmezsek hem dünyada zarar ederiz ve hem de ahirette. Dünyada zarar ederiz, hastalığımız artar, üzüntümüz artar, sıkıntımız artar. İnsanı gam yıkar, duvarı nem demişler ya, üzüntü ve sıkıntı arttıkça hastalıklar, yeni yeni hastalıklar da meydana gelir. Ahirette de zarar ederiz çünkü büyük bir sevabı kaçırmış oluruz. İnsanın vücudunun rahatı az yemektedir. Ruhun rahatı az günah işlemektedir. Kalbin rahatı az üzüntü çekmektedir. Dilin rahatı da az konuşmaktadır. Dünyadaki bela ve sıkıntılar ilaç gibidir. O anda acıdır, insana ızdırap verir ama ileride çok büyük menfaati var. Kıyamette bunun faydasını çok göreceğiz. Bir de musibet ve sıkıntı çekilince ahiret nimetlerinin tadı daha başka olur. Aç olan adam yemekten ne kadar daha çok zevk alır. Tok adama ne kadar güzel yiyecekler getirseniz o fazla lezzet alamaz çünkü toktur. Eğer dünya sıkıntılı geçerse ahiret ve cennet nimetleri daha çok lezzet verir insana. Cenab-ı Hak sevdiği kullarının daha çok lezzet almaları için onlara dünyada sıkıntı çektiriyor ki ahirette daha çok tat ve lezzet alsınlar. Cenab-ı Hak cümlemizi sabredenlerden eylesin. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Gül Bahçesi.
2: Şimdi reklamlar.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
6: Aklınızda bulunsun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
8: Bugün sizlere HPV'li
9: belli yöntemler var.
8: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
9: Doğum sonrası yapılan...
8: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
9: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
9: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
10: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
11: TGRT FM.
12: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
13: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
12: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
13: Kimse görmez. Hadi gidelim.
12: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
13: Ben anlamam, sen karışma.
12: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
13: Sen karışma dedim.
12: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
14: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
15: Senin de birisi canını yakar. Anlarsın o zaman aşk neler yapar. Duygusuzsun sen,

0: TGRT FM Haber.
1: Hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Efendim kaza merkezinden, kaza bölgesinden görüntüleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Yönetmen koltuğunda Can hemen bizlerle paylaşırsa eğer volümümüzde başlıklarımızı göreceğiz. Gün başlıyor da neler var efendim? Dün siyasi tarihimizin en enteresan görüntülerinden biri Ankara'da yaşandı. CHP içerisinde bayramlaşma konuşmaları yapıldı. Partililerle bayramlaşıldı. Gözler CHP genel merkezindeydi. Çünkü mahkeme kararıyla 2,5 yıl aranın ardından görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu dün ilk kez CHP genel merkezindeydi. Evet, neler oldu? Önemli açıklamalar, çarpıcı açıklamalar geldi Kılıçdaroğlu'ndan. En çarpıcı başlıklardan biri de şuydu: CHP'ye sızan FETÖ'cüler için tarihi özür. Evet, fark edemedim dedi. CHP'ye sızan FETÖ'cüleri fark edemedim ve bunun için özür diliyorum sizlerden dedi. Evet, nasıl bir görüntü vardı? Kimler katıldı? Kılıçdaroğlu'na kimler destek verdi? Ve tam 7 kilometre ötesinde Ankara CHP il başkanlığında neler yaşandı? Hepsini paylaşacağız. Ve bayram dönüşü kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çok kritik noktalarda, kavşak noktalarda tampon tampona ilerledi araçlar. Ve maalesef Denizli'de üzücü bir kaza meydana geldi. Sarayköy ilçesinden birazdan canlı görüntüleri paylaşacağız. Efendim, SGK EYT'lileri mercek altına aldı. Usulsüz bir şekilde emekli olan var mı? Herkeste bir tedirginlik var tabii. Haberin ayrıntısı birazdan ekranlarınızda olacak. Schengen vizesi diyoruz. Yeniden orada bir ilginç gelişme var. Önemli de bir iddia var. Schengen vizesi kara borsaya düştü iddiası. 1000 euroya kadar randevuların bir büyük acente tarafından bloke edilerek satıldığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili olarak da TÜRSAP Başkanı'ndan da en son bir açıklama geldi. Neler yaşanıyor? Bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Efendim, Paris Saint Germain üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Dile kolay. İkinci kez şampiyon oluyorsunuz. Maçta neler yaşandı? O ilginç görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Evet, maçtan, dün akşamki maçtan da ilginç anlar ekranlarınıza gelecek. Efendim, şöyle bir gazete manşetlerimizi de görelim. Artık bayram sona erdi. Siyaset iyice hareketlenecek gibi görünüyor. Dün gözler CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Türkiye Gazetesi şu başlığı öne çıkarıyor, manşeti alıyor. Baba ocağı rüşvete batmış. Yeni Şafak CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim dedi. Şimdi arınma zamanı afişleriyle aslında CHP genel merkezinde karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'yi pavyona meze yaptınız diye seslendi. Bu şekilde anılamaz dedi. 7 kilometre arayla iki farklı CHP, Hürriyet gazetesinin manşeti. Akşamda FETÖ özrü diyor. Efendim, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları çarpıcı bir şekilde manşetlere yansıyor. Ve gün başlıyor etiketiyle 30 Mayıs pazar gününde sizlerin de gündeminizi merak ediyoruz. Lütfen bize yazın. Ve şimdi ayrıntılar.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 1,5 yıl sonra CHP genel merkezine tekrar genel başkan olarak döndü. CHP içindeki FETÖ artıklarını göremedim dedi. Bayramlaşmak için çıktığı kürsüde bu yüzden milletten helallik istedi. Az sonra. Bayram tatilinin sonuna gelinmesiyle dönüş yolculuğu başladı. O yolculuk beraberinde uzun araç kuyruklarını da getirdi. Evlerine varmak isteyen sürücüler saatlerce trafikte bekledi. Az sonra. Bahar serinliği yerini Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu sıcaklara bırakıyor. Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde termometreler hızla yükselecek ve yaz havası resmen başlayacak. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
1: Efendim, bayram ertesinde maalesef üzücü bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Otobüsün alev alması sonucu biri, 9 aylık bebek, toplam 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. olayla ilgili. Şimdi hemen o bölgeden sıcak gelişmeleri alacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Fadıl Köse daha karşımızda. Fadıl, çok büyük geçmiş olsun. Nedir son durum?
3: Teşekkürler. Denizli'de İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e bağlı bir yolcu otobüsü Sarayköy ilçesinde kaza yaptı. Otoyolda, Aydın-Denizli otoyolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü ilk olarak yoldan çıktı. Demir bariyerleri 125 metre boyunca çarparak ilerledi. Daha sonra da durduğu noktada bir anda otobüs alev almaya başladı. Tabii ilk alev çıktığı anda araçta bulunan 41 kişi vardı araçta. Bunların 3'ü personel, 1'i bebek, 33 de normal yetişkin yolcu vardı. İlk olarak alevi gören yolcuların bir kısmı kendini araçtan atmayı başardı. Ama maalesef 8 kişi araçta kaldı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen ilk müdahaleyle yangını kontrol altına aldı ama maalesef ki yolcu otobüsünde geriye sadece demir yığını kaldı. Yaralılar ambulanslarla Denizli'deki hastanelere sevk edilirken araçta yapılan incelemelerde ise 8 tane vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Bu vatandaşlarımızdan bir tanesi 9 aylık bir bebekti. Eyüp Miraç Şen Bebek babasıyla birlikte otobüste hayatını kaybeden vatandaşlarımız arasında yer aldı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 8 kişi hemen arkamda görmüş olduğunuz Denizli Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna getirildi. Burada kimlik tespitleri yapıldı. Yapılan kimlik tespitleri sonucunda ise kazada hayatını kaybedenler ise sürücü Mustafa Fevzi Mertun, yolcular olarak ise Hayriye Arıkan, Merve Erik, Fatma Kartal, Gültülay Bıha, Zehra Eyyol, Civan Şen ve oğlu 9 aylık Eyüp Şen hayatını kaybetti kazada. Şu anda burada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri yapılıyor. Tabii acılı haberi alan Denizli'de bulunan ya da çevre illerde bulunan vatandaşlar da bir kısmının buraya geldiğini gördük biz. Tabii onlar şu an burada yapabileceği bir işlem yok. Dolayısıyla geri gittiler. Şu anlık buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Maalesef ki otobüs kazasında biri 9 aylık bebek, 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Fadıl, kazanın sebebine ilişkin bir bilgi var mı?
3: Şöyle ki kazanın oluş biçimine bakılınca sürücün uyuyakalma ihtimali ya da bir kalp krizi ihtimali üzerine duruldu. Ama şöyle de bir durum var. İlk seferini yapıyor. İzmir'den Antalya'ya ekspres bir sefer. Yani otobüs İzmir'den yeni çıkmıştı. Yani 12 sularında kalkış yapıyor İzmir Otogarı'ndan. Yaklaşık kalkışından 1 saat 40 dakika sonra gibi kaza yapıyor. Uyku ihtimalini bu yüzden çok değerlendirilmiyor. Ama şoförün kalp krizi geçirmiş olma olası üzerine duruluyor. Bir yandan da bir görgü şahidinin, yani otobüs aynı anda yolda seyir halinde olan bir görgü şahidinin ifadesi ise bir başka aracın otobüsü sıkıştırdığı yönünde oldu. Tabii bunu da jandarma ekipleri değerlendiriyor. Bu şekilde.
1: Fadıl Köse daha İhlas Haber Ajansı muhabiri Denizli'deki kazanın ayrıntılarını bizimle paylaştı. Tekrar geçmiş olsun. Kolaylıklar Fadıl. Evet, devam ediyoruz efendim. Gözler dün Ankara'daydı. Siyasi tarihimizin en ilginç görüntüleri yaşandı. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne tekrar genel başkan olarak döndü. CHP içerisindeki FETÖ artıklarını göremedim dedi. Bayramlaşmak için çıktığı kürsüde bu yüzden milletten helallik istedi. Baba ocağında haram para olur mu diye sordu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarpıcı açıklamaları.
4: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: CHP'ye sızan FETÖ'cüleri fark edemediğini söyledi. Özür diledi, helallik istedi. İsim vermeden Özgür Özel'e ahlaksızlık ve yolsuzluğa bulaşanlara zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ama en çok da FETÖ itirafı ses getirdi. Bu yüzden kürsüden helallik istedi.
4: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: CHP'deki yozlaşmayı da konuşmasında tescilledi. Hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı deşifre etti.
4: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?
5: Kemal Kılıçdaroğlu milletten ve CHP'lilerden özürlerini art arda sıraladı. Biz vatan millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum dedi.
4: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.
5: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şimdi kendisine ne yapacaksın diye soranlara da çok net bir cevap verdi.
4: Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
5: Kılıçdaroğlu arınma vurgusu yaptı. Rüşvetçileri, hırsızları CHP'den atacağı mesajı verdi.
4: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: Efendim 2,5 yıllık süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yapayalnız kaldığına dönük haberler vardı. Fakat pek öyle görünmüyor dünkü görüntüler. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu karanfillerle karşılandı. Verdiği mesajlar çok dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine destek verdi. Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığı yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz dedi. Ve yeni dönemde izleyeceği politikanın ip uçlarını da verdi.
4: Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
5: Terörsüz Türkiye projesine destek verdi. Bunu ülkeye borçlarını ödeme olarak gördüğünü söyledi. CHP Genel Başkanı olarak halkla ilk buluşmasında yeni dönemde takip edeceği politikanın ipuçlarını da paylaştı.
4: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz. Yolumuz aydınlık olsun.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu böylece yanlış yapmayanın içi rahat olsun mesajı verdi.
4: Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Bu yürüyüş, bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür.
5: CHP dimdik ayaktadır, yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır dedi. Yeni parti iddialarına cevap verdi.
4: Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir.
5: 2023 seçimlerinde ittifak yaptığı altılı masaya da selam gönderdi.
4: 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine, o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş 10 milyonlarca vatan evladına selam olsun.
5: Kılıçdaroğlu halkla kurdukları dostluk köprülerinin Türkiye'nin çimentosu olduğunu vurguladı.
4: Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine, seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun. Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun.
1: Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden o sert bir şekilde verdiği mesajlar gazetelerinde, manşetlerinde bakacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi bayram tatilinin sonuna geldik. Dönüş yolculuğu başladı. Maalesef Denizli'den de bir kaza haberi geldi. Bir yandan da çok kritik noktalarda Ankara, Samsun, Kırıkkale, Kayseri, bu kavşak noktalarda tampon tampona ilerledi araçlar ve kuyruklar oldu. Evlerine varmak isteyen sürücüler saatlerce trafikte bekledi. İşte o görüntüler.
2: Tatil bitti, eve dönüş yolculuğu başladı. Araç kuyrukları uzadıkça uzadı, dönüş çilesi saatlerce sürdü. Burası 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen Kilit Kavşak Kırıkkale. Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle hareketlilik başladı. Özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Zaman zaman yavaşlayan trafik akışı ekiplerin aldığı önlemlerle kontrollü şekilde sürdü. Kocaeli'nde de benzer bir manzara vardı. TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu gözlenmeye başladı. Yoğunluğun artmasıyla birlikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı noktalarda sürücüler dur kalk şeklinde ilerlemek zorunda kaldı. Kilometrelerce araç trafiği meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. D100 karayolunun Bolu geçişinde de trafik durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu rampaları mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde de dönüş telaşı başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine dönmek isteyen tatilciler nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. İlçenin çıkış güzergahlarında hareketlilik arttı. Son 12 saat içinde ilçeden çıkış yapan araç sayısı 10 bini geçti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle ilçenin çıkış istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yollardaki yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.
1: SGK bazı EYT dosyalarını yeniden incelemeye mi alıyor? Böyle bir iddia gündemde. Özellikle küçük yaşlarda aile işletmelerinde sigortalı gösterilenlerin emeklilikleri mercek altına alınabilir.
5: EYT'liler için yeni inceleme iddiası. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bayram sonrası bazı emeklilik dosyalarını yeniden mercek altına alacağı öne sürüldü.
6: Hiç kimse bakmıyor. 67 yaşındayım. Ben nerede, beni kim işe alır ki?
5: Özellikle 18 yaşından küçükken anne ya da babasına ait iş yerlerinde sigortalı gösterilenlerin dosyalarının inceleneceği belirtiliyor. Denetimlerde geçersiz sayılan sigortalılık süreleri prim günlerinden düşülebilecek. Bu durumun bazı emeklilerin iptaline yol açabileceği ifade ediliyor.
6: İlaç almaya gittim. Vermedi ilaç. Dedi ki senin sigortan iptal olmuş.
5: SGK'nın açıkladığı verilere göre son 5 yılda 12.209 kişinin emekliliği iptal edildi. Usulsüzlük tespit edilmesi halinde ödenen emekli maaşlarının geri istenebileceği de belirtiliyor. İddialar sadece EYT'lilerde değil, diğer emekliler arasında da endişeye neden oldu.
1: Evet, bir başka enteresan çıkış da araba fiyatına sigorta bedeli olmaz çıkışı. Bu yüzden araç sahiplerinin sigortadan kaçındığına işaret etti. Sigorta rakamlarının kabul edilemez seviyeye ulaştığını söyledi. Soruna çözüm istedi. Açıklama TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den.
7: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor. Ödeyemiyor.
5: araba fiyatına sigorta bedeli olmaz diye tepki gösterdi. Bunun sigortadan kaçışa yol açtığına işaret etti.
7: Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var.
5: TESK Başkanı Bendevi Palandöken araç sigortalarındaki tabloyu verilerle ortaya koydu. Sigorta rakamlarındaki artışın enflasyonla uyumlu olmadığına dikkati çekti.
7: Buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Yani enflasyon rakamlarına uygun bir rakam değil.
5: Palandöken her 5 araçtan birinde kasko ve zorunlu trafik sigortası olmadığını vurguladı.
7: Trafik sigortasını yaptırmayan 7 milyon sadece araç var. Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de mutlak ve mutlak bir düzeltmeye ihtiyaç var.
1: Ve kutsal topraklardayız. Mekke-i Mükerreme'de milyonlarca mümin için bayram sevinci, gözyaşı ve derin bir teslimiyet yaşanıyor. Müzdelife'den yürüyerek cemarata inen hacı adayları Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın izinde şeytan taşlama vazifesini yerine getirirken hem tarihle hem de kendi nefisleriyle bir araya geldi.
8: Allahu Ekber ve
5: bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Müzdelife'den Cemarat'a doğru başlayan yürüyüş sadece 3 kilometrelik bir mesafe değil, asırlardır süren bir teslimiyet yolculuğu. Omuz omuza, yürek yüreğe yürüyen hacı adaylarının dudaklarında tekbir, gönüllerinde ise sadece tek bir dua var: Rabbin rızasını ermek. Burası Mina. Binlerce yıl önce Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmeye götürüldüğü bu topraklarda Hazreti İbrahim'in şeytana karşı gösterdiği o kararlı duruş bugün milyonların dilinde ve yüreğinde yeniden canlanıyor. Küçük, orta ve büyük cemrelere yedişer taş atan hacılar aslında sadece temsili şeytanı değil, nefislerini, korkularını, zaaflarını, dünyaya ait tüm bağımlılıklarını taşlıyor. Hac menasikleri arasında en hareketli anlar hiç şüphesiz şeytan taşlama esnasında yaşanıyor. Kalabalığın arasında kimi gözyaşları içinde, kimi heyecanla, kimi gülümseyerek taş atıyor. Her bir taşta içten yükselen bir niyaz, sessizce edilen bir af duası gizli. Cemerat bölgesinde kimi hacıların ilginç hareketleri, farklı taş atma şekilleri objektiflere yansırken bu anlar hem gülümseten hem de düşündüren kareler olarak hafızalara kazınıyor. Şeytan taşlamanın ardından hacılar yeniden Kabe'ye doğru yola düşüyor. Haccın üçüncü farzı olan ziyaret tavafını ve sayını eda eden müminler artık hacı ünvanını almanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Kimi Kabe'ye bakarken gözyaşlarını tutamıyor, kimi ellerini semaya açıp yıllardır sakladığı dualarını döküyor. Bir ömür beklenen an, bugüne nasip olanlar için kelimelere sığmayan bir şükür sebebi. Mina'dan, Müzdelife'den, Arafat'tan geçen bu kutsal yolculuğun sonunda geriye tavaf halkaları, cemrelere atılan taşlar ve semaya yükselen dualar kalıyor. Bu yıl hac farizasını yerine getiren milyonlarca mümin artık hayatlarının geri kalanına hacı ünvanıyla devam edecek.
1: Efendim, biraz da havalara bakalım. Bayramda bir bahar serinliği vardı ama artık yarın yaz başlıyor. Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu sıcaklara da merhaba diyeceğiz. Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde termometreler hızla yükselecek ve yaz havası resmen başlayacak. Peki hangi ilde sıcaklık kaç dereceye ulaşacak, görelim.
5: Bahardı, serinlikti derken Türkiye, Kuzey Afrika'dan gelen o meşhur kavurucu hava dalgasına hafta ortasından itibaren teslim oluyor. Sıcaklıklar ne zaman artacak? Bugün hava kaç derece? Milyonların merak ettiği soruların yanıtı geldi. Meteorolojinin güncel haritası tabloyu ortaya koydu. İstanbul hafta sonuna 26 derece ile giriyor. Pazar günü kısa süreli yağmur var ama asıl sıcaklar yeni haftada geliyor. Salı ve çarşamba günü sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Kentte yaz havası hakim olacak. Ege şeridi ise yaza girdi bile. Cumartesi günü İzmir ve Aydın'da 29 derece olan sıcaklıklar pazar günü 32'ye, hafta ortası çarşamba günü ise tam 34 dereceye vuracak. Akdeniz'de 27-29 derece bandında sıcak hava dalgası yüksek nemle birlikte etkili olacak. Güneydoğu'da geri kalmayacak. Orada da sıcaklıklar hafta ortasında 33 dereceyi görecek. Ankara 24-25 derecelerle bu dalgayı biraz daha sakin karşılayacak. Karadeniz sahil şeridinde serinlik 18-21 derece arasında devam edecek. Erzurum, Kars hattında ise geceleri hala buz kesse de çarşamba günü orada da kış resmen bitecek.
1: Ve İstanbul'un fethi tam 573 yıldır aynı gurur ve heyecanla kutlanıyor. İstanbul'da da fetih coşkusu yaşandı. Cuma gününden beri yaşanıyor. Çağı açıp çağı kapatan o büyük zaferin yıl dönümünde mega kentin tarihi simgeleri görsel bir şölene sahne oldu.

0: Tam 573 yıl önce genç bir padişahın inancıyla surları yıkılan, peygamber müjdesiyle taçlanan Aziz İstanbul. Bugün o büyük fethin yıl dönümünde bir kez daha gururla şahlanıyor. Şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktası, çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethi 573 yaşında. Mega kent Fatih Sultan Mehmet ve askerlerinin yazdığı o büyük destanın yıl dönümünü muhteşem bir görsel şölenle kutladı. İstanbul Valiliği, İletişim Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası'nın öncülüğünde düzenlenen kutlamaların adresi tarihi yapılardı. Galata Kulesi, Yedi Kule surları ve Rumeli Hisarı ön kulesi özel olarak hazırlanan video mapping ve lazer gösterileriyle aydınlatıldı. Fetih ruhunu yaşatmak ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan gösterilerde Fatih Sultan Mehmet'in at üzerindeki o ünlü tablosu tarihi duvarlara yansıtıldı. Galata Kulesi üzerine İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun 1453 yazılırken tüm simge binalar ve asırlık surlar şanlı Türk bayrağıyla süslendi. Görsel şöleni izlemek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist meydanları doldurdu. Vatandaşlar o görkemli anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
1: Harikaydı her şey, çok güzel, çok muazzam.
0: İstanbul 573 yıl önceki o büyük gururu ışıklar ve alkışlar eşliğinde bir kez daha yaşadı.
2: Efendim, birkaç gündür yani bayram boyunca herkes İstanbul Boğazı'nı konuştu. İstanbul Boğazı'nda eşsiz manzaralar vardı. Özellikle sahillere bayram tatili sebebiyle akın edenler fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Boğaz, Türk'ün rengi olarak bilinen turkuaza döndü. Eşsiz manzaralar. O rengi görmeniz lazım. Kaçırmayın diyorum çünkü birkaç gün daha devam edecek. Karadeniz'den gelen alglerin patlaması yaşanıyor. Bu algler sayesinde de evet inanılmaz bir renge büründü Boğaz ve İstanbul.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV
6: ya da belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan
5: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
1: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
5: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
8: Aklınızda bulunsun.
10: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

0: TGRT FM Haber.
1: Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'dan bayram ziyaretine gittiği köyünde öz yeğeni tarafından öldürüldü. Yazar Ayten Öztürk'ü gözyaşları arasında toprağa verildi. Vahşetin adresi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçük Yayla Köyü. Ayten Öztürk ile yeğeni BS arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Yeğeni Öztürk'e bıçak çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından 52 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi Küçük Yayla Köyü'ne götürüldü. Yakınlarının feryadı yükseldi. Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
2: Halis köprüsünden atlayacak.
1: Önce biri, sonra diğeri. Sırasıyla Haliç Köprüsü'nden atladılar. Canlarını böyle hiçe saydılar. Yürekler ağza getiren o anlar İstanbul'da yaşandı. Havaların ısınmasıyla beraber sıcaktan bunalan bir grup genç soluğu Haliç Köprüsü'nde aldı. Serinlemek için metrelerce yükseklikten aşağı atladı. O anlar böyle kayda alındı. Aşağıdakiler de onlara tezahürat tuttu. Çanakkale'de 40 yıllık birliktelik kanlı bitti. Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki bir kişinin birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını çıkan tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yamaçtan aşağı önce toprak kaydı. Sonra da prefabrik ev. Toprak kaymasının yaşandığı yer Osmaniye'nin Bahçe ilçesi. Sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaca yapılan prefabrik bir evde kayarak devrildi. Binada kimse yoktu. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. Bu arada bir traktör de toprak altında kaldı.
3: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor, traktör çalışıyor. Sellenme oluşturmuş, traktör toprağın altına kalmış şu anda. Yukarıdan gelen heyelanla beraber traktör suyun altında kalmış. Bahçe Yeni Mahalle'de bu olay şu anda. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Can kaybımız yok çok şükür.
4: İskele bordamızda 2000 açıktayız. Motor yat.
1: Dalgaların arasında panik halde yardım beklediler. Arıza yapıp sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
5: İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
6: Sen bana bir konum atarız olur mu ya?
5: Hemen atıyorum.
1: Güzel havaya aldandılar. İstanbul Beylikdüzü'nde 10 metrelik tekneyle denize açıldılar. Ama o keyifli yolculuk çok geçmeden bir kabusa dönüştü. Teknenin motoru arızalanınca içindeki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Telsizden çağrı yapıp yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İki masum çocuğun da bulunduğu bulunduğu 9 kişi tek tek kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise güzelce marinaya çekilerek emniyete alındı. Yol kenarına masa atmış sohbet eden bir grup arkadaş az sonra olacaklardan habersiz akşamın tadını çıkartıyorlar. Tayland'da meydana gelen olayda 3 arkadaş saat ilerledikten sonra kalkmaya karar veriyorlar. Hiçbiri bu kararın belki de hayatları boyunca aldıkları en doğru karar olduğunu bilmeden. Kalktıktan saniyeler sonra yoldan son sürat geçen bir araba masaya çarpıp yoluna devam ediyor. 3 arkadaş ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Büyük bir şok yaşayan arkadaşların ciddi bir yara almadıkları açıklandı. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Çuru kentinde etkili olan kum fırtınası kenti adeta görünmez hale getirdi. Şiddetli rüzgarların taşıdığı yoğun kum ve toz gökyüzünü kahverengiye boyadı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Toz bulutları günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar fırtınadan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yetkililer bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kalp ve astım hastalarının dışarı çıkmaması istendi. Teksas'ta bir Luna Park'ta hız treni arızalanınca yolcular havada asılı kaldı. Olay Galveston kentinde Luna Park'ta yaşandı. Iron Shark isimli hız treni yaklaşık 30 metre yükseklikte aniden durdu. Trende bulunan 8 yolcu uzun süre havada beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hız trenine ulaştı. Mahsur kalan yolcular tek tek güvenli şekilde aşağı indirildi. O korku dolu anlar kameralara yansıdı. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Alevler şehirler arası otobüs terminalinde yükseldi. Mersin'den gelip yolcularını indirdikten sonra park edilen yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
7: Bir yandan dumanlar çıkıyordu. Alevler aldı bizi.
1: İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
8: Çok şükürler olsun can kaybı yok. Sadece maddi hasarlı yangın çıktı.
1: Polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

0: Düşünenlerin ve sorgulayanların programı Gündem Özel, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri konunun taraflarıyla canlı yayında tartışıyor. Siyasetten politikaya, gündemdeki bütün sıcak olayları amasız fakatsız konuşuyoruz.
1: İç siyaset ve dış politikaya dair tüm gelişmeler Gündem Özel'de.
0: Gündeme dair merak edilen bütün sorular, özel konukların özel yorumlarıyla Gündem Özel'de cevap buluyor. Gülden Kalecik Demirtaş'la Gündem Özel, pazar akşam saat 21'de TGRT Haber'de.
2: TGRT FM Haber.
3: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen,

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: Maça Arsenal hızlı başladı. İngiliz ekibi 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Paris Saint-Germain 65. dakikada Dembélé'nin penaltı golüyle maçı uzatmalara taşıdı. 2018'den sonra Şampiyonlar Ligi finalinde ilk kez iki takım da karşılıklı gol attı. 15'er dakikalık iki uzatmada gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Fransız temsilci üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü. Luis Enrique 3. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. İspanyol teknik direktör daha önce 2015'te Barcelona ile mutlu sona ulaşmıştı.
7: Efendim evet, heyecan dolu bu görüntülerin ardından artık gazeteler diyebiliriz. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. Dün siyasi tarihimizin en ilginç görüntülerinden biri Ankara'da yaşandı demiştik. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze geldi. 7 kilometre ötede Ankara İl Başkanlığı'nda Güven Park'ta da CHP'li Özgür Özel'in bir mitingi vardı. Bu iki miting karşılaştırılıyor. Fakat en heyecanlı açıklamalar, merakla beklenen açıklamalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıydı. Aslında çok iyi karşılandı, karanfillerle karşılandı Sayın Kılıçdaroğlu ve çarpıcı ifadeler kullandı konuşmasında. Baba ocağı rüşvete batmış diyor Türkiye Gazetesi. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ekibinden hesap soracak. Hakikaten asıl olaylar, sanki gelişmeler bayramdan sonra, yani yarın mesai saati itibariyle başlayacak gibi görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir kurultay düellosu da öncesinde yaşandı. Şimdi o açıklamalara bakalım. Genel merkeze 2,5 yıl sonra dönen Kılıçdaroğlu, baba ocağında market poşeti içinde haram para olur mu? FETÖ'cülerin talimatıyla kumpaslar kurulur mu? Partimizi kimler pavyon masalarında meze etmeye çalıştı? Hepsine hesap soracağım dedi, resti çekti. Bu arada 4 kez FETÖ ifadesi kullandı. Özel ve ekibini eleştiren ancak isim vermeyen Kılıçdaroğlu, arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür diliyorum dedi. Kirli olanlara göz yummayız, arınacağız diyor. Şimdi arınma zamanı afişleriyle karşılanmıştı zaten genel merkezde. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri böyle. Özgür Özel'de derhal kurultay yapılmalı dedi. Ankara İl Başkanlığı'ndaki mitingin ardından da beraberindekilerle Anıtkabir'e yürüdüler. Diğer manşetlere de bakacağız aynı şekilde. Dönüş çilesi, bayram dönüşlerine lütfen dikkat. TGRT FM'de belki yollardan bize kulak veren dinleyicilerimiz vardır. İyi yolculuklar diliyoruz. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu bazı kritik noktalar var. O noktalara da dikkat. 9 günlük tatilde Anadolu'ya ve sahillere akın edenler dönüşe geçti. Bolu'da hem TEM'de hem de D100'de trafik durdu. Uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'nin doğusuyla kuzeyini birleştiren 43 ilin kesişme noktası Ankara-Kırıkkale hattı da kilitlendi. Kolaylıklar diliyoruz yolda olanlara. Sağ salim evlerine dönmelerini diliyoruz. Hürriyet gazetesindeyiz. Şimdi de 7 kilometre arayla iki farklı CHP, Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel Güven Park'ta diyor Hürriyet gazetesi. Ankara'da evet, en ilginç olaylardan biri yaşandı siyasi tarihimiz açısından demiştik. Yaklaşık 7 kilometre ötede Özgür Özel Güven Park'taydı. Bayramlaşma programı düzenleyip halka hitap etti. Kılıçdaroğlu genel merkez önünde barış güvercini uçurdu. Yaptığı açıklamalarla arınmayı getireceğiz, CHP'yi kuruluş kodlarına çevireceğiz dedi. Kılıçdaroğlu Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içerisinde rüşvet parası olur mu dedi. CHP'yi mahkemeye düşürenleri hedef aldı ve şöyle söyleyelim, bir hesaplaşma olacak, bir ihraç listesi de olduğu iddiaları var. Onları da konuşacağız ve birçok gazetede aslında tabii ki CHP'de yaşananlar merkeze alınmış. Şimdi bir hatırlatmamız olacak, yarısı bizden için geç kalmayın diyor Hürriyet gazetesi de. Kentsel dönüşümde yaklaşık 2 milyon liralık destekten faydalanmak isteyenler için zaman daralıyor. 31 Aralık'a kadar riskli bina kararı aldırmanız gerekiyor. İşte atılacak adımlar denilmiş. Tek bir ev sahibinin bile başvurması yeterli. İlk başlığı bu şekilde paylaşmış olalım. Milliyet gazetesine geldiğimizde bayram bitti, detoks başladı. Önümüzdeki dakikalarda yine kıymetli konuklarımız olacak. Onlardan biri Hatice Nur Ege. Bu detokslar çok konuşuluyor. Sağlıklı reçeteleri alacağız bayram sonrası için. Fatih'in vizyonu bu miğferde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında miğfer hediye edildi. Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer kazıma ve kabartma motiflerle süslendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in takdim ettiği miğferin Fatih Sultan Mehmet'in Cihan Şumul vizyonundan Osmanlı Devleti'ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alarak hazırlandığı belirtildi. Kara tahta geri geliyor. En sevdiğim manşetlerden biri bu. Eğitimde U dönüşü. Aman gelsin, kalemler gelsin, kağıtlar gelsin. Zaten gelişmiş ülkeler eğitimde yeniden kağıt, kalem ve fiziksel kitap dönemine geçiyor. Evet, her şeyde böyle diyoruz ki o zaman daha iyiymiş. Yoğun ekran kullanımı dikkat dağınıklığına ve okuduğunu anlamada zayıflamaya yol açıyor diyor uzmanlar. Ve yeni trendde anlamlı denge. Ekran yerine kitaplar geliyor. Çocuklar ekranda okumak yerine göz gezdirme alışkanlığı kazanıyor. Ama bu da anlama becerilerini düşürüyor. İşte bu nedenle de birçok sorun bundan kaynaklanıyor. İletişim becerileri zaten çok düşmüş durumda. Önce hesaplaşma, sonra kurultay, istediğiniz delegeyle kurultay dedi Özgür Özel'de. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Özgür Özel'in yanında yer alıyor buradaki fotoğrafta. Efendim, Sabah gazetesine geldiğimizde de yine manşette yolsuzluk ve rüşvet batağında bölünme sürecine giren CHP'de tarihi günler yaşanıyor denilmiş. CHP'de ahlaki hesaplaşma alt başlıklardan biri. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı Kılıçdaroğlu. Yalnızlaştığı söyleniyordu ama tam tersi, açıkçası büyük bir kalabalık vardı. Belki Ankara İl Başkanlığı'ndaki kalabalık sayı olarak daha fazla görünür olabilir ama Kılıçdaroğlu'na tek tük destek var deniyordu. Bir tepki var tabii ki CHP seçmeni içerisinde ama her şeyden önemlisi hakiki CHP'liler bu manzaradan çok rahatsız ve çok üzgünler. Dileriz bir şekilde aklı selim bir yol bulunur. Bu arada Sabah gazetesi Özel Güven Park'ta öfke ve kin dolu konuştu diyor Mahmut Övür'ün yazısı. Moralsiz göründü, CHP'den ümidi kesmiş ve yollarını ayırmaya hazırlanıyor gibiydi. Herkes şimdi tabii satrançta yeni hamlelere geçti. Akşam gazetesi Paris Saint Germain yine şampiyon diyor. Evet, Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla yendi. Seri penaltılarla kazandı. Kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Seneye inşallah darısı cimbomun başına diyelim. Evet, büyük bir başarı yani. 10 yıl sonra iki kez kupa sahibini penaltılar belirledi. FETÖ özrü her şeyi anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında başlangıç yaptı. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu arada 82 vekil renk vermedi. Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'den yana tavır koyuyor. Bu arada Özgür Özel TGRT'yi de hedef alıyor. Gazeteciliği hedef alıyor açıkçası. Çünkü gerçekten herkes doğruları öğrenmek istiyor. Ve TGRT Haber'in gazeteciliği de Özgür Özel'in nedense hiç hoşuna gitmiyor. Kılıçdaroğlu'nun mitingine 11 vekil katılırken aynı dakikalarda Özel'in yanında 45 vekil vardı. 82 vekil renk vermedi deniyor. Melik Yiğitel'in haberinde o isimlerin partinin bölünmemesi için tercih yapmadıkları yanıtını almış. Ancak bunların yarısı yeniden seçilmek için rüzgarın estiği yöne bakacak. Dün Ankara temsilcimiz Fatih Atik de Kılıçdaroğlu'nun birçok isimle yolları ayıracağını söyledi. Bu kaçınılmaz son dedi açıkçası CHP için. Onu da ben hatırlatmak istiyorum. Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde hüzünlü veda üst başlıklardan biri. Milyonlarca Müslüman Mescid-i Haram'a akın ediyor. Kutsal yolculuğun son aşamasına gelen hacıların bir kısmı veda tavafının ardından Medine'ye geçecek. Diğerleri de doğrudan ülkelerine dönecekler. Bu tabii hüzünlü bir veda. Havalimanında ücretsiz su yaygınlaşıyor. Havalimanlarında içme suyunun fahiş fiyatlarla satılmasına gelen tepkilerden sonra oh çok yerinde bir uygulama. Ücretsiz su uygulaması yaygınlaşıyor. Su sebilleri Türkiye genelindeki 58 havalimanına konulacak. Muhteşem bir haber. Yani böyle gurbette gibi oluyorsunuz havalimanlarına gidince. CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim. İmamoğlu ve Özel'i isim vermese de zaten onları kastettiği anlaşıldı. Ağır sözler geldi. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu hangi başlıkları söyledi? İlk defa hırsızlar ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu karanfillerle karşılandı. Söylediğimiz gibi yavaş safını ilan etti deniyor. Mutlak butlan kararının ardından tarafsız kalmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün Güven Park'a gitti. Özel'e desteğini iletti. Ancak Özgür Özel ve Grup Başkan Vekili Murat Emir'le kol kola Anıtkabir'e yürüyen Yavaş'ın zorla getirilmiş görüntüsü dikkatlerden kaçmadı diyor Yeni Şafak gazetesi. Evet, evlenmek isteyenler mutlaka başvursun. Yeni Şafak gazetesinin haberine dikkat çekiyorum. Faizsiz evlilik kredisi gençlere önemli bir katkı sağlıyor. Yeni Şafak son gazetemiz oldu. Şimdi saat başına geldik. Devam ediyoruz.
6: Kemal Kılıçdaroğlu 1,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne tekrar genel başkan olarak döndü. CHP içindeki FETÖ artıklarını göremedim dedi. Bayramlaşmak için çıktığı kürsüde bu yüzden milletten helallik istedi. Az sonra. Bayram tatilinin sonuna gelinmesiyle dönüş yolculuğu başladı. O yolculuk beraberinde uzun araç kuyruklarını da getirdi. Evlerine varmak isteyen sürücüler saatlerce trafikte bekledi. Az sonra. Bahar serinliği yerini Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu sıcaklara bırakıyor. Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde termometreler hızla yükselecek ve yaz havası resmen başlayacak. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
7: Ve saat başındayız ve Atatürk'ün mirası CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz. 38. olan kurultaydaki kirli çamaşırların ortaya döküldüğünü ima etti, hesaplaşma vurgusu yaptı. Ama bu hesaplaşmanın kişisel değil ahlaki olduğunun altını çizdi. En kısa zamanda kurultaya gitme sözü verdi.
8: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
4: Kurultaydan korkmadığı ve kaçmadığı mesajı verdi. Adeta meydan okudu.
8: Ben değil kardeşlerim. Güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
4: CHP Genel Başkanı olarak 2,5 yıl aradan sonra kürsüdeydi. Mesajı sadece CHP'lilere değil milleteydi.
8: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
9: Olayların şaibeli bir kurultaydan fazlası olduğunun altını çizdi. Kelimeleri özenle seçti, dili dikkatli, mesajları ise kararlıydı.
8: Bizim kitabımızda intikam yoktur. Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
9: Kemal Kılıçdaroğlu 38. kurultaydaki bayrak değişimini başımızın üstüne diyerek kabullendiklerini hatırlattı. Maalesef gördük ki durum öyle değil dedi. O kurultayı Türkiye siyasetinde milat olarak niteledi. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır uyarısı yaptı.
8: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
10: Hayır, hayır, bir şey yok. Bu cumhuriyet hapsatçıda hayır, bir şey yok.
9: CHP Genel Merkezi'nde tahliye öncesi yaşanan bu görüntülere öfkeliydi.
8: Birilerinin siparişleriyle, birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, İsminin üstünde de hain ilanı vardı.
9: Hain sloganlarını duymazdan gelen ve engellemeyen Özgür Özel ve ekibine yüklendi.
8: Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
7: Evet, Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından genel başkan sıfatıyla ilk kez dün CHP genel merkezindeydi. Partililer tarafından karanfillerle karşılandı. Makam odasında görüntü verdi. Ardından Nazım Hikmet'in yürümek şiiri eşliğinde kürsüye çıktı. İşte o görüntüler.
9: Mutlak butlan kararının ardından tam 2,5 yıl sonra yeniden CHP genel merkezindeydi. Partililer ve vatandaşlarla buluştu, bayramlaştı.
8: Evinizdeki o sıcaklığa, adalet meydanına, baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz.
9: Kılıçdaroğlu için genel merkezde hazırlıklar günler öncesinden başladı.
11: CHP Genel Merkez binasına şimdi arınma zamanı yazılı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları asıldı.
9: Alana sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Bahçe bölümüne de dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez yazılı branda yerleştirildi.
11: CHP Genel Merkezi içine ve dışına liyakat ve adalet yazılı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları bırakıldı.
12: Yeni dönemle birlikte seçim otobüsü de yenilendi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, Atatürk'ün fotoğrafı ve Türkiye için tertemiz bir başlangıç sloganı da otobüsün üzerinde yer aldı.
9: Türkiye'nin birçok yerinden Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için CHP'liler genel merkeze akın etti.
11: CHP genel merkezinin içi vatandaşlara açıldı ve vatandaşlar yoğun ilgiyle içeriği gezmeye başladı.
13: Bursa'dan geldim. 2,5 yıldır süren bir mücadele var. Halkın iradesinin parayla gasp edildiği, bu mücadeleyi sürdüren bütün insanlar buradalar. var. Kurultay delegelerinin hepsi satılık değil.
14: İstanbul Sultan Gazi'den geldik. Bir haksızlık, bir adaletsizlik söz konusuydu. Olması gereken oldu diye düşünüyorum ben.
15: Mutlak buttan kararı gecikmiş bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisi için bir arınmadır. Türk siyaseti açısından da çok önemlidir.
16: Cumhuriyet Halk Partisi kirlilikle, yolsuzlukla, rüşvetle anılacak bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan arınacaktır ve kendi kodlarına dönecektir. Başaracak bir güçtedir.
12: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere yola çıktı.
17: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmasına artık dakikalar kaldı. CHP'li vatandaşlar ellerinde temiz siyaset yazılı dövizlerle Kılıçdaroğlu'nu bekliyor.
9: Kılıçdaroğlu'nun konutundan yola çıkan konvoy dakikalar içinde Söğüt Özü'nde bulunan CHP Genel Merkezi'ne vardı. Binlerce kişi kendisini karanfillerle karşıladı. Kılıçdaroğlu önce makamına çıktı, koltuğuna oturdu, kameralara poz verdi.
12: Kemal Kılıçdaroğlu 12. kattaki makam odasından asansörle partisinin lobisine indi ve vatandaşlarla buluşmak için bahçeye çıktı.
9: Saatler 14'ü gösterdiğinde Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in Yürümek şiiriyle kürsüye çıktı. O şiirle adeta mesaj verdi.
18: Yürümek! Yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek.
9: Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından barış, saflık, sevgi, huzur ve umut anlamına gelen beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.
18: Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza.
7: Efendim, bayram ertesinde Denizli'den üzücü bir haber geldi. Sarayköy ilçesinde bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Otobüsün alev alması sonucu maalesef bir 9 aylık bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle başlayan yangın sebebiyle otobüs bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine kaza bölgesine giden sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Biri 9 aylık bebek, 8 kişi kaza sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına konuştu. Özellikle ABD-İran müzakereleri hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.
9: Japon basınına röportaj verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD-İran müzakerelerini değerlendirdi.
19: Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın.
9: Fidan, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem ABD hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu ve uluslararası etkisinin çok büyük olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini belirtti. İbrahim Anlaşması'na ilişkin sorulan bir soru üzerine Hakan Fidan, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 öncesinde İsrail'le mevcut olan tarihi ve ticari bağlarına dikkati çekti.
19: İsrail'le ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
9: İsrail politikacıların Türkiye'yi potansiyel stratejik bir tehdit olarak göstermelerine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya da Fidan, Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'a dikkati çekti ve şu ifadelere yer verdi.
19: İsrail, iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyor. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil. Daha fazla toprak peşinde.
9: Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi hakkında da konuşan Bakan Fidan, şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor dedi.
7: Ve faili meçhul dosyalar bir bir raflardan iniyor. Şüpheli ölümler canına kıydı şeklinde kayıtlara geçen olaylar mercek altına alınıyor. Bayram sonrası 81 şehirde binden fazla dosya daha açılacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla başlayan süreç hız kazanacak.
20: Cinayet gecesi hep beraber olay yerinde bütün delilleri karartmışlardı ve oğlumun bedenine defalarca yer değiştirip intihar süsü vermeye kalkmışlardı.
9: Dorukhan Büyükışık İzmir'de ölü bulundu. Canına kıydı denildi, dosya kapatılmak istendi. Akın Gürley'in Adalet Bakanı olması soruşturmanın seyrini değiştirdi. 8 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi.
20: Özellikle Sayın Adalet Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.
9: Kayıp Gülistan 9 soruşturmasında sona yaklaşıldı. En önemli tanık Umut Altaş ABD'de yakalandı.
21: Adalete inanıyorum. Müebbet versin, edam versin. Bir daha insan bile devlette, aileye, öğrenciye, kadına kimse cesaret etmesin, zarar vermesin.
22: Bu soruşmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor.
9: Tozlu dosyalar raftan bir bir indiriliyor. Şüpheli ölümler, kayıplar didik didik ediliyor.
23: Gülistan Doku, Rujin Kabayiş, Rabia Naz vakası olmak üzere kararlılıkta gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir.
9: 75 ilde 638 faili meçhul dosyası açıldı. Bayram sonrası 81 şehirde binden fazla dosya daha raftan indirilecek. Soruşturmalar hız kazanacak.
23: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
9: Özbekistan vatandaşı Nadire Kadirova Ankara'da, Kazakistan uyruklu Yeldana Kahraman Elazığ'daki evinde 2019'da ölü bulundu. Her iki olayda kayıtlara canına kıydı şeklinde geçti. Ancak Kadirova'nın tacize uğradığı iddia edildi. Bu dosyalar yeniden açılacak.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin sonuna kadar üstüne gideceğiz dedi. Bu mesaj yıllardır adalet arayan ailelere umut oldu.
24: Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gireceğiz.
9: 2011 yılında Antalya'daki Rixos Otel lojmanında hayatını kaybeden Burak Oğraş dosyası da listede yer alacak. Oğraş'ın aşağı atılarak öldürülmüş olma ihtimali adli raporlara yansımıştı.
24: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek acılı ailelerle görüşmeye devam edecek. Soruşturmalara ve savcılara açık desteğini sürdürecek.
7: Efendim, Schengen vizesi Türkler için zorlu, engelli bir yarışa dönüştü. Vatandaşların bot hesaplar nedeniyle randevu dahi alamadığı ortaya çıktı. 1000 euroya varan ücretlerle randevuların satıldığı iddiaları var. İşte yaşananlar.
25: Boş. Redmi yedim.
9: Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce kişi vize hayali kuruyor.
26: Bana yine bir ay mı vermişler?
9: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Schengen vizesinde yaşanan randevu krizine dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerinde Türkiye 1.268.376 ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Ret oranı %14,6 seviyesinde gerçekleşti.
26: Beraber vize sonuçlarımıza bakıyoruz.
9: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Türkiye Schengen vizesine en çok başvuru yapan ikinci ülke oldu. Ancak randevu sorunu giderek büyüyor.
27: Yok sende.
9: Schengen vizesi almak çileye dönüştü. Randevu bulmak zor, sonuçlarsa belirsiz. Malta, Polonya ve İsveç, Türkiye vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında yer aldı. Yunanistan'sa en fazla vize veren ülke oldu. Özellikle İtalya ve Fransa için vize başvurularında ciddi düşüş yaşandı.
26: Gerçekten çıkmadı.
9: TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, randevu bulamayan başvuru sahiplerinin sayısının bilinmediğini belirtti. Vize kotalarının artırılması gerekirken aksine daraltıldığını söyledi.
26: İyi, Altay.
9: İddiaya göre sınırlı sayıda açılan randevular bot hesaplar tarafından saniyeler içinde alınıyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500 hatta 1000 avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor.
7: Evet, inanılmaz görüntüler. Yani Avrupa'nın ikiyüzlülüğü işte. Yani Ankara Büyükelçileri erik dalı oynarken güzel oynuyorlar. Bize böyle sempatik görünüyorlar. Ama şu sorunu bir türlü çözmüyorlar nedense. Efendim, güneşli hava, turkuaz, bir boğaz. En güzel boğaz, bayramın son günü. Bu üçlü bir araya gelince İstanbullular kendini dışarıda buldu. Sahiller doldu taştı. İşte o görüntüler.
0: Çok güzel yani, hava güzel, bayram güzel.
9: Hem hava güzeldi hem de boğazın rengi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen İstanbullular sahile akın etti. Hatta öyle ki bu güzel hava iki genci de röportajın tam ortasında yoldan çıkardı.
1: Geçireceğiz. Buradan adaları geçelim mi ya?
2: Geçelim.
1: Bence adaları geçelim.
2: Bence de adaları geçelim.
9: Anadolu yakasında adreslerin başında Salacak ve Kuzguncuk sahilleri vardı. Vatandaşlar boğazın rengine hayran kaldı.
3: Boğazı ilk defa bu şekilde turkuaz görmek, denizi böyle görmek sanki bayramda bize verilmiş bir hediye gibi oldu.
4: Bize son gün böyle tadını çıkarmak için boğaza geldik.
9: Caddebostan, Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerinde de benzer manzaralar vardı. Yeşil alanlar, kamp sandalyeleri ve masalarla doldu. Avrupa yakasında da Sarıyer ve Rumeli Hisarı sahillerinde yoğunluk gözlendi. Kimi yürüyüş yapmayı seçti, kimi ise kendisini serin sularına bıraktı. Havayı görenlerin kovası ise İstavrit'te doldu.
5: Güzel havada. Deniz temiz, balık tutmaya geldik, kafa dağıtıyoruz burada.
9: Bayram tatilini adalarda noktalamak isteyenlerin adresi ise Kabataş Vapur İskelesi oldu. Öğlen saatlerinde iskelede adeta adım atacak yer kalmadı. Yoğunluk kameralara yansırken turnikelerden geçen yolcular yer kapabilmek için vapurlara koştu.
7: Efendim, canlı görüntülerle devam ediyoruz. Gün başlıyor. Evet, bayram tatili dönüşü başladı. Cuma gününden itibaren yollar hareketli. Şu anda Bolu'dan görüntüleri arkadaşlarım ekranlarınıza getiriyor. Bayram tatilinin sonuna gelindi. Yarın artık pazartesi sendromuna hazır mısınız bilmiyorum ama şu anda yollarda dönüş trafiği. Araçlar tampon tampona ilerliyor. Şu anda da trafikteki son duruma baktığımızda Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Köroğlu mevkiinden görüntüler geliyor. Özellikle kavşak noktalara, kilit kavşaklara dikkat çekmek istiyoruz. Ankara, Samsun, Kırıkkale, Kayseri karayollarının kesiştiği kilit kavşaklarda da uzun araç kuyrukları oluştu. Bayram tatilini hem memleketlerinde hem de sahil beldelerinde geçirenler artık yavaş yavaş dönüşe geçtiler. Trakya, Çanakkale ve Ege bölgesinde geçirenler de İstanbul'da dönüşe geçtiler. Zaman zaman Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde yoğun trafik yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor şu anda. Biliyorsunuz, görüyorsunuz, yavaş yavaş ilerliyor araçlar. Bölgede zaman zaman arızalar da meydana geldi. Bu nedenle de aksamalar yaşanıyor. Türkiye özellikle doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara Kırıkkale Karayolu'nun Ankara istikametinde de araç trafiğine sahne oluyor. Bursa Ankara Karayolu İnegöl ilçesi mevkiinde de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Evet, sağlık ve afiyetle inşallah herkes yuvasına, evine kavuşur. İstanbul'da bayram muhteşemdi. Trafik yoğunluğu ilk gün %1'lere kadar düşmüştü. Şimdi yeniden hareketli bir trafiğe hazır olalım. Evet, şu anda İstanbul'un güncel halini görelim. Tatilciler dönmeden şu anda yemyeşil görüyorsunuz. Canlı görüntüler, işte bayramda da ilk günlerde bu görüntüler vardı. İstanbul Boğazı'nın da bir hediye verdiğini söyleyelim. Turkuaz renge büründü İstanbul Boğazı. Şimdi de trafik şu anda pazar sabahı itibariyle %1'de görünüyor. 9.21 saatler. %1. Bir de şimdi 5-6 saat sonra görelim diyor yönetmenim Can. Ufak ufak tabii kırmızıları görmeye başlayacağız. Ne yapalım? Mega kentinde durumu böyle. Bu trafik yarın bizi bekliyor. Hatırlatalım herkese, yarın itibariyle tatil sona erdi ve mesai başlıyor. Bayramda kimi deniz kenarını seçti, kimi memleket yolunu, ancak birçok kişi için bu bayram binlerce yıllık tarihe de bir yolculuk demekti. 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler rotayı Güneydoğu'nun asırlık topraklarına çevirdi.
9: Kültür, inanç ve tarih. Bu bayram Güneydoğu'da iğne atsan yere düşmedi.
2: Yani muhakkak bir kere en azından gelip bu tarihi dokuyu görmelerini öneririm.
9: Rotanın en hareketli durağı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ydı. İnanç turizminin göz bebeği Balıklı Göl yerleşkesinde adım atacak yer kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar kutsal balıklara yem attı, dualar etti, güzel havanın tadını çıkardı.
6: Geçen sene gelmiştim, yine geldim. Burayı ziyaret etmeye.
9: Urfa'ya gelenlerin bir sonraki durağı ise hemen yanı başlarındaki tarihin sıfır noktası oldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki 12 bin yıllık Göbekli Tepe, bayram boyunca yerli ve yabancı binlerce misafiri hayran bıraktı.
8: Biz Isparta'dan geldik. Göbekli Tepe'yi çok beğendik.
9: Medeniyetlerin izini süren tatilciler Batman Hasan Keyfi de es geçmedi.
10: Güzel şehir, yani doğasıyla, kültürüyle çok güzel bir şehir.
13: Bence çok güzel, görülmeye değer.
9: Ve final, 2206 metre yükseklikte Kommagene Krallığı'nın mirası Nemrut'ta. Bayram boyunca her gün tam 3000 kişi güneşin gökyüzündeki o muazzam vedasını izlemek için zirveye tırmandı. Amerika'dan gelen de oradaydı, Antalya'dan gelen de.
14: Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum.
7: Evet, Kurban Bayramı sona erdi. Kurbanlıklar satıldı, ahırlar boşaldı, kasalar da dolunca sosyal medyada bakın hangi görüntüler çıktı.
15: Siz de böyle rahat sallanmak istiyorsanız hayvan işi yapın.
9: Önünde destelerce balya balya nakit para, altında sallanan sandalye ve yüzünde kurbanlıklarını bitirmiş bir üreticinin rahatlığı.
15: Şurayı da çekebilirsin. Yeğenim şurayı da çek, gel. Gel buraya. Görüyorsunuz, hayvan işinde para yok diyenler bu işi yapmasın.
9: Hayvancılığın zorlu bir süreç olduğunu ama emeğinin karşılığını aldığını söyleyen üretici, kendisini cep telefonuyla kayda alan yeğenini de görmezden gelmedi.
15: Teşekkür ediyorum oğlum, bizi kameraya çektiğin için. Ne kadar var bilmiyorum ama bu da senin olsun.
9: Kimi besiciler de para sayma makinesinin başına geçti. Bir başka besici de kazandığı tüm paraları evindeki halının üzerine adeta para havuzu gibi yuvarladı. Paraların arkasına geçip poz veren besici, "Ben bana yetiyorum, fazla bile geliyorum" notuyla fotoğrafını paylaştı. Besicilerin bayram sonu başlattığı bu paralı akım sosyal medyada gündem oldu.
7: Efendim, bugünlerde Diyarbakır'da da ciğer bayramı yaşanıyor. Kente ayak basanların ilk durağı ciğerciler oldu. Dükkanlar doldu, taştı. Ciğerin keyfi bakalım nasıl çıkarıldı.
9: Dostum. 33 medeniyetin izlerini taşıyan kadim kenti bu kez tarihiyle değil, midesinden geçen yolu keşfeden ziyaretçileriyle gündemde. Burası Diyarbakır. Bayram tatilinde kente gelenlerin ilk durağı ise surlar değil, müzeler değil, ciğerciler oldu.
27: 400 kilometre yol geldik. Hiçbir yerde durmadan ilk durağımız Ciğerci Kale'ye geldik. Maşallah lezzeti, hizmeti, her şeyi kusursuz. Karnımızı doyurmaya geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah, gezmeye başlayacağız.
9: kentteki ciğerciler de iğne atsan yere düşmez. Öyle ki ustalar mangal başından ayrılamıyor.
12: Ciğer bayramı yaşıyoruz Diyarbakır'da.
9: Bayram boyunca tonlarca ciğer tüketildi. Dükkanlar doldu taştı. Siparişler ardı ardına geldi.
12: Diyarbakır'da bir vazgeçilmez ciğer olduğu için yani ister istemez ciğer yoğunluğu bayağı arttı.
9: Peki bu lezzetin sırrı ne? Ustaya göre cevap basit. Kuzu ciğeri, özel baharatlar, bir de usta eli.
12: Ciğerin saati zamanı yok.
9: Burada ciğer sadece öğle ya da akşam yemeği değil, sabah kahvaltısının da başrol oyuncusu. Üstelik müdavimleri de var.
7: Ve bayram tatilinde memleketimizin güzellikleri bir bir keşfedildi. Şimdi de Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş plajına gidiyoruz. Avrupa'nın en iyi plajları arasında yer aldı. Ayrıca bölgedeki doluluk oranı da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla %100'e ulaştı.
9: Türkiye'nin gözde tatil noktalarından Kaputaş plajı Avrupa'nın en iyileri arasında.
16: Çok kalabalık ama muhteşem bir yer.
9: Antalya'nın Kaş ilçesindeki plaj Avrupa'nın en iyi plajları 2026 listesinde 9. sırada yer aldı. Turkuaz rengi denizi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken plaj Türkiye'den listeye giren tek nokta oldu.
17: 3 renk oluşuyor: turkuaz, mavi ve yeşil. Zaman zaman muhteşem bir koy.
9: Turizmciler bu başarının bölgenin tanıtımına ve ziyaretçi sayısına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.
17: Kaputaş plajımız bölgemizde bulunan en güzel plajlardan bir tanesi. Bu yılda yine dünyanın en güzel plajları listesinde yerini aldı. Yıllardır süregelen bir dönemde zaten Kaputaş plajı her dönem dünyanın en iyi plajları arasında yer alıyordu. Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Kaputaş artık Kaş'ın dünyaya açılan vizyonu oldu.
9: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kaş'ta yoğunluk yaşanıyor. Konaklama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaşmış durumda.
17: Ayrıca şu anda Kurban Bayramı tatilindeyiz. İlçemizde yaklaşık bir haftadır %100 doluluk oranına ulaştık.
9: Dünyaca ünlü plaj yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.
16: Deniziyle, plajıyla, havasıyla mükemmel bir plaj. Mavinin her tonunu görebileceğiniz bir deniz.
7: Ve Manisa'dayız şimdi de. 9 gün sürecek büyük festival maratonu başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez kente geldi. Yüzlerce etkinlik Manisalılarla buluşuyor.
9: Tarihin izleri, sanatın renkleri, müziğin coşkusu, hepsi bu kez Manisa'da buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez Manisa'da kapılarını açtı. Osmanlı şehzadelerine ev sahipliği yapan kadim kent 9 gün boyunca kültür ve sanatın kalbi olacak. Festival kapsamında kentin dört bir yanında yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Konserler, sergiler, söyleşiler, atölyeler, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginliğini sanatla buluşturacak. Sadece sanat değil, lezzet de festivalin önemli duraklarından biri. Bereketli toprakları ve zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Manisa, gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerine farklı tatlar sunacak. Çocuklar için hazırlanan özel programlar da festival coşkusuna renk katacak.
7: Gün başlıyor da şimdi ara zamanı, birazdan manşetlerle buradayız.
9: TGRT FM Haber.
18: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince

0: koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
6: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
8: TGRT FM Haber.
9: Sadece biraz serinlemek, çocukça eğlenmek istemişlerdi ama serin sular onlara mezar oldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdullah El Saç'la 14 yaşındaki Talal El Sincar serinlemek için gölete girdi. Ancak iki çocuk birkaç dakika sonra arkalarında derin bir sessizlik bırakarak gözden kayboldu. Çocuklarının sudan çıkmadığını gören ailelerin dünyası başlarına yıkıldı. Umutla, korkuyla 112'yi aradılar. Ekipler zamanla yarıştı ama ne yazık ki gölette o iki masum çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

0: Benzer bir acı haber Gaziantep'ten de geldi. Yavuzeli ilçesinde 16 yaşındaki Vakkas Sakar serinlemek için arkadaşıyla birlikte dereye girdi. Bir daha dönmedi.
1: Karşıya halat attılar. İtfaiye yardımıyla işte dalış yaptık.
0: Sudan çıkarılan Sakar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yürekleri yakan bir diğer haberin adresi ise Ardahan'ın Göre ilçesiydi. 53 yaşındaki Hediye Karakulan sabah saatlerinde dere kenarına gittiğini gören yakınları uzun süre dönmeyince durumdan şüphelendi. Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalar sonuç vermeyince çaresizce ihbarda bulundular. Bölgeye sevk edilen ekipler dere etrafına yoğunlaştı. Karakulan derede cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Havalar ısındı, araçlarda hararet arttı. Arızalar da eklenince korkutan yangınlar başladı. Bir günde 3 otomobil alevlere teslim oldu. Gaziantep iki korkutan araç yangınına sahne oldu. İlkini Zip ilçesindeydi. Lüks marka bir otomobilden seyir halindeyken yanık kokuları gelmeye başladı. Sürücü aracını yol kenarına park etti. Ailesiyle birlikte araçtan indi. Dakikalar sonra da korkulan oldu. Otomobil bir anda alev aldı. Giderek büyüyen, zaman zaman patlamalara neden olan alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Diğer bir yangınsa Nur Dağı'nda yaşandı. Yine seyir halindeki bir araçtan alevler yükseldi. Yangın kısa sürede aracı sardı. Sürücü son anda otomobilden inerek canını kurtardı. Otomobil küre dönerken neyse ki olayda kimseye bir zarar gelmedi. Bu görüntülerse Hatay'dan. Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. Bu sözleri söyledi, rezil diyerek etrafa bağırdı.
2: Ortamam neydi? Tersinler. Terbiyesizler. Bunu mu harp ediyorsun? Bir bayana. Ah oturayım yapayım mı?
0: Ancak iddiaya göre en büyük terbiyesizliği kendi yaptı. Akıl almaz tehdidi gerçek oldu. Gözü dönen yolcu herkesi şaşkına çeviren o hareketi gerçekleştirdi.
2: Ah oturayım yapayım mı?
0: İstanbul-Malatya seferini yapan uçak inişe hazırlanıyordu. Emniyet kuralları gereği yolcuların yerlerinde oturması gerekiyordu. Ancak bir kadın yolcu tuvalete gitmek istedi.
3: Bana gelir misin? Bakın kaptan izin vermiyor. Aynı bir tren yapar, düşer kafasını çarpar.
0: Kabin görevlileri ise iniş öncesi buna izin veremeyeceklerini anlattı. İşte ne olduysa o anda oldu.
3: Yerinize oturabilir misin?
0: Bağırdı, çağırdı, olmayacak tehditler savurdu.
2: Ortamam neydi? Tersinler. Terbiyesizler.
0: Ve iddiaya göre tehdidi de sözde kalmadı. O yolcu kadın kabine tuvaletini yaptı.
2: Terbiyesizlik olmaz böyle.
0: Yine aşırı hız, yine hatalı sollama ve yine kıl payı atlatılan bir facia. İki teker üstünde adeta ölüme meydan okuyan o sürücü önündeki otomobili geçmek istedi. Ama o an hırsı ve sürati kontrolünün önüne geçti. O motosiklet öyle bir savruldu ki kontrolden çıkıp önce ağaçlık alana daldı. Hızını alamayıp tam 3 metrelik istinat duvarından aşağı yuvarlandı. Betona çakıldı. Feci kaza Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Kazada adeta bir can pazarı yaşandı. Motosikletteki yolcu, motosiklet duvardan aşağı uçmadan saniyeler önce ağaçlık alanda yere düştü. Duvarın dibine çakılmaktan kıl payı kurtuldu.
4: Dönelim kafamıza.
0: İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarışarak ulaştı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan iki yaralı apar topar hastaneye kaldırıldı.
5: Kaldır kafanı! Kaldır! Seni rezil edeyim, kaldır! Utanmıyor mu kızı yaşında?
6: Bu iddia ortalığı karıştırdı, tacizciye meydan dayağı atıldı.
5: Çok güzelsin demek ne demek, biz kızı boş bıraktık, süreye geçtik. Çok güzel dinlemiş.
6: O anlar Yozgat'ta şehirler arası otobüs terminalinde yaşandı. Bir kadının taciz edildiği iddiasından sonra olanlar oldu. Tacizci olduğu iddia edilen adam kadının yakınlarının elinden güçlükle alındı.
5: Kaldır kafanı! Kaldır! Seni rezil edeyim, kaldır! Utanmıyor mu kızı yaşında? Çok güzelsin demek ne demek, biz kızı boş bıraktık, süreye geçtik. Çok güzel dinlemiş.

0: Doğrunun, gerçeğin ve haberin peşinde tam 30 yıl koştum.
1: TGRT FM Haber.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.

efendim peş peşe milli takım şarkıları da geliyor sanatçılardan. Son olarak Semih Cenk Tek Yürek parçasını beğeniye sundu. Milli takım Dünya Kupası yolculuğundaki başarıyla dileriz bizlere çok güzel duygular da yaşatacak. Şimdiden başarılar diliyoruz.

0: Evet efendim, yarın hazırlık maçlarıyla Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. Büyük bir heyecan var Haziran ayında. Güzel sonuçlar diliyoruz şimdiden. Efendim, manşetler diyoruz şimdi de. 31 Mayıs pazar manşetleri Türkiye Gazetesi ile gelmeye başlıyor. Baba ocağı rüşvete batmış manşetini görüyoruz. Dün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde ve Ankara İl Merkezi'nde iki farklı miting vardı. Türk siyasi tarihinin en ilginç anlarından biri yaşandı. CHP Genel Merkezi'ne 2,5 yıl aradan sonra dönen Kemal Kılıçdaroğlu çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ve görülüyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ekibinden hesap soracak diyor Türkiye Gazetesi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye esir alan rüşvet ağına ve partiye sızan FETÖ'cülere savaş açtı. Halka hitap eden Kılıçdaroğlu özür diledi. Evet, FETÖ ajanları içimizdeydi dedi ve zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür diliyorum dedi. Dönüş çilesine bakalım. Bir yandan da hareketlilikler başladı yollarda. Cuma gününden beri dönüşleri görüyoruz. Bolu'da trafik kilitlenmiş durumda. İstanbul'a dönüşler başladı. Özellikle tatilde Anadolu'ya ve sahillere akın edenler dönüşe geçti. Ve bu trafikteki kilit anları Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında görülüyor. Laptop ekonomisi esnafın cebini vurdu. Uzaktan çalışanlar artık kafeleri ofis gibi kullanıyorlar. Bir bardak kahve ile mesaiyi bitiriyorlar başlığı var. Öğrenciler ve beyaz yakalılar kahve siparişiyle kafede elektrik ve interneti kullanıyor. Mekan dolu ama ciro düşük diyen işletmeciler laptop yasağı ve süreli Wi-Fi gibi radikal tedbirler alıyorlar denilmiş. Maç bileti alırken golü yemeyin uyarısı da var. Türkiye Gazetesi'nde Dünya Kupası'nda tribünden maç izleme hayali kuranlar bilet ararken kopya site ve sahte reklam oyunuyla dolandırıcıların tuzağına düşüyorlar. Zaten ilanlar da gelmeye başladı. Ekranlara düşüyor. Aman dikkat. Hürriyet Gazetesi 7 kilometre arayla iki farklı CHP diyor. Ankara'da yaşananlar CHP'de Kılıçdaroğlu genel merkezin önünde Özgür Özel ise yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenledi. Halka hitap ettiler. CHP'de poşette rüşvet olur mu? Kılıçdaroğlu Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı diye sordu. Ahlaki bir hesaplaşma dedi. Şahsi hesaplaşma değil dedi ve konuşmasında 4 kez FETÖ'cüler dedi. CHP'ye sızan FETÖ'cüler dedi. İsim vermedi. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Kılıçdaroğlu genel merkez önünde barış güvercini uçurdu. Rahmetli Bülent Ecevit'i hatırlatan kareler vardı bu güvercinin uçuşunda. İktidara yürüyüşün ilk adımını atıyoruz diyor Özgür Özel de. Güven Park'ta partilere hitap etti. Bu kareye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da girdiğini görüyoruz. Anıtkabir'e kadar da bir yürüyüş gerçekleşti. Anıtkabir'e de girdiler. Bir mozoleye çelenk koyarken Özgür Özel cebinden bir CHP Genel Başkanı yazısı çıkarıyor. Oraya koymaya çalışıyor. Görevliler müdahale ediyor. Böyle ilginç anlar da yaşandı Anıtkabir'de. Efendim, Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yine manşette aynı konu var. CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar. Özgür Özel'den de kurultay çağrısı geldi deniyor. Bu arada hırsızlar ifadesini de ilk kez kullandı Kılıçdaroğlu. Hırsızlardan arınacağız diyor. Yavaş safını ilan etti. Yeni Şafak gazetesinde yine bu konuya da yer veriliyor. Vekillere bakalım. Vekiller de ikiye bölündü. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye gelenler Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp, Hüseyin Yıldız, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç, Orhan Sarıbal, Özgür Özel'in mitingine katılan vekiller. Çok isim var da böyle ara ara seçiyorum isimlerim. Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Mahmut Tanal, Özgür Özel'in tarafındaydı. Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba liste devam ediyor bu şekilde. Evlenmek isteyenler efendim, bu çağda evlenmek isteyenler var, hala direniyorlar. Tebrik ediyorum. Tabii ki aileyi korumak çok önemli. Bu arada ev eşyası alır ve taşınırken kullandıkları 2 yıl ödemesiz faiz kredi için ilaç gibi geldi diyen bir çift var. Bu çift işlerinin çok kolaylaştığını anlattı. Faizsiz evlilik kredisi evleneceklere önemli bir katkı sağlıyor. Bu destekle evlenen çiftin görüşlerine yer verilmiş. Yeni Akit gazetesine geldiğimizde Türkiye'nin iyilik eli dünyayı sardı. Sürmanşeti öne çıkıyor. Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin yardım eli yine sınırları aştı. Dünyanın birçok bölgesinde savaş, yoksulluk, açlık ve insani krizlerin yaşandığı bir dönemde Türk Hayır Kuruluşları milyonlarca ihtiyaç sahibine umut oldu. Emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyorlar ve iyi ki Türkiye var. Başkomutana miğfer hediyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in sunduğu miğfer hediye fotoğrafta yer alıyor. Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız. Yeni Akit gazetesinin manşeti. Akşam gazetesine geldiğimizde de Paris Saint-Germain yine şampiyon. Üst üste iki şampiyonluk, muhteşem bir başarı. Avrupa'nın en büyüğü olarak Paris Saint-Germain dünkü maçta Arsenal'i penaltılarla yendi. Ve 10 yıl sonra ilk kez kupa sahibini penaltılar belirledi. FETÖ özrü Akşam gazetesinin yine aynı şekilde manşeti. Kılıçdaroğlu kurultayı en kısa sürede toplayacağını açıkladı. Yarın itibariyle mesai başlıyor. Asıl CHP'de çok önemli gelişmeler bundan sonra başlayacak gibi görünüyor açıkçası. Kurultay trafiği başlayacak. Önce mahalleler gözden geçirilecek. Bu süreçte bakalım 82 vekil renk vermedi haberi de ilginç. Kılıçdaroğlu'nun mitingine 11 vekil katılırken aynı dakikalarda Özel'in yanında 45 vekil vardı. Diğer 82 vekilin durumu nedir? Melik Yiğitel diyor ki o isimlerin partinin bölünmemesi için tercih yapmadıkları yanıtını aldım. Ancak bunların yarısı yeniden seçilmek için rüzgarın estiği yöne bakacak. Çok zor bir durum gerçekten. Ama Kılıçdaroğlu'nun da bir ihraç listesi olduğu belirtiliyor şimdiden. Bu arada yarın parti meclisi toplanmayacak. Kılıçdaroğlu yeri ve gündemi ben belirleyene kadar vekillerin pozisyon almaması için bir yazı yayınladı. Vekillere gönderildi. Özellikle salı günü ne olacak? Grup toplantısı oluyor normalde CHP'nin. Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısının da şu anda yapılmayacağını söyledi Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de yapabiliriz diyor. 8 vekilin imzası yeterli dedi ya da 12 tam hatırlayamadım onu. Ama bu kadarlık vekille biz toplayabiliriz diyor. Yani burada resleşmeler devam ediyor. Akşamdan devam ediyorum. Çok duygusal bir fotoğraf da var. Büyük yıkımdan çifte bayrama. Çevre Bakanı Kurum 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Uzun Gündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferhuş mahallesine 2000'den fazla konut yapıldı. Neslihan Uzun Gündeş, hamileliğim konteynerlarda, çadırlarda geçti. Bu evle biz yeniden doğmuş olduk dedi. Çok zor hikayeler yaşandı. Dilerim herkes, her aile evlerine tek tek kavuşur. Sabah gazetesine geldiğimizde Avrupa'nın kralı Paris Saint-Germain üst üste ikinci şampiyonluk gazetelerinde ilk sayfalarında. Transferlerim Victor Osimhen etkisi yapar. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de aday, yeniden aday iddialı da konuşuyor. Fenerbahçe Başkan adayı Yıldırım canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. A-Spor'a verdiği açıklamalar, demeçler. İki santrforla prensipte anlaştık. Bunlar Osimhen etkisi yapacak diyor Aziz Yıldırım. Osimhen'i beğeniyor. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü diyor ya çocuklarda bile Osimhen formaları var artık. Fenerbahçe'nin çocuklarda bile. İki de stoper alacağız. Fenerbahçe gelecekte mutlaka Avrupa'da final oynayacak. Vaatlerinden biri de böyle görünüyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'deki seçimi de tabii takip edeceğiz. CHP'yi pavyonda meze yaptınız. Yine manşette Özgür Özel taşıma kalabalığa konuştu demiş Sabah gazetesi. Bu arada Melih Altınok'ta CHP'de kararsız 90 milletvekili kimin safına geçecek başlıklı bir yazı kaleme almış Sabah gazetesinde diyoruz. Sabah gazetesi son gazetemiz oldu ve şimdi saat başına geldik, devam ediyoruz. Saat başında 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne giden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlıyoruz. Atatürk'ün mirası CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler dedi. Yargı kararıyla şaibeli olduğu tescillenen kurultaydaki kirli çamaşırların ortaya döküldüğünü ima etti. Hesaplaşma vurgusu yaptı. İşte o açıklamalar.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Kurultaydan korkmadığı ve kaçmadığı mesajı verdi. Adeta meydan okudu.
1: Ben değil kardeşlerim. Güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
2: CHP Genel Başkanı olarak 2,5 yıl aradan sonra kürsüdeydi. Mesajı sadece CHP'lilere değil milleteydi.
1: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
2: Olayların şaibeli bir kurultaydan fazlası olduğunun altını çizdi. Kelimeleri özenle seçti, dili dikkatli, mesajları ise kararlıydı.
1: Bizim kitabımızda intikam yoktur. Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır. Arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 38. kurultaydaki bayrak değişimini başımızın üstüne diyerek kabullendiklerini hatırlattı. Maalesef gördük ki durum öyle değil dedi. O kurultayı Türkiye siyasetinde milat olarak niteledi. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır uyarısı yaptı.
1: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
3: Hayırlı işin yok. Bu cumhuriyet hakkında hayırlı işin yok.
2: CHP Genel Merkezi'nde tahliye öncesi yaşanan bu görüntülere öfkeliydi.
1: Birilerinin siparişleriyle, birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı.
2: Hain sloganlarını duymazdan gelen ve engellemeyen Özgür Özel ve ekibine yüklendi.
1: Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
0: Ve direksiyon doğuya kırılıyor, yol Kafkaslara uzanıyor, tam 42 ili birbirine bağlıyor. Ankara ile Kırıkkale arasındaki otoyol projesinde çalışmalar hız kazandı.
2: Kamyonlar, iş makineleri durmaksızın çalışıyor. Geleceğin ulaşım koridoru adım adım şekilleniyor. Bu otoyol tam 42 ili birbirine bağlayacak. Ankara ile Kırıkkale arasında seyahat süresi de 43 dakikaya düşecek.
4: Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale devlet yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.
2: Ankara-Kırıkkale Derice Otoyolu projesi ilerliyor. 120 kilometrelik otoyolda kazı ve dolgu çalışmalarının yarıya yakını tamamlandı. Proje Ankara'dan Karadeniz'e, Orta Doğu'ya ve Kafkaslara uzanacak yeni ulaşım ağının da başlangıcı olacak.
4: Otoyolumuz önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak.
2: Projeyle yılda 6 milyar 800 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon emisyonunda da önemli düşüş olacak.
0: Ve bir Kurban Bayramı'nı daha geride bıraktık. Kavurmalar, baklavalar yendi, tatil dedik, hareketsiz de kaldık biraz. Belki de bayram sonrası belli bir süre et ağırlıklı sofralarda göreceğiz tabii Kurban Bayramı olduğu için. Bir yandan etler çektirildi, kıymalar yapıldı. Yani etli sofralar ağırlıktaydı, sucuklar da hazırlandı. Peki bayram sonrası ne yapmamız lazım? Bu dengeyi nasıl kuracağız? Sıcak sohbetiyle tanınan diyetisyen sevgili Hatice Nur Ege ile sofralarımızı konuşacağız. Gün başlıyor. Hoş geldiniz Hatice Hanım.
5: Hoş bulduk Seda Hanım. Öncelikle günaydın diliyorum. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok ne güzel bir sabah. Hem de bu sabah sizinle başlamak çok güzel. Öncelikle
0: çok naziksiniz. Teşekkür
5: hayırlı
0: ederim. Olsun. Nasıl geçti bayramınız? Siz memlekette miydiniz? Çünkü tarlayla, bağla, bahçeyle çok yakından ilişkiniz olduğunu bildiğim için nasıl geçirdiniz bayramı merak ettim açıkçası.
5: Seda Hanım, ben ailemle birlikte halen köyde yaşıyorum. Canlı yayınları ve programlara İstanbul'a gidip geliyorum. Manisa merkezde diyetisyen ofisim var. Ancak ailemle birlikte zaten köyümde yaşıyorum. Tamamen geleneklerimize göre çok güzel bir Kurban Bayramı geçirdik. Misafirler geldi, biz gittik misafirlere, hastalara gittik, ellerini öptük. Tam bayram tadında, tam aynı deriz ya böyle... Eski bayram tadında geçti. Umarım sizin de ekranda izleyenlerin de çok güzel bir bayramı geçmiştir.
0: Dileriz. Herkesin öyle ve bayramdan da tatilden de dönüş yolculuğu başladı. Bayram sofralarını konuşacağız tabii Hatice Hanım ama ben şimdi yolda da bizi dinleyen dinleyicilerimiz olabilir. Bu uzun yolculuklar zaman zaman bilmiyorum beslenme açısından ne ifade ediyor. Bir öneriniz olur mu şu anda yoldan bize kulak verenlere?
5: Tabii ki de olur. Öncelikle yoldayken çok uzun süre hem bedenimizi hareketsiz bırakıyoruz. Bir de biliyoruz ki bugün inanılmaz bir trafik olacaktır eminim. O yüzden bu kadar hareketsizlik varken suyu ihmal etmeyelim. Çünkü susuzluklukla birlikte acıkmayı karıştırabiliyoruz. Aslında vücut susuz ama acıktığımızı sanıyoruz.
0: Doğru.
5: Ve her dinlenme tesisinde duruyoruz ve ağır ağır yemekler yiyoruz. Bu defa hemen uykumuz geliyor ve o yol çekilmez hale geliyor. Allah korusun bir dikkat dağınıklığı hayatınıza bedel olabilir. Allah korusun. Herkese hayırlı, kazasız, belasız bir yolculuk diliyorum. Öncelikle Seda Hanımcığım, buradan sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, değerli ekran başındaki herkese şuradan seslenmek isterim. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla ve sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara ulaşmaya nasip etsin.
0: İnşallah Hatice Hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Son zamanlarda hakikaten sosyal medyada yani sizin mesleğinizi de içine alacak birçok tavsiyeler, reçeteler veriliyor. Şimdi işin uzmanı olarak ben hep diyorum ki bize kulak verin. Biz işin ehillerini, liyakat sahibi isimleri ekranlarımıza alıyoruz. Şimdi bayram sofralarında ben de dün paylaştım konuğumuzla. Dedim ki ben hiç yemediğim şeyleri bayram sofralarında yiyebiliyorum. O beraber aileyle oturulan sofralarda. Şimdi biz bunları nasıl dengeleyeceğiz?
5: Seda Hanımcığım, bayramlar birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı günlerdir. Upuzun sofralar kurulur, aile sofraların kurulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, ikramların eksik olmadığı bu özel günlerde beslenmemize biraz daha dikkat etmemiz gerekir. Çünkü biliyoruz ki Kurban Bayramı deyince ilk akla gelen besinlerden biri kavurma oluyor. Ancak burada sık yapılan bir hataya değinmek istiyorum. Bayram sabahı uzun saatler aç kaldıktan sonra büyük bir porsiyonla kavurma tüketmek mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik ve sindirim problemlerine neden olabilir. Biliyoruz değil mi? Özellikle eti ilk gün tüketmek, eti dinlendirmeden hemen tüketmek büyük bir hazımsızlığa sebep olur. Yani mideme değilse böyle taş gibi oturdu.
0: Ya.
5: Bu nedenle şunu diyorum. Güne öncelikle bir kahvaltı ile başlayalım. Zaten yumurta bizim için çok önemli. Her gün bir yumurta muhakkak danışanlarıma kendim de tüketiyorum. Yumurtayla başlayalım.
0: Her gün kaç yumurta dediniz?
5: Bir veya iki yumurta. Tabi bu kişinin kilosuna göre de üçe çıkabilir, değişkenlik gösterebilir. Burada yine kavurmamız olsun. Ama öncelikle biraz kurban etimizi güzelce dinlendirelim, güzelce marine edelim. Kurbanı kesip üstünden belli saatler geçmiş olmalı. Biz en az 8 saat geçmiş olmasını istiyoruz. Ölçülü miktar tüketmek hiç kimseye bir zararı olmayacaktır. Siz kavurma tüketiyor musunuz Seda Hanım? Ben seviyorum şahsen.
0: Dediğiniz gibi güzel yapılırsa özellikle o dinlenme çok önemli. Yani ilk gün bu bayram öyle çok kavurma sofrası olmadı ama mesela tatlılar oldu. onu bir itiraf etmem lazım. Ama kavurma tabii bir süre daha devam edecek. Sizden bu tavsiyeler o nedenle çok önemliydi. Onu da sağlıklı bir şekilde tüketmek için yanına eşlikçi ne olmalı? Orada acaba o kavurma dengeleniyor mu yanındaki eşlikçilerle?
5: Şimdi Seda Hanım, özellikle kavurma tüketirken yanına bol mevsim salatası. Ama bu mevsim salatasına lahanayı asla önermiyorum. Zaten mevsimi geçti. Nar ekşisi sosu girmeyecek bu salataya. Havuç girmemeli, patates girmemeli, mısır asla girmemeli. Bol yeşillik salata, roka, maydanoz, dereotu, marul, bütün yeşillikler, bahçemde ne varsa, taze soğandan bile bir salata olabilir. Ya da taze soğan da tüketebilirim. Kuru bir soğan da tüketebilirim yanına. İçindeki biyo yararlılığımı arttıracağım. Çünkü biliyoruz ki soğan çok güzel bir antibiyotik. Biliyoruz ki bakın yurt dışında soğanı elma gibi yiyen birçok video ile karşılaşmışsınızdır siz de. Yani artık soğan bildiğim bir antibiyotik.
0: Ben Fransız
5: ama
0: kadınlarının çok tükettiğini duydum. Orada acaba östrojenle ilgili bir etkisi mi var soğanın acaba? Kadınların özellikle çok tükettiğini duydum hocam. Soğanla ilgili bu arada sormuş olayım size.
5: Seda Hanım, özellikle soğan kabuğunun kadınların hormonlarının dengelenmesi üzerine ciddi bir etkisi var. Birçok çalışmada bunu kanıtlıyor. Ancak tabii ki de doktorla birlikte komplike ilerlemekte fayda var. Gelişi güzel yapılmamalı. Özellikle periyodik dönemlerinde sıkıntı yaşayan hanımlar soğanla ilgili fayda görebilirler. Ama tabii ki de doktor danışmaları oldukça bizim için etkili. Çünkü biliyoruz ki tek bir besine mucize diyemeyiz. Tamamen bütüncül diyoruz. Kavurmaya gelecek olursam yanına yeşillik, eğer bir kansızlık problemimiz yoksa, demir ilacı kullanmıyorsak, demir seviyelerimiz çok düşük seviyelerde seyretmiyorsa yanına ayran veya yoğurt bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Hem böylece daha dengeli bir öğün oluşturmuş olursunuz hem de sindirim sisteminizi desteklersiniz. Et zaten oldukça doyurucu bir besin. Bu nedenle yanında fazla ekmektir, pilav, hamur işi tüketmek gereksiz bir kalori alımına yol açabilir.
0: Şimdi bazı bölgelerimizde biz biliyoruz ki ciğerle kahvaltı yapılıyor, kavurmayla kahvaltı yapılıyor. Kahvaltıda öneriyor musunuz?
5: Ciğeri kesinlikle öneriyorum. Zaten özellikle kansızlık problemi yaşayan hanımlar var ise kesinlikle tüketmeli. Yine yanına bol limonlu bir yeşillik öneriyorum. Yani etin yanına bol yeşillikli bir limon. Hem biyo yararlılığını arttıracaktır hem de emilimini arttıracaktır demirin. Ama eğer bir kansızlık problemi yoksa yanına ayran veya yoğurt da tüketebilirim.
0: Bir iki ayran dışında şimdi bir de detoks furyası var ya, böyle çaylar, bitkisel çaylar özellikle işte 2 günde 2 kilo verdiren bazı reçeteler paylaşılıyor sosyal medyada. Ben size sormak istiyorum. Burada bir detoks çayı söyleyecek olsak, sizin böyle güzel reçeteleriniz var. Bize özel bir reçeteniz var mı?
5: Seda Hanım, artık bugün bayram bitti ve biliyoruz ki yarın pazartesi. Diyoruz ki o bayram pazartesi bu pazartesi olsun inşallah. Hepimiz bence bu pazartesi diyete başlayacağız. Ama ben bu bayramı çok dikkatli geçirdim. Hiç tatlı tüketmedim bu arada bayramda. Ona çok dikkat ettim. Ama tabii ki de tatlı tüketenler vardır muhakkak. Ama sarma yedim mesela. Biliyoruz ki bizim buranın da asma yaprağı sarmaları meşhur. Sarma tükettim. O da biliyoruz ki içinde pirinç var. Tabii bir dengesizlikler oluştu. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Eğer pazartesi günü bir detoksa, bir diyete, bir zayıflama programına başlamaya karar verdiysek, öncelikle sabah, gece bir bardak su, uyandığımızda bir bardak, iki bardak su içip aç karnına en az 12 saat açlıkla birlikte bir laboratuvara gidip ilk önce kan değerlerimize baktırıyoruz. Nasıl bir arabanın yola çıkmadan önce yağına, suyuna, benzinine ya da elektrik yüzdesine, değil mi, şarj yoksa araba gitmeyecek. Buna bakıyorsak bedenin de diyete başlamadan önce öncelikle kan değerlerine bakacağız. Kan değerlerine bir eksiklik söz konusuyla istediğimiz kadar diyet yapalım. İstediğimiz kadar tek öğün beslenelim. İstersek su diyetleri yapalım. 2 günlük full detoks yapalım. Yine de kilo gitmez. Gitse de o kilo çok hızlı bir şekilde geri gelecek.
0: Bir de herkesin yapısı farklı. Sözünüzü balla kesiyorum. Yani size yarayan bir formül bana uymayabilir. O kadar artık hassas dengeler ki bunlar. O yüzden de
5: işte kan değeri Seda Hanım.
0: Evet,
5: kan değeri. Kan değeri. Nasıl parmak izimiz kendimize özelse kan değerimiz de kişiye özel. O yüzden komşunun diyeti yapılmaz. O yüzden komşunun alındığı ilaç ben ondan fayda gördüm, sen de al dememeliyiz, tavsiye etmemeliyiz. Burada doktor, diyetisyenle birlikte komplike gitmek çok kıymetli bizim için. O yüzden ilk önce bir kan değeri baktıracağız. Detokslarımız tabii ki de var. Özellikle ben izniniz olursa buradan değerli izleyenlere, ekran başındakilere ya da bizi radyodan dinleyenler, yolda olanlara bir su tarifi vermek istiyorum.
0: Kağıtlar, kalemler hazırlandı ekran başında olanlar için. Alalım lütfen.
5: Özellikle bu su tarifim göbek yağlarında, basen yağlarını eritmede, metabolizmayı hızlandırmada, vücudun kapalı olan yağ yakma modunu açmada inanılmaz etkili ve çoğu danışanıma da hem listelerini yazıyorum hem de tavsiye ediyorum. Birçok çıktığım canlı yayın programında. 1 litre suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynanmış suyun içerisine 3 dal maydanoz sapı ile birlikte ekliyorum. Yarım elmanın kabuğunu ekliyorum. 1 tane gün kurusu, 5 tane karanfil, içine 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, daha sonra içine 1 tam limonu dilimleyip de ekliyorum. Daha sonra içine 1 çubuk tarçını kırıyorum, ekliyorum ve bu tüm karışımı 2 dakika kaynatıyorum. 2 dakika kaynadıktan sonra hemen alıyorum. Bakın uzun süre değil. Bitkiler, otlar, bu şekilde çaylar uzun süre kaynadığında toksik etki gösterebilir. Aman diyeyim, dikkat. Evet, ben detoks yapmak istiyorum ama bir yandan da vücuduma kötülük yapmayacağım. Kaynatıyorum ve bu suyumu tüm güne yayacak şekilde içiyorum. Özellikle aç karnına içmek çok daha etkilidir.
0: Tekrar yemeklerden söyler hemen misiniz malzemeyi? Ben bazılarını duyamadım Hatice Hanım.
5: Tabii. 1 litre suyumu kaynatıyorum. 3 tane maydanozu sapıyla ekliyorum. 3 dal maydanoz sapıyla. Yarım elmanın kabuğu, 1 tane gün kurusu, 1 tam limonu dilimlenmiş bir şekilde ekliyorum. 5 tane karanfil, 1 çubuk tarçını kırıp da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı zencefili rendeleyip de ekliyorum. Taze zencefil yok ise bunun yerine toz zencefil olabilir Seda Hanımcığım. 1 çay kaşığı toz zencefil. 2 dakika kaynatıyorum ve tüm güne yayacak şekilde tüketiyorum. Afiyet olsun.
0: Bunu ne kadar yapıyoruz?
5: 1 litre suyu yapıyoruz. 1 litre.
0: Yani her gün yapmaya gerek var.
5: Her gün yapalım tabii ki de. Her gün yapacağız, bitireceğiz. Çünkü genelde bu tariflerimiz beklemez. Ertesi gün tüketilmemeli. Kesinlikle aynı gün içmeliyiz.
0: Peki şu kadar gün devam edin diyor musunuz?
5: Özellikle bu tarifimi 10 gün boyunca, 14 gün boyunca öneriyorum. Arda arda aynı tarif.
0: Bütün yağlar eriyecek yani.
5: Ya bakın, metabolizmayı hızlandırmada, basen yağlarında, yağ yakma modunu açmada inanılmaz etkili. Ama tabii ki önce kan değeri. İki önlük bir beslenme programı eğer yapmaya uygunsa ve buna uygun vitamin takviyeleri verilip detoksları bunların yanında detoks etkisi olarak destekleyici.
0: Kan değerleri çok önemli, onu belirtelim. Bir de sadece 2 dakika kaynatıyoruz dedi Hatice Hanım. Onu da mutlaka hatırlatalım. Evet. Bu videolara ne diyorsunuz? Herkes böyle kafasına göre bir video paylaşıyor.
5: Öncelikle çok dikkat edeceğiz. Çünkü sağlık özellikle bu kadar hafife alınamaz.
0: Şakaya gelmez ya gerçekten.
5: Herkes bir tavsiye veriyor. Aa işte ben bu üründen çok fayda gördüm. Bu besinden çok fayda gördüm. Ancak herkesin kan değeri özeldir. Diyet listeleri kişiye özeldir. Kesinlikle o videolara inanmamalıyız. Güvendiğimiz uzmanlığına, eğitimine güvendiğimiz kişilerin tavsiyelerine kulak vermeliyiz.
0: Hatice Hanım, son sorum da, şimdi siz dediniz ya ben tatlı yemedim diye, gerçekten bazı bünyeler, ben hayranım yani, tatlı yemiyor ve onlar incecik gerçekten, ama böyle tatlıya dayanamayanlarımız da var. Yani
5: tabii
0: o
5: bayram yer. Evet.
0: Evet, o ikramlara da hayır diyemedik ama ayrıca ne bileyim, yemeğimizi yedik, üstüne mutlaka bir tatlı istiyoruz yani, onu da bir kan değerine mi bakmak lazım bilmiyorum. Şöyle bir iştahı da, tatlı isteğini de bastıran bir formül rica etsem sizden kendi adıma.
5: Yemek yedikten sonra bir tatlı isteği varsa Seda Hanımcığım, bilin ki yanlış yemek tükettiniz. Aynı şekilde yemek yedikten sonra hızlıca karnı.
0: Allah bağ. Tam istediğim formül. Peki. Peki Hatice Hanım'a teşekkür ediyorum. Bilmiyorum tekrar bağlanabilir miyiz ama şimdi devam ediyoruz. Karadeniz'in unutulmaz sesi, şair ceketli çocuk lakaplı Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor.

0: 33 yaşında hayata veda eden Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi şair ceketli çocuk Kazım Koyuncu bu kez Cem Yiğit Üzümoğlu ile beyaz perdede yeniden hayat bulacak.
1: Bir şey yapıyorsan paylaşabilirsin ve bir şeyin iyi ya da kötü olması bunun paylaşılmayacağı anlamına gelmez.
0: 25 Haziran 2005, milyonlarca hayranını yasa boğan haber gelmişti. Henüz 33 yaşındaydı. Kazım Koyuncu hayatını kaybetti. Ama kısa ömrüne şarkılar, mücadeleler ve unutulmayan bir miras sığdırdı.

0: Filmde Kazım Koyuncu ise son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Üzümoğlu rol için şimdiden yoğun hazırlık sürecine girdi. Şan dersleri alıyor. Kazım'ın sahne ruhunu yakalamaya çalışıyor.
1: Bana göre önemli olan ünlü olmak değil. Bana göre önemli olan iyi bir oyuncu olmak, iyi bir insan olmak.
0: Üstelik yalnızca sesi değil, görünüşü de değişecek. Üzümoğlu'nun yüzüne ve saçlarına Kazım Koyuncu'ya benzemesi için özel makyaj teknikleri uygulanacak. Bana kim

0: Filmin yönetmen koltuğundaysa Kazım Koyuncu'nun hemşerisi ödüllü yönetmen Özcan Alper oturacak.
1: Evet, Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor, merakla bekliyoruz. Bu arada diyetisyen sevgili Hatice, Ege, Nur çok güzel tavsiyeleriyle gün başlıyor oradaydı. Bağlantımızda ufak bir kopukluk oldu ama harika tavsiyeleri aldık zaten. Teşekkür ediyoruz. Ve astroloji köşemiz başlıyor. Pazar günlerinin en sevilen bölümü. Sevgili Özlem Recep bizimle birlikte. Geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Hoş geldin.
2: Ben de kutluyorum.
1: Güzel kırmızı enerjisiyle.
2: Canım Sedacığım, sen de çok güzelsin. Geçmiş bayramımızı kutluyorum. Ekrandaki evet. Sevgili izleyenlerimizin
1: kadar
2: de.
1: Kadar çabuk geçti bir anda. Evet sevgili Özlem Recep'e ne soracağım efendim? Yay burcunda Dolunay acaba neler getirecek? Yeni hafta nasıl olacak? Yaza da merhaba diyoruz. Evet. Neler bekliyor bizi bu hafta Özlemciğim?
3: Sedacığım öyle bir enerji alanı var ki göksel sembolizma olarak kraliyet yıldızları dediğimiz bir gökyüzünde bir oluşum oluştu gökyüzünde. Antares, ondan sonra Aldebaran, Regulus, Famal Halt yıldızları. Deriz ki biz bunlara baş melek, 4 tane baş meleğimiz var ya kutsal kitaplarda da geçen. Onların gökyüzünde belirlendiğini aslında, hatta bazı ışık çakmaları görenlerin de olduğu söylenir. Gökyüzünde bu kadar güzel bir enerji alanı varken aslında iyilikten, doğruluktan, dürüstlükten yana olanların ödüllendirileceği bir 15 güne girerken aslında kalbi sıkıntılı olanların da, ilahi sisteme sıkıntı yaratmış olanların da biraz cezalarıyla karşılaşabilecekleri yani, bir dönem gibi.
1: Özlemciğim bazen hep öyle diyorlar. Acaba kötüler mi kazanıyor? Acaba hep böyle arkadan bir şeyler yapanlar mı kazanıyor? Ben hep söylüyorum ya, son gülen iyi güler.
3: Aynen öyle.
1: İyi de kalmaya devam.
2: Gökyüzü de böyle söylüyor bu ara.
1: Peki yaza başlıyoruz. Dolunay mı başlıyor mu
3: evet,
1: şu anda?
3: Evet, Dolunay enerjisindeyiz. Bugün itibariyle 31 Mayıs'ta gerçekleşti. Ve önümüzdeki 15 günü etkileyecek sevgili Sedacığım. Tam anlamıyla ticarette, hukukta, adalette, işte efendime söyleyeyim para piyasalarında, ilişkiler alanında tam anlamıyla böyle kritik bir döngü aslında her birimiz için. Ama burçlar için de sabırsızlanıyorum açıkçası.
1: Ülkemiz için hep bana onu soruyorlar. Diyorum hemen sorayım Özlemciğim. Ülkemiz için ne gösteriyor? Mesela Dünya Kupası başlıyor, bilmiyorum, böyle başarı yıldızıyla ilgili bir sinyal var mı?
3: Var tabii ki var. Ama aynı zamanda ülkemiz açısından birlik ve beraberliğin çok kıymetli olduğu bir zaman diliminden geçtiğimizin de altını çizmek gerekiyor. Para kaynakları açısından durumların değişeceği bir döngü. Hani finansal konular ülkemiz açısından belki yine önemli olabilir. Buraya biraz değinebiliriz. Altın ve diğer değerli madenlerle alakalı. Bu hafta yine belki biraz daha yine düşük gidebilir ama hafta sonuna doğru işlerin biraz daha değişeceğini, ticaret, ithalat ve ihracat döngülerinin biraz daha artabileceği, yay dolunayı ticaret döngülerini anlatabilir. Borsa seviyelerinin de biraz böyle hani bir anda kritik bir döngüye doğru yine bir risk taşıdığını görsek de yatırım tavsiyesi evet, olmamakla
1: her zaman,
3: birlikte.
1: Tabii ki.
3: Evet biraz evet yani düşüşler oluyor diye de moralleri de çok bozmamak lazım. Hani altın tarafıyla ilgili. Belki döviz ve euro tarafıyla alakalı belki biraz daha hani ön planda olabilir yatırımcılar ama tabii yatırım tavsiyesi olmamakla
1: olmuyor,
3: birlikte gökyüzünün psikolojik analizi bunlar.
1: Peki Özlemciğim evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi arada sorular da geliyor, onları da soracağım ama böyle bir yavaş yavaş başlayalım. Sondaki burçlarımıza biraz böyle haksızlık oluyor. Koç ticarette önemli bir dönem, yine koçu da
3: evet.
1: Ticaret alanında etkiliyor herhalde.
3: Hem de nasıl? Çünkü sevgili koç burçları önemli bir döngüyken bu sizin uluslararası anlamda yapacağınız işleri etkileyecek olan çok önemli bir kritik süreç olabilir. İthalat ihracat sektöründeyseniz ya da diyelim ki bir emlak sektöründe çalışan bir koç burcu olabilirsiniz ya da spiritüel işlerle bile ilgilenen bir koç burcuysanız yurt dışı kaynakları ve devleti ilgilendiren pek çok aşamadaki olan prosedürsel durumlarla ilgili önemli bir süreçten geçebilir misiniz gibi görünüyor. Bu dönem koç burçlarına şunu söyleyebilirim. Eğer ki iş yapacakları bir alan varsa yurt dışına açılmaları çok fırsatlı ve karlı olabilir. Bekledikleri cevaplar, yani olumlu ya da olumsuz nitelikte olabilecek olan cevaplar önemli kararlara bağlanabilir gibi görünüyor. Sevgili koçlar, dostlarınızdan yardım alabilirsiniz. Önemli kişiler size bu dönem içerisinde ciddi anlamda hani destek verebilir iş alanıyla alakalı. Ticarette dürüstlük çok önemli sizler açısından. İş yaptığınız konularla ilgili çok fazlasıyla dürüstlük dürüstlük ve adaletli olmak çok kıymetli ve önemli olacak. Bu konuya çok dikkatli olun çünkü bu aralar para kazandığınız kaynaklarla ilgili ileride kraliyet yıldızlarının bütün burçlar için şöyle bir olayı da olacak. İmtihanlardan tabi tutacak. Yani hani ben sana veriyorum, büyük yükselişleri vereceğim, büyük yerlere getireceğim seni ama bununla ilgili de seni yarın bir gün teste tabi tutacağım diyebilir. Böyle bir enerji olabilir. Bu konuya dikkat edin. Mahkemesel süreçlerle ilgili de alacak verecek ya da haklıysanız kazanacağınız ama haksızsanız da bu dönem için mahkemesel süreçler biraz riskli olabilir. Önümüzdeki 3 gün özel hayatınız tam anlamıyla merkezde olurken para kaynaklarınızla ilgili harcamalarınızın biraz arttığı ama yeni modellemeler ve yeni çalışma alanlarını merkezinize taşıyacağınız önemli bir döngü diyebilirim.
1: Çok güzel. Yine parasal kaynaklar bu ayı da etkiliyor. Evet. Nasıl bir dönüşüm bekleniyor?
3: Şimdi boğa burçları için tam anlamıyla hem ruhsal hem de para kaynaklarıyla alakalı çok büyük bir dönüşüm döngüsü bir kere. Para kaynaklarıyla ilgili sevgili boğa burçları kredi, faizlerle ilgili, miras, alım satım konularıyla ilgili bir gayrimenkulünüzün alım satımıyla ilgili olan bir süreç gündemde olabilir gibi görünüyor. Maddi kaynaklarınızı planlamayı tam anlamıyla merkezinize taşırken bu dönem içerisinde iş ve ticaret yapıyorsanız alacak verecek konularınız tam anlamıyla merkezde olacak. Borçlanmamaya çok dikkat etmek önemliyken gayrimenkul ve alım satımla ilgili özellikle olan süreçlerde de yine dürüst ve adaletli olarak davranırlarsa boğa burçları çok fazlasıyla kazanırlar. Zaten boğalar öyledir, yani bir adaletli, evet, dürüst yanları vardır. Ama ticarette sıkıntı yaratanlara karşı da biraz dikkatli olmaları gereken de bir süreç olabilir gibi görünüyor. Adaletten yana olan, hukuktan yana olan ciddi anlamda para kaynaklarıyla ilgili de gayrimenkul ve piyasalar açısından da kendini değerlendirebilir gibi görünüyor. İlk 3 gün, yani önümüzdeki 3 gün özelinde Dolunay'ın verdiği yetkiyle aile konularınız tam anlamıyla merkezinizde olacak. Nereye taşınsam, ne yapsam, yeni bir ev alımı, yeni bir ev satımı, annem babam ne olacak, ailem ne olacak gibi ya da yuvanızda çocuğunuzla ilgili olan konular varsa merkezinizde olurken Mars'ın da verdiği kombinasyon size biraz daha hareket enerjinizi arttırırken bazı ameliyat ve operasyonlardan geçme ihtimaliniz olabilir sevgili boğa burçları. Önümüzdeki 15 gün içerisinde ertelediğiniz, ötelediğiniz bir ameliyat, bir operasyon gündemde ise karar verebilir ve bir şeylerin içerisinden geçebilirsiniz. Dikkatinizi toplamanız gerekiyor çünkü Mars sizin burcunuzda ilerlerken biraz böyle kazalara karşı falan dikkatli olmak önemli. Birilerine sadaka vermek kıymetli boğa burçları için.
1: Boğa biraz torpilli oldu. İkizlere gelelim. Bu arada yönetmenimiz Can'ın bugün doğum günü. Onu tekrar buradan da tebrik ettikten sonra
2: mutlu yıllar
1: diliyorum. İlişkilerde netlik zamanı diyoruz ikizlere.
3: Hem de nasıl? Şimdi sevgili ikizler burcu, ilişkiler özelinizde tam anlamıyla bir netlik döngüsü yaşayacaksınız. Bu nasıl bir süreç? Bazı ikizler burçları bu dönem içerisinde evlilik kararı alabilirler. Yani dolunay enerjisi ilişkimi bitiriyor mu acaba dememek lazım. Ama bazı ilişkilerde kökten biteceği bir dönemin içerisinde gerçekten net bir karar alırken diyecekler ki tamam bizden buraya kadar diyecekleri bir enerji alanı olabilir. Ya da uzun süredir bir beraberliğiniz varsa bu beraberliğin nereye doğru evrileceğiyle ilgili çok önemli bir eşikten geçebilir misiniz gibi görünüyor. Sadece bu özel hayatınızla, evliliğinizle ilgili olan konu anlamında olmayabilir. Burada iş yaptığınız ortaklı olan projelerle ilgili de bazı süreçler sizin açınızdan oldukça önemliyken önümüzdeki 3 gün özelinde önemli toplantılar, görüşmeler, sözleşme süreçleri, işte efendime söyleyeyim yakınlarınızdan gelebilecek destekler ve aynı zamanda dostunuzun, düşmanınızın kim olduğunu fark edebilecek çok kritik bir süreçten geçeceksiniz. Ortaklığınız bitebileceği gibi yeni bir ortaklık döneminde güçlü, yani diyelim ki önemli yerlerde olabilecek olan bir ortaklık süreçleri olabilir. Devletin önemli kurumları olabilir ya da yurt dışında önemli nitelikte sayılabilecek olan bir firmayla mesela bir ortaklık döngüsü olabilir. İkizler burçlarına sadece şunu söyleyeceğim. Güç kazandığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Aldebaran yıldızı sizin burcunuzda bu dolunay özelinde ve size her burca söylediği gibi ama biraz daha size ön planda tuttuğu bir konu var. dürüstlük ve tam anlamıyla yalan söylememe döngüsü sizler açısından. Çünkü öyle bir güzel güç olacak. Verecek ki ikizler burcuna, imtihanı da dürüstlük olacak diyebilirim. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olun. Belki bu aralar uyku problemleriniz olabilir. Kazalara da biraz dikkat etmek lazım.
1: Evet. İkizlere vallahi çok güzel şeyler oldu. İş hayatı diyoruz yengeçler için.
3: Hem de nasıl? Hiçbir dönem. Evet, sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeçler özelinde iş hayatınızda bir dönüm noktası niteliğinde.

0: halindeyken dostlarınızla ilgili olabilecek olan, yani kalabalık ortamlarda birileri var ama bunlar kim? Yengeç burcu, herkesi iş hayatında dostun zannetme. Herkes senin için iyi bir şeyler yapacak değil. O yüzden tam anlamıyla bir eleme döngüsünden geçebilirsin. Çocukların ve aile konuları, özel hayatınla ilgili olan konular, iş hayatını birazcık şöyle sağlık ve iş hayatını kenara koyabilirsen, özel hayatınla ilgili olan konular yine gündemde olabilir. Kalabalık yerler, yalnız olanlar için kalabalık yerler çok önemli. Tanışmalar, yeni tanışmalar için diyebiliriz.
1: Güzel, yaz da geldi zaten. Evet. Ve aslan, karar zamanı diyoruz aslanlara. Özlem Recep öyle söylüyor.
0: Şimdi aslan burçları yay dolunayı özelinde tam anlamıyla bir karar eşiğinden geçecekler. Nasıl bir karar eşiğinden geçeceksiniz sevgili aslan burçları? Özellikle hayat akışınız içerisinde kendinize ket vurduğunuz uzunca zamandır. Aslanları hep böyle hani her şeyi yaparlar gibi görünüyor ama aslanların da gücünü biraz sıkıntıya yaşattıkları bir şeyler geçmiş yıllarda oldu. 1-2 yıldır. Şimdi aslan burçları şöyle bir enerji alanı var. Özellikle tam anlamıyla sosyalleşebileceğiniz, işte efendime söyleyeyim, iş hayatıyla ilgili sosyal ortamlardan birileriyle karşılaşabileceğiniz, özel hayatınızla ilgili tam anlamıyla böyle kritik olan bir eşikte bir karar verme döngüsü. Yani burada aslan burçları özel hayatında da tamam mı, devam mı diyecek ve kendini tam anlamıyla merkeze koyacak. Önümüzdeki 3 gün boyunca her konuda, işte aşkta, özel hayatınızda, sağlığınızla ilgili olan konularda kendinizi merkeze taşırken yapmak istediğiniz projeler ya da özel hayatınızda ne bekliyorsanız tam anlamıyla ben böyle istiyorum, ben buna karar veriyorum modunda olabilirsiniz. Bu da aslında tam anlamıyla yerinde bir karar olur aslan burçları için, böyle söyleyebiliriz.
1: Ve tavsiye de geldi.
0: Sosyalleşeceksiniz tam anlamıyla. Kariyer döngüsüyle ilgili de büyük bir hız var ama yöneticilerinizle tartışmalara biraz açık bir dönem. Biraz o konuya temkin ve dikkat diyebiliriz.
1: Aman dikkat. Evet. Ve geçiyoruz Başaklara. Başak. Geçmişten gelen hikayeler etkileyecek mi?
0: Evet, etkileyecek. Geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp kaldıkları bir dönem yaşıyorlar Başak burçları. Özellikle belki de köklerden gelen ailesinin yaşadığı olaylarla ilgili de bir yüzleşme döngüsü de olabilir gibi görünüyor Başak burçları özelinde. Sevgili Başak burcu tam anlamıyla hayat akışın içerisinde sana iyi gelmeyen her şeyi geride bırakırken ailen, köklerinle ilgili olan konularda da bir yüzleşme döngüsü olabilir. Yerini değiştirmek isteyebileceğin çok önemli bir sürecin içerisinden geçiyormuşsun gibi görünüyor. Özellikle artık ben burada yaşamak istemiyorum diyecek Başak burçları. Bazı şehir değişiklikleri, yer değişiklikleriyle ilgili bir karar eşiğinden geçecek. Kariyer süreçlerinizle ilgili büyük potansiyel fırsatlar var. Önemli yerlere gelebileceğiniz fırsatlar var. Bu fırsatları iyi değerlendirmek lazım ama bir şeyin bitişi yeni bir şeyin başlangıcı gibi de duruyor bu dönem. Yani bir iş hayatında büyük bir döngüyü kapatıp yeni bir şeye başlamak için bir kariyer planlaması da bu dönem içerisinde yapabilirsiniz gibi görünüyor. Önümüzdeki ilk 3 gün özellikle hayat akışınız içerisinde manevi alanınızı destekleyeceğiniz ve sağlığınızla ilgili olan konularda önemli süreçlerden geçebileceğiniz bir döngü gündemdeyken seyahatlerinizi planlama, seyahat perileri geldi onlara böyle Başak burçlarına. Evet, seyahatlerinizi planlamayla ilgili bir süreç var ama trafikte lütfen çok dikkatli olmanız gereken önemli bir hafta, bunun da altını çizelim
1: aman
0: diyelim.
1: Aman dikkat. Ve teraziler,
0: evet,
1: alacağı kararlar kritik diyorsun.
0: Evet evet, hem de nasıl.
1: Merakla bekliyorum.
0: Şimdi sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler özelinde dost mu düşman mı ya da hayatımın içerisinde ben neredeyim gibi bir süreç var. Bu süreçlerin içerisinde geçmişten gelen ve şu an önündeki planladığı pek çok projeyle ilgili insanları eleyeceği, yeni kararlar vereceği önemli bir süreçten geçecek. Bazı terazi burçları bu sürecin içerisinde aynı zamanda iş hayatı özelinde bir yer değişikliği sürecinden de geçebilir gibi görünüyor. Farklı şehirlerden, farklı yerlerden bir işte efendime söyleyeyim bir iş bulma durumunuz olabilir sevgili terazi burçları. Maddi kaynaklarınız açısından biraz borçlara karşı temkinli ve dikkatli olmanız gereken önemli bir dönemden geçerken ikili ilişkiler özelinde tam anlamıyla böyle bir itiraf döngüsünden geçecekler. Yani birileri terazi burçlarına bir şeyleri artık anlatabilir. İçinde saklı, gizli tuttukları bir şeyleri anlatabilirler. Yalnız olanlar için özellikle böyle bir flört enerjisinin çok fazlasıyla artış yaptığı güzel bir döngü olabilir gibi görünüyor. Önemli tanışmalar, önemli karşılaşmalar, bir anda böyle kalbinizin böyle pıt pıt pıt atabileceği güzel, şahane bir döngü olabilir. Hatta bu kişiyle seyahatte tanışmış ya da tanışacak olabilir misiniz gibi görünen sosyal

0: sosyal ortamlarda tanışacak mısınız gibi görünen bir enerji alanı olabilir sevgili Terazi Burcu. Eğer ki hayatınızda birisi varsa tam anlamıyla karar döngüsü dedik ya, karar vereceksiniz. Bu beraberlik nereye doğru gidiyor, ne oluyor der gibi. Paraya ve aynı zamanda biraz böyle belki geçmişten gelen ameliyatsal döngüler ya da operasyonlarla ilgili de bir şeyler var. Oraları biraz belki hani oralar biraz hassas olabilir gibi görünüyor.
1: Bak şimdi akrep, hak ettiğin değer şimdi geliyor.
0: Evet. Hem de
1: neler
0: nasıl?
1: Var? Ödüller mi var? Bereketler mi var?
0: Hem de nasıl? Şimdi akrepler de çok çekti. 7 yıldır çekiyorlar aslında akrep burçları. Ama hiçbir şey oturmadığı hayatınızda. Şimdi oturmak üzere ya her şey. Şöyle bir enerji alanı var. Bir kere hayatta hak ettiğiniz ne varsa artık yay dolunayıyla birlikte karşılaşacağınız şahane bir döngü bence akrep burçları. Bu döngüyü iyi değerlendirmek lazım. Özellikle hayatınızdaki kişiden değer görebileceğiniz bir süreç gibi de gündemdeyken bu döngüler. Maddi kaynaklarla ilgili olabilecek olan süreçlerde de bazı fırsatlar ve tam anlamıyla ben hak ediyorum, ben bu parayı hak ediyorum, ben bu maddi değeri hak ediyorum diyebileceğiniz bir döngü olabilir. Gayrimenkulünüz ya da yaptığınız bir yatırımın değerleneceği bir sonucu alabilirsiniz elinize. Para giriş çıkışlarında biraz daha gelen bir para olursa elde tutmak çok önemliyken finansal kaynakları dengelemek de çok önemli ve kıymetli. Sadece akrep burçlarına şunu söyleyeceğim. İlişkiler alanları çok fazlasıyla hareketleniyor. İlişkiler döngüsü, evlilik ya da özel hayatınızla ilgili olan 7 yıldır oturmayan pek çok sürecin krizini yaşıyor olabilirsiniz. Ama eğer ki bu döngüde birileri gidiyorsa hiç üzülmemek lazım. Çünkü biraz sıkıntılı açılar var. kimse yoksa bu hafta sonuna doğru bir enerji alanı gündemde olabilir. Özel hayatınız hareketlenebilir gibi görünüyor. Değer gördükleri bir döngü yaşarlarken biraz daha böyle kalpleri de pırpır atabilir. Kariyer süreçlerinizle ilgili önümüzdeki 3 gün çok kritik olacak. Güzel fırsatlar var. İyi değerlendirin.
1: Çok az vaktimiz kaldı. Hızlıca yay.
0: Evet.
1: Ne diyoruz yaya?
0: Sevgili yaylar ve yükselen var. Evet, yükselen yay burçları özelinde tam anlamıyla kendinizi değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz, hayatınızda kararlarınızı merkeze koyduğunuz, kendinizi merkeze koyduğunuz önemli bir süreç sevgili yay burçları. Sizin burcunuzda gerçekleşen dolunay hattı gücünüze güç katacak ama bazı arınmalardan da geçebilir misiniz gibi görünüyor. Tam anlamıyla dostlarını, düşmanlarını eleyecekleri bir döngü. Ev ve yerleşim alanlarıyla ilgili de kritik bir süreç gündemde olabilir. Yay burçları bu dönem içerisinde hayatta karar verirken hırsa kapılmamak çok kıymetli ve önemliyken bu dönem bir evlilik ya da bir ilişki varsa güçlü biriyle birlikte olabilecekleri de bir sinyal yine verebiliriz gibi görünüyor. Sevgili yay burçları özellikle sağlığınızla ilgili olan konulara yine biraz temkinli ve dikkatli olmanızı önerirken önümüzdeki 3 gün hukuksal meseleler merkezinizde diyebiliriz.
1: Evet, oğlaklara da bir ilahi yardım mı geliyor
0: evet,
1: acaba?
0: Evet, hem de
1: İlahi
0: nasıl?
1: Sistem perdeyi aralıyor. Neler var orada?
0: Oğlaklar gerçeklerle karşılaşacak sevgili Sedacığım. Oğlak burçları arkanızdan bir oyun mu dönüyor ya da gerçekten bu ticari konularla ilgili olabilir, hukukla ilgili olabilir ya da özel hayatınızla ilgili olabilir. Tam anlamıyla arkanızdan dönen her şeyle karşılaşacağınız bir süreç yaşarken gidenin gittiğine ya da biten işlerinize üzülmemeniz çok kıymetli ve önemli. Çünkü bazı süreçler sizi yükselmenizi hazırlıyor diye nitelendirebiliriz. Çünkü hak ve adaletten yana olan oğlak burçları güçlenecekler bu süreçte. Ama gitmesi gerekenler, bırakın gitsin, hayatınızdan çürük elmaları attığınız bir süreç diyebiliriz bu süreç için. Mars boğa burcunda oğlaklar için aşk hayatlarını biraz daha hareketlendirdikleri keyifli bir süreç gündemde olabilir. Bir şeyler biterken başka şeyler sizin için hareketli ve güzel. Finansal kaynaklarla ilgili de bazı fırsatlar var. 3 gün değerlendirin diyelim.
1: Ve kova.
0: Evet.
1: Güzel bir şeyler var yine kova ile ilgili
0: evet.
1: De hak edişlerle.
0: Hem de nasıl? Olarak. Şimdi sevgili nasıl kova burçları hayallerini gerçekleştirebileceği şahane bir süreç aslında. Yay dolunayı gerçekten hayatında ilahi sisteme önem vermiş olan kova burçlarının yükseltebileceği bir fırsat gündemde oluyor. Dostlarınızdan bayağı bir fırsat görebilir. Güçlü dostluklardan finansal kaynaklarla ilgili fırsatlar yakalayabilir, yükselebilir, isminize isim katabilir. Hatta alkışları üzerinize toplayabilir misiniz gibi görünüyor. Hayal kurun kova burçları. Hayallerinizin gerçek olabileceği şahane bir döngü. Ama gerçekten sıkıntı yaratmışlarsa da bazı yüzleşmeler onlar açısından bir arınma sürecine doğru da onları ilerletebilir gibi görünüyor. ev, aile ve ev satımları alımlarıyla ilgili de önemli bir süreç gündemdeyken önümüzdeki 3 gün ilişkiler alanınız hareketli olacak diyebiliriz sizler açısından.
1: Ve final diyoruz balık. İş evet. hayatıyla ilgili güzel haberler varsa var, ki var. Özlem'den neler
0: evet,
1: var bu hafta?
0: Sedacığım balıklar tam anlamıyla yükseldikleri bir süreç bir kere. Artık hani akreplere ve balıklara bunu söyleyebiliriz. Yengeçlere bunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi balık burçları kariyer süreçlerinizle ilgili bir döngü var. Tam anlamıyla kariyer noktanızda olacak olan bu dolunay hattı size gücünüze güç katacak olan bir süreç. Tabii ki dürüst davrandıysanız, çalıştıysanız, bir şeyleri emek olarak verdiyseniz artık meyvelerini toplama ve oturduğunuz yerde bu işin profesyonel olmayla ilgili bir süreç sizinle birlikteymiş gibi görünüyor. Sadece bu dönem içerisinde hırsa kapılmamak çok önemli, dürüst olmak çok önemli ve kıymetliyken ev ve aile yaşantınızla ilgili olabilecek olan süreçlerde de özellikle ev alımlarıyla ilgili bazı balık burçlarının fırsatları gündemde olabilir gibi görünüyor. Önemli seyahatler önümüzdeki 3 gün içerisinde sizin merkezinizde olurken önemli tanışmalar, önemli toplantıların sonuçları var. Kariyer, kariyer, kariyer, iş, iş, iş diyorum. Özel hayatla ilgili olan konulara girmiyorum. Çünkü balıklar için tam anlamıyla değerlendirebileceğiniz alan iş hayatınız oraya doğru yürüyün. Hadi
1: biraz
0: bakalım.
1: Oradan belki diğer tarafa da yansır.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Özlem'cim. Ağzına sağlık. Sevgili ekip arkadaşım Burak'ın bir sorusu vardı ama ben onu haftaya sorayım
0: Olur.
1: sana.
0: Olur. Tabii
1: seve seve. Fenerbahçe ile ilgiliydi. O kısa olmayacak belli ki.
0: Seve seve.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Işıl
0: teşekkür
1: ışıl geldin. Işıl ışıl bir hafta diliyorum.
0: Herkese haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Özlem Recep'i uğurlarken gün başlıyor da veda zamanı geldi. Saat başında görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de...

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Unutulmaz, unutulmaz.
7: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
6: Aygaz.
8: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
9: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
10: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Express treni yaklaşık 30 metre yükseklikte aniden durdu. Trende bulunan 8 yolcu uzun süre havada beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hız trenine ulaştı. Mahsur kalan yolcular tek tek güvenli şekilde aşağı indirildi. O korku dolu anlar kameralara yansıdı.
1: All right, very good. We're here.
0: Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Alevler şehirler arası otobüs terminalinde yükseldi. Mersin'den gelip yolcularını indirdikten sonra park edilen yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
2: Bir yandan dumanlar çıkıyordu. Alevler aldı bizi.
0: İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
3: Çok şükürler olsun can kaybı yok. Sadece maddi hasarlı yangın çıktı.
0: Polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kocamla ilişkin var dedi. Gözü dönmüş kadın sokak ortasında dehşet saçtı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın eşinin kendisini aldattığını düşünerek peşine takıldı. Kocasının çalıştığı iş yerine kadar gelen kadın yan dükkanda çalışan genç kızı görünce öfkesine hakim olamadı. Kocamla beni mi aldatıyorsun diyerek tartışma çıkardı. Genç kızsa tanımıyorum diyerek suçlamaları reddetti. Ancak öfkeli kadın ikna olmadı. Yanında küçük çocuğuyla olay yerinden ayrılan kadın bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Gözü dönmüş kadın iş yerine girer girmez genç kıza saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saldırıda genç kız vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen koca eşini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli kadın bu kez de kocasına saldırdı, tokatlar savurdu.
3: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın? Kafayı yedin.
0: Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsü yolda seyir halindeyken iddiaya göre bir anda freni boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan o tonlarca ağırlıktaki araç adeta kontrolden çıkmış bir füzeye dönüştü. Hızla savruldu, önüne ne kattıysa biçti geçti. Park halindeki bir tıra ve otomobile ok gibi saplandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. İşte o dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

0: Yeniden günaydın TGRT Haber'de hafta sonu haberlerinde yeni saate başlıyoruz. Bayram dönüşü dönüşler başladı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinden üzücü bir haber geldi. Bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Otobüsün alev alması sonucu biri 9 aylık bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Denizli Aydın otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında üzücü kaza meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle başlayan yangın sebebiyle otobüs bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada biri 9 aylık bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförü de var. 33 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Efendim, bayramda güneşli bir hava vardı. Turkuaz, Boğaz bayramın son gününde İstanbul'da bu üçlü bir araya gelince İstanbullular kendilerini dışarı attı. Sahiller doldu taştı.
1: Çok güzel yani, hava güzel, bayram güzel.
2: Hem hava güzeldi hem de Boğaz'ın rengi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen İstanbullular sahile akın etti. Hatta öyle ki bu güzel hava iki genci de röportajın tam ortasında yoldan çıkardı.
3: Geçireceğiz. Buradan adalara geçelim mi ya?
4: Geçelim.
3: Bence adalara geçelim.
4: Bence de adalara geçelim.
2: Anadolu yakasında adreslerin başında Salacak ve Kuzguncuk sahilleri vardı. Vatandaşlar Boğaz'ın rengine hayran kaldı.
5: Boğaz'ı ilk defa bu şekilde turkuaz görmek, denizi böyle görmek sanki bayramda bize verilmiş bir hediye gibi oldu.
6: Bize son gün böyle tadını çıkarmak için Boğaz'a geldik.
2: Caddebostan, Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerinde de benzer manzaralar vardı. Yeşil alanlar, kamp sandalyeleri ve masalarla doldu. Avrupa yakasında da Sarıyer ve Rumeli Hisarı sahillerinde yoğunluk gözlendi. Kimi yürüyüş yapmayı seçti, kimi ise kendisini serin sularına bıraktı. Havayı görenlerin kovası ise İstavrit'te doldu.
7: Güzel havada. Deniz temiz, balık tutmaya geldik, kafa dağıtıyoruz burada.
2: Bayram tatilini adalarda noktalamak isteyenlerin adresi ise Kabataş Vapur İskelesi oldu. Öğlen saatlerinde iskelede adeta adım atacak yer kalmadı. Yoğunluk kameralara yansırken turnikelerden geçen yolcular yer kapabilmek için vapurlara koştu.
0: Evet, bayram tatili dönüşleri başladı. Yer yer kritik kavşaklarda trafik kilitlenirken bayramın yankıları da devam ediyor. Kimi deniz kenarını tercih etti, kimi memleket yolunu. Ancak birçok kişi için bu bayram binlerce yıllık tarihe de bir yolculuk demekti. Turistler rotayı Güneydoğu'nun asırlık topraklarına çevirdi.
2: Kültür, inanç ve tarih. Bu bayram Güneydoğu'da iğne atsan yere düşmedi.
1: Yani muhakkak bir kere en azından gelip bu tarihi dokuyu görmelerini öneririm.
2: Rotanın en hareketli durağı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ydı. İnanç turizminin göz bebeği Balıklı Göl yerleşkesinde adım atacak yer kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar kutsal balıklara yem attı, dualar etti, güzel havanın tadını çıkardı.
8: Geçen sene gelmiştim, yine geldim. Burayı ziyaret etmeye.
2: Urfa'ya gelenlerin bir sonraki durağı ise hemen yanı başlarındaki tarihin sıfır noktası oldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki 12 bin yıllık Göbekli Tepe, bayram boyunca yerli ve yabancı binlerce misafiri hayran bıraktı.
9: Biz Isparta'dan geldik. Göbekli Tepe'yi çok beğendik.
2: Medeniyetlerin izini süren tatilciler Batman Hasan Keyfi de es geçmedi.
10: Güzel şehir yani doğasıyla, kültürüyle çok güzel bir şehir.
11: Bence çok güzel, görülmeye değer.
2: Ve final, 2206 metre yükseklikte Kommagene Krallığı'nın mirası Nemrut'ta. Bayram boyunca her gün tam 3000 kişi güneşin gökyüzündeki o muazzam vedasını izlemek için zirveye tırmandı. Amerika'dan gelen de oradaydı, Antalya'dan gelen de.
4: Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum.
0: Antalya'daki Kaputaş plajı da bayramın gözdeleri arasındaydı. Avrupa'nın en iyi plajları arasında yer aldı. Ayrıca bayram tatili dolayısıyla doluluk da %100'e ulaştı.
2: Türkiye'nin gözde tatil noktalarından Kaputaş plajı Avrupa'nın en iyileri arasında.
1: Çok kalabalık ama muhteşem bir yer.
2: Antalya'nın Kaş ilçesindeki plaj Avrupa'nın en iyi plajları 2026 listesinde 9. sırada yer aldı. Turkuaz rengi denizi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken plaj Türkiye'den listeye giren tek nokta oldu.
11: 3 renk oluşuyor: turkuaz, mavi ve yeşil zaman zaman. Muhteşem bir koy.
2: Turizmciler bu başarının bölgenin tanıtımına ve ziyaretçi sayısına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.
11: Kaputaş plajımız bölgemizde bulunan en güzel plajlardan bir tanesi. Bu yılda yine dünyanın en güzel plajlar listesinde yerini aldı. Yıllarda süregelen bir dönemde zaten Kaputaş plajı her dönem dünyanın en iyi plajları arasında yer alıyordu. Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Kaputaş artık Kaş'ın dünyaya açılan vizyonu oldu.
2: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kaş'ta yoğunluk yaşanıyor. Konaklama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaşmış durumda.
11: Ayrıca şu anda Kurban Bayramı tatilindeyiz. İlçemizde yaklaşık bir haftadır %100 doluluk oranına ulaştık.
2: Dünyaca ünlü plaj yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.
1: Deniziyle, plajıyla, havasıyla mükemmel bir plaj. Mavinin her tonunu görebileceğiniz bir deniz.
0: Bolu'daki Geride Çayı'nın çevresinde bölge halkının kirlilik isyanı vardı. Çay neredeyse siyaha döndü. Bölgedekiler ne tarım yapabiliyor ne de hayvancılık.
12: Getirdik, sizin yaşam alanlarını da getirdik ve birlikte belgesel yaptık.
2: Eline pankartını aldı. Onun da isteği herkes gibi netti.
12: Yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz.
2: İsyan Gerede Çayı için başladı. O isyanın sebebi de belli.
13: Balık tutar, burada piknik yapardı.
14: Suyunu içerdik.
2: Peki ya şimdi durum ne dersiniz?
14: Balığı bırak, kurbağa yaşamıyor. Hayvanlarımız ölüyor.
2: İşte Bolu'daki Gerede Çayı, Bolu Çayı ile birleşiyor, Yenice Irmağı adıyla Karadeniz'e dökülüyor. Ama o çay bu halde. Bölgeye deri ve karma organize sanayi bölgesi kuruldu. Köylülere göre sanayi bölgesi çayı bu hale getirdi. 288 kilometrelik hat boyunca yüze aşkın köyde kirliliğe yol açıyor.
13: Karma deri sanayileri çıkınca arka tarafla hep bahçeydi ve yiyeceğimizi temin ediyor. Şimdi biz pislikten, affedersin, kokudan resmen zehir akıyor.
2: Artık ne yiyecek temin ediliyor ne de hayvanlar o çaya yaklaştırılıyor.
13: Hayvanlarımız buradan su içemiyor. Asla yanaştırmak istemiyoruz. Hayvanla ölüyor, telef oluyor.
2: Kimyasal atıklarını çaya boşaltan tesislere defalarca ceza kesiliyor. Buna rağmen kirliliğin ve kötü kokunun önüne geçilemedi.
12: Ve insanlara yukarıda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız.
2: Bölge halkının isteği basit.
13: Pisliğini bize akıtmasın. Biz bu çayın temiz akmasını istiyoruz.
2: Bölge halkı çayın eski günlerini arıyor.
13: Çocuklarımız burada yüzme öğrendi.
14: Kokumuzu mahvediyor.
13: Eğer ki sesimizi duymuyorlarsa biz Ankara'ya yürüyüş yapacağız.
12: Nereye getirdik?
2: TGRT FM Haber.
15: Şimdi reklamlar.
16: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
17: Senle hayatı dolu dolu tat.
15: aç bir meysun dolu dolu hayat.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh, biz başıboş değiliz. Bir gence mektubunda buyurdu ki, evladım, seni bu doğru yoldan ayırmasın Allah'ım. Ey oğlum, sana pek çok lütfedip Hak Teâlâ, şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Şimdi bilmiyorum ki, nefis ile şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol. Arkadaşlar uygunsuz. Nefsin arzularını yapmak kolay ve ucuz. Ey oğlum, benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin, yolun da be gayet korkuludur. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır. Haram ve günahlara hiç uzanmamalıdır. Zira Cenab-ı Allah acıyıp bu kullara mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Helal olan sayısız şeyleri bırakarak onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak Hakk'a karşı ne kadar büyük edepsizliktir. Ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir günde genç birine şöyle etti nasihat. Ey oğlum, haram ile beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Kazandığın maaşı helal ettirmemişsen, nasıl cevap verirsin mahşerde Rabbine sen? Ey oğlum, bizler kuluz, Allah'ın emrindeyiz. Kendi emrine buyruk ve başıboş değiliz. Her istediğimizi yapamayız ki zinhar, zira sahibimizin bize emirleri var. Burada yaşamazsak, onun emirleriyle, mezarda pişmanlıktan başka şey geçmez ele. Ey oğlum, gençlik çağı, kâr ve kazanç vaktidir. Mert olan, bu zamanı iyi değerlendirir. İhtiyarlık zamanı herkese olmaz nasip. Olsa da vakit olmaz elverişli münasip. Vakit dahi bulunsa azalınca güç kuvvet, yapılmaz gençlik gibi yarar iş ve ibadet. Oğlum, nefsimiz için yaparız nice şeyler. Onlar hep sorulacak mahşerde birer birer. O gün günahlarımız konunca önümüze, nasıl mahcup oluruz o zaman Rabbimize? Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak ve senin her işini görmektedir muhakkak. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Bunları bile bile haramları işlemek, Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken, o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi, vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyetin sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor, yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyetin sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allahü Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allahü Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır, ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur, haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir buyuruyor. Büyüklerden bir zat da nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki onun etkisinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. yani ehli sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir. O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor. Bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır.
1: Hayatım Roman.
2: Niçin tövbe ettim?

0: Adım Taylan Yemliha. Taksi şoförü olarak çalışıyorum. Biz şoförler her gün değişik insanlarla karşılaşır, hemen her gün mutlaka ilginç bir hadise yaşarız. Fakat bir tanesi var ki bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Efendim, sene 1984. Havaalanından aldığım İran uyruklu bir aileyi Tarabya'da bir sokağın başında bırakıp geri dönmüştüm. Bir ara nasıl olduysa arabada bir çantanın bırakıldığını fark ettim. Hemen sağa yanaşıp çantayı açtığımda bir de ne göreyim? Çantanın içi parayla dolu. Şaşkın bir halde işimi falan bırakıp doğruca eve gittim.
1: Çantanın içinde ne kadar var dedim?
0: $1000 anne. Dünyanın parası eder bu. Ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağız var mı oğlum? Ya götür sahibine teslim et ya da karakola bırak. Ne yaparsan yap ama bu paranın bir kuruşunu bile harcarsan sütümü helal etmem bilmiş ol.
0: Anne, iyi güzel söylüyorsun da ben o aileyi Tarabya'da bir sokağın başında bıraktım. Hangi eve girdiklerini görmedim ki.
1: Hayır Taylan, mazeret istemiyorum oğlum. Ya sahibini bulursun

0: korktular. Akşam eve döndüğümde anneme olanları anlattım. Ya işte böyle anne. Bu 100 doları verdiler bana.
1: Bak oğlum, o para havadan geldi. Havaya gitsin bari.
0: Aa, nasıl yani?
1: Evde odun kalmamıştı. Gidip odun al o parayla, yanıp gitsin.
0: Peki anne. Annem kendinin olmayan bir şeye tenezzül etmemişti. Onun bu tevekkülü, bu dirayeti ve imanı beni oldukça etkilemişti. Ben zaman zaman içki içerdim. Bu olaydan sonra kendime gelip her türlü kötü huyuma tövbe ettim. Nereden nereye, değil mi? Hey büyük Allah'ım, sen nelere kadirsin. Arabama yolcu alacağım. Onlar parayı arabada unutacaklar. Eve gelip bu hadiseyi anlatınca annem harama el sürülmeyecek diyecek ve ben tövbe edeceğim. Sana şükürler olsun Allah'ım. Binlerce defa şükürler olsun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki ahir zamanda hac vazifesini yerine getirmek biraz zor diyor bir hanım dinleyicimiz. Hatta diyor anladığım kadarıyla diyor erkeklerin bile diyor hacca gitmesi diyor bugün güçlüklerle dolu ve bir takım şeyler var diyor. Handikaplar var diyor. Oraya gidince diyor Vehhabilerin diyor emri altında diyor. O bölgeler diyor onlar var yönetimde diyor. Bunun yerine demiş biz hac için mesela biriktirmişsek diyor parasını veya diyor işte oraya gidemeyeceğimiz için diyor şartlar oluşmadığı için diyor herhangi bir hayır içinde kullanabilir miyiz o parayı?
1: Kullanılabilir. Hayırların içerisinde de en mühimi Allah'tan en dinine hizmet. Yani kitap hizmetleri. Şimdi dinleyicimiz iyi tespit etmiş.
0: Evet, onu da soracaktım. Dinleyicimizin söyledikleri doğru mu yani?
1: Doğru öyle tespit mi? Etmiş. Çünkü Saadet-i Ebedi kitabı, diğer kitaplarda da, ilmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında dikkatle bakılırsa, haccın farzları yazıldığı gibi, haccın farz olabilmesi için eda ve vücub şartlarından bahsediliyor. Bu eda ve vücub şartlarının hepsi, hem eda şartları hem vücub şartları, kadın olsun erkek olsun bir Müslüman da tahakkuk etmesi lazım. Mesela kadınlar şartlarından bir tanesi de yanında mahrem olma şartı var. O yoksa hac zaten farz olmuyor. Şimdi siz de şahitsiniz. Zaman zaman gelen telefon olsun, mail olsun, buna benzer sosyal medya vasıtasıyla falan iletilenlerde mesela nisap miktarı parası olan hemen diyor ki benim diyor zenginim diyor. Bana diyor hac farz oldu. Evet. Haccın farz olabilmesi için şartlardan birisi zengin olmak. Doğru. Ama sadece zengin olmak yetmiyor. Mesela dinleyicimiz orada dedi ki Vehhabilerin hakim olması sebebiyle dedi bir sürü handikaplar var. Ben daha açık söyleyeyim. Bu handikaplardan bir tanesi de imanı orada bırakıp gelme handikapıdır. Böyle bir tehlike var.
0: O kadar yani.
1: Evet. Ancak mesela diğer şartlar şey de hani erkeklerinki bile zor diyor. Kadınlarınki daha da zor. Şimdi erkekler bile gideceği zaman böyle meseleleri fıkıh kitaplarından, doğru yazılmış ilmihal kitaplarından iyice okuyup öğrenip beraberce gidecek, birbirlerini kontrol edecekler. Birbirlerini koruyacaklar. O şekilde hac farzasını yerine getirecekler. Mustafa Bey bundan 15-20 sene önce Vehhabiler haccı bozabilmek için devamlı surette haccın 3 tane farzı var. Bir tanesi Arefe günü Arafat'ta vakfaya durmak. Eğer hasbel kadar isabet etme şansı varsa 2 gün öncesine çekiyorlardı Arafat'ı. Ne oldu şimdi? Hacı amcam, hacı teyzem hac gitti. Yani neye benzer? Abdestsiz namaz benzer. Namaz kılmaya benzer. Abdestsiz namaz olur mu? Arafat'ta vakfeye durmadan da hac olmaz. Öne çekiyor. Ve ertesi gün de aynı şekilde yolların her tarafını kapatıyor. Ancak kendilerinden birisinin yani yüksek miktarda hani ona kira ücreti ödersin. Onlardan birisinin arabasıyla kiralarsın arabayı. Onlar şey yapınca onlar dertlerini anlatıyorlar işte. Arefe günü orada birazcık hani 3-5 dakika bile girsen çıksan o farz yerine geliyor. Böyle bir handikapı var. Bu bir, ikincisi bir de adamlar üst katları yaptılar, bilmem neler yaptılar, sağ için yaptılar, ondan sonra tepeleri yaptılar. Yani bir sürü edepsizlik, bir sürü günah işlenecek. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere gelindiği zaman evet farz değil ama sünnete uygun orada dua da ettirmiyorlar. Resulullah Efendimiz'in huzurunda dua da ettirmiyorlar. Efendim işte cahiller. Doğrusunu anla, cahilse onlar. Cahillerin yaptığı elbette ki hüccet olmaz. Ama sen de doğrusunu anlat. Doğrusunu yaz, doğrusunu bildir. Ama oraya geleni sopalarsan, oraya geleni döversen, kaldırırsan, şirk dersen bile Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabrinin başında durmaya. Ondan sonra Allah Teala korusun ya. Bazıları itikadını, imanını da bozup geliyor ondan sonra oraya. Bozup geliyor.
0: Doğrusu o zannediyor.
1: Doğrusu
0: onlar yapıyorsa doğrudur diyor.
1: Nitekim mesela oraya şimdi umreye falan gidiyor Ramazan-ı Şerif'te. Dikkat et. Mesela şeyde komple mesela cemaat kadın erkek kadına da gelmiş. Amin. Bir koro halinde söylüyor. İmam Fatiha'yı okuyor. Böyle
0: namazda.
1: Deyince, amin diyor. Peki Hanefi mezhebinde bu caiz değil. Şimdi burada Diyanet'in de aynı şekilde, buradaki görevlilerin sadece Diyanet'in değil, İlahiyat fakültelerinin, İmam Hatip okullarının, Kur'an kurslarının, yani din anlatan bir türlü hoca kılıklıların aynı şekilde bir sürü kabahatleri ve suçları var. Sen şimdi nasıl ibadet yapacağını anlamıyorsun, anlatmıyorsun. O da gidiyor, ha diyor böyle yapılacakmış diyor, geliyor böyle yapıyor. Ondan sonra da buna niye karşı çıkıyorsun diyor falan. Biz mesela senelerdir ısrarla niye tam İlmihal Saadet'e bir kitabının mutlaka bir evde bulunması lazım, mutlaka bu kitabın konu konu. Önce hangisi lazımsa, abdestse abdest, gusülse gusül, namazsa namaz, oruçsa oruç, zekatsa zekat, haçsa haç bahsi. Yani illa böyle roman okur, hikaye okur gibi değil. Dikkatli bir şekilde anlaya anlaya bunları sindire sindire okumalı ki altyapı oluşmalı. Yani ondan sonra birisi seni kandırmaya kalktığı zaman yok arkadaş dersin. O öyle değil diyebilesin ama öyle değil diyebilecek senin bir gücün yok. Böyle bir aynı şekilde şeyin yok, bilgin yok. E ne yapacak? Gelen tokatlayacak, giden tokatlayacak. Sonra da ne oldu bizim haç diyeceksin. Üzerine soğuk su içiver. O kadar paracıklar da gitti. Ha, turistik bir seyahat oldu, geldi. Eğer imanını kaybetmediysen. Yani orada hanım dinleyicimiz doğru söylüyor.
0: Bir başka dinleyicimiz Karabük'ten yazdığını söylüyor dinleyicimiz. Biz diyor zaman zaman işte camide diyor yakında bir cami var orada diyor hanım dinleyicimiz bu da namaz kılmak durumunda kalıyoruz diyor işte çarşıya falan çıktığımız zaman sık sık böyle diyor uğradığımız bir cami var diyor orada son zamanlarda diyor son bir aydır falan diyor moda haline geldi diyor çocukları diyor caminin içine topluyorlar diyor kızlı erkekli diyor ilkokula giden var gitmeyen var diyor. Ondan sonra bu çocukların burada oynamalarına niye izin veriyorsunuz diye sormuş bu dinleyicimiz de cami görevlisine. Ben izin vermesek camiye gelmezdi bu çocuklar camiye getirmek için falan filan demiş. Ama diyor camide diyor çocukların diyor oyun oynuyorlar sadece diyor. Şey yok diyor yani ibadetle bir alakaları yok diyor. Hani camiye gelen çocuğa diyor namaz kılmasını abdest almasını öğretseler neyse de diyor. Çocuklar diyor oyun oynuyorlar diyor. Anneler de diyor işte parka gitmeyin camiye gidin oradaki park daha güzel falan diye çocuklar oraya gönderiyorlarmış.
1: Şimdi hatırlasın beraber yapıyorduk bir iftar programında. Evet. Bu konu gündeme gelmişti bizim mahkemeye verdilerdi 95 kişi hem de.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Mahkemeye vermişlerdi. Olacağı buydu başka türlü olmaz değil ki. Başka türlü olacak hali yok ki. Bir çocuk oraya gidecek. Gittik biz orada iyi oyun oynuyorduk falan değil mi? Hatırlayacağı bu. Camiyle alakalı hatırlayacağı bu. Allah kelamını öğretmek, Allah-u Teala'nın dinini öğretmek, camiye saygı, Kur'an-ı Kerim'e saygı onların hiçbirisi yok. Camiye saygı da yok. Oraya abdestsiz girmeyeceğini çocuk bilir. Biz çocukken giderdik ya abdest mabdestine sormuyorlardı. Biz orada top oynardık. Bağırıyorduk, yatıyorduk, alıyorduk. Tamam hepsini oynuyorduk biz orada. Sen nereden çıkardın vurdun diyecek. Ve çocuk onu din zannedecek. Onunla yaptığı yanlış dediğin zaman sen benim dinimi değiştirmeye kalkıyorsun diye doğruya aynı şekilde cephe alacak. Peki bunlar yapan rahmetli babaannemin dediğiyle zor can verirler. Çok yorgan geberler. Öyle derdi rahmetli. Çok yorgan geberler bunlar. Doğru. Çok yorgan geberler. İmanını kurtarabilecek mi?
0: Mesela hoparlörle ezan okumak bidat. Hı-hı. Ama öyle bir yerleşmiş ki zamanında bu bidat diyen çıkmadığı için.
1: Biz bir defa dedik ta yurt dışından cevap
0: ezanları geldi. Susturamazsınız diyor.
1: Evet, ezanları susturamazsınız diyor.
0: Yani bir yanlış o kadar yerleşmiş ki evet. Onu doğru dinin emri zannediyor ve doğruyu söyleyene de tepki gösteriyor.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin buyurdukları tahakkuk ediyor. Siz dininizi doğru öğrenmezseniz yanlışları din olarak aynı şekilde bugünkü tabirle söyleyeyim algılar ve onu da aynı şekilde müdafaa etmeye kalkarsınız. Tabii Allah Teala sonumuzu hayır eylesin.
0: Kalıcı veya geçici dövme ikisi de haram mıdır?
1: İkisi de haramdır. Dövme yaptırmak haramdır. Kalıcısı da mesela geçici dövme dediğin eğer boyayla falan yapıyorsa o gusle de abdest de manidir. O kalıcı dedikleri deri altına yapıldığı için gusle mani olmaz ama haramdır.
0: Cuma günü döneriz diye bir şehre gittik ama dönüşü pazara çektiler. Seferliğimiz hala devam ediyor mu? Devam eder mi?
1: Şimdi kaç günlüğüne gittiler onu belirtmiş mi?
0: belirtmemiş ama sanıyorum ki böyle birkaç günlüğüne gitmiş. Yani sefer, mukim duruma düşmemişler.
1: Hanefi mezhebine göre hala seferiler. Eğer Maliki mezhebini taklit ediyorlarsa, diyelim ki iki gün kalacağız dediler. Ondan sonra iki gün daha kalma durumu söz konusu olabilir. Ya bu yarın değil de bir gün çıkarız falan dediler. Şafii ve Maliki mezhebinde de bu 18 güne kadar çıkabiliyor. Mesela iki günlüğüne gitti, bitiremedi işini, yarın bitiririm, bir gün bitiririm, öbür gün bitiririm, 18 güne kadar. 18 güne gelince İmam Malik Hazretleri yok diyor artık, bundan sonra arkadaş mukim kılacaksın. Yani 18 güne kadar da seferi olur. Ama Hanefi mezhebi zaten diyor ki 104 kilometre daha uzaktaki mesafeye gittiğinde ve gittiğin yerde de 15 günden az kalacaksan hep seferisin diyor. Yani gitti 3 günlüğüne, 5 güne çıktı, 6 güne çıktı, 7 güne çıktı. Zaten seferisin, problem yok Hanefi mezhebinde. Problem Maliki veya Şafii mezhebinde ise problem olur. Çünkü 3 günden fazla kalınca mukim oluyor iki mezhepte de. Ama her ikisi de yani 2 günlüğüne gittin, ya bugün yarın çıkarız dedin. Yarın oldu, yarın çıkarız dedin. 18 güne kadar hala seferilik devam edebiliyormuş.
0: Ya onun bir sınırı var onun.
1: Tabii tabii, orada bir sınır var.
0: Hanefi yok. Mezhebinde yok.
1: Hanefi mezhebinde mesela diyelim ki 14 günlüğüne gitti. Gitti. İşini bitiremedi. Yarın, yarın, yarın dedi. Bir sene kaldı. Bir sene boyunca da seferi olur Hanefi mezhebinde.
0: Allah kabul etsin demek uygun mudur?
1: Efendim halk arasında bunu öyle bir yerleştirmişler ki, halbuki kitaplara bakıyorsun Allah mübarek etsin. Allah mübarek etsin. Mesela abdest aldım. Allah mübarek etsin. Namaz kıldın, Allah mübarek etsin demek lazım. Bu kabul etsin, birileri işte bir söyle, uydurmuş. Da yerleşmiş şimdi. Camiye gitsen, ondan sonra orucunu görsen Allah kabul etsin. İşte namazla çıkan Allah kabul etsin. Herkes söylüyor bunu. Dinlediğinsiz hepsi söylüyor. Yani seni ibadet yaparken görsün veyahut da bir erkek başında takkeyle görsün, Allah kabul etsin diyerek o namazı.
0: Hayırlı bir iş yapmıştır.
1: Halbuki kitaplarda buyuruyor ki bu yemek mi ikram etti? Mübarek olsun, bereket versin kazancına, cennet tamamlar ihsan etsin sana denir. Kitaplarda öyle yazıyor. Hacca mı gitti? Geldiğinde mübarek olsun denir. Oruç mu tuttu? Mübarek olsun denir. Namaz mı kıldı? Mübarek olsun denir. Zekat mı verdi? Allah-u Teala hayırlı mübarek eylesin denir. Yani kitaplardaki bildirilen bu. Bu halk arasında yerleşen kitaplarda yok.
0: Rahatsızlığımdan dolayı uyku apnesi hastalığı varmış dinleyicimizde. Geceleri bir cihazla uyumak zorundayım. Bu cihaz dışarıdaki havayı basınçla veriyor. Buruna takılan maskesi var diyor. Ama bu cihaza bir miktar su da konuluyor. Su buharlaşıp verilen havayı kurutmasın diye, nemlendirsin diye. Oruç bozulur mu? Yani ilaç yok anladığım kadarıyla.
1: İlaç yoksa kurtarır. Ama su zerrecikleri varsa, ama onun mahiyetini ben bilmiyorum ki, teknik itibariyle nedir? Şimdi doktor bilir bunu. Gerçekten mesela burnuna mı veriyorlar bunu?
0: Buruna bir tane maske takıyorlar şöyle.
1: Nemlendirici su da veriyorlar.
0: Oradan da cihaza da su koyuyorlar biraz. O nemlendiriyor. Yani kuru havayı vermiyor. Zarar verdiği için.
1: Nemli hava.
0: Nemli hava veriyor. Şimdi su zerrecikleri var mıdır yok mudur o manada bilmiyorum pek ben.
1: O su zerreciğini taşımıyordur.
0: Büyük ihtimalle.
1: Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki,
0: buhar gibi ise.
1: Nereden biliyorsun? Yani buhar gibi oluyor. Çünkü su zerrecikleri gelmiş olsa burnu rahatsız eder.
0: Tabii. Nefes almasını zorlaştırır.
1: Nefes almasını zorlaştırır. O buharlaşır gibi hafif suya nem verir. Yani banyoya girdiğin zaman buharlı suyun, sıcak suyun buharını teneffüs etmek. Teneffüs derken yani burnuna geldiği zaman bunu zaten onu şeyleri ayıklıyor. Bozmaz efendim. İlaç yoksa bozmaz.
0: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.

0: Dört gündür kayıp olarak aranıyorlardı. İki arkadaşın cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. Halil Arslan ve Volkan Cevizi'den yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaş salı gününden bu yana her yerde aranıyordu. Gelen bir ihbar üzerine Tunca Nehri'ne giden ekipler Arslan ve Cevizi'nin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'dan bayram ziyaretine gittiği köyünde öz yeğeni tarafından öldürüldü. Yazar Ayten Öztürk'ü gözyaşları arasında toprağa verildi. Vahşetin adresi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçük Yayla Köyü. Ayten Öztürk ile yeğeni BS arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Yeğeni Öztürk'e bıçak çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından 52 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi Küçük Yayla Köyü'ne götürüldü. Yakınlarının feryadı yükseldi. Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
1: Halis köprüsünden atlayacak.
0: Önce biri, sonra diğeri. Sırasıyla Haliç Köprüsü'nden atladılar. Canlarını böyle hiçe saydılar. Yürekler ağza getiren o anlar İstanbul'da yaşandı. Havaların ısınmasıyla beraber sıcaktan bunalan bir grup genç soluğu Haliç Köprüsü'nde aldı. Serinlemek için metrelerce yükseklikten aşağı atladı. O anlar böyle kayda alındı. Aşağıdakiler de onlara tezahürat tuttu. Çanakkale'de 40 yıllık birliktelik kanlı bitti. Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki bir kişinin birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını çıkan tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yamaçtan aşağı önce toprak kaydı. Sonra da prefabrik ev. Toprak kaymasının yaşandığı yer Osmaniye'nin Bahçe ilçesi. Sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaca yapılan prefabrik bir evde kayarak devrildi. Binada kimse yoktu. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. Bu arada bir traktör de toprak altında kaldı.
2: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor, traktör çalışıyor. Sellenme oluşturmuş, traktör toprağın altında kalmış şu anda. Yukarıdan gelen heyelanla beraber traktör suyun altında kalmış. Bahçe Yeni Mahalle'de bu olay şu anda. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Can kaybımız yok çok şükür.
3: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo tiyatrosu.

Abdullah-ı Tercüman. Yazan Abdurrahman Çapar. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Seslendiren sanatçılar: Abdullah Nüvit Candaner, Mertil Macit Flordun, Francis Osman Görgen, Daniel Gazanfer Ündüz, Ali Orhan Hızlı, Ebu'l-Abbas Toron Karacaoğlu, Sultan Abdülaziz Hayri Küçükdeniz, Yusuf Tarık Tibet, Jack Zekai Müftüoğlu, Julio Ünal Gürel, Kumandan Tuncay Halıcıoğlu, Nöbetçi Güven Kıraç.

Akdeniz'in Mallorca adasında yaşayan zengin Turmeda ailesinin ilk erkek çocukları doğduğunda ona Anselmo ismini verdiler. Küçük Anselmo 6 yaşına geldiğinde babası onu seçkin bir papaza teslim etti ve Anselmo Turmeda'nın iyi bir Hristiyan olarak yetişmesi için ne lazımsa yapması talimatını verdi. 2 sene bu papazın yanında kalan Anselmo 8 yaşına girdiğinde İspanya'nın Larde şehrine gönderildi. Larde o sıralar Hristiyan aleminin mühim bir ilim merkeziydi. Genç Anselmo burada 6 sene tıp ve astronomi tahsil etti. Ayrıca 4 yılda İncil üzerine çalıştı ve iyi tahsil görmüş bir papaz oldu. Ancak Anselmo bununla yetinmedi. Yüksek ihtisas yapmak maksadıyla İtalya'nın Nebunie şehrine giderek papazların üstadı denilen Nicola Mertel'in derslerine devam etti. Genç papaz kısa zamanda Nicola Mertel'in en gözde talebelerinden biri haline geldi. Ancak bir gün Mertel hastalandığı için derse gelemedi. O gün Anselmo ve arkadaşları aralarında Paraklit mezunu tartıştılar. Anselmo ve birkaç papaz Paraklit'in bir başka peygamber, diğerleri ise Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler. Karşı görüş sahiplerinden biri de Francis'tir. Dersten sonra Anselmo Turmeda işin hakikatini öğrenmek için üstadı Mertel'in ziyaretine giderek bu meseleyi açar. Konu oldukça hassastır.

0: Anselmo, Anselmo oğlum, nerede kaldın?
1: Özür dilerim efendim, ders biraz uzun sürdü.
0: Sebep?
1: Şey, Paraklit ismini tartıştık.
0: Paraklit mi?
1: Evet.
0: Anselmo, ben yokken bu mevzuya girmeyiniz demedim mi?
1: Bağışlayınız efendim, fakat nasıl oldu bilmem, kendimizi birden konunun içinde bulduk.
0: Peki netice?
1: Bir kısım arkadaşlarımız, mesela Francis, Paraklit'in İsa olduğunu, Daniel ve öbürleri Paraklit'in başka bir peygamber olabileceğini iddia ettiler.
0: Peki ya sen? Sen hangi kanaati müdafaa ettin?
1: Zihnim bir hayli karıştı. Bu yüzden tartışmaya pek katılamadım.
0: Zihnin mi karıştı?
1: Evet efendim.
0: Sebep?
1: İşte bu sebebi sizden öğrenmek istiyorum.
0: Bakıyorum bahsi çok ciddiye almış görünüyorsun.
1: Evet, beni çeken garip bir mevzu.
0: Yani?
1: Nasıl desem bilmem ki. Yani Paraklit diye bahsedilen Müslümanların peygamberi olamaz mı?
0: Bunu soracağını tahmin etmiştim. Olabilir.
1: Yani bu Paraklit kelimesinin ne manaya geldiği kesin değil mi?
0: Evladım, güneş her zaman vardır. Ama bazen bulutlar önünü kapatınca görünmez.
1: Efendim, ben hakikat neyse onu öğrenmek istiyorum. Bir koca gençliği ne uğruna harcadım?
0: Bu hakikatin ağır yükünü her insan taşıyamaz.
1: Biliyorsunuz ki ben ailemin tek çocuğuyum. İsteseydim Mallorca'da kalır, zengin bir tüccar olarak hayatımı devam ettirebilirdim.
0: Anselmo oğlum, bana olan hizmetin, çalışkanlığın ve sadakatin cihetiyle seni çok sevdiğimi biliyorsun. Evet, bu mübarek ismin sahibini bilmende sayısız faydalar vardır. Fakat...
1: Evet efendim, fakat...
0: Eğer bildiğini birilerine söyleyecek olursan aforoz edilirsin. Belki de seni öldürürler.
1: Demek bu kadar önemli ha?
0: Belki tahmininden de öte.
1: Söz veriyorum, bana söyleyeceğiniz sırların hiçbirini ifşa etmeyeceğim. Onlar Anselmo Turmeda'nın namus ve şerefinin birer parçası olacak.
0: Öyleyse beni iyi dinle Anselmo. Evet, İncil'de Paraklit diye bahsedilen insan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
1: Anlamıyorum, böyle bir gerçeği bizden niçin sakladınız?
0: Saklamak mı? Hakikati saklamak hakikate düşmanlık olur. Saklamadım Anselmo Turmeda, saklamadım.
1: Fakat ne zaman açıkladınız aziz peder?
0: Mertil'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. Bildiklerimin zerresini dile getirsem beni parçalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezdim. Ancak ona kapılmamaya çalıştım, o kadar.
2: Anselmo Turmeda sanki çarpılmıştı. Papazın bir gün hastalanarak derse gelmemesi üzerine öylesine açtıkları bir mevzu gelip nerelere dayanmıştı. Şaşkınlığın son haddindeydi. Bir tarafta gençliğini uğruna tükettiği Hristiyanlık doğmaları, diğer tarafta bu doğmaları öğreten başpapazın derste dediklerinin tam aksine şu an kendisine emanet ettiği sır. İlim diye öğrendikleri asılsız mıydı? Bu doğru olabilir miydi? Ama bunu söyleyen bir köy papazı değildi ki. Sonunda kararını verdi Anselmo. Konuyu araştıracaktı.
1: Bir şey diyemiyorum aziz peder. Ama ciddi bir araştırma yapacağım.
0: Dinle o halde. Eğer şüphelerden kurtulmak istiyorsan...
1: Nasıl istemem?
0: Öyleyse hemen git.
1: Nereye?
0: Herhangi bir İslam memleketine. İslam dinini yerinde inceleyecek ve kafandaki şüphelerin cevabını orada bulacaksın.
1: Fakat hangi İslam ülkesine gideceğimi bile bilmiyorum.
0: İtalya'dan doğruca Sicilya'ya geçersin. Sicilya'dan Mısır'a ve Tunus'a gemiler kalkar. Şimdi şu altınları da al, yol harçlığı yaparsın.
1: Fakat siz...
0: Beni düşünme. Ben dışı Hristiyan, İçi Müslüman olarak kalmaya mecbur. Allah hidayet versin.
3: Her asilde bir köle.
4: Evet,
3: evet muhterem asilzadeler. Çok kuvvetli bir köle mi almak istiyorsunuz? Tam yerine geldiniz. Yaklaşın, yaklaşın canım, yaklaşın. Çekinmeyin. Bu kıymetli Afrika kölelerine yakından bakın.
4: Hey, ne oluyor? Bir köle kaçmaya çalışıyor. Çabuk yakalayın.
3: Jack'ın elinden bir yere kaçamazsın. Gel buraya.
4: Yakalayın.
3: Kalın
4: buraya.
3: Susadın sen. Muhafızlar yakalayın şu köleyi.
5: Tam da yerine gelmişiz.
6: Yürü bakalım.
5: Bakalım neler olacak.
4: Kaçmaya çalışırsın.
5: Kutulan köle de sırım gibi güçlü birine benziyor. Fakat eyvah, yakaladılar.
7: Muhafızlardan kaçmak mümkün mü?
8: Gelmediler, bak yere yuvarlandı. Yere
9: yuvarlandı. Ben demiştim kaçamaz diye.
10: Bırakın. Bırakın diyorum size. Yürü. Reziller. Bırakın beni.
4: Sus.
10: Bırakın dedim, yoksa.
9: Şaka karşı mı geliyorsun ha? Duydunuz mu? Bana karşı geliyor. Her Müslüman köle senin gibiyse işimiz var. Muhafızlar, onu şefkatli ellerinize emanet ediyorum.
6: Marş direk.
4: Yürü başkan hadi.
10: Durun.
9: Niçin duracakmışım?
5: O köleyi satın almak istiyorum.
9: Hayır muhterem peder. O sahibinin elinden kaçmaya teşebbüs ederek Sicilya kanunlarını çiğnedi. Cezasını çeksin sonra.
5: Hayır. Bu dediğin olmayacak. Sicilya kanunları kilise kanunlarını aşamaz. Kilise adına emrediyorum. Mazluma ilişmeyin.
9: Pekala. Çözün.
5: Şimdi söyleyin bakalım. Bu köleye kaç altın istiyorsunuz?
9: 10 altın.
5: İşte altınların. Al.
9: Yalnız dikkat edin peder. Yine kaçmaya kalkabilir.
5: Siz onu düşünmeyin. Gel bakalım. İsmin ne senin? Ali. Pekala Ali. Şimdi gidiyoruz. Beni takip et. Evet Ali. Seni kırbaçlanmaktan kurtardım ama bana teşekkür bile etmedin.
11: Teşekkür etmediğimi nereden biliyorsun?
5: Ben duymadım.
11: İçimden "Ya Rabbi, bu papaza hidayet ihsan eyle" diye dua ettim. Bundan büyük teşekkür olur mu?
5: Hayret.
11: Hayret edilecek ne var bunda? Hem asıl teşekkür her türlü iyiliğin sahibi Allah'a olmalıdır.
5: Sen köle misin, alim misin?
11: Sıradan bir Müslüman.
5: Doğrusu bir köleden böyle bir cevap almayı beklemiyordum.
11: Öyle mi? Her Müslüman bilir bunları. Yoksa ellerine mi kapansaydın papaz efendi?
5: Acaba bütün Müslümanlar da bunun gibi mi? Sanırım bir papazın yardım etmesi gücüne gitti. Müslüman bir köle böyleyse diğerleri nasıldır acaba? Neyse, bırakalım şimdi bunları. Memleketin neresi?
11: Tunus.
5: Dinle Ali. Seninle bir anlaşma yapalım.
11: Anlaşma mı?
5: Evet. Sen bana İslamiyet'le alakalı bildiklerini anlat. Buna mukabil ben de seni azat edeyim.
11: Ciddi misin?
5: Elbette.
11: Sen yeter ki Müslüman ol. Ben senin kölen olarak da kalabilirim.
5: Olacak şey değil. Dur, sakin ol biraz. Müslüman olacağımı da kim söyledi? Yalnızca İslamiyet'e dair bana bir şeyler öğret dedim.
11: Belli olmaz. İslam dinini tanıyınca Müslüman olabilirsin.
5: O halde anlaştık. İstersen dersimize hemen başlayabiliriz. Ben hazırım.
11: Bu kadar acele demek.
5: Evet. Çünkü yola çıkacağız. Yakında Tunus'a bir gemi kalkıyormuş.
11: Tunus'a?
5: Evet. Tunus'a gideceğiz. Ama şimdi bunları bırakalım da bir an evvel işimize bakalım. Fakat bir şartım var Ali.
11: Neymiş o?
5: Konuştuklarımız ikimizin arasında kalacak.
11: Elbette. Fakat korktuğunuz bir şey mi var?
5: Hayır. Korktuğum bir şey yok. Ama dikkatli olmam lazım.
11: Sır saklayacağıma emin olabilirsin. Çünkü bu zaten dinimizin emri.

0: Üstad, Anselmo'dan hala bir haber yok.
1: Haklısın Francis, ben de çok merak ediyorum.
0: Çok sevdiğiniz biriydi de, nasıl oldu da sizi terk edebildi bu aziz talebenin?
1: Neyse, bırakalım bunları. Sana söyleyeceğim bazı şeyler var.
0: Buyurunuz muhterem peder.
1: Artık yaşlandım, üstelik hastayım da. Biliyorsun yerime Anselmo'yu hazırlıyordum, ama o ortadan kayboldu.
0: Umarım bir daha geri dönmez.
1: Artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Francis.
0: Nasıl oldu da bunu anlayabildin?
1: Yarın kilise heyetini toplayıp kararımı açıklayacağım.
0: Eyvah. Aman üstadım, siz olmadan biz ne yaparız? Yerinizi kim doldurabilir?
1: Sen. Heyetten seni rica edeceğim.
0: Ben mi? Ben sizin halefiniz olacağım. Yanlış duymadım değil mi aziz peder?
1: Bakıyorum çok şaşırdın.
0: Benim için biraz ani oldu da, hiç ummuyordum. Sandım ki Anselmo'yu bekleyeceksiniz. Hem ben buna...
1: Hadi şimdi kiliseye gidip işine bak.
0: Derhal efendim. Şans diye buna denir işte. Azizler beni koruyor.
2: Ali, bakıyorum da gemiye bindiğimizden beri pek keyiflisin.
3: Nasıl keyifli olma? Rüzgar böyle eserse birazdan Tunus kıyıları gözükür.
2: Ali, Tunus limanına varınca serbestsin.
3: Ya, teşekkür ederim. Ama benim sana vereceğim azatlık altınlarım yok ki.
2: Duan da mı yok Ali? Dua et şu fırtınadan daha beter iç fırtınam değilsin.
3: İşte Tunus.
2: Ne kadar güzel görünüyor.
3: Tunus'ta bildik biri var mı? Nereye gideceksin?
2: Tunuslu Hristiyan cemaatin reisi Papaz Julio'nun yanına gideceğim. Benim Nebuniye'deki üstadın eski talebelerindenmiş.
3: İnşallah yine karşılaşırız.
4: Tunus'ta sahile çıkan Anselmo Turmeda gerçekten sözünde durarak hiçbir bedel almadan Ali'yi azat eder ve Hristiyan cemaatinin reisi Papaz Julio'ya gider. Tunuslu dindaşları akın akın onu ziyarete gelirler. Fakat Anselmo oralarda değildir. O içindeki azabı dindirme peşindedir. Kütüphanelerde araştırmalar yapar, İslam alimlerinin yazdıklarını okur. Müslümanların kibarlığı ve Tunus'un temizliği de ilk andan beri dikkatini çekmiştir. Ne kadar düzenli, tertipli ve dürüst insanlar diye düşünür. Anselmo bu ruh halindeyken bu İslam beldesine gelişinin üzerinden 4 ay geçer. Bir gün Julio ile aralarında dikkat çekici bir konuşma olur.
5: Bakıyorum geldiğinizden beri kütüphane kütüphane dolaşıp duruyorsunuz.
2: Mazur görünüz. Okumayı, araştırmayı seviyorum.
5: Hem de çok seviyorsunuz.
2: Sizden bir şey rica edebilir miyim?
5: Buyurun.
2: İyi İspanyolca bilen bir Tunusluyla tanışmak istiyorum.
5: Saray hekimi Yusuf Et-Tabib. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur.
2: Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı?
5: Yo, hayır. Çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refakat edebilirim.
2: Yo, zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim.
6: Şöyle buyurunuz lütfen.
2: Sağ olun. Doğrusu karşınızda bir papaz görünce şaşırırsınız sanıyordum hekimbaşı.
6: Hayır. Rahat olmanızı rica ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim?
2: Anselmo Turmeda.
6: Kütüphanelerimizde İslamiyet hakkında araştırmalar yapıyorsunuz.
2: Evet. Ama bundan nasıl haberiniz oldu?
6: Sarayın Tunus'ta uçan kuştan bile haberi olur. Mükemmel bir istihbaratı olmayan devlet, devlet değildir.
2: Doğru söylüyorsunuz.
6: Nasıl? Bir şeyler öğrenebildiniz mi bari?
2: Bir şeyler değil, çok şey öğrendim. Fırtınalı bir denizden farksız olan ruhum sükun buluyor.
7: Evet, İncil'in Paraklit diye zikrettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Anselmo araştırmalarıyla bu kat'i hakikate varmıştı. Ama hidayeti için ezelde takdir edilen an dolmuş muydu?
6: Sizin Paraklit dediğiniz muhterem zatın bizim mübarek Resulümüz olduğuna vicdanen kanaat getirdiğinize göre kelime-i şehadet getirmenize mani olan sebep ne?
2: İzahı çok zor bir duygu. Tunus Hristiyanları Müslüman olduğumu duyarlarsa bunu bir menfaat için yaptığımı sanabilir ve bana iftira atabilirler.
6: Kavuşacağınız nimetin büyüklüğü yanında bunların ne kıymeti var?
2: Yok hayır. İsmimi lekeletmem. Muhtemel bir iftiraya karşı çare düşünmek lazım.
6: Gel sultana gidelim. Çareyi o düşünsün.

0: Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim.
1: Doğru efendim.
0: Kaç yaşındasınız Anselmo?
1: 30 yaşındayım sultanım.
0: Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen?
2: Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım.
1: Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımdaki kanaatlerini sorulmasını istiyorum.
0: Niçin?
1: Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz.
0: Hayret, ne kadar benzerlik.
2: Ne ile benzerlik sultanım?
0: Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti.
2: Evet, hatırladım. Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler.
0: İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırayım.
1: Hazırım.
0: Hekimbaşı, haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirilsin.
2: Emredersiniz sultanım.
0: Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz.
1: Peki sultanım.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu.
6: Buyurunuz sultanım. Emrediniz.
5: Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım.
6: Papaz Anselmo hakkında mı?
5: Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir?
6: Sultanım, Peder Anselmo üstadı Peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir.
5: Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz, değil mi? Yanılmıyorum. Hı?
6: Yanılmıyorsunuz sultanım. Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O hakiki bir Hristiyandır.
5: Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa, o zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin?
6: Peder Anselmo mu?
7: İmkansız. Hayır, asla. Olmaz öyle şey.
5: Demek öyle. Anselmo, gelebilirsiniz. Evet Anselmo.
8: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
7: Ne demek oluyor bu?
9: Benim bu ses.
7: Hayır, yüzüm hayır.
6: Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum.
8: Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
6: Bu bir hezeyan.
8: Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez.
6: Şimdi de hakaret ha? Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain.
5: Kafi, çıkabilirsiniz.

Önde gelen meşhur bir papazın üstelik araştırmaları sonucu hak din İslamiyet'i benimseyerek Hristiyanlığı terk etmesi Tunus Müslümanlarını sevince gark etmişti. Herkes Abdullah'a tebriki koşuyordu. Fakat onun içinde bir ukde vardı. Kendisi kurtulmuştu. Ama bu kâfi miydi? Ya kilisenin tahkimiyle akla da hakikate de aykırı batıl bir dinde ısrar eden eski dindaşları? Evet, elde İsa aleyhisselama vahiyle gelen İncil mevcut değildi. Bunun yerini papazların yazdığı İncil'ler almıştı. Kilise taassubu milyonlarca insanın önüne set çekerek onların İslam'ın aydınlığına kavuşmasına mani oluyordu. Düşündü ki eski bir Hristiyan papazı ve yeni bir Müslüman olarak kaleme alacağı İslamiyet ve Hristiyanlığı karşılaştıran bir eserin Hristiyanlar üzerinde ve ilim aleminde çok tesirli bir yeri olacak. Bütün mesele böyle bir eseri yazmakta. Ama Abdullah tercümanın şimdiki Arapçası buna yetmiyor.

0: Abdullah.
1: Dalmışım.
0: Neden bu kadar dalgınsın? Yoksa evlenme arzusu mu? Hani demişlerdi ya.
1: Yok, hayır. Şimdilik evlenme meselesi değil. Yalnızca şu engin mavi suları seyrediyordum.
0: Sende şairlik de var galiba. Çıkart ağzından şu baklayı canım.
1: Düşünüyorum da, İslamiyet'le Hristiyanlığı karşılaştıran bir kitap yazmam lazım.
0: Bu çok güzel bir karar. Sakın ihmal etme. Benim de sana bir haberim var.
1: Nedir?
0: Sultan liman reisliği vazifesini sana vermeyi düşünüyor. Limanda ahaliyle haşır neşir olarak Arapçanı da ilerletebilirsin.
1: Sultanımıza minnettarım. Ancak bilmem ki böyle bir işin üstesinden gelebilir miyim?
0: En iyi şekilde yapacağından eminim.
2: Böylece Abdullah tercüman, sultanın irade ve takdiriyle limanda çalışmaya başladı. Müsait zamanlarında da İslam alimlerinin sohbet ve derslerine giderek ilim ve irfanını artırıyordu. Ama bu durumdan rahatsız olanlar vardı. Papa Sulyo gizliden gizliye Abdullah'ı takip ediyor ve her hadiseyi Nebuniye'ye mektupla bildiriyordu. Hakikaten onu affetmemişlerdi. Hristiyanlığın devrini kapattığına dair kitap yazacağı haberi ise onları iyice bilemişti.

0: Francis, Francis oğlum.
1: Demek geldiniz Aziz Peder.
0: Francis oğlum, beni kiliseye neden çağırdın? Hasta olduğumu biliyorsun.
1: Sevgili talebeniz Peder Anselmo Müslüman olmuş.
0: Ne dedin? Anselmo Müslüman mı olmuş? Allah'ım, şükürler olsun sana.
1: Evet, o çok değer verdiğiniz Anselmo evlenmek için dininden dön.
0: Hayır, hayır, imkansız. Anselmo bir kadınla evlenmek için bunu yapmaz.
1: Fakat Tunuslu papaz Julio'nun mektubu aksine haber veriyor.
0: Kim haber verirse versin, yalan olmalı. Anselmo'yu küçüklüğünden beri tanırım. O böyle bir şey yapmaz.
1: Evet üstad, Anselmo bir dönek çıktı. Tam bir dönek. Şu cürete bakın. Aklınca dinimizi İslamiyet karşısında küçük düşüren bir de kitap yazacakmış. Şimdi söyleyin bana peder, bu haine, bu yılana karşı ne yapacağız?
0: Asıl yılan sensin Francis. Oğlum, bu konuda bir fikir beyan edebilecek durumda değilim. Artık halifim olan başpapa sensin. Çare bulmak da sana düşer.
1: Demek hala Anselmo'yu koruyorsunuz.
0: Teessüf ederim Francis. Benim konuşmamdan böyle bir mana nasıl çıkartırsın? Bu benim meselem değil. Ne yaparsan yap.
1: Anselmo olacak o haine, öyle bir şey yapacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak.

0: Efendim? Beni emretmişsiniz.
1: Yazmaya başladın mı?
0: Başladım efendim.
1: İnşallah unutulmaz bir eser olacak. Bir isim düşündün mü?
0: Evet sultanım. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib.
1: Hristiyanlığa reddiye. Çok güzel. Allah kalemine kuvvet ve yazdıklarına tesir versin. Hangi safhada olduğunu bizzat öğrenmek istedim. Bu yüzden seni buraya kadar yordum. Teşekkür ederim.

0: Tüccar Jack sen misin?
1: Evet benim. Siz kimsiniz?
0: Ben Francis, baş papaz.
1: He? Baş papaz mı? Peki benimle ne işiniz var?
0: Köle ticareti yaptığını duydum.
1: Yapıyorum. Fakat nasihate karnım tok.
0: Müslüman köle alıp sattığını işittim.
1: Evet ama ondan size ne?
0: Afrika'dan köle kaçırmakta üstüne yokmuş.
1: Kısa kes peder. Ne söyleyeceksen çabuk ol.
0: Senden Tunus'ta bulunan bir hainin geri getirilmesini isteyecektim.
1: Bu size çok pahalıya mal olur aziz peder.
0: Sen onu düşünme. Al bakalım. Bu ilk avansın.
1: Şimdi oldu. Peki kimmiş bu hain?
0: Tanıdığın biri. Daha önce de kendisine bir köle satmışsın. Aslında bir papaz.
1: Papaz mı?
0: Anselmo Turmeda. Papazken Müslüman oldu. Şimdi Hristiyanlık aleyhine faaliyet gösteren bir hain.
1: Demek bir hain ha? Görür gününü. Ne zaman yola çıkıyoruz?
0: Derhal.
2: Yusuf. Oğlum Abdülaziz. Burada mısınız?
3: Evet efendim. Yanı başınızdayız.
2: Abdullah nerede? Niçin gelmedi?
3: Limanda çalışıyor.
2: Oğlum Abdülaziz, beni iyi dinle.
4: Buyurun babacığım.
2: Yusuf, siz de şahit olun.
3: Evet efendim.
2: Ömür vadem dolmak üzere. Ben öldükten sonra da Abdullah yanınızda kalsın. Ona azami ihtimam göstermelisiniz.
4: Başüstüne babacığım.
2: Hiçbir iş Abdullah'ın eserini yazmasına mani olmamalı.
4: Buyurduğunuz her şey yerine getirilecektir babacığım.

0: Tonus sularına girdik peder.
1: Çok güzel. Adamlarına söyle hazırlansınlar.
0: Hemen. Herkes hazırlansın.
2: Herkes hazırlansın.
1: Hayır dur. Çabuk şu dürbünü bana ver.
0: Buyurun.
1: İşte bu çok daha iyi.
0: Ne oldu peder? Bir şey mi gördünüz?
1: Bir gemi. Önümüzde bir gemi var.
0: Evet ama bu bir yük gemisi. Tunus'a mal taşıyor.
1: Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarına emret, gemiye yaklaşıyoruz.
0: Fakat aziz peder.
1: Çabuk ol Jack. Limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz.
0: Ne yapmak niyetindesiniz? Bana da söyler misiniz?
1: Dediğimi yap sen. Hadi Jack, acele et.
0: Sakin olun peder. Emriniz harfiyen yapılacaktır.

0: Bir avuç korsan sularımıza kadar girip gemimizi zapt edecekler ha? Bu ne cüret?
1: Açıkta beklediklerine göre muhakkak bir istekleri olmalı.
0: Tiz haber gönderip anlayın.
1: Derhal efendim.

0: Beni emretmişsiniz sultanım.
1: Hoş geldiniz Abdullah tercüman.
0: Hayırdır inşallah efendim.
1: Francis isminde bir başpapaz tanıyor musunuz?
0: Francis mi? Francis. Ah, evet.
1: İşte bu adam korsanlarla bir yük gemimizi rehin aldı.
0: Dertleri neymiş?
1: Fidye. Fidye istiyorlar. Derhal tepeleriz ama masum Müslümanları öldürebilirler.
0: Allah Allah. Hem de başpapaz olan biri böyle bir işe niçin kalkışır?
1: Seni istiyorlar.
0: Beni mi?
1: Maalesef.
0: Benden pek hoşlanmazdı ama bu kadar kindar olduğunu bilmiyordum. Sultanım, madem ki beni istiyorlar, gitmeye hazırım. Yeter ki rehineler kurtulsun.
1: Hayır. Ne eşkıyaya taviz verir ne seni feda ederiz. Bir teklifin varsa onu söyle.
0: Alemlerin efendisi harp hiledir buyuruyor. Fikrim şu ki bu papaza bir mektup yazıp teklifini kabul ettiğimizi bildirelim.
1: Sonra?
0: Mektupta benim yük boşaltacak hamallarla birlikte gemiye giderek kendilerine teslim olacağımı bildirelim.
1: Ya buna yanaşmazsa?
0: Merak etmeyin efendim. Kabul edeceğinden eminim. Zira hırsı aklını aşmış bulunuyor.
2: Evet sultanım. En makulü bu.
1: Pekala. Bu işin hallini vezirimle sana bırakıyorum.
0: Ahmak Francis. Benim de sana bir sürprizim var. Bekle.

0: Tamam. Mektubu yazdık. Ama kim götürecek bunu? İspanyolca bilen biri lazım.
1: Uzun zaman Hristiyanların elinde esir kalmış bir genç götürecek. Şimdi dışarıda bekliyor. Ali, girebilirsin.
2: Buyurun efendim.
3: Kimi görüyorum? Bugüne kadar nerelerdeydin?
2: Peder Anselmo. Size, ben uzun zamandır Tunus dışındaydım. Yeni geldim.
3: Ali, sevgili kardeşim. Artık Anselmo yok.
2: Müslüman oldunuz demek. Hidayetiniz için çok dua etmiştim. Şükürler olsun Allah'ım. Ne kadar sevindim.
1: Biriniz bana bir şeyler söylesin. Sizler nereden tanışıyorsunuz?
3: Uzun hikaye. Şimdi bunları bırakalım.
1: Evet. Ali, şu mektubu derhal korsan gemisine götür.
2: Baş üstüne efendim.
3: Ali, bu kitabı da o Francis denen papaza ver. Benim gönderdiğimi söylersin.
2: Baş üstüne.
4: İçime bir kurt düştü. Kandırılmış olmalıyım. Anselmo gelmeyecek mi? Eli boş İtalya'ya dönersem Hristiyanlara ne derim? Böyle bir şey sonum olur. Ama yok, hayır, muhakkak gelir. Sözünde muhakkak durur. Anselmo yalan söylemez.
5: Gönderilen mektup üzerine Müslümanların teklifini kabul eden kimdar ve mutaassıp Francis şimdi heyecanla beklemektedir. Bu sırada Abdullah Tercüman Hazretleri'nin telif ettiği kitabı karıştırmaya başlar.
4: Bir bakalım neler saçmalamış. Hristiyanlar reddiye, sayfa 15. Bugün İsa aleyhisselama gökten indirilen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markos ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştirenler bunlardır. İftiraya bak. Vay hain vay. Bakalım daha neler var.
0: Vaftiz suyu meselesine gelince, bilmek lazımdır ki papazların kilise havuzuna senelerce evvel koydukları halde bozulup kokmayan sular vardır. Bu Hristiyanların avam takımının hayretine mucip olur. Onlar bu hali kilisenin üstünlüğüne atfederler. Bilmezler ki bu suyun bozulmadan senelerce kalması, içine atılan tuzun çokluğu ve pelesenk yağındandır. Papazlar onu gece yahut halkın görmeyeceği bir zamanda yaparlar ki, bu da papazların hile ve desiselerinden biridir.
4: İşte şimdi mahvolduk. Eğer bu kitabı Hristiyanlar okursa...
6: Demek teklifimizi kabul etti ha?
2: Evet efendim. Fakat kitaba pek memnun olmadı.
6: Kitap mı?
3: Evet efendim. Papaz Francis'e yazdığım eserin bir nüshasını göndermiştim.
6: İyi etmişsin. Lakin eseri biz henüz görmedik.
3: Size takdim etmek için getirmiştim. Fakat buna fırsat olmadı. Özür dilerim.
6: Estağfurullah. İnşallah şu sıkıntıyı atlattıktan sonra vaktimiz olur okuruz. Evet. Şimdi herkes hazırlığa başlasın. Ali.
2: Buyurun efendimiz.
6: 50 Levent'i hamal kılığında gemiye götüreceksin. Esirleri teslim alıp malların boşaltılmasına nezaret edeceksin.
2: Baş üstüne efendimiz.
7: Ey peder! Müslümanlar gemiye çıkmak üzereler.
4: Kim? Sen kimsin? Hangi Müslümanlar? Ha, hayır, Hristiyanlar.
7: Peder, şimdi dalga geçmenin sırası mı? Dün akşamdan beri okuyorsun. Bırak şu kitabı elinden.
4: Biz reddedildik. Biz reddedildik. Hristiyanlar bitti. Güle güle.
7: O kitapta ne yazdığını bilmiyorum ama bu adamı delirtmiş. Hey peder, Bak, Müslümanlar gemiye çıkıyorlar. Ne yapacağız?
8: Seni reddediyorum. Seni reddediyorum.
9: Evet papaz efendi, sözümüzde durduk. Rehinelerle malları almaya geldik.
8: Rehineler mi? Hangi rehineler?
9: Ne demek oluyor şimdi bu? Rehineler nerede?
7: Sakin olun, rehineler ambarda.
9: Onları derhal serbest bırakın, yoksa...
7: Şimdi ben ne yapacağım? Bizim papaz aklını kaybetti. Müslüman askerler gemiye çıktı. Onlarla da baş edemem. Pekala pekala, istediğiniz gibi olsun.
9: Siz üçünüz esirleri ambardan çıkarın.
10: Baş üstüne.
9: Sizler de şu yağ fıçılarını taşıyın.
10: Baş üstüne.
6: Elhamdülillah, büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık. Yalnız anlayamadığım bir husus var.
3: Nedir efendimiz?
6: Nasıl oldu da bu kadar çabuk teslim oldular?
3: İhlasla yazılmış eserin bereketi. Korsanlar papazın desteğini kaybedince gemiye hamal diye giren Leventlere teslim oldular.
2: Korsanlar bütün gün papazın kitabı okuduğunu söylediler. Biz gemiye çıktığımızda ne söylediğini bilmiyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi.
6: Peki Abdullah nerede kaldı?
3: Eserini size takdim etmek istiyordu. Birazdan gelir efendim.
10: Buyurun efendim, sizi bekliyorlar.
3: Sultanım, eseri takdime geldim.
6: Hoş geldin. Safalar getirdin Abdullah.
3: Buyurun.
6: Evet. İsmi de güzel. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib. Hristiyanlığa reddiye. Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim.
3: Hidayeti veren Allahu Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi Anselmo Turmeda nasıl Abdullah tercüman olabilirdi?
11: Radyo tiyatrosu.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Dört gündür kayıp olarak aranıyorlardı. İki arkadaşın cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. Halil Arslan ve Volkan Cevizi'den yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaş salı gününden bu yana her yerde aranıyordu. Gelen bir ihbar üzerine Tunca Nehri'ne giden ekipler Arslan ve Cevizi'nin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'dan bayram ziyaretine gittiği köyünde öz yeğeni tarafından öldürüldü. Yazar Ayten Öztürk'ü gözyaşları arasında toprağa verildi. Vahşetin adresi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçük Yayla Köyü. Ayten Öztürk ile yeğeni BS arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Yeğeni Öztürk'e bıçak çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından 52 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi Küçük Yayla Köyü'ne götürüldü. Yakınlarının feryadı yükseldi. Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
1: Halis Köprüsü'nden atlayacak.
0: Önce biri, sonra diğeri. Sırasıyla Haliç Köprüsü'nden atladılar. Canlarını böyle hiçe saydılar. Yürekler ağza getiren o anlar İstanbul'da yaşandı. Havaların ısınmasıyla beraber sıcaktan bunalan bir grup genç soluğu Haliç Köprüsü'nde aldı. Serinlemek için metrelerce yükseklikten aşağı atladı. O anlar böyle kayda alındı. Aşağıdakiler de onlara tezahürat tuttu. Çanakkale'de 40 yıllık birlikteliği kanlı bitti. Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki bir kişinin birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını çıkan tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yamaçtan aşağı önce toprak kaydı. Sonra da prefabrik ev. Toprak kaymasının yaşandığı yer Osmaniye'nin Bahçe ilçesi. Sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaca yapılan prefabrik bir evde kayarak devrildi. Binada kimse yoktu. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. Bu arada bir traktör de toprak altında kaldı.
2: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor, traktör çalışıyor. Sellenme oluşturmuş. Traktör toprağın altında kalmış şu anda. Yukarıdan gelen heyelanla beraber traktör suyun altında kalmış. Bahçe Yeni Mahalle'de bu olay şu anda. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Can kaybımız yok çok şükür.
3: İskele bordamızda 2000 açıktayız. Motor yat.
4: Dalgadan oldu ya.
0: Dalgaların arasında panik halde yardım beklediler. Arıza yapıp sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
5: İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
6: Tamam, bana bir konum atarız olur mu ya?
5: Hemen atıyorum.
0: Güzel havaya aldandılar. İstanbul Beylikdüzü'nde 10 metrelik tekneyle denize açıldılar. Ama o keyifli yolculuk çok geçmeden bir kabusa dönüştü.
4: Dalgadan oldu ya.
0: Teknenin motoru arızalanınca içindeki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Telsizden çağrı yapıp yardım talebinde bulundular.
5: Simon'un marinanın ortasında 2,5 metre uzaktayım.
7: Güzelce marinanın.
0: Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İki masum çocuğun da bulunduğu 9 kişi tek tek kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise güzelce marinaya çekilerek emniyete alındı. Yol kenarına masa atmış sohbet eden bir grup arkadaş az sonra olacaklardan habersiz akşamın tadını çıkartıyorlar. Tayland'da meydana gelen olayda 3 arkadaş saat ilerledikten sonra kalkmaya karar veriyorlar. Hiçbiri bu kararın belki de hayatları boyunca aldıkları en doğru karar olduğunu bilmeden. Kalktıktan saniyeler sonra yoldan son sürat geçen bir araba masaya çarpıp yoluna devam ediyor. 3 arkadaş ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Büyük bir şok yaşayan arkadaşların ciddi bir yara almadıkları açıklandı. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Çuru kentinde etkili olan kum fırtınası kenti adeta görünmez hale getirdi. Şiddetli rüzgarların taşıdığı yoğun kum ve toz gökyüzünü kahverengiye boyadı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Toz bulutları günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar fırtınadan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yetkililer bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kalp ve astım hastalarının dışarı çıkmaması istendi. Teksas'ta bir Luna Park'ta hız treni arızalanınca yolcular havada asılı kaldı. Olay Galveston kentinde Luna Park'ta yaşandı. Iron Shark isimli hız treni yaklaşık 30 metre yükseklikte aniden durdu. Trende bulunan 8 yolcu uzun süre havada beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hız trenine ulaştı. Mahsur kalan yolcular tek tek güvenli şekilde aşağı indirildi. O korku dolu anlar kameralara yansıdı.
8: All right, very good. We're here.
0: Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Alevler şehirler arası otobüs terminalinde yükseldi. Mersin'den gelip yolcularını indirdikten sonra park edilen yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
9: Bir yandan dumanlar çıkıyordu. Alevler aldı bizi.
0: İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
10: Çok şükürler olsun can kaybı yok. Sadece maddi hasarlı yangın çıktı.
0: Polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kocamla ilişkin var dedi. Gözü dönmüş kadın sokak ortasında dehşet saçtı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın eşinin kendisini aldattığını düşünerek peşine takıldı. Kocasının çalıştığı iş yerine kadar gelen kadın yan dükkanda çalışan genç kızı görünce öfkesine hakim olamadı. Kocamla benim aldatıyorsun diyerek tartışma çıkardı. Genç kızsa tanımıyorum diyerek suçlamaları reddetti. Ancak öfkeli kadın ikna olmadı. Yanında küçük çocuğuyla olay yerinden ayrılan kadın bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Gözü dönmüş kadın iş yerine girer girmez genç kıza saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saldırıda genç kız vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen koca eşini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli kadın bu kez de kocasına saldırdı, tokatlar savurdu.
11: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın? Kafayı yedin.
0: Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsü yolda seyir halindeyken iddiaya göre bir anda freni boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan o tonlarca ağırlıktaki araç adeta kontrolden çıkmış bir füzeye dönüştü. Hızla savruldu, önüne ne kattıysa biçti geçti. Park halindeki bir tıra ve otomobile ok gibi saplandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. İşte o dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan...
3: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler... Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle karşınızdayız. Ben Faruk Salt. Sizlere bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada Burcu Turan arkadaşım yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi, MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey. Mehmet Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız görmeyeli?
1: Hamdolsun sizlerle beraber olmak büyük keyif. Evet. Dinleyicilerimize sizler vasıtasıyla sesleniyor olmak da büyük keyif. Bu vesileyle ben de bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizin programlarınız gerçekten büyük bir beğeni topluyor. TGRT FM dinleyicileri tarafından bunu bilmenizi isterim.
1: Sağ olun, var olun. Ben de TGRT FM dinleyicisini çok önemsiyorum. Çünkü herhangi bir radyo dinleyicisi gibi hemen tüketme odaklı dinlemiyorlar. Dinlediklerini anlama, hayatını uygulama, oradan hayatını zenginleştirme üzerine dinliyorlar. O yüzden ben de buraya gelmeyi, burada konuşuyor olmayı, TGRT dinleyicisiyle iletişim kurabilmeyi çok çok önemsiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimiz adına. Evet, kıymetli hocam, bugün sizinle ne konuşacağız, ne sohbet edeceğiz? Oynar gibi yaşamak dediniz değil
1: evet,
0: mi efendim?
1: Evet.
0: Oyun oynar gibi, yani evet. Oynar gibi derken evet. Oyun oynar evet. Gibi yaşamak. Evet. İnsan oyun oynarken keyif alır.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu onun hayatına bir güzellik katar. Oyun oynarken tabii oyun oynamanın da zararlı, faydalı tarafları var mutlaka. Hı hı. Her şeyde olduğu gibi. Yani insana fayda sağlayacaksa bir oyun değil mi efendim?
1: Evet.
0: Güzel. Yoksa efendim zamanı öldürmek içinse çok kötü.
1: Tabii.
0: Evet, o hiç hoş değil. Hı hı. Ama insanın değerlerine bir katkıda bulunacaksa, hı hı. efendim onun moralini yükseltecekse, hoş vakitler geçirebilecekse o zaman deniyor. Evet. Hı
1: hı. Oynar gibi yaşamayı ben özellikle şunun için söyledim. İki tane maksadım vardı. Bir tanesi, insan oyun oynarken sıkılmaz. Oyun oynayacağı zamanı dört gözle bekler. Oyun oynamaktan keyif alır. Oyun eşittir genelde pozitif imajlarla, pozitif kelimelerle doludur. Ama baktığımızda yaşamakla alakalı özellikle son dönemlerde insanların çok ciddi zorlandığını görüyoruz. Hayatı sıkıcı, hayatı çekilmez, hayatı bunaltıcı olarak görebiliyorlar. İntihara başvuranlar olabiliyor, depresyona girebilenler oluyor. Veya hayatı büyük gibi üzerine taşıyıp hiç mutlu olamayacağına inanan insanlar oluyor. Dolayısıyla bugün oynar gibi yaşamayı söylerken ben bir anlamda şunu kastediyorum. Nasıl yaşarsak, neye dikkat edersek oyun oynar gibi keyif aldığımız gibi yaşarken de böyle keyifler alabiliriz. Oynarken nasıl mutlu oluruz? Yaşarken de böyle mutlu olabileceğiz. Oynamayı nasıl dört gözle bekliyoruz? Yaşamayı da, yaşıyor olabilmeyi de keyifle, dört gözle tadını çıkarta çıkarta gerçekleştirebileceğiz. Bir vermek istediğim mesaj bu. Bunu nasıl yapabiliriz'in üzerinde durmak istiyorum. Bir diğer mesaj da oynarken insanlar oldukça ciddiler. Bakıyorsunuz kahvede insanlar kağıt oynuyorlar. İnanılmaz bir ciddiyet. Kimse müdahalesini istemiyor. Bütün konsantrasyonunu ona veriyor. Veya gençleri, çocukları görüyoruz. Bilgisayar oyunları oynuyorlar. Bilgisayar oyunlarını oynarken büyük bir ciddiyetle vakit ayırıyorlar, emek veriyorlar, gayret ediyorlar, heyecanlanıyorlar, duygusal yatırım yapıyorlar. O oyunun fanı oluyorlar, tarafını tutuyorlar vesaire. Büyük bir ciddiyetle o oyuna bakıyorlar. Biz de hayatı nasıl bu kadar, en az oyun kadar ciddi yaşarız. Normalde oyun eşittir ciddiyet, çok yan yana gelmez. Ama esasında oyunda insanlar çok ciddi olarak oyun oynuyorlar. Yaşarken biz ne kadar ciddi yaşamamız lazım, ne kadar dikkatli yaşamamız lazım ki başarılı olalım, oyun oynarken başarılı olduğumuz gibi. Bunu da üzerinde durmak isterim ben.
0: Evet, ben girişte birazcık söylemeye çalıştım ama sizin esas bir psikolog olarak nasıl ifade edersiniz? Oyun oynamak nedir? Niçin insanlar oyun oynarlar?
1: Hı hı.
0: Gerçi konumuzun biraz dışında ama
1: evet.
0: Bunu açıklayarak başlayabilir miyiz?
1: Tabii. Yani bir gerçek dünya var, bir hayali dünya var. İnsanın hayali dünyası gerçek dünyasından daha zengin. Bazen gerçek dünya o hayali dünyayı anlamaya, yaşamaya veya zenginleştirmeye yetmeyebiliyor. O zaman insanlar oyun üzerinden bazı şeyleri anlamaya veya yaşamaya çalışıyorlar. Tabii bunun en ideal formu çocukluk zamanıdır. Yani çocukluk zamanında insanlar oyun oynayarak hayatı öğrenirler. Gerçek dünyanın provasını yaparlar. Gerçek dünyaya sığdıramadıkları şeyleri o hayali dünyalarına, oyun dünyasına sığdırmaya çalışırlar. Dolayısıyla çocukluk döneminde oyunun öğretici bir yanı vardır, eğitici bir yanı vardır. Ama ilerleyen zamanlarda 3 tane şey varsa oyunla alakalı orada bir sıkıntı var. O da nedir? 1. Oynadığımız oyun hayatımızı kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu? Yani ben bu oyunu oynayarak yapmam gereken sorumlulukları daha mı iyi yerine getiriyorum, yoksa daha mı zorlaştırıyor sorumluluklarımı ihmal etmeme, yapmam gerekenleri yapmama mani mi oluyor? 1. Bunu soracağız. İkincisi, hayatımızı zenginleştiriyor mu, fakirleştiriyor mu? Ben bu oyun sayesinde yeni beceriler geliştiriyorum, yeni şeyler öğreniyorum ve böylece hayatım daha zengin hale mi geliyor, yoksa hayatım daha mı fakir hale geliyor? Buna bir bakmam lazım. Yani bazı oyunlar vardır, hakikaten insana yeni bilgi, beceriler kazandırır. Dolayısıyla insan oynar, oynadıkça öğrenir, öğrendiklerini de hayatta uygular. Bu iyi bir şeydir. Ama bazı oyun vardır, İnsanı yeni bir şeyler öğretmediği gibi normalde yaptığı şeylerden de alıkoyar onu. Sosyal ilişkilerinden alıkoyar, kendi yaptığı işinden alıkoyar, öğrendiklerini unutmasına sebep olur, yeni bir şeyler okumasına, öğrenmesine, bilmesine, yapmasına mani olur. Burada sıkıntı var. Bunu da sormamız gerekiyor.
0: Hele bir de kumar gibi, kumar gibi, oynamak
1: o hepten zararlı. Onları zaten hiç oyun olarak saymıyoruz. Burada bunun çok iyi sözünü ettiniz. Üzerinde durmak isterim. Şu anda kumar gibi kötü alışkanlıkları oyun kisvesi altında gündeme getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de böyledir, dünyada da böyledir. Halbuki bizim kumar gibi kötü alışkanlıklara karşı net bir tavrımız var. Kumar oyun değildir. Kumar kötü alışkanlıktır.
0: Evet, dilimize öyle yerleşmiş.
1: Yani halen kumar de oynamak çalışıyorlar. Evet. Tabii tabii. Kumar oynamayı halen, mesela kumar demiyor, bahis diyor. Kumar demiyor, iddia diyor. Buna benzer şeyler söyleyerek bildiğimiz kumarı, zararlı olan, kötü alışkanlık olan, ocakları söndüren, insanları perişan eden kumarı, hastalık olan kumarı bir oyun gibi, bir eğlence gibi farklı farklı isimler altında insanlara sunmaya, gençleri avlamaya çalışıyorlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Onu zaten, kumarı hiç biz oyun olarak almıyoruz. Evet. Zaten bu kıstasların hiçbirine de uymaz oyun. Yani şey, kumar. Ne diyoruz biz oyunda? Hayatı genişletecek diyoruz. Ne diyoruz? Hayatı zenginleştirecek diyoruz. Ne diyoruz? Hayatı yaşamaya mani olmayacak diyoruz. Bilakis hayatı daha güzel yaşamaya, daha derin yaşamaya sebep olacak diyoruz. Kumar bunların hiçbirine uymaz. O yüzden hiç kumarı konuşmayız bile. Onun dışındaki oyunlardan bahsedersek, işte bilgisayar oyunu olur, bizim klasik kültürümüzdeki satranç olur veya benzeri oyunlar
0: dama
1: olur,
0: gibi falan.
1: Dama gibi şeyler olur. Böyle bir oyun varsa onu kıstaslara sokarız. Kumarı zaten kıstasa sokmayız.
0: Hemen yine belirtmekte herhalde yarar var. Bazı yerlerde işte kağıt oyunları var, tavla gibi oyunlar var. Hı hı. Bunları da efendim küçük parayla oynuyoruz. Çayına kahvesine oynuyoruz.
1: Asla kabul edilebilir değil.
0: Tabii. Kabul edilemez.
1: Asla kabul edilemez.
0: Evet, yani paranın küçüğü de büyüğü de tabii. olmaz. Hepsi tabii. kötü diyoruz. Evet.
1: Hepsi başlangıcıdır ve masum bir şekilde başlıyor gibi gözükür. Basit gibi başlıyor gözükür ama maalesef devamı çok iyi gelmiyor.
0: Evet, çocukların da var yine böyle kumar oyunu var gibi, sokak oyunları var mesela.
1: Evet.
0: Parayla yapıyorlar bu işi mesela. Bu çok basit, belki gazoz kapaklarıyla bilmem işte bir zamanlar çikletlerin içerisinden çıkan
1: kağıtlarla falan oluyordu.
0: Evet, böyle plastik kartlar oluyor vesaire, bunlarla da oynuyorlar. Bunların hepsinde herhalde yine kumarın içerisine...
1: Mesafe, çok mesafede yaklaşmak lazım. Yani çocuklara bu anlamda hangi oyunları oynuyorlar, onları iyi öğretmek, iyi belletmek lazım. Tabii çocuklar maalesef şu anda şey yapmıyorlar. O oyunları da oynamıyorlar. Bilgisayar üzerinden birçok şeyi oynuyorlar. Ama şu anda sıkıntılı olan şey online bahis oyunları diye geçiyor. Hmm. Online bildiğimiz kumar. Gençler çok ciddi olarak yakalanıyorlar. Ve baktığımızda gençlerin çokça girdiği sitelere... İşte çokça takip ettiği, çok gençler tarafından ziyaret edilen sitelere sıklıkla bunların reklamları veriliyor. Gençler tıklayıp bir şekilde bu sıkıntıya bulaşsınlar diye. Maalesef çok da bulaşan genç olabiliyor. O yüzden anne babaların çok ciddi farkındalık sahibi olması lazım bu konuyla alakalı. Gençleri muhafaza etmeye çalışmaları lazım.
0: İnternet üzerinden de?
1: İnternet üzerinden oyunlar konusunda, ki diğerlerinden daha yaygın.
0: Evet.
1: Şu anda.
0: Evet hocam, konumuza devam eder mi isterseniz?
1: Olur, memnuniyetle. Şimdi tabii bu oynar gibi yaşamak konusuyla alakalı ben bir gençle yaptığım çalışmayı anlatmak isterim. O yüzden oynar gibi yaşamak dedim, ama o gençle yaptığım çalışmayı anlatmadan önce gençlik üzerinde biraz durmakta fayda var. Gençlikten şu sebeple bahsetmek istiyorum. Herkes için gençlik güzel bir dönem. Herkes bir şekilde genç olmak istiyor. Gençlik övülen bir dönem oluyor. Hem kültürde böyledir, hem edebiyatta böyledir, hem toplumun algılayışında böyledir. Gençlik güzel bir dönemdir.
0: Çağdır.
1: Çağdır vesaire. Evet. Peki biz ne bilirsek, ne yaparsak gençlik geçmez. Gençlik bizde kalır. Ona dikkat etmemiz lazım. Şu anda çünkü ciddi bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığıyla alakalı iki tane şeyi söylemek isterim. Bunlardan birincisi, şu soruyu bir kendimize soralım. Bu soru bizim için çok çok kritik, önemli bir soru. Ve hayattaki duruşumuzu, davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı değiştirmesi gereken bir soru. Soru şu: kaç yaşında olduğunuzu bilmeseydiniz, kaç yaşında olurdunuz?
0: Evet, ama dünyayı tanıyan, bilen birisi olarak, değil mi?
1: Yani yaşayan birisi olarak.
0: Yaşayan birisi olarak.
1: Yani yaşayan birisi olarak. Çünkü bir tane kronolojik takvim var.
0: Evet.
1: Doğduğunuz andan itibaren işliyor. Siz bir şey yapsanız da işliyor, bir şey yapmasanız da işliyor.
0: Evet.
1: Herkes için işliyor ve size bağlı olarak işlemiyor. Dolayısıyla sizinle alakalı bireysel olarak baktığımızda objektif bir değerlendirme yapması mümkün değil. O her halükarda işliyor.
0: Evet.
1: Bize şu an yaş olarak gelen şey, yaş olarak söylediğimiz şey, bu takvim esasında biz değiliz. Bizim o takvimden biraz bağımsız olabilmemiz lazım. Bu anlamda baktığımızda farklı farklı yaşlar var. Bu takvimin işlediği kronolojik yaş. Bir de biyolojik yaş var mesela.
0: Evet.
1: Biyolojik yaş, acaba bedenim kaç yaşında? Beden yaşıyla takvim yaşı aynı olacak diye bir şey yok. Ama maalesef biz takvim yaşına çok aldandığımız için beden yaşımıza çok yatırım yapmıyoruz, öncelemiyoruz. O yüzden de bakıyorsunuz, beden yaşına dikkat eden insanlar takvim yaşları 70 bile olsa takvim yaşında 50 olan insanlar kadar dinç, sağlıklı, hareketli olabiliyorlar. Ama beden yaşına dikkat etmeyip takvim yaşına takılan insanlar 50 yaşında kendilerini yaşlı, işi bitirmiş hissedip 70 yaşındaki vücuda sahip olabiliyorlar. Çünkü beden yaşına hiç yatırım yapmamışlar. Bu anlamda beden yaşı, biyolojik yaş dediğimiz meseleyi bir gündemimize almamız lazım. Ben biyolojik olarak, beden olarak kaç yaşında hissediyorum, kaç yaşındayım?
0: Evet.
1: Ve bu yaşımı ilerletmemek için, belki geriletmek için, daha genç bir biyolojik yaşa sahip olmak için bedenimin hakkını nasıl vermem lazım? Çünkü insani olarak da, İslami olarak da, bizim kültürümüze baktığımızda da, inancımıza da baktığımızda, hem de insani taraftan da baktığımızda, bu vücudumuza iyi bakma sorumluluğumuz var. Çünkü bizim değil bu, emanet. Ve yeri geldiği zaman teslim edeceğiz. Teslim ederken de iyi bakmış olarak, hakkını vermiş olarak teslim etmemiz lazım. Bu anlamda vücudumuzun hakkı nedir? Onu vererek ancak biyolojik yaşımızı doğru bir yerde tutabiliriz. Vücudumuzun hakkını vermezsek, kötüye kullanırsak, iyi bakmazsak, o zaman emaneti doğru şekilde değerlendirmemiş oluruz. Biyolojik yaşımız da o zaman ilerler. O yüzden ısrarla üzerinde durmak istediğim bu konu, biyolojik yaşla kronolojik yaşı birbirine karıştırmayalım. Kronolojik yaş bizden bağımsız derler, onu kontrol edemeyiz. Ne yaparsak yapalım, 70 yaşında gösteriyorsa takvim, 70 yaşındayızdır.
0: Evet.
1: Ama bedenimize gerektiği gibi sahip çıkar, hakkını verirsek, bu emaneti doğru bir şekilde korursak, o zaman biyolojik yaşımız, bedenimizin yaşı, takvim yaşımız 70 olsa bile 70 yaşında olmak zorunda değildir. Hı-hı. Bir diğer mesele psikolojik yaş meselesi.
0: Psikolojik yaş dediniz. Peki bir de akıl yaşı gibi bir şey
1: var. Var.
0: Var değil mi?
1: Ondan da bahsedeceğim.
0: Ondan da. İyi,
1: tabii.
0: Güzel.
1: Psikolojik yaş meselesi, insanın hayallerini ve hedeflerini ne kadar koruduğuyla alakalı bir meseledir. Yani halen bir insan plan yapmaya, hayal kurmaya, hedefler oluşturmaya devam ediyor mu? Kendini nasıl hissediyor? Yeterli hissediyor mu? Yeter hissediyor mu? Kendini hayatta nasıl konumlandırıyor? Bununla alakalı yaş meselesidir. Bu konuda çok güzel bir söz var, benim dikkatimi çeken, çok da paylaşmaya çalıştığım fırsat buldukça. Benjamin Franklin'in bir sözü.
0: Evet.
1: Diyor ki insanların çoğu 25 yaşında ölürler, 75 yaşında gömülürler diyor. Yani 25 yaşında çoğu. Bir insan çoğu diyor. Evet, önemli bir şey. Hakikaten de baktığımızda 25 yaşında insan üniversiteyi bitirmiş oluyor, hayata bir şekilde atılmış oluyor, evlenmiş vesaire oluyor belki. Ama bakıyorsunuz hayallerini bırakmış. 20 yaşında kurduğu, 17-18 yaşında kurduğu hayallerini, ümitlerini, heyecanlarını bırakmış. Realist düşünme anlamında böyle kısıtlı, dar bir hayata saplanmış ve kendiyle alakalı, insanlarla alakalı, dünyayla alakalı çok böyle iyimser değil, ümit var değil, hayaller kurmuyor, bir şeyler yapmaya çalışmıyor. Bir şekilde ruhunu öldürmüş, kalbini öldürmüş. Bu çok tehlikeli bir şey. Niçin? Çünkü insan ruhunu ve kalbini öldürdüğü zaman, heyecanlarını, hedeflerini öldürdüğü zaman, o zaman yaşayan bir beden, makine haline geliyor. O da zaten bittiğinde 75 yaşında gömülüyor. Yunus Emre diyor ya, Yunus öldü diyorlar, Yunus öldü diye sela verirler, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Yani bir insan heyecanını öldürmediği zaman, hayallerini öldürmediği zaman, Allah'a olan aşkını öldürmediği zaman ve bedeni ölse bile o ölmez.
0: Evet.
1: Ama onu öldürdüğü zaman beden yaşasa bile o insan yaşamıyordur esasında. O yüzden ruhu öldürmemeye çalışmak lazım. Ruhu beslemeye çalışmak lazım. Ruhu öldürmemek için, ruhu beslemek için insanın kendini nasıl hissettiği, kaç yaşında hissettiği, heyecanlarına, ümitlerine, hayallerine nasıl baktığı çok kritik öneme sahip. Kaç yaşında gelirsek gelelim, hani bizde çok meşhur bir söz vardır ya, yaş yetmiş iş bitmiş gibi sözler söylerler. Bitmemiş efendim. Allah ömür verdiyse, nefes verdiyse benim bu dünyadaki vazifem devam ediyor. Benim hala bir gayretim olacak, hala bir heyecanım olacak, hala bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu dünyayı güzelleştirmek anlamında, dünyadaki vazifemi doğru yapabilmek anlamında. Çünkü bu dünyada bizim daha iyi bir insan olmak, insanlara faydalı olmak anlamında bir vazifemiz var. O yüzden işte hayallerimizi, heyecanlarımızı öldürmememiz lazım. Psikolojik yaşı da kronolojik yaştan ayırmak lazım. Yani 70 yaşında olabilir bir insan, 80 yaşında olabilir. Asla ve asla bir şey yapmamak için mazeret değil. Allah rahmet eylesin Halil İnalcık Hoca, geçen aylarda vefat etti. Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir tarihçiydi, çok önemli bir bilim insanıydı. Hocayla 3 sene önce röportaj yapıyorlar. 100 yaşında vefat etti hoca, o zaman 97 yaşındaydı. Röportaj yapan diyor ki, hocanın evine girdim diyor. 3 masada 3 ayrı çalışma var, 3 tane proje götürüyor hoca.
0: Evet.
1: Ve demiş ki, Allah'a şükrediyorum, bana çok ömür verdi. Birçok şeyi de gördüm, birçok şeye de muvaffak oldum. Bunun için çok çok şükrediyorum. Ama Allah'tan 3 yıl daha yaşamak istiyorum ki şu projelerimi bitireyim. Yani Allah bana 3 yıl daha ömür versin, şu projelerimi bitireyim, yarım kalmasın diye. 97 yaşına gelmiş bir insan halen üretmeye devam ediyor, halen bir şeyler ortaya koymaya devam ediyor. Bu çok önemli bir ders. Baktığımızda mesela Mimar Sinan bizim
0: tarihimiz
1: için...
0: Benim de aklıma o gelmişti, evet, siz konuşurken.
1: Evet, çok evet. Önemli bir Koca insandır. Koca Sinan. Ama baktığımızda eserlerini 60 yaşından sonra ortaya koymuş.
0: Ki o dönemlerde 60 yaşın üzerinde yaşayan insan sayısı az.
1: Evet, o yaş ömrü ortalaması düşük.
0: Çok düşük o yıllarda.
1: Çok düşük.
0: Evet.
1: Ama baktığımızda Sinan Selimiye'yi 82 yaşında bitiriyor. 82 yaşında halen şantiyede olan, inşaatın içinde olan, caminin yapımında olan bir insandan bahsediyorsunuz.
0: Hem de ustalık eserim diyor Selimiye, evet, için malum. Evet. Demek ki tam usta oldum diyor artık yani.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii. Dolayısıyla yaşın ilerlemesi acziyeti, zayıflığı, kuvvetsizliği, bir şeyleri bırakmayı, ümitsizliğe kapılmayı falan getirmemeli. Bilakis yaşın ilerlemesi daha rafine ürün çıkarmayı beraberinde getirmeyi. Bu kadar tecrübe, bu kadar bilgi boşa mı gidecek? Tam ürün çıkarma zamanı esasında.
0: Evet.
1: Dolayısıyla psikolojik yaşla alakalı olarak bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Hayattan emekli olunmaz. Ben emekli oldum, elime eteğimi çekeyim, bir şey yapmayayım, benden artık bir şey olmaz. Kimse kaç yaşında olursa olsun dememeli. Yaş ilerledikçe insan daha güzel, daha verimli, daha olgun ürünler koyma imkanına sahiptir. Çünkü ona göre tecrübesi, bilgisi, birikimi vardır. O yüzden de psikolojik yaşı mutlaka kronolojik yaştan bağımsız düşünmek lazım. Bir insan kendini 70 yaşında hissediyorsa, kronolojik yaşı 70 yaşındaysa geçmiş olsun. Kronolojik yaşı 70 yaşında olsa bile kendini 30 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında hissedebilmesi lazım. Hayal, hedef, heyecan anlamında.
0: Evet. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ı aklıma getirdim. O da muhteşem Süleyman malum. Evet. Osmanlı padişahları içerisinde en çok isim yapmışlardan, önde gelenlerden birisi. Malum son seferinde atın üzerinde gidiyor. Devletin gücünü temsilen ordusunun başında, atının üzerinde görünüyor. Ama yine Osmanlı padişahları içerisinde en çok yaşayanlardan.
1: Evet.
0: Belki birincisidir, bilemiyorum şu anda hepsinin yaşını tam. Ve o şekilde de malum son seferinde, evet, seferdeyken.
1: Kaç yaşında o zaman?
0: 70 küsur.
1: 70 küsur yaşında, 70 hala at üzerinde zorlu, evet, seferlere çıkıyor yani.
0: Yani.
1: O yüzden o psikolojik yaşı canlı tutmak, diri tutmak çok çok önemli.
0: Evet. Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim inşallah. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim efendim uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık Kuvvet Türk.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: Yine bunda da asla ve asla kronolojik yaşa, takvim yaşına takılmayıp toplumsal yaşam anlamında toplumun içerisinde yer almaya, yeni ilişkiler kurmaya, yeni insanlar tanımaya, toplumun içerisinde aktif sorumluluklar almaya dikkat etmek lazım. Bu anlamda bu dönemin en büyük talihsizliklerinden bir tanesi, genç nesil yaşlılardan buluşamadıkları için, bir araya gelemedikleri için, aynı ortamlarda bulunamadıkları için bilgi, birikim, tecrübe alamıyor. Yani yaşlılar yaşanmışlıklarını, tecrübelerini genç nesle aktaramıyorlar. Çünkü gençliğe çok inanılmaz bir vurgu var ama takvim yaşı anlamında gençliğe. O yüzden yaşlılar bıraksınlar gitsinler, evlerine kapansınlar vesaire gibi bir algılayış olabiliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani sosyal rol anlamında, sosyal yaş anlamında takvim yaşından tamamen bağımsız düşünmemiz lazım. Bir insan kaç yaşında olursa olsun, toplumsal anlamda rol aldığı zaman, toplumsal anlamda sorumluluk aldığı zaman, toplumsal anlamda toplumdaki insanlarla ilişki kurmaya, alışveriş yapmaya devam ettiği sürece o insan gençtir ve genç olarak kalmaya devam etmek durumundadır. Maalesef işte kronolojik yaşa takılma yüzünden yine insanlar bu tür sorumlulukları bırakabiliyorlar. Toplumsal sorumluluklarını bırakabiliyorlar. Benim yaşım artık kemalerdi vesaire diye. Yaş kemalerdiyse ne kadar güzel, işte tam tecrübe aktaracak zaman, tam gençlerin, yola yeni çıkanların sizden istifade edecekleri zaman asla sosyal rollerden vazgeçmemek lazım. Bu sosyal rolleri nasıl sınıflandırıyoruz? İşte aile içindeki sosyal roller. Yani dede olarak sosyal rol. Çok önemli bir rol.
1: Evet.
0: Babaanne olarak, anneanne olarak sosyal rol. Bunu hakkıyla yerine getirmek lazım. Yani dede demek sadece bayramda el öptüren insan demek değildir. Haftada bir torunlarını gören insan demek değildir. Anneanne demek sadece bayramda el öptüren insan demek değildir. Dede demek torunla değer aktaran, düşünce aktaran, kültür aktaran, görgü aktaran, birikim aktaran, bilgi aktaran insandır. O yüzden bu sosyal rollerin hakkı ne kadar verilirse insan o kadar genç kalır, ne kadar hakkı verilmezse o kadar ileri gitmiş, yaşlanmış, dünyayla irtibatını belki kesmiş bir insan olur. Rollerin hakkını vermek lazım. Bir diğer mesele, işte dede olarak var olmak, anne baba olarak var olmak. Yani çocuğumuz kaç yaşına gelirse gelsin biz anne babasıyız. Dolayısıyla onun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ona destek olmamız çok çok önemli. Bilgimizle destek olmamız önemli, tecrübemizle destek olmamız önemli. Emeğimizle de destek olabiliriz, yardımımızla da destek olabiliriz. Bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Dayı olarak var olmamız, amca olarak var olmamız, dediğim gibi kaç yaşına gelirse gelsin. Yani yeğenimiz 40-50 yaşında olabilir. Halen biz ona dayı olarak sahip çıkmak durumundayız. Teyze olarak sahip çıkmak durumundayız. Destek olmak durumundayız. Bizim teyzeliğimiz değişmedi. Teyze 40 yaşından sonra olmaz diye bir şey yok. Dayı 50 yaşından sonra olmaz diye bir şey yok. Halen dayı dayıdır, teyze teyzedir yani.
1: Evet.
0: Veya toplumda faydalı bir insan olma sorumluluğu, sosyal sorumluluk. Yani ben toplumun bir üyesiyim. Topluma ne aktarıyorum? Topluma ne veriyorum? İnsanlar benden nasıl faydalanıyor? Komşumla nasıl ilişki kuruyorum? Bir tane dostumuz vardı, çok dikkatimi çekmişti. Yaşını almış çok tecrübeli bir bey. Demişti ki ben insan tanımaktan yoruldum artık, kimseyle tanışmak istemiyorum demişti.
1: Evet.
0: Yani bir insan kimseyle tanışmak istemiyorsa hakikaten o insan sosyal olarak bitmiştir.
1: Etmemesi
0: evet. Lazım. Yeni insanlarla tanışmaya, yeni insanlardan bir şeyler almaya, yeni insanlara bir şeyler vermeye açık olmamız lazım. Bu anlamda da yine ısrarla üzerinde durmakta fayda var. Sosyal yaşı takvim yaşından ayıralım. Takvim yaşımız kaç söylüyorsa söylesin, biz sosyal olarak yaşımızı, genç olup olmadığımızı, kendi sosyal sorumluluk alma, sosyal rol alma, sosyal vazife yapma durumumuza göre değerlendirelim ve asla bundan kaçınmayalım. Bir diğer mesele, siz de demin üzerinde durduğunuz zihin yaşı meselesi, akıl yaşı meselesi. O zihin yaşı meselesi de yine takvim yaşından bağımsız olarak bir insan öğrenmeye ve öğretmeye devam ettiği sürece devam eder. Yani bir insan öğrenmeyi bitirdiği zaman yaşı 25 de olsa zihin yaşı anlamında çok çok ileridedir. Ama bir insan öğrenmeye ve öğretmeye devam ettiği sürece takvim yaşı 80 de söylese o insanın zihin yaşı 80 olacak diye bir şey yok. 20 olabilir, 25 olabilir. Yeter ki ona yatırım yapmış, onu beslemeye devam etmiş olur.
1: Evet. Sadece öğretmeye mi yoksa kendisi de öğrenmeye?
0: Öğrenmeye ve öğretmeye dedim.
1: Tamam.
0: Hem öğrenme hem öğretme. İkisi de olacak.
1: Evet.
0: Yani bir yandan besleyecek, bir yandan verecek. Bu ikisi olduktan sonra takvim yaşı kaç gösterirse gösterse önemli değil. Şimdi burada belki süreci nasıl yürütmemiz gerekiyor? Bu 4 tane yaştan bahsettik. Bu 4 yaşı nasıl canlı tutabiliriz de alakalı 3 tane maddeye dikkat etsek çok faydalı olur. Sosyal yaşımız, zihin yaşımız, psikolojik yaşımız,

0: ve biyolojik yaşımız için. Üç tane şeye dikkat edersek bu yaşlarımız genç kalır, diri kalır, aktif kalır, verimli kalır. Nedir bunlar? Birincisi dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Yani kaldırabileceğinden fazla yük yüklememeye, zaman zaman dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Mesela psikolojik yaş anlamında ruhumuzu dinlendirmeyi bilmemiz lazım.
1: Burada ruh derken esas kastettiğiniz nedir? Çünkü gerçek ruhtan söz etmiyorsunuz.
0: Tabii ki. Psikolojik yapımızı, psikolojik sistemimizi dinlendirmeye dikkat edeceğiz.
1: Evet.
0: Yani bizim kendi kendimiz dediğimiz yapımızı nasıl rahatlatırız?
1: Veya
0: nasıl
1: maneviyatımızı...
0: Maneviyatımız
1: aslında ahlaki kelimeler boyutta, yetmiyor tam.
0: Yetmiyor tabii ifade etmeye.
1: Evet.
0: Psikolojik yapımızı dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Bir diğer mesele dinlendirmekle alakalı zihnimizi dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Yani sindirmeye dikkat edeceğiz. Öğrendiklerimizi, anladıklarımızı, düşündüklerimizi. Hı hı. İlişki olarak da ilişkilerimizi sindirmeye dikkat edeceğiz. Yani mesela çok insan var, bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Sindirebileceğimizden, ilişki kurabileceğimizden, ilişkimizi derinleştirebileceğimizden daha fazla insan tanıyoruz.
1: Evet.
0: Telefonlarımızda binlerce telefon numarası var ama bu insanlarla ilişki anlamında derinleşmemişiz. Bu kadar insan var, bu ilişkiyi sindiremiyoruz. Sindirmek için vakit ayıracağız, hakkını vermek için vakit ayıracağız. Bu anlamda dinlendirme meselesi önemli. Vücudu da tabii biyolojik olarak dinlendirmek önemli. İkinci olarak beslemeye çok dikkat edeceğiz. Düzenli olarak beslemeye. Yani psikolojik yapımızı beslemeye çok önem vereceğiz. Sosyal ilişkilerimizi beslemeye çok önem vereceğiz. Zihnimizi yeni şeyler öğrenerek devamlı düzenli beslemeye çok çok dikkat edeceğiz. Besleme kesildiği an hayatiyette kesilir. Besleme kesilmeyecek, beslenme kesilmeyecek. Nasıl vücudu aç bıraktığımızda sıkıntı oluyorsa, psikolojik yapımızı da aç bıraktığımızda heyecan anlamında, hedef anlamında, ideal anlamında sıkıntı olur. Sosyal yapımızı aç bıraktığımızda, kimseyle irtibat kurmadık, inzivaya çekildik, konuşmuyoruz, etmiyoruz, vermiyoruz, almıyoruz, orada da sıkıntı olur. Zihinsel yapımızı da aç bıraktığımızda sıkıntı olur. Yeni bir şey öğrenmiyoruz. Benim öğrendiğim bana yeter. Veya öğrendiğim benim gereksiz malumat, bilgiler. Bu da sıkıntı. Dolayısıyla ikinci olarak dikkat etmemiz gereken şey düzenli beslemeye dikkat edeceğiz ki bu 4 yaş genç diri kalabilsin. Üçüncü olarak yine dikkat etmemiz gereken şey hastalıklardan korumaya çalışmak. Nasıl bedenimizi hastalıklardan korumaya çalışıyoruz? Kirli, pisli, mikroplu ortamlardan uzak duruyoruz veya yiyeceklerden uzak duruyoruz. Psikolojik yapımız için de, sosyal yapımız için de, zihinsel yapımız için de kirli, paslı ortamlardan, insanlardan, durumlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Bu neye denk geliyor? Psikolojik yapı olarak baktığımızda,
1: evet,
0: hastalıklı olan, mikroplu olan şey ne olabilir? Özür dilerim. Kötü alışkanlıklar olabilir.
1: Evet.
0: Veya kötü hasletler olabilir. Kıskançlık olabilir, hırs olabilir, dedikodu olabilir. Bu tür şeyler yapıyı hasta eder ve içten içe bitirir, çökertir. Evet. O yüzden psikolojik yapı anlamında ucu bucağı olmayan hırslardan, anlamsız hırslardan, anlamsız heyecanlardan, anlamsız zevklerden uzak durmaya çalışmak lazım. Sıkıntılı, hastalıklı insanlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Çünkü büyükler ne derler? Hal saridir derler. Hal hale geçer. Yani bir insanın kötü hali öteki insana geçer.
1: Bulaşıcıdır.
0: Bir insanın iyi hali öteki insana geçer. Bulaşıcıdır. Dolayısıyla baktık ki psikolojik yapı anlamında sıkıntılı bir insan var karşımızda. Ona mesafe koymak zorundayız ki bize bulaşmasın. Kendimizi, psikolojik yapımızı sağlıklı tutabilmek için. Bakıyoruz mesela kışın insanlar mikrop kapıyorlar. Diyorlar ki aman sarılmayalım, mikrop bulaşmasın, hastalık bulaşmasın diyorlar.
1: Evet.
0: Yani o grip bulaşmasın diye gösterdiğimiz hassasiyeti ahlaki hastalıklar, psikolojik hastalıklar bulaşmasın diye göstermeye gayret etmemiz lazım. Çünkü umutsuz, hayalsiz, heyecansız, sıkıntılı insanların bir şekilde halleri bize bulaşır. O noktada dikkatli olmamız lazım. Sosyal yapı anlamında gereksiz insanlar, bize faydası olmayan, bizden ne bir şey öğrenecek ne bizim bir şey öğreteceğimiz insanlar, alışveriş yapamayacağımız insanlar, para anlamında değil illa, ilişki anlamında, bilgi anlamında, kültür anlamında alışveriş yapamayacağımız insanlar hayatımızda olmasa da olur. Bu da bir sosyal yapımızı mikroplardan korumanın bir yoludur. Zihinsel yapı anlamında çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesidir bu. Gereksiz bilgilerden zihnimizi uzak tutmak. Zehirli bilgilerden zihnimizi uzak tutmak.
1: Evet.
0: Anlamsız bilgilerden zihnimizi uzak tutmak. Bugün en çok sıkıntı çektiğimiz konular bunlar. Yani bir sürü şey biliyoruz, her gün bir sürü şey öğreniyoruz, her gün bir sürü şey duyuyoruz ama acaba duyduğumuz, öğrendiğimiz, bildiğimiz şeyler bize ne kadar faydalı şeyler? Ne kadar anlamlı bizim için, bizim hayatımızda ne kadar önemli şeyler? Bir süzgeçten muhakkak geçirmemiz lazım ki evet, zihnimiz hastalanmasın. Boş yere yük yüklemiş oluyoruz ona. Evet.
1: İnsan olarak bize lazım olanları.
0: Lazım olan ya da doğru olan bilgilerin peşine düşmek lazım.
1: Evet.
0: Bakıyorsunuz insanlar yanlış bilgilere doğru gibi inanıyorlar ve onları yayıyorlar. Bununla alakalı maalesef internet üzerinden de, televizyonlardan da, bazen gazetelerden de inanılmaz yanlış bilgiler geliyor, yayılıyor. Bu yanlış bilgilere bizi inanıyoruz, onu yayıyoruz ama neticede bu yanlış bilgi bir sürü insanın hayatını karartabiliyor.
1: Maalesef.
0: Bir sürü insana zarar verebiliyor. O yüzden evet, özellikle hassas dönemlerde çok dikkatli olmamız lazım. Doğruluğundan emin olmadığımız bilgiyi, hakikatini bilmediğimiz bilgiyi taşımamamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir hadis-i şerif var. Bütün hadis-i şerifler önemlidir de bu konuyla alakalı hep göz önünde bulundurmamız gereken bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki bir insana günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter buyuruyor.
1: Evet.
0: Yani başka hiçbir şey yapmasın insan, bütün ibadetlerini yerine getirmiş olsun, her halükarda hiç günahsız bir insan olsun ama her duyduğunu söylesin, görmese bile, hakikatini bilmese bile her şeyi anlatsın, aktarsın, yaysın, bu insana günah olarak yeter. Çünkü illaki duyduklarımız arasında gıybetler olur, yalanlar olur, yanlışlar olur, iftiralar olur vesaire.
1: Evet.
0: Çok dikkatli süzmemiz gerekiyor zihinsel sağlığımızı korumak için.
1: Evet. Bu noktada hani biraz önce dediniz ya efendim, işte büyüklerin, dedelerin, ninelerin, dayıların, amcaların efendim rolleri var.
0: Evet.
1: Onların kültürü aktarımları var.
0: Evet.
1: Babaannemden bir kültür aktarımı böyle şimdi aklıma geldi siz söyleyince.
0: Hı,
1: birisi dışarıdan bir söz getirdiğinde işte falanca bilmem şöyle yapmış.
0: Hı hı.
1: Kötü bir şeyden söz ediliyor tabii. Susun bakayım diyordu babaannem.
0: Yani.
1: Susun bakayım. Kim görmüş, kim biliyor ki efendim bu lafı getirdiniz. Susun, konuşmayın bakayım. Hı-hı. Diyordu ve yani, kesip atıyordu.
0: Tabii.
1: Acaba bugün günümüzde var mı bunlar?
0: İşte olur işte, inşallah anlatacağız. İnşallah. Mesela siz ne güzel anlattınız bu ahlakı, bu tavrı.
1: Evet.
0: Biz de öğrendik bundan, bu şekilde yapmaya gayret edelim. Radyoda dinleyicilerimiz bunu öğrendi, bu şekilde yapmaya gayret edelim. Çünkü maalesef insan kaybetmek çok kolay, insan kazanmak çok zor. Afrika kabilelerinden bir tanesinde şöyle bir adet varmış. Bir insan yanlış bir şey yaptığında bütün kabile halkı toplanıp bir daire çizerlermiş. O yanlış yapan insanı da ortaya koyarlarmış. Ve herkes ona onunla alakalı bildiği güzel bir huyunu anlatırmış, güzel bir yaşantısını anlatırmış.
1: Evet.
0: Birisi dermiş ki bir gün bana bu şöyle bir iyilik yapmıştı. Ötekisi dermiş ki ya şunun şöyle güzel bir özelliği var, ben bunu biliyorum. Ötekisi dermiş ki bir gün bana şöyle yardım etmişti. Bunları anlatırlar ve şu mesajı verirler. Bu yanlışı yapmış olabilirsin ama sen bu insan değilsin, böyle bir insan değilsin. Hı. Dolayısıyla bunu bırak artık, bunu bir daha yapma. Ne güzel bir ders değil mi?
1: Evet.
0: Normalde bu yanlışı yaptın, tamam senle bütün irtibatımızı kesiyoruz. Ben ona anlatıyorum, o ona anlatıyor, o ona anlatıyor. Ve herkes diyor ki ne kadar kötü bir adam diyor, ne kadar yanlış şeyler yaptı diyor. O insanı kaybettik, o insanı yanlışını tekrar tekrar yapmaya mahkum etmiş olduk. Dolayısıyla doğru olan şey insanın hele yanlışsa bilgi, hele abartılmışsa, hele yanlış anlaşılma gibi bir durum söz konusuysa illaki uzak durmak lazım. Bununla alakalı çok güzel bir hikaye var. Onu da paylaşmak isterim müsaadeniz olursa.
1: Buyurun efendim.
0: Bir tane öğrenci bir gün okula gelirken bakmış ki öğretmeni manavın önünde elmaları seçiyor. Ondan sonra parasını vermeden gidiyor. Ve okula yayıyor. Bizim öğretmen manavdan elma çaldı. Aldı elmaları, parasını vermedi. Bize o kadar ahlaklı olun diyor. Kendisi manavdan öyle elma çalıyor diyor. Adam bir şekilde öğretmenin kulağına gidiyor, araştırıyor, karıştırıyor, bu çocuğun yaptığını buluyor. Diyor ki yarın diyor sabah benle buluşur musun diyor. Sabahleyin buluşuyorlar. Öğretmen okula giderken beraberce manava uğruyor. Diyor ki günaydın, işte hayırlı sabahlar, ben diyor akşam dönerken getirdiğiniz elmalardan alacağım, bir kilo alacağım, parasını alın diyor. Her sabah öyle yaparmış. Sabah geçerken uğrarmış, akşam gelen elmadan seçip alır gidermiş.
1: Hmm.
0: Ondan sonra da okula gidiyor. Dönüşte manava uğruyor. Tekrar çocukla buluşuyorlar okulun çıkışında. Manava uğruyor. Elmaları alıyor. Gidiyor. Çocuk anlıyor ki bunun parasını vermiş. Ha, o anda görmemiş ama sabah vermiş adam.
1: Peşin peşin ödemiş.
0: Peşin peşin ödemiş. Her zamanki alışkanlığı bu yıllar yılı. Çok üzülmüş. Hocam demiş, çok özür dilerim. Ben yanlış yaptım. Bilmiyordum böyle olduğunu demiş. Demiş benden özür diliyorsun ama bak sana anlatacaklarım daha bitmedi. Yarın benle top sahasında buluş demiş. Top sahasında buluşmuşlar. Hocanın elinde tüyden bir yastık. İçinde tüy, kuş tüyü olan bir yastık var. Hoca yastığın ağzını kesmiş ve yastığı sallamaya başlamış. Tüyler uçuşmuş, uçuşmuş. Rüzgar aldık, almış, götürmüş tüyleri.
1: Evet, her biri bir tarafa.
0: Her biri bir tarafa, binlerce tüy. Hoca demiş ki topla bakalım şimdi bu tüyleri demiş. Hangi birini toplayacaksın? Hepsini topladığına emin olsan bile görmediğin, bilmediğin uzaklara uçmuş bir sürü tüy olacak. Yine illaki onlar orada adı kalacak. Dolayısıyla benim sana anlatmak istediğim şey şu demiş. Kesinlikle emin olmadığın bir şeyi bir insanla alakalı söyleme. Çünkü sen ne kadar sonradan hakikatini öğrensen, özür dilesen ve bir şekilde ulaştığın insanlara anlatmaya çalışsan bile senin düşündüğünden çok daha uzaklara gidebilir, toparlanamaz noktalara gidebilir demiş. Dolayısıyla evet, bizim bu konuda telafisi mümkün olmayan hasarlara sebep olabilir demiş. Bizim bu konuda ciddi bir ahlakımız, duruşumuz, tavrımız olması lazım. Hem bizim için hem toplumumuz için, insanımız için. Bilmediğimiz bilginin peşine düşmeyeceğiz. Bilmediğimiz sözü yayma konusunda çok çok dikkatli olacağız. Zihnimize her şeyi sokmayacağız, her bilgiyi sokmayacağız. Kulağımızdan her şeye girmeyecek, gözümüzden her şeye girmeyecek, dilimize her şey gelmeyecek. Bizim kültürümüzde ne kadar sözler var diyorlar, ne kadar güzel sözler var. Mesela büyükler diyorlar ki bin düşün bir konuş diyorlar. Yani çünkü sözün bir kıymeti var. Yine büyüklerin sözleri diyorlar ki konuşana kadar söz senin esirindir. Konuştuktan sonra sen onun esirin olursun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne konuştuğumuza çok dikkat etmemiz lazım. Ama ne konuştuğumuza dikkat edebilmek için, çünkü kabın içinde ne varsa dışına o sızar. Söz kabın içindekini gösterir. Dolayısıyla kabın içinin sağlam olması lazım ki kabın dışında doğru şeyler sızsın. Yani dilimize doğru şeyler gelsin. Kabın içinde doğru şeyler olması için de kabın içini dolduran kaynakları düzeltmek lazım. Kabın içini dolduran kaynaklar ne? Ne gördüğümüz, ne duyduğumuz. Bir insan gördüğüne dikkat etmezse, duyduğuna dikkat etmezse illaki o kap kirlenir. O kap kirlendiği için de dışarıya yanlış sözler, yanlış ifadeler, zararlı sözler, zararlı ifadeler çıkabilir. O yüzden kabı kirletmemeye, gönlü temiz tutmaya, bunun için de kulaklara, gözlere filtre koymaya çok çok dikkat edeceğiz. Bunları niçin söyledik? Toparlamam gerekirse kısaca şunun için söyledik. Takvim yaşına bağlı kalmayalım. Bizim takvim yaşından başka 4 tane daha yaşımız var.
1: Evet.
0: Biyolojik yaşımız var, bedenimizin yaşı. Psikolojik yaşımız var, psikolojik yapımızın yaşı. Sosyal yaşımız var, sosyal gelişimimizin, işlevselliğimizin yaşı. Ve zihinsel yaşımız var, zihinsel yapımızın, aklımızın yaşı.
1: Evet.
0: Bunlara ne kadar iyi bakarsak, ne kadar yatırım yaparsak, ne kadar güzel dinlendirir, hastalıklardan korur ve doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde beslersek bunlar o kadar genç kalır. Ama bunlara ne kadar yatırım yapmazsak kronolojik yaşımıza mahkum oluruz. Hatta bazen önünde bile gidebiliriz. Yani takvim yaşımız 70 yaşındadır ama bizim yaşımız 80, akıl yaşımız 80 yaşındadır. Psikolojik yaşımız 90 yaşındadır. Biyolojik yaşımız 100 yaşındadır. Sıkıntı olur. O yüzden takvim yaşına bağlı kalmadan biyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel yaşımıza ayrı ayrı yatırım yapıp onlara bakmak, onları doğru beslemek, hastalıklardan korumak zorundayız.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Memnuniyet. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle efendim oynar gibi yaşamak mevzunu konuşuyoruz efendim. Oynar gibi yaşamak. Bir kısa aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.

0: Dört gündür kayıp olarak aranıyorlardı. İki arkadaşın cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. Halil Arslan ve Volkan Cevizi'den yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaş salı gününden bu yana her yerde aranıyordu. Gelen bir ihbar üzerine Tunca Nehri'ne giden ekipler Arslan ve Cevizi'nin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'dan bayram ziyaretine gittiği köyünde öz yeğeni tarafından öldürüldü. Yazar Ayten Öztürk'ü gözyaşları arasında toprağa verildi. Vahşetin adresi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçük Yayla Köyü. Ayten Öztürk ile yeğeni BS arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Yeğeni Öztürk'e bıçak çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından 52 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi Küçük Yayla Köyü'ne götürüldü. Yakınlarının feryadı yükseldi. Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
1: Haliç Köprüsü'nden atlayacak.
0: Önce biri, sonra diğeri. Sırasıyla Haliç Köprüsü'nden atladılar. Canlarını böyle hiçe saydılar. Yürekler ağza getiren o anlar İstanbul'da yaşandı. Havaların ısınmasıyla beraber sıcaktan bunalan bir grup genç soluğu Haliç Köprüsü'nde aldı. Serinlemek için metrelerce yükseklikten aşağı atladı. O anlar böyle kayda alındı. Aşağıdakiler de onlara tezahürat tuttu. Çanakkale'de 40 yıllık birliktelik kanlı bitti. Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki bir kişinin birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını çıkan tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yamaçtan aşağı önce toprak kaydı. Sonra da prefabrik ev. Toprak kaymasının yaşandığı yer Osmaniye'nin Bahçe ilçesi. Sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaca yapılan prefabrik bir evde kayarak devrildi. Binada kimse yoktu. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. Bu arada bir traktör de toprak altında kaldı.
2: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor, traktör çalışıyor. Sellenme oluşturmuş, traktör toprağın altında kalmış şu anda. Yukarıdan gelen heyelanla beraber traktör suyun altında kalmış. Bahçe Yeni Mahalle'de bu olay şu anda. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Can kaybımız yok çok şükür.
3: İskele bordamızda 2000 açıktayız. Motor yat.
0: Dalgaların arasında panik halde yardım beklediler. Arıza yapıp sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
4: İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
5: Sen bana bir konum atarız olur mu ya?
4: Hemen atıyorum.
0: güzel havaya aldandılar. İstanbul Beylikdüzü'nde 10 metrelik tekneyle denize açıldılar. Ama o keyifli yolculuk çok geçmeden bir kabusa dönüştü. Teknenin motoru arızalanınca içindeki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Telsizden çağrı yapıp yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İki masum çocuğun da bulunduğu 9 kişi tek tek kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise güzelce marinaya çekilerek emniyete alındı. Yol kenarına masa atmış sohbet eden bir grup arkadaş az sonra olacaklardan habersiz akşamın tadını çıkartıyorlar. Tayland'da meydana gelen olayda 3 arkadaş saat ilerledikten sonra kalkmaya karar veriyorlar. Hiçbiri bu kararın belki de hayatları boyunca aldıkları en doğru karar olduğunu bilmeden. Kalktıktan saniyeler sonra yoldan son sürat geçen bir araba masaya çarpıp yoluna devam ediyor. 3 arkadaş ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Büyük bir şok yaşayan arkadaşların ciddi bir yara almadıkları açıklandı. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Çuru kentinde etkili olan kum fırtınası kenti adeta görünmez hale getirdi. Şiddetli rüzgarların taşıdığı yoğun kum ve toz gökyüzünü kahverengiye boyadı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Toz bulutları günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar fırtınadan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yetkililer bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kalp ve astım hastalarının dışarı çıkmaması istendi. Teksas'ta bir Luna Park'ta hız treni arızalanınca yolcular havada asılı kaldı. Olay Galveston kentinde Luna Park'ta yaşandı. Iron Shark isimli hız treni yaklaşık 30 metre yükseklikte aniden durdu. Trende bulunan 8 yolcu uzun süre havada beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hız trenine ulaştı. Mahsur kalan yolcular tek tek güvenli şekilde aşağı indirildi. O korku dolu anlar kameralara yansıdı.
4: All right, very good. We're here.
0: Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Alevler şehirler arası otobüs terminalinde yükseldi. Mersin'den gelip yolcularını indirdikten sonra park edilen yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
5: Bir yandan dumanlar çıkıyordu. Alevler aldı birden.
0: İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
6: Çok şükürler olsun can kaybı yok. Sadece maddi hasarlı yangın çıktı.
0: Polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kocamla ilişkin var dedi. Gözü dönmüş kadın sokak ortasında dehşet saçtı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın eşinin kendisini aldattığını düşünerek peşine takıldı. Kocasının çalıştığı iş yerine kadar gelen kadın yan dükkanda çalışan genç kızı görünce öfkesine hakim olamadı. Kocamla benim aldatıyorsun diyerek tartışma çıkardı. Genç kızsa tanımıyorum diyerek suçlamaları reddetti. Ancak öfkeli kadın ikna olmadı. Yanında küçük çocuğuyla olay yerinden ayrılan kadın bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Gözü dönmüş kadın iş yerine girer girmez genç kıza saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saldırıda genç kız vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen koca işini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli kadın bu kez de kocasına saldırdı, tokatlar savurdu.
7: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın? Kafayı yedin.
0: Dehşet dolanlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsü yolda seyir halindeyken iddiaya göre bir anda freni boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan o tonlarca ağırlıktaki araç adeta kontrolden çıkmış bir füzeye dönüştü. Hızla savruldu, önüne ne kattıysa biçti geçti. Park halindeki bir tıra ve otomobile ok gibi saplandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. İşte o dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle oynar gibi yaşamak üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde zihin, akıl yaşından söz ettik ve her duyulan, her söyleneni aklımıza getirmememiz yahut işte başkalarına da nakletmememizi, evet, değil mi, söylemiştik. Evet. Burada aklıma bir şey geldi benim. Merakı yönetmek. Evet. Yani merak meselesi var insanlarda.
2: Evet.
1: İnsanlarda tabii olarak var
2: tabii,
1: bu.
2: Tabii.
1: Araştırmak.
2: Tabii.
1: Bunu nasıl yaparız? Merakı, şimdi, merak konusunu nasıl yönetiriz? Evet.
2: İnsanda temel duygular var. Bu temel duyguları bastırmak, yok saymak, yokmuş gibi davranmak mümkün değil. Ancak oluruna bırakmak da, başıboş bırakmak da mümkün değil, doğru değil. Çünkü bir şekilde akacak, nereye aktığını insanın yönlendirmesi lazım ki yanlış yerlere akmasın. Bu anlamda baktığımızda insanda merak, şaşırma duygusu fıtri bir duygudur, tabi bir duygudur. İnsanın temel duygularından biri şaşırmaktır. İnsan şaşırmak ister, merak eder. Burada insan şaşırma duygusunu, merak duygusunu yönetmezse tecessüs olur.
1: Evet.
2: Casuslukla aynı kelimeden gelir. Hı hı. Kim ne yapmış? O nereye gitmiş? Bu nereye gitmiş? O ona ne demiş? Bu buna ne demiş?
1: Dinimizin yasakladığı,
2: bir şey. Tecessüs tabii, evet, bizim dinimizde de ahlakımızda da yeri olmayan bir şeydir. Dedikodunun değişik versiyonu. Bugün haber bültenlerinde veya sosyal medyada ağırlıklı olarak gördüğümüz şey tecessüs. O ona ne demiş? Bu buna ne yapmış? O ona nasıl cevap vermiş? Vesaire gibi. Hiçbir faydası olmayan şeylerin hikayesi.
1: Birçok zararı olan işte.
2: Birçok zararı olan, toplumu kemiren şeylerden bir tanesi. Peki doğrusu ne? Doğrusu tefekkür. Tefekkür de merak sonucu ortaya çıkar.
1: O da güzel.
2: Tabii,
1: o güzel.
2: Merak eder. O harikulade bir şey. Yönetirsek, yani fıtratımızda merak duygusu, şaşırma duygusu var ya, onu biz yönetiyoruz, tefekkür oluyor. Neyi tefekkür ediyoruz? Ya diyoruz, bu kainat nasıl yaratılmış? Bizden başka dünyada neler var? Göklerde, yıldızlarda, ay nasıl işliyor, nasıl büyüyor, nasıl devam ediyor?
1: Muntazamlık, intizam nasıl?
2: Veya insan yukarı da bakabilir, aşağı da bakabilir, yere de bakabilir.
1: Evet.
2: Veya hiçbir yere bakmaz, kendine bakabilir. Şu vücuduna bakabilir, eline bakabilir, ayağına bakabilir.
1: Evet.
2: Bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi olarak söylenir. İnsanlar hayreti kaybettiler derler. Hayret etmiyor. Her şey olağan geliyor. Her şey basit geliyor. Halbuki insanın konuşuyor olabilmesi olağanüstü bir şeydir. Yani insan doğduğunda hiçbir şey yapamazken bir iki sene içerisinde kelimeleri o dilde konuşuyor olabilmesi, duyduğunu söze dökebiliyor olması, düşünce diye bir şeylerin karşı tarafa ifade edebilmesi ve karşı tarafın bunu anlayabilmesi harikulade bir şeydir.
1: Evet.
2: Bu nasıl oluyor? Bunu bir düşünsün insan. Şu damarlarımız, şu kanımız nasıl oluyor bir düşünsün insan.
1: Evet.
2: Bakın, dünyanın 1/3'ü su bildiğimiz. Denizler var.
1: Evet.
2: Denizlerin %70'i halen keşfedilmemiş.
1: Evet.
2: Bilmiyoruz ne var.
1: %70'i.
2: %70'i bilmiyoruz. Merak edeceksek, düşüneceksek, araştıracaksak, zaman ayıracaksak buna zaman ayıralım. Bize daha lazım. Bize faydası var.
1: Evet.
2: Ama o ona bunu demiş, o bana şunu demiş. O bizi ilgilendirmez. Bize lazım değil, hatta zararı var. Ben Nasrettin Hoca becerisi diyorum buna. Nasrettin Hoca'ya malum, birisi geliyor diyor ki, hocam diyor, sizin eve de bir tepsi gidiyor diyor. Bana ne diyor hoca?
1: Bir tepsi baklava
2: ama
1: gidiyor.
2: Bir tepsi baklava gidiyor diyor. Bana ne diyor hoca? Sizin eve gidiyor diyor ama diyor. Sana ne o zaman diyor. Yani benimle ilgiliyse Sana ne? Seninle ilgiliyse bana ne? Yani benimle alakalı bir şey yoksa, benim yapabileceğim bir şey yoksa bana ne ya? Ben ne yapayım? Niye söylüyorsun bunu bana? Aristo'nun çok güzel bir hikayesi var bununla alakalı. Bir tane öğrencisi gözüne girmek için geliyor. Efendim diyor, bir şey söyleyeceğim size diyor. Bir dakika diyor, seni üçlü filtreden geçireceğim diyor. Hı. Nedir efendim üçlü filtre diyor? Bir diyor, söylediğin şeyi sen gördün mü? Yok efendim diyor, ben duydum diyor. İki diyor, söylediğin şey benimle mi alakalı diyor? Yok diyor, sizinle alakalı değil diyor. Peki üç diyor, söyleyeceğin şey bana faydalı mı diyor? Yani direkt bir faydası yok diyor. O zaman söyleme diyor.
1: Evet.
2: Hiç... O zaman söyleme, lazım değil. Yani zihnimde kapasitesi var zihnimin benim. Boş yere yer kaplamasın. Çünkü ben onu sokarsam faydasız şeyi, faydalı şeyi sokamam. Gerçek şeyi, doğru şeyi, benimle ilgili olan şeyi sokamam. O yüzden biraz gündemimizi dikkatli yoğurmak zorundayız. Dikkatli şekilde işlemek zorundayız. Öbür türlü tecessüslerle ömrümüz geçiyor da bir şeyi tefekkür edecek imkanımız olmuyor. Hıp hızlı yaşıyoruz, kendimizi kaybediyoruz. Bir tane söz var çok güzel, diyor ki kendinden kaçıyorsun ama ya döndüğünde kendini bulamazsan ne yapacaksın diyor. Ya hiç geri dönemezsen ne yapacaksın diyor. Kendimizle alakalı bir gündemimizin olması lazım. Bu gündemi de dikkatli bir şekilde yönetmemiz lazım. Dikkatli yönetmenin en önemli adımlarından bir tanesi, bize lazım olmayan bilginin, bize faydası olmayan bilginin, doğru olmayan bilginin peşine düşmemek, uzak durmaya çalışmak. Çünkü zararlı bu.
1: Evet.
2: Yani nasıl bu dönemde obezite çok konuşuluyor ya.
1: Evet.
2: İnsanlar obez olmak istemiyorlar. Niye? Zararlı. Tabii. Yani bir sürü hastalığın pençesine atıyor insanı.
1: Evet.
2: Aynı bunun gibi gereksiz bilgi insanı zihnen obez yapıyor. Ve bir sürü hastalığa sebep oluyor. İnsanlar midelerine mikroplu gıda sokmuyorlar. İşte temiz olsun, organik olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyorlar.
1: Evet.
2: Aynı bunun gibi organik bilgiye ihtiyacımız var. Temiz bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü nasıl mikroplu gıda, organik olmayan gıda midemizi, bedenimizi hasta yapıyorsa, zihnimizi de doğru kirlenmiş, olmayan, kirlenmiş bilgi hasta yapar. O yüzden ciddi olarak hassasiyet göstermemiz lazım bu zihnimizle ve duygularımızla olan ilişkilerimize.
1: Evet.
2: Başkasının yönetmesine izin vermeyeceğiz. Biz yöneteceğiz bunu.
1: Evet. Gelelim oynar gibi yaşamaya.
2: Evet, evet, evet. Konumuz oydu. Oynar gibi yaşamak meselesine gelelim.
1: Aslında doğrusu, hep onu anlatıyoruz.
2: Evet, hep bu konunun etrafında konuştuklarımız ama esas bu konuyu gündeme getirme sebebime gelirsek, şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Çok öğretici bir süreç oldu benim için. Dinleyicilerimizle özellikle bunu paylaşmak istedim. Geçen aylarda bir danışan geldi bana. Bir üniversite öğrencisi, bir genç. Bilgisayar oyunu oynuyor. Çok fazla bilgisayar oyunu oynuyor. Günde 10-15 saat kadar bilgisayar oyunu oynuyor.
1: Uykunun dışında bütün vakti öyle geçiyor.
2: Aynen öyle. Bütün vaktini oyun oynayarak geçiriyor. Ve ailesi bu durumdan çok müşteki, kendisi de bu durumdan müşteki. Yani o kadar müşteki ki gelecekle alakalı bir soru sorduğunuzda bana öyle sorular sormayın, düşünmek bile istemiyorum diyor. Çünkü biliyor ki bu şekilde devam ederse 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra çok iyi gitmeyecek durumlar. Ama bırakacak gücü de, kudreti de yok, nasıl bırakacağını da bilmiyor. Bu şekilde geldi bana. Şimdi benim takip ettiğim bir terapi ekolü var. Naratif terapi ekolü diye bir ekoldür. İki tane temel ölçüsü vardır. Bir tanesi der ki, problemin ne olduğunu bilmiyorsan hastaya sor, o sana söyler der. Çünkü o problemiyle alakalı çok tecrübelidir der. İkincisi, klasik kalıplara göre yaklaşma, klasik kalıptan farklı bir şekilde klasik kalıbı yıkarak yaklaş der. Bu da önemli bir ölçü. Şimdi ben bu danışana şöyle yaklaştım. Normalde şöyle klasik yaklaşım şudur. Bilgisayar bağımlısısın sen, oyun bağımlısısın. Seni tedavi etmemiz lazım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım der.
1: Evet.
2: Ben bu şekilde yaklaşmadım. Ben bir dedim ki,
1: İkinci yolu tercih ettim.
2: İkinci yolu tercih ettim. Dedim ki, bana bir anlat bakalım. O, en iyi o biliyor ya. Sen nasıl oyun oynuyorsun dedim. Ne oyun oynuyorsun? Kaç seneden beri oynuyorsun? Ne kadar vaktini alıyor? Bu oyunda ne kadar iyisin dedim. Anlattı. Dedi ki, ben o bilgisayar oyunu oynuyorum. Bir seneden beri şu oyunu oynuyorum. Günde 10-15 saat kadar oynuyorum. Ne kadar iyisin? Yani iyiyim dedi. Tamam dedim, bunun bir ölçüsü yok mu? Var dedi, ki bu oyunlar puan falan kazanıyorsun. Ne kadar iyi oynuyorsun? Şöyle dedi ki, ben dedi interaktif oynuyorum. Yani dünya çapında binlerce insanla aynı anda oyun oynuyorum. Ve ne zaman oynasam ilk ona giriyorum. Binlerce insan içerisinde, on binlerce insan içerisinde ilk ona giriyorum. Dedim çok güzel bir başarı. Bravo, yani bir noktaya gelmişsin. Demek ki iyisin. Birinci bölümü tamamladık. Tanımladı bana durumunu.
1: Evet.
2: İkinci bölümde klasik yaklaşım dışında yaklaşmam lazım. Kırmam lazım o yaklaşımı. Dedim ki burada bir başarın var senin. Bu başarını nasıl kazandın bana anlatır mısın? Normalde kimse ona başarı diye yaklaşmıyor. Herkes yanlış diye, kötü diye yaklaşıyor. Bir şaşırdı, yani ben oyun oynuyorum, başarılı oluyorum dedi. Tamam dedim, her oyun oynayan başarılı olamıyor. Sen ayrı bir şey yapıyorsun burada. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum dedi. Dedim gel bir düşünelim. Yani oyun oynarken dikkat ettiğin şeyler neler? Nasıl ilk ona giriyorsun? İlk ona girmek kolay bir şey değil. Bir anlat bana dedim. Düşündük. Neticede 5 tane çok önemli şey söyledi bana. Dedi ki
1: oyunla
2: alakalı. Ben bu 5 şeye dikkat ediyorum. Neticede oyunda binlerce insan içerisinde, on binlerce insan içerisinde, dünyanın her yerinden oynayan, her eğitim düzeyindeki, her zeka düzeyindeki insanın önüne geçiyorum. 5 tane şey çok önemli dedi. Ve bu 5 şey hakikaten de insanı başarıya götürür. Hangi noktada uygulanırsa uygulansın. Bizim onunla konuştuğumuz şey, oyundaki başarını hayata transfer et. Oyunda başarılı olmak için bu 5 şeyi kullanmışsın ya, bu 5 şeyi hayatta da kullansan başarılı olursun. Ben bugün dinleyicilerimizle bu 5 şeyi paylaşmak isterim. Çünkü bu 5 maddeye o gencin bana öğrettiği, o gencin başarısını borçlu olduğu bu 5 maddeye biz gerçek hayatımızda ne yapmak istiyorsak isteyelim, dikkat edersek biz de başarılı olacağız.
1: Evet.
2: Bu 5 maddenin birincisi, dedi ki oyun oynayan arkadaşımız, bir dedi ben bu oyunu yıllardan beri oynadığım için bir tecrübem var, yaşanmışlığım var dedi. Ve neticede ben bu oyunla alakalı ne yapmamam, nerede bulunmamam, kimle oynamamam gerektiğini biliyorum dedi. Hı. Hemen bunu gerçek hayata transfer edelim. Biz yaşıyorsak bu yaşamak bize bir tecrübe getiriyor ister istemez. Ve bize bazı şeyleri öğretiyor. Nerede bulunmak bize faydalıdır? Kimle olmak bize faydalıdır? Ne yapmak bize faydalıdır?
1: Belki bir de ne zaman?
2: Ne zaman yapmamız faydalıdır? Bunu da sorabiliriz.
1: Evet.
2: Bu 4 tane soruyu geçmiş yaşantılarımızdan doğru bir şekilde cevaplandırmamız mümkün. Geçmişte yanlış bile yapmış olsak, nerede olursak, kimle olursak, ne yaparsak, ne zaman yaparsak yanlış yaparızı bu tecrübe bize söyler. Dolayısıyla biz de kendi kendimize şunu soralım. Kaç yaşında olursak olalım? 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Geçmişten bugüne biriken tecrübemiz bize ne söylüyor? Ne yapmışız bize faydalı olmuş? Onu yapmaya devam edelim.
1: Evet.
2: Ne yapmışız bize zararlı olmuş? Onu yapmayı halen yapıyorsak hemen bırakalım.
1: Terk edelim.
2: Kimle beraber olmak bize iyi gelmiş? Onlarla beraber olmak için fırsat kollayalım. Kimle beraber olmak bize zarar getirmiş? Onlarla beraber olmayı hemen bırakalım. Ne yapmamız faydalı olmuş? Onu yapmaya devam edelim. Ne yapmamız zararlı olmuş, onu yapmaya bırakalım. Nerede olmamız bize faydalı olmuş, orada olmaya devam edelim. Nerede olmamız bize zarar vermiş, oraya gitmeyi bırakalım.
1: Evet.
2: Bunlar bizim kendi hayatımızda bizatihi yaşayarak öğrendiğimiz şeyler. Bu yaşayarak öğrenmeyi geri plana atmayalım. Tekrar tekrar gündemimize getirelim ve yaşadıklarımızdan bir şey çıkarmaya çalışalım. Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır. Gün görmüş diye bir söz. Gün görmüş.
1: Gün görmüş insan.
2: Gün görmüş insan. Ve bu gün görmüş kelimesi insanla kullanılır. Bakın ne dediniz? Gün görmüş insan dediniz. Gün görmüş kedi yoktur.
1: Evet.
2: Gün görmüş köpek de yoktur. Niye? Köpeğin gün görmüş olup olmaması onu değiştirmez. Yaşıyor olması, bugün bir gün daha fazla yaşıyor olması onu değiştirmez. Yaşadığından bir şey öğrenmez köpek. İnsan öğrenir. Gün görmüş olmak insana bilgelik verir, tecrübe kazandırır. Gün görmüş insana saygı duyulur. Niye? Gün görmüş olmak onu daha olgun bir insan yapar. Daha güzel bir insan yapar. Daha dikkatli bir insan yapar. Dolayısıyla bizim gün görüyor olmamız, yaşıyor olmamız, her yeni günü bitirişimiz bizi daha iyi bir insan yapması lazım.
1: Evet.
2: Düne göre, geçen aya göre, geçen seneye göre daha faydalı, daha iyi, daha güzel, daha dikkatli bir insan olmamız lazım ki insan gibi yaşıyor olabilirim. Çünkü insan gün görüyor, gün görmüş oluyor. Öbür türlü Kedi de yaşıyor, kuş da yaşıyor, köpek de yaşıyor, böcek de yaşıyor. Ve yaşamaları bunlara bir şey öğretmiyor. Biz insanız, bize öğretmesi lazım. Dolayısıyla hayatta başarılı olmamız için birinci maddemiz, tecrübemize çok önem vereceğiz. Tecrübemizin ne olduğunu ortaya koyacağız ve o tecrübemizden uygulamalar çıkaracağız. İkinci madde, dedi ki, ben dedi bilgisayar oyununda başarılı olmak için iyi bir teknik altyapıya sahip olmam lazım dedi. Ne kadar iyi oyuncu olursam olayım, bilgisayarım yavaşsa ya da internet hızım yavaşsa karşıdaki beni vurur öldürür, dolayısıyla ben yenilirim dedi. Peki, dolayısıyla teknik altyapı önemli. Peki gerçek hayatta teknik altyapı nedir? 3 şeydir. Bilgidir, beceridir, belgedir. 3 belge.
1: Belge, evet.
2: 3 tane şeye ihtiyacım var. Benim o zaman bu delikanlıyla ben konuştum. Senin hayatta başarılı olmak için teknik altyapı olarak hangi bilgilere ihtiyacın var? Neyi bilmen, neyi öğrenmen gerekiyor? Hangi becerilere ihtiyacın var? Ve hangi belgelere ihtiyacın var? Yani 10 yaşında bir delikanlı için üniversitede okuyor, üniversiteyi bitirmesi önemli hayatta başarılı olması için.
1: Evet.
2: O belge önemli. Ama yetiyor mu? Yetmiyor.
1: Evet.
2: Onun ötesinde becerilere sahip olması lazım. Mesela örnek veriyorum, uluslararası ilişkileri alanında okuyan bir insansa onun mutlaka yabancı dil becerisine sahip olması lazım. Bir tane de değil hem de. 2 tane, 3 tane yabancı dil becerisine sahip olması lazım. Ya da toplumlarla alakalı bilgiye sahip olması lazım. Kültürlerle alakalı bilgiye sahip olması lazım.
1: Ülkeler görmesi
2: ülkeler
1: lazım.
2: Ülkeler görmesi lazım. Yani
1: onların yaşayışlarının içerisinde bulunması lazım.
2: Bulunması lazım. Bunlar onun başarılı olması için sahip olması gereken teknik altyapı. Başka bir iş yapsa onunla alakalı bilgi, belge, beceriye sahip olması lazım. Dolayısıyla biz de kendimizi konumlandırdığımızda hayatta, kaç yaşında olursak olalım, illaki sahip olmamız gereken bilgiler var. İllaki sahip olmamız gereken beceriler var. İllaki sahip olmamız gereken belgeler var. Onları kazanmaya, onların peşine düşmeye dikkat edelim. Maalesef insanlar belli bir yaştan sonra belge almayı çok önemsemiyorlar. Yani ben üniversite mezunuyum, ne yapacağım belgeyi diyor. Halbuki bir insan 70 yaşında da olsa bir kursa gidip o öğrendiğini belgeleyebilir. Problem yok.
1: Evet.
2: Belge hayranı olalım, belge peşine koşalım diye söylemiyorum. Ama öğrendiğimizi kanıtlayacak, ispatlayacak şeylere de sahip olmamız önemli. Ya da belli becerilere sahip olmayı önemsemiyorlar. Ben artık bir şey öğrenemem diyor. Benden geçti diyor. Gençlere bıraktık biz bu işleri diyor. Çok yanlış sözler bunlar.
1: Evet.
2: İnsan nefes alıp verdiği sürece geçmez. İlla ki yeni bir şeyler öğrenebilir. Bilgi anlamında da öyle, beceri anlamında da öyle. O yüzden teknik altyapı olarak dikkat etmemiz gereken önemli 3 tane şey var. Kaç yaşında olursak olalım, daha başarılı, daha mutlu, daha anlamlı bir hayat yaşamamız için sahip olmamız gereken bilgiler var, beceriler var, belgeler var. Bunları tespit edeceğiz. Oturacağız, yazacağız. Dedim ya, oyunu ciddiye alıyor bu çocuk, bunun üzerine düşüyor. Biz de hayatı ciddiye alacağız, bunun üzerine düşeceğiz. Diyeceğiz ki benim hangi bilgilere sahip olmam gerekiyor? Onu öğrenmek için nasıl bir plan yapacağım? Hangi becerilere sahip olmam gerekiyor? Hangi belgelere sahip olmam gerekiyor? Hayatı ciddiye almak budur. Öbür evet. Türlü şunu istiyorum. Herkes bir şeyler istiyor. Ama neyi, niçin istiyorsun, nasıl yapacaksın belli değil. Sıkıntı. O yüzden bu ikinci maddeye de dikkat etmek lazım. Teknik altyapı önemli. Üçüncü olarak dedi ki arkadaşımız, ben dedi oyun oynarken dikkatimi veriyorum dedi. Bütün dikkatimi veriyorum. O anda telefon çalmış. Önemsemiyorum, bakmıyorum dedi. Kapı çalmış. Bakmıyorum kapıya dedi. Beni çağırmışlar, gitmiyorum dedi. Pencere açıkmış, yağmur yağıyormuş, kar yağıyormuş, hiç beni ilgilendirmiyor. Ben oyun oynarken oyun oynuyorum, başka bir şey yapmıyorum dedi.
1: Dikkatini oyunun dışına dağıtmıyorum.
2: Dikkatimi oyunun dışına dağıtmıyorum dedi. Ciddiye alıyor oyun oynamayı. Şimdi biz de hayatta maalesef dikkat vermemiz gereken insanlara, dikkat vermemiz gereken işlere, dikkat vermemiz gereken ilişkilere hakkıyla dikkat vermediğimiz için çok problem yaşıyoruz. O yüzden bir bakalım kendimize, hangi insanlara bizim dikkat vermemiz gerekiyor? Hangi işlere bizim dikkat vermemiz gerekiyor? Hangi ilişkilere bizim dikkat vermemiz gerekiyor? Maalesef neredeysek orada değiliz. Buradaysak aklımız başka bir yerde. Oradaysak aklımız burada. Birisiyleyken aklımız başka bir insanda. O insanlayken aklımız bu insanda.
1: Evet.
2: Halbuki doğru olan ne? Doğru olan kimle berabersek o insanla beraber olabilmemiz. Ne iş yapıyorsak o işin üzerinde kalabilmemiz. O işe dikkat verebilmemiz. Dikkatsiz yaşanan bir hayat başarısız olmaya mahkumdur. O yüzden dikkat etmemiz, dikkat vererek yaşamamız çok çok önemli.
1: Evet. Bir ara daha verelim.
2: Olur memnun.
1: Ve son bölümde beraber olalım inşallah. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle oynar gibi yaşamak üzerine sohbet ediyoruz efendim. Programımızın son bölümünde beraber olmak dileğiyle bir kısa ara.
0: Şimdi reklamlar.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de pazar

0: size danışanın oyuncu diyelim, değil mi?
1: Evet. Çok oyun oynayan.
0: Çok oynayan.
1: Oyun bağımlısı olduğu düşünülen.
0: Oyun bağımlısı bir gencin kendisinden öğrenmek istediğiniz problemlerini.
1: Evet.
0: Tecrübe dediniz, teknik altyapı dediniz ve üçüncü dikkat dediniz.
1: Evet. Başarı sırlarını konuştuk onunla. Çünkü oyunda çok başarılı. Dedik ki o başarılarını, oyundaki başarını gerçek hayata adapte etmek için, gerçek hayatta da bunları uygulamak için senin uyguladığın, senin başarılı olduğun bir sistem. Bir ortaya çıkartalım, hangi faktörler seni oyunda başarılı yaptı. Aynı faktörleri gerçek hayatta da uygulayalım dedim.
0: Evet.
1: Beş tane şey söyledi, üçünü konuştuk. Birincisi tecrübeydi. Yani geçmişten bugüne oyunla alakalı tecrübelerimi kullanıyorum, başarılı oluyorum dedi. Biz dedik ki insan geçmişten bugüne hayatta öğrendiklerini kullanırsa başarılı olur. İkincisi teknik altyapı dedi. Yani bilgisayarımın hızı, internetimin hızı fazla olursa ben başarılı oluyorum dedi. Bizim de gerçek hayatta teknik altyapımız olursa daha hızlı hareket edip daha başarılı olmamız mümkün. O teknik altyapı içinde hepimizin kendimize özel, kendi hayatımız, hedeflerimizle alakalı belli belge, bilgi, becerilere ihtiyacımız var. Onlara sahip olmayı önemseyelim, onların peşinde çalışalım diye konuştuk. Üçüncüsü de dikkat dedik. Yani bu arkadaşımız oyuna bütün dikkatini veriyor. Biz de yaşarken dikkat vermemiz gereken insanlara, işlere, ilişkilere bütün dikkatimizi verelim diye konuştuk. Bununla alakalı ben bir hikaye paylaşmak isterim. Tolstoy'un çok güzel bir hikayesi vardır. Üç soru diye bir hikayedir. Hikaye evet. Şöyle. Zamanın bir tanesinde bir kral aklına takılmış ki bir sürü kral var, ölüp gidiyorlar. Ben de ölüp gideceğim. Ve belki ölüp gitmeden önce krallığımı da elimden alacaklar. Nasıl öleceğimi bilemiyorum. Zelil bir şekilde, mahkum bir şekilde ölebilirim. Büyük sıkıntı. Ben ne yaparsam, neyi bilirsem bu krallığım elimden alınmaz ve çok başarılı, mutlu, güzel bir hayat yaşamış olurum diye düşünür.
0: Ve güzel bir şekilde
1: ölürüm. Sonra demiş ki ben 3 tane sorunun cevabını bilirsem kimse benim krallığımı elimden alamaz, kimse beni mağlup edemez. Bu 3 soru şu: dünyadaki en önemli insan kim? Dünyadaki en önemli zaman ne zaman? Dünyadaki en önemli iş ne?
0: Evet.
1: Demiş ki dünyadaki en önemli insanı tanırsam tamam demiş. Beni kimse mağlup edemez. Dünyadaki önemli zamanı bilirsem o zaman dikkatli olurum. Beni kimse yenemez demiş. Dünyadaki önemli işi de bilirsem onu yaparım. Beni kimse yenemez demiş. Neticede bu üç sorunun cevabını bulmak için dünya kadar bilginle görüşmüş. Bir sürü krallığındaki ne kadar bilgili insan, alim insan, tecrübeli insan varsa çağırmış. Onların hepsini sormuş. Fakat cevapların hiçbiri onu tatmin etmemiş. En son inzivadaki bir bilgini söylemişler. Ama demişler o senin ayağına gelmez, sen onun ayağına gideceksin. Kral da tebdili kıyafet bu inzivadaki bilginin yanına gitmiş. İnzivadaki bilgin hikaye uzun.
0: Buna bu Tolstoy anlatıyor.
1: Tolstoy anlatıyor.
0: Evet.
1: Hikaye uzun. Bu inzivadaki bilgin bu kralı bayağı yanında tutmuş, süründürmüş, bir sürü burnunu sürtecek işler yaptırmış. Ama neticede yaşatarak 3 tane sorunun cevabını öğrenmesini sağlamış. Cevaplar şu: 1. Dünyadaki en önemli zaman şu andır. Çünkü geçmişe geri dönemeyiz, yarının da bundan sonraki zamanda gelip geleceğini bilemeyiz.
0: Yani ölürsün.
1: Ölürsün.
0: Biter.
1: Tabii bir dakika sonramızı bilmiyoruz.
0: Tabii.
1: Bir gün sonramızı bilmiyoruz. Nasıl olacağımızı da bilmiyoruz. Ama şu an
0: yaşıyoruz.
1: Sahip olduğumuz bir an var. Bir zaman var. Nasıl olduğumuzu biliyoruz. Şu ana sahibiz. Bu sahip olduğumuz zamanın kıymetini bilmemiz lazım. En önemli zaman bu zaman, çünkü ötekiler bizim değil, bilmiyoruz. Dünyadaki en önemli insan şu an kimle berabersek o. Çünkü geçmişte görüştüğümüzde bir daha görüşüp görüşmeyeceğimizi bilmiyoruz. Bundan sonra tanışacağımız insanlarla tanışacak mıyız, tanışmayacak mıyız bilmiyoruz. Tanıdığımız insanlar ama yanımızda olmayan insanlar, o an hiçbir şey yapamayız onlarla alakalı. Ama şu an yanımızda olan her kim varsa o insan dünyadaki en önemli insandır. Çünkü onunla bir ilişki kurabilir, bir alışveriş yapabiliriz. Ben ona bir şey verebilirim, o bana bir şey verebilir. O benden bir şey alabilir, ben ondan bir şey alabilirim. En önemli insan bu insan. Bu mümkün. Ötekiler mümkün değil.
0: Evet. Onunla irtibat halindesin şu an.
1: Tabii. Ötekilerle yok bağlantı.
0: Evet.
1: Üçüncü olarak dünyadaki en önemli iş iyilik yapmaktır. Çünkü insanı ölse de yaşatan, ömrüne ömür katan, her anlamda mutlu eden şey insana iyilik yapmak.

0: İnsana iyilik yaraşır, görse de ikrah, mazlumların yardımcısıdır Hazreti Allah diye, yanlış hatırlamıyorsam böyle güzel bir söz var. İnsan hakikaten ikrah da görse iyilik yapmak yarışır. Tolstoy da der ki insanın yaratılış gayesi zaten iyilik yapmaktır der. Dolayısıyla bu dikkatli olmak meselesiyle alakalı, dünyadaki en önemli zamanımızla alakalı dikkatli olalım. Şu an dünyadaki en önemli zamanımız. Dünyadaki en önemli insanla alakalı dikkatli olalım. Kimin yanındaysak o insan dünyanın en önemli insanı.
1: Veya kimlerle berabersek.
0: Kimlerle berabersek. Dünyadaki önemli işte ilgili dikkatli olalım. Elimizden geldiğince iyilik yapmaya, faydalı olmaya gayret edelim. Hiçbir şey yapamıyorsak iyilik anlamında, zarar vermemek de bir iyiliktir.
1: Evet.
0: Yani dedikoduyla, hakaretle veya imayla veya birisini incitici sözle zarar vermemek de bir iyiliktir. Evet.
1: Hatta şöyle deniyor, kimseye iyilik yapmak mecburiyetinde değilsin ama kimseye kötülük yapmaya da hakkın yok.
0: Evet, evet. Kötülük yapmamak mecburiyetindeyiz.
1: Evet, kötülük yani, yapmamak mecburiyet.
0: İyilik yapmak hadi biraz tercih ama evet, kötülük yapmamak mecburiyettir. O yüzden çok dikkatli olmak bu anlamda zorundayız. Bakın örnek verdiğimiz arkadaşımız, üniversite öğrencisi, bize şu an ders veren arkadaşımız oyuna bütün dikkatini veriyor. Başka bir şeyle ilgilenmiyor.
1: Evet.
0: Biz de yaşarken yaşamaya bütün dikkatimizi vereceğiz. Beraber olduğumuz insanlara bütün dikkatimizi vereceğiz. Maalesef insanlar, bakıyorum bir araya geliyorlar. Dostlar, arkadaşlar, eşler, çoluk çocuk akşam bir araya geliyor insan ailesiyle. Veya arkadaşları da buluşuyor, bir araya geliyor. Veya işte bir araya geliyor. Fakat karşısında insan var, onun gözleri telefonda. Başka bir şeyle ilgileniyor, orada değil. Ama dünyanın en önemli insanını kaçırıyorsun şu anda. Ya dünyanın en önemli işini kaçırıyorsun. Çünkü o insana kötülük yapıyorsun, saygı göstermiyorsun, değer vermiyorsun o insana. O insanın senden saygı görmeye, değer görmeye ihtiyacı var. Berabersiniz çünkü. O yüzden hayatı dikkatli yaşamak, hayatta başarılı ve mutlu olmanın en önemli adımlarından bir tanesidir. Hayatı dikkatli yaşamak demek, dünyanın en önemli insanına, dünyanın en önemli işine, dünyanın en önemli zamanına hakkını vermek demektir. Bununla dikkat edersek birçok kapı bize açılacak, dikkat etmezsek birçok kapı bize kapanacak. Dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken başarılı olmanın sırları olarak arkadaşımızın bize öğrettiği şu: dinlenme. Evet. Diyor ki arkadaşımız, ben diyor geceliğin iyi uyumadıysam, az uyuduysam, düzgün uyuyamadıysam o zaman online oynamıyorum. Çünkü derecem düşüyor, başarısız oluyorum. Bilgisayarla oynuyorum diyor. Bunu hesap ediyor. Ve başarılı olmak için, iyi oynamak için iyi uyumaya dikkat ediyorum diyor. Hakikaten de insanın dinlenmeye dikkat etmesi bu anlamda çok önemli. Demin yaşları konuşurken gündeme geldi. Önemine bir tane tekrar gündeme getireyim.
1: Evet.
0: İnsan bedenini düzgün bir şekilde dinlendirmeye ve sağlık tutmaya mecbur. Ne kadar dinlendirirse, ne kadar sağlık tutarsa o kadar başarılı olacak. Mutlu olacak. Anlamlı bir hayat yaşayacak. İnsan psikolojik yapısını dinlendirmeye ve hastalıklardan korumaya mecbur. Çünkü ne kadar dinlendirebilir ve hastalıktan korursa o kadar mutlu, başarılı, anlamlı bir hayat yaşayacak. İnsan zihinsel yapısını dinlendirmeye ve hastalıklardan korumaya mecbur. Çünkü ne kadar zihinsel yapısını hastalıklardan korur ve dinlendirirse o kadar mutlu, başarılı, anlamlı bir hayat yaşamış olacak. O yüzden dinlenme meselesi de çok fazla dikkat etmediğimiz ama çok önemli bir diğer meselelerden bir tanesi. Son olarak da strateji yapıyorum dedi. Yani oyuna başlamadan önce şuraya gideceğim, buraya gideceğim, şöyle gideceğim, şu silahla gideceğim, bu malzemeyle gideceğim vesaire diye,
1: oyunla
0: şu yolu kullanacağım diye strateji yapıyorum diyor. Hepimizin hayatla alakalı bir stratejisi olması lazım. Yani ben yaşıyorum, Allah bana bir ömür vermiş, bu dünyaya gelmişim. Ahmet olarak gelmişim, Mehmet olarak gelmişim, Ayşe olarak gelmişim, Fatma olarak gelmişim ama bir varlığım var, bir ömrüm var. Hepimizin bir yeteneği var, yapabileceği bir şeyler var, gidebileceği bir yerler var.
1: Evet.
0: Allah kimseyi boşa yaratmamış.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bu ömrümü geçirirken nasıl geçireceğim, nereye gideceğim, neler yapmış olacağım? Yaşıyor olmaklığım bana neleri başaracak, ne bırakacağım arkamdan? Yani son nefesim vermeden önce arkama geriye dönüp baktığımda ne bırakmış olacağım? Bu insan buradan geçti gitti de ne bıraktı da geçti gitti. Yani yaprak da soluyor, insan da ödüyor. Yaprağın solması gibi mi olacak insanın yaşaması? Kedinin ölmesi gibi, köpeğin ölmesi gibi mi olacak insanın ölmesi? Bunun bir farkının olması lazım. O yüzden anlamlı yaşamak meselesini çok çok vurguluyorum ben. Bir insan anlamlı yaşarsa yaprağın solması gibi gitmez o. Kedinin ölmesi gibi gitmez o. Ölümünün bir ağırlığı olur. Bugün takvim yapraklarına bakıyoruz. Diyor ki şu alimin ölümü 1199. Ya 1000 sene olmuş. Niye bana hala hatırlatıyorsun? Ama öyle bir hayat yaşamış ki 1000 sene sonra bile kayıp bu adamın gitmesi. Bu adamın bu dünyada olmaması 1000 sene sonra bile hatırlanacak bir kayıp.
1: Evet.
0: Yaşayacaksa insan böyle yaşamaya gayret etmesi lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de hayatla alakalı bir stratejimizin olması lazım. Bu dünyada bize bir ömür verilmiş, yeteneğimiz var, kabiliyetimiz var, imkanımız var herkesin kendine göre. Bu çerçevede, bu imkanla, bu kabiliyetle, bu yetenekle, bu ömürle ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Bugün nereye gideceğim? Bu hafta nereye gideceğim? Bu ay nereye gideceğim? Bu yıl nereye gideceğim? 5 sene sonra nereye gideceğim? Bugün ne iyilik yapacağım? Hangi güzel işleri başaracağım? Kimin yüzünü güldüreceğim? Nasıl varlığımı anlamlandıracağım? Yaşıyor olmaklığım bu dünyada nasıl bir fark yaratacak? Bu ay ne olacak? Bu yıl ne olacak? Biraz kendi hayatımla alakalı strateji geliştirmek zorundayım. Maalesef bizler, çok insanda görüyorum, şöyle bir hata yapıyoruz. Diziler üzerinden başka insanların hayatlarını, başka insanların hayat stratejilerini izliyoruz. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı, dizide böyle oldu falan. Ama yok öyle bir şey. O bir kurgu.
1: Evet.
0: Ama o kurguyu seyretmekten kendi hayatlarımızı ıskalayan, kendi hayatlarımızı ihmal eden insanlar oluyoruz. O yüzden ben dinleyicilerimize ısrarla bir şeyi tavsiye ederim. Ne olur önlerine bir kağıt kalem alsınlar ve yazsınlar. Bu 5 maddeyi yazsınlar. Bir desinler. Bu hayat bana ne öğretti?
1: Tecrübe.
0: Tecrübe. Ne tecrübem var benim? Ne öğrendim? Kimle beraber olmam lazım? Kimle beraber olmamam lazım? Ne işler yapmam lazım? Ne işler yapmamam lazım? Nereye gitmem lazım? Nereye gitmemem lazım? Bunları bir yazsınlar oturup. Ona göre kendilerine not düşüp düzenli olarak o notu okusunlar. İkinci madde olarak yine yazsınlar, desinler ki benim teknik altyapı olarak nelere sahip olmam lazım? Hangi bilgilere sahip olmam lazım? Çok bilgiye gerek yok. Temel bilgi anlamında nelere sahip olmam lazım? Hangi becerilere sahip olmam lazım? Hangi belgelere sahip olmam lazım? Nasıl olur? Bunları yazsınlar. Üçüncü olarak nelere dikkat etmem lazım? Kimlere dikkat etmem lazım? Hangi işe dikkat etmem lazım? Dikkatimi dağıtan faktörler neler? Onlardan nasıl kurtulurum? Dikkatimi yoğunlaştırmama mani olan faktörler neler? Onları nasıl kenarda bırakırım? Bunları da yazsınlar.
1: Evet.
0: Dördüncü olarak ben zihnimi, ben psikolojik yapımı, ben bedenimi nasıl dinlendiriyorum? Nasıl dinlendirmem lazım? Mesela zihnimi nasıl dinlendireceğim? Ne yaparak dinlendireceğim? Psikolojik yapımı nasıl dinlendireceğim? Bedenimi nasıl dinlendireceğim? Ne zaman dinlendireceğim? Bunlarla alakalı bir disipline sahip olmamız lazım. Dikkatli yaşamak, hayatı doğru yaşamak bu. Beşincisi de strateji, hayatla alakalı benim nasıl bir stratejim var? Nereye gitmek istiyorum? Ne hızla gitmek istiyorum? Nasıl gitmek istiyorum? Ona da bir bakmam lazım. Öbür türlü insan yapay gündemlerin esiri olur. Yapay mutlulukların, yapay mutsuzlukların esiri olur. Bakarsanız bazı insan vardır, bir sürü şeyini kaybetmiştir ama sapasağlam ayaktadır. Bazı insan vardır, hava yağmurlu diye depresyona girer. Hava kapalı diye depresyona girer. Niye? Çünkü bir tanesi sapasağlam sebeplerle hayata tutunmuş ve yaşamayı ciddiye alıyor. Ama ötekisi yaşıyor olmayı ciddiye almıyor. Yaşıyor olmayı ciddiye almayan insanın
1: yaşadığının farkında değil.
0: Yaşadığın belki farkında değil. Yaşıyor olmayı ciddiye almayan ya da yaşadığının farkında olmayan bir insanın varlığıyla yokluğu fark etmez. O zaman boşa geldik. Çünkü çok önemli bir şey var. Yine insanın hayatını anlamlandırmasıyla alakalı üzerinde durmamız gerekiyor belki. Biz bu hayattan hesap vereceğiz. Bizim inancımız bu.
1: Evet.
0: Yaptığımızdan hesap vereceğiz. Yapmadığımızdan hesap vereceğiz. Bildiğimizden hesap vereceğiz. Bilmediğimizden hesap vereceğiz. Dolayısıyla bu hayatı doğru bir şekilde, dikkatli bir şekilde, anlamlı bir şekilde yaşamaya biz mecburuz. Zaten psikoloji de bunu söylüyor. Diyor ki insan diyor hayatının son döneminde geriye dönüp bakar diyor. Geriye dönüp baktığında anlamlı bir hayat yaşamışsa bütünlük içerisinde huzurlu mutlu bir şekilde bu dünyaya gözlerini yumar diyor. Ama hiçbir şey yoksa arkada anlamsız bir şekilde yaşamışsa o zaman son anında bile mutsuz, huzursuz, iç rahatlığı olmadan bu dünyadan göçer gider diyor.
1: Evet.
0: O yüzden hepimiz için önemli bir dönüm noktası olabilir bu bilgiler. Bir dönüm noktası yapalım. Diyelim ki bu dünyada yaşıyorum, daha dikkatli, daha hassas, daha güzel bir hayat, daha anlamlı, daha güçlü, daha faydalı bir hayat yaşayacağım. Nasıl yaşayacağım? İşte bu beş maddeye dikkat ederek yaşayacağım deseler çok faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. İnsanın kulağına en yakın, dudağına en yakın kulak kendi kulağıymış. Benim de bu söylediklerimi en önce ben duyuyorum. En önce ben dikkatli olayım. Ondan sonra da kim dikkatli olmak istiyorsa, kim faydalanmak istiyorsa bu tavsiyelerden, bu beş maddeden arkadaşımızın bize öğrettiği faydalanmış olsun diye diliyorum.
1: Bir danışanın öğrettikleri.
0: Evet, değil mi? Evet, tabii normalde danışana danışmanın öğretmesi beklenir. Ben evet. Danışandan öğrendiklerimi dinleyicilerimize anlattım.
1: Evet, gerçekten enteresan. Yine şeyi hatırlıyorum hep, Yunus Emre'yi hatırlıyorum. Onun o güzel sözüdü. İnsanız tabii. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır buyuruyorlar.
0: Evet.
1: O büyük insan, evet. O güzel insan. Evet, her şeyin başı kendimizi tanımak, bilmek değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ondan sonra ona göre hareket etmek diyoruz.
0: Evet, evet.
1: Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, ben teşekkür
1: verdiğiniz
0: ederim.
1: Bu güzel bilgilerden dolayı. Estağfurullah. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sizlere takdim etmeye çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan görev aldı. Konuğum bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey'di. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
1: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri. Çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
5: Aklınızda bulunsun.
4: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleri başlıyor. Artık bayram tatilinin son günü. Bugün pazar, yarın yeniden işbaşı. Tabii bunun bir de şu tarafı var. Tatile gidenler geri dönüyorlar. Yollar ne durumda? Bir bakalım. Hemen gelsin ekranlara. Farklı farklı illerden görüntüler. Bolu, Muğla ve Düzce ekranlarınızda. Trafiğin hali de malum. 9 günlük tatil bitti ve şu anda Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen tatilciler işte trafikte bu şekilde şu sıralar biraz sıkıntı çekiyor olabilirler. Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Otoyolu ile D100 Karayolu'nun İstanbul istikameti Bolu kesiminde Cuma'dan başlamıştı aslında ve şu anda da giderek artan bir trafik söz konusu ki ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşabilir. Belki Perşembe'den, Çarşamba'dan birkaç gün tatil yapıp dönenler şimdilik İstanbul'da bugünün tadını çıkarıyor olabilirler ama yollarda hala daha trafik çilesiyle yaşayanlar var. Tabii sadece Bolu, Düzce değil aynı zamanda Karabük'te de kemikli rampalarında dönüş yoğunluğu devam ediyor. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahı olan D100 Karayolu'nun kemikli rampaları mevkiinde bayram tatili yoğunluğu var. Düzce'de zaten bahsetmiştik. Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişelerinde araçlar çok yavaş ilerliyor. Tekirdağ İstanbul Karayolu da şu anda bayram için hem İstanbul'dan hem çevre illerden gidenlerden dolayı bir hayli dönüş yolunda yoğunluk var. Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere de sahil yolu yerine Köse İlyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri tavsiyede bulunuyor. O yüzden Çorlu ve Çerkezköy civarında olanlar Köse İlyas Mahallesi güzergahını tercih ederlerse biraz daha rahat edebilirler. Muğla'ya da bakalım. Çünkü tatil için en çok tercih edilen yerlerden biri de Muğla. Bayram tatili için Muğla'ya, Bodrum'a, Marmaris'e, Fethiye'ye gidenler dönüş yolculuğuna başladı ve şu anda Muğla'da da bir yoğunluk söz konusu. Son 12 saatte 50 binden fazla araç çıkış yaptı Bodrum'dan. Özellikle Gümbet Milas istikameti ve Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Menteşe ilçesi girişinde de yoğunluk var. Bugün yola çıkacaklar. Özellikle dikkatli olsunlar efendim. Alternatif yollara yönelsinler ve şunu sakın unutmayın. Uykunuz varsa, yorgunsanız kesinlikle araç kullanmayın. Burası da Kırıkkale. 43 ilin kesişim noktası. Kırıkkale'de de yoğunluğun ne kadar ciddi derecede arttığını görüyorsunuz. Dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde bu yoğunluk çok daha artabilir. Ki şöyle düşünenler de illaki olacaktır. Bu yoğunluk bir yesin, sabaha karşı yola çıkar. Ondan sonra güne, pazartesiye yoldan başlarız diye düşünenler de olabilir. Aman dikkat! Uykusuzken, yorgunken trafiğe çıkmayın. Hem kendi canınızı hem de başkalarının canını riske atmayın. Herkese hayırlı yolculuklar. CHP'de sular ısınıyor. Adeta ikiye bölünen Asırlık Parti'yi sıcak bir Haziran bekliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hesap soracağım dedi. Arınma mesajı verdi. Peki bundan sonra ne olacak? İşte CHP'de sancılı başlayan yeni dönemin şifreleri.
1: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: CHP içine sızan FETÖ ajanları var dedi. İsim vermese de mesajını etti. FETÖ kumpasına alet olan, harama uzanan elleri kıracağı mesajını verdi.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: Bir yanda Özgür Özel, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu. Asırlık CHP adeta ortadan yarıldı. Üstelik şimdi eski defterler açılacak, hesaplaşma yaşanacak.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
2: Yargı kararını verdi, kurultay şaibeli dedi. Özgür Özel'in genel başkanlığını, yönetimini, tüm CHP kurullarını iptal etti. Oysa Özel mahkeme kararını tanımıyor. Nitekim sanki mutlak buttan çıkmamış gibi sözde MYK'yı topladı.
3: Günaydın, iyi pazarlar.
2: Kılıçdaroğlu MYK'sı da belli olacak. O MYK'da gözler hukuk işlerinden sorumlu isimde olacak. Çünkü arınma sürecinde başrolü oynayacak.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
2: MYK'nın belirlenmesiyle ihraç süreçleri de hızla başlayacak. İsimleri hırsızlık ve yolsuzluğa karışan tüm isimler partiden uzaklaştırılacak.
1: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Olur! Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur.
2: Özgür Özer'in ismi de şaibeli kurultay ceza davasında geçiyor. Dokunulmazlığı olduğu için yargılanmıyor, dosyası mecliste bekliyor. Özer için disiplin süreci işletilip işletilmeyeceği merakla bekleniyor.
1: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: CHP meclis grubunda hava ısınacak. Özgür Özer grup başkanıyım diyor. CHP Genel Merkezi ise meclis başkanlığına itiraz etti. Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak talimatı verdi. Oysa Özer'in ekibinde yer alan Murat Emir, önümüzdeki salının diğer salılardan farkı yok dedi. Yani grup toplanacak mesajı verdi.
1: Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
2: Parti meclisiyle ilgili siyasi satranç da devam ediyor. Kılıçdaroğlu toplantıyı erteledi. Özgür Özer'in 12 kişinin imzasıyla parti meclisini toplamaya çalışacağı belirtiliyor.
1: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
2: Öte yandan iki ekibin mücadelesi dijital mecralara da yansıdı. CHP Instagram hesabının yönetimi Kılıçdaroğlu ekibine geçti. İlk paylaşımda yapıldı.
0: İran'da eski dini lider Ayetullah Ali Hamane'ye ilişkin cenaze hazırlıkları yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. Hatta bunun için bir özel koordinasyon merkezi kurulduğu da konuşuluyor.
2: ABD saldırısında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamane'nin cenaze töreni ne zaman yapılacak? Bu sorunun cevabı ile ilgili İran medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı. ABD-İsrail saldırıları devam ettiği için güvenlik gerekçesiyle ertelenen cenaze töreni için hazırlık yapıldığı savunuldu. Haberlere göre cenaze töreni Tahran'da geniş katılımla yapılacak. Ancak net tarih verilmiyor. Çeşitli kurumların süreci planlamak üzere özel bir koordinasyon merkezi oluşturduğu da yine gelen haberler arasında. İran hükümeti tarafından bu iddialar henüz doğrulanmış değil. Söz konusu haberlerde törenin daha önce savaş gerekçesiyle ertelendiği de ileri sürülüyor. İran Devlet Televizyonu'na dayandırılan açıklamalarda hazırlıkların sürdüğü ve olası bir duyuru sonrası büyük bir organizasyonun planlandığı belirtiliyor. Mart ayında İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Hamane'nin naaşının başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed kentinde defnedileceğini duyurmuştu.
4: Gerçekten önce in cenayet edama peyda konu.
2: İran lideri Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.
5: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de

0: şimdi reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani kuddise sirruh. Biz başıboş değiliz. Bir gence mektubunda buyurdu ki: Evladım, seni bu doğru yoldan ayırmasın Allah'ım. Ey oğlum, sana pek çok lütfedip Hak Teâlâ şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Şimdi bilmiyorum ki nefis ile şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol. Arkadaşlar uygunsuz. Nefsin arzularını yapmak kolay ve ucuz. Ey oğlum, benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin, yolun da be gayet korkuludur. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır. Haram ve günahlara hiç uzanmamalıdır. Zira Cenab-ı Allah acıyıp bu kullara, mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Helal olan sayısız şeyleri bırakarak, onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak, Hakk'a karşı ne kadar büyük edepsizliktir, ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir günde genç birine şöyle etti nasihat: Ey oğlum, haram ile beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Kazandığın maaşı helal ettirmemişsen, nasıl cevap verirsin mahşerde Rabbine sen? Ey oğlum, bizler kuluz, Allah'ın emrindeyiz. Kendi emrine buyruk ve başıboş değiliz. Her istediğimizi yapamayız ki zinhar, zira sahibimizin bize emirleri var. Burada yaşamazsak onun emirleriyle mezarda pişmanlıktan başka şey geçmez ele. Ey oğlum, gençlik çağı kâr ve kazanç vaktidir. Mert olan bu zamanı iyi değerlendirir. İhtiyarlık zamanı herkese olmaz nasip. Olsa da vakit olmaz elverişli münasip. Vakit dahi bulunsa, azalınca güç kuvvet, yapılmaz gençlik gibi yarar iş ve ibadet. Oğlum, nefsimiz için yaparız nice şeyler. Onlar hep sorulacak mahşerde birer birer. O gün günahlarımız konunca önümüze, nasıl mahcup oluruz o zaman Rabbimize? Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak. Ve senin her işini görmektedir muhakkak. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Bunları bile bile haramları işlemek, Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken, o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi, vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyetin sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor, yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyetin sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allahü Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allahü Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır, ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur, haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir buyuruyor. Büyüklerden bir zat da nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki onun etkisinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. yani ehli sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir. O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor. Bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır.
1: Hayatım Roman.
2: Niçin tövbe ettim?

0: Adım Taylan Yemliha. Taksi şoförü olarak çalışıyorum. Biz şoförler her gün değişik insanlarla karşılaşır, hemen her gün mutlaka ilginç bir hadise yaşarız. Fakat bir tanesi var ki bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Efendim, sene 1984. Havaalanından aldığım İran uyruklu bir aileyi Tarabya'da bir sokağın başında bırakıp geri dönmüştüm. Bir ara nasıl olduysa arabada bir çantanın bırakıldığını fark ettim. Hemen sağa yanaşıp çantayı açtığımda bir de ne göreyim? Çantanın içi parayla dolu. Şaşkın bir halde işimi falan bırakıp doğruca eve gittim.
1: Çantanın içinde ne kadar var dedim?
0: $1000 anne. Dünyanın parası eder bu. Ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağız var mı oğlum? Ya götür sahibine teslim et ya da karakola bırak. Ne yaparsan yap ama bu paranın bir kuruşunu bile harcarsan sütümü helal etmem bilmiş ol.
0: Anne, iyi güzel söylüyorsun da ben o aileyi Tarabya'da bir sokağın başında bıraktım. Hangi eve girdiklerini görmedim ki.
1: Hayır Taylan, mazeret istemiyorum oğlum. Ya sahibini bulursun ya da karakola götürürsün.
0: Tamam peki anne. Yarın sabah ilk işim Tarabya'ya gidip o aileyi aramak olacak. Onları bıraktığım sokaktaki bütün evlerin kapısını tek tek çalacağım. Gene de bulamazsam götürür o zaman karakola teslim ederim.

0: Ve ertesi sabah o aileyi aramaya başladım. Onları bıraktığım sokaktaki bütün evlerin tek tek kapısını çaldım. Ve nihayet buldum. Beni görünce nasıl sevindiklerini anlatmama bilmem gerek var. Beni hemen tanımışlardı. Parayı teslim edince çıkarıp $100 verdiler. Almak istemediysem de zorla elime tutturdular. Akşam eve döndüğümde anneme olanları anlattım. Ya işte böyle anne, bu $100 verdiler bana.
1: Bak oğlum, o para havadan geldi, havaya gitsin bari.
0: Aa, nasıl yani?
1: Evde odun kalmamıştı. Gidip odun al o parayla, yanıp gitsin.
0: Peki anne. Annem kendinin olmayan bir şeye tenezzül etmemişti. Onun bu tevekkülü, bu dirayeti ve imanı beni oldukça etkilemişti. Ben zaman zaman içki içerdim. Bu olaydan sonra kendime gelip her türlü kötü huyuma tövbe ettim. Nereden nereye, değil mi? Hey büyük Allah'ım, sen nelere kadirsin. Arabama yolcu alacağım, onlar parayı arabada unutacaklar. Eve gelip bu hadiseyi anlatınca annem harama el sürülmeyecek diyecek ve ben tövbe edeceğim. Sana şükürler olsun Allah'ım, binlerce defa şükürler olsun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki ahir zamanda hac vazifesini yerine getirmek biraz zor diyor bir hanım dinleyicimiz. Hatta diyor anladığım kadarıyla diyor erkeklerin bile diyor hacca gitmesi diyor bugün güçlüklerle dolu ve bir takım şeyler var diyor. Handikaplar var diyor. Oraya gidince diyor Vehhabilerin diyor emri altında diyor o bölgeler diyor onlar var yönetimde diyor. Bunun yerine demiş biz hac için mesela biriktirmişsek diyor parasını veya diyor işte oraya gidemeyeceğimiz için diyor şartlar oluşmadığı için diyor herhangi bir hayır içinde kullanabilir miyiz o parayı?
1: Kullanılabilir. Hayırların içerisinde de en mühimi Allah'tan en dinine hizmet. Yani kitap hizmetleri. Şimdi dinleyicimiz iyi tespit etmiş.
0: Evet, onu da soracaktım. Dinleyicimizin söyledikleri doğru mu yani?
1: Doğru öyle tespit mi? Etmiş. Çünkü Saadet-i Ebedi kitabı, diğer kitaplarda da, imar kitaplarında, fıkıh kitaplarında dikkatle bakılırsa, haccın farzları yazıldığı gibi, haccın farz olabilmesi için eda ve vücub şartlarından bahsediliyor. Bu eda ve vücub şartlarının hepsi, hem eda şartları hem vücub şartları, kadın olsun erkek olsun bir Müslüman da tahakkuk etmesi lazım. Mesela kadınlar şartlarından bir tanesi de yanında mahrem olma şartı var. O yoksa hac zaten farz olmuyor. Şimdi siz de şahitsiniz. Zaman zaman gelen telefon olsun, mail olsun, buna benzer sosyal medya vasıtasıyla falan iletilenlerde mesela nisap miktarı parası olan hemen diyor ki benim diyor zenginim diyor. Bana diyor hac farz oldu. Evet. Haccın farz olabilmesi için şartlardan birisi zengin olmak. Doğru. Ama sadece zengin olmak yetmiyor. Mesela dinleyicimiz orada dedi ki Vehhabilerin hakim olması sebebiyle dedi bir sürü handikaplar var. Ben daha açık söyleyeyim. Bu handikaplardan bir tanesi de imanı orada bırakıp gelme handikapıdır. Böyle bir tehlike var.
0: O kadar yani.
1: Evet. Ancak mesela diğer şartlar şey de hani erkeklerinki bile zor diyor. Kadınlarınki daha da zor. Erkekler bile gideceği zaman böyle meseleleri fıkıh kitaplarından, doğru yazılmış imar kitaplarından iyice okuyup öğrenip beraberce gidecek, birbirlerini kontrol edecekler, birbirlerini koruyacaklar. O şekilde hac farzasını yerine getirecekler. Mustafa Bey, bundan 15-20 sene önce Vehhabiler haccı bozabilmek için devamlı surette haccın 3 tane farzı var. Bir tanesi Arefe günü Arafat'ta vakfaya durmak. Eğer hasbel kadar isabet etme şansı varsa 2 gün öncesine çekiyorlardı Arafat'ı. Ne oldu şimdi? Hacı amcam, hacı teyzem hac gitti. Yani neye benzer? Abdestsiz namaz benzer. Namaz kılmaya benzer. Abdestsiz namaz olur mu? Arafat'ta vakfeye durmadan da hac olmaz. Öne çekiyor. Ve ertesi gün de aynı şekilde yolların her tarafını kapatıyor. Ancak kendilerinden birisinin yani yüksek miktarda hani ona kira ücreti ödersin. Onlardan birisinin arabası.

0: parasıyla kiralarsın arabayı. Onlar şey yapınca onlar dertlerini anlatıyorlar işte. Arefe günü orada birazcık hani 3-5 dakika bile girsen çıksan o farz yerine geliyor. Böyle bir handikapı var. Bu bir, ikincisi bir de adamlar üst katları yaptılar, bilmem neler yaptılar, sağ için yaptılar, ondan sonra tepeleri yaptılar. Yani bir sürü edepsizlik, bir sürü günah işlenecek. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye gelindiği zaman evet farzı değil ama sünnete uygun orada dua da ettirmiyorlar. Resulullah Efendimiz'in huzurunda dua da ettirmiyorlar. Efendim işte cahiller, doğrusunu anlat, cahilse onlar, cahillerin yaptığı elbette ki hüccet olmaz. Ama sen de doğrusunu anlat, doğrusunu yaz, doğrusunu bildir. Ama oraya geleni sopalarsan, oraya gelir döversen, kaldırırsan, şirk dersen bir de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabrinin başında durmaya. Ondan sonra Allah Teala korusun ya, bazıları itikadın imanında bozuk geliyor ondan sonra oraya. Bozuk geliyor.
1: Doğrusu o zannediyor.
0: Doğrusu
1: onlar zannediyor. Yapıyorsa doğrudur diyor.
0: Nitekim mesela oraya şimdi umreye falan gidiyor Ramazan-ı Şerif'te. Dikkat et. Mesela şeyde komple mesela cemaat kadın erkek kadınlar da gelmiş. Amin. Bir koro halinde söylüyor. İmam Fatiha'yı okuyor. Böyle namazda. Deyince, amin diyor. Peki Hanefi mezhebinde bu caiz değil. Şimdi burada Diyanet'in de aynı şekilde. Buradaki görevlilerin sadece Diyanet'in değil. İlahiyat fakültelerinin, imam hatip okullarının, Kur'an kurslarının, yani din anlatan bir türlü hoca kılıklıların aynı şekilde bir sürü kabahatleri ve suçları var. Sen şimdi nasıl ibadet yapacağını anlamıyorsun. Anlatmıyorsun. O da gidiyor, ha diyor böyle yapılacakmış diyor. Geliyor böyle yapıyor. Ondan sonra da buna niye karşı çıkıyorsun diyor falan. Biz mesela senelerdir ısrarla niye tam İlmihal Saadet'e bir kitabının mutlaka bir evde bulunması lazım. Mutlaka bu kitabın konu konu. Önce hangisi lazımsa, abdestse abdest, husulse husul, namazsa namaz, oruçsa oruç, zekatsa zekat, haçsa haç bahsi. Yani illa böyle roman okur, hikaye okur gibi değil. Dikkatli bir şekilde anlaya anlaya bunları sindire sindire okumalı ki altyapı oluşmalı. Yani ondan sonra birisi seni kandırmaya kalktığı zaman yok arkadaş dersin. O öyle değil diyebilirsin ama öyle değil diyebilecek senin bir gücün yok. Böyle bir aynı şekilde şeyin yok, bilgin yok. Ne yapacak? Gelen tokatlayacak, giden tokatlayacak. Sonra da ne oldu bizim haç diyeceksin. Üzerine soğuk su içiver. O kadar paracıklar da gitti. Turistik bir seyahat oldu, geldi. Eğer imanını kaybetmediysen. Yani orada hanım dinleyicimiz doğru söylüyor.
1: Bir başka dinleyicimiz Karabük'ten yazdığını söylüyor dinleyicimiz. Biz diyor zaman zaman işte camide diyor yakında bir cami var orada diyor hanım dinleyicimiz bu da namaz kılmak durumunda kalıyoruz diyor işte çarşıya falan çıktığımız zaman sık sık böyle diyor uğradığımız bir cami var diyor orada son zamanlarda diyor son bir aydır falan diyor moda haline geldi diyor çocukları diyor caminin içine topluyorlar diyor kızlı erkekli diyor ilkokula giden var gitmeyen var diyor ondan sonra bu çocukların burada oynamalarına niye izin veriyorsunuz diye sormuş bu dinleyicimiz de cami görevlisine. Ben izin vermesek camiye gelmezdi bu çocuklar camiye getirmek için falan filan demiş. Ama diyor camide diyor çocukların diyor oyun oynuyorlar sadece diyor. Şey yok diyor yani ibadetle bir alakaları yok diyor. Hadi camiye gelen çocuğa diyor namaz kılmasını abdest almasını öğretseler neyse de diyor. Çocuklar diyor oyun oynuyorlar diyor. Anneler de diyor işte parka gitmeyin camiye gidin oradaki park daha güzel falan diye çocuklar oraya gönderiyorlarmış.
0: Şimdi hatırlasın beraber yapıyorduk bir iftar programında. Evet. Bu konu gündeme gelmişti bizim mahkemeye verdilerdi. 95 kişi hem de.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Mahkemeye vermişlerdi. Olacağı buydu başka türlü olmaz değil ki. Başka türlü olacak hali yok ki. Çocuk oraya gidecek. Gittik biz orada iyi oyun oynuyorduk falan değil mi? Hatırlayacağı bu. Camiyle alakalı hatırlayacağı bu. Allah kelamını öğretmek, Allah-u Teala'nın dinini öğretmek, camiye saygı, Kur'an-ı Kerim'e saygı onların hiçbirisi yok. Camiye saygı da yok. Oraya abdestsiz girmeyeceğini çocuk bilmiyor. Biz çocukken giderdik ya abdest mabdestine sormuyorlardı. Biz orada top oynardık. Bağırıyorduk, yatıyorduk, alıyorduk. Tamam. Hepsini oynuyorduk biz orada. Sen nereden çıkardın bunu diyecek. Ve çocuk onu din zannedecek. Onunla yaptığı yanlış dediğin zaman sen benim dinimi değiştirmeye kalkıyorsun diye doğruya aynı şekilde cephe alacak. Peki bunlar yapan rahmetli babaannemin dediğiyle zor can verirler. Çok yorgan geverler. Öyle derdi rahmetli. Çok yorgan geverler bunlar. Doğru. Çok yorgan geverler. İmanını kurtarabilecek mi?
1: Mesela hoparlörle ezan okumak bidat. Hı hı. Ama öyle bir yerleşmiş ki zamanında bu bidat diyen çıkmadığı için.
0: Hı hı. Biz bir defa dedik ta yurt dışından cevap
1: ezanları geldi. Susturamazsınız diyor.
0: Evet, ezanları susturamazsınız diyor.
1: Yani bir yanlış o kadar yerleşmiş ki evet. Onu doğru dinin emri zannediyor ve doğruyu söyleyene de tepki gösteriyor.
0: Tepki gösteriyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri buyurdukları da hak ediyor. Siz dininizi doğru öğrenmezseniz yanlışları din olarak aynı şekilde ve bugünkü tabirle söyleyeyim algılar ve onu da aynı şekilde müdafaa etmeye kalkarsınız. Tabii Allah Teala sonumuzu hayır eylesin.
1: Kalıcı veya geçici dövme ikisi de haram mıdır?
0: İkisi de haramdır. Dövme yaptırmak haramdır. Kalıcısı da mesela geçici dövme dediğin eğer boyayla falan yapıyorsa o gusled abdeste manidir. O kalıcı dedikleri deri altına yapıldığı için gusle mani olmaz ama haramdır.
1: Cuma günü döneriz diye bir şehre gittik ama dönüşü pazara çektiler. Seferliğimiz hala devam ediyor mu? Devam eder mi?
0: Şimdi kaç günü ne gittiler onu? Belirtmiş mi?
1: Belirtmemiş ama sanıyorum ki böyle birkaç günlüğüne gitmiş. Yani sefer, mukim duruma düşmemişler.
0: Hanefi mezhebine göre hala seferiler. Eğer Maliki mezhebini taklit ediyorlarsa. Diyelim ki iki gün kalacağız dediler. Ondan sonra iki gün daha kalma durumu söz konusu olabilir. Ya bu yarın değil de bir gün çıkarız falan dediler. Şafii ve Maliki mezhebinde de bu 18 güne kadar çıkabiliyor. Mesela iki günlüğüne gitti, bitiremedi işini, yarın bitiririm, bir gün bitiririm, öbür gün bitiririm, 18 güne kadar. 18 güne gelince İmam Malik Hazretleri yok diye artık bundan sonra arkadaş mukim kılacaksın. Yani 18 güne kadar da seferi olur. Ama Hanefi mezhebi zaten diyor ki 104 kilometre daha uzaktaki mesafeye gittiğinde ve gittiğin yerde de 15 günden az kalacaksan hep seferisin diyor. Yani gitti 3 günlüğüne. 5 güne çıktı, 6 güne çıktı, 7 güne çıktı. Zaten seferiysin. Problem yok Hanefi mezhebinde. Problem Maliki veya Şafii mezhebinde ise problem olur. Çünkü 3 günden fazla kalınca mukim oluyor iki mezhepte de. Ama her ikisi de yani 2 günlüğüne gittin. Ya bugün yarın çıkarız dedin. Yarın oldu, yarın çıkarız dedin. 18 güne kadar hala seferilik devam edebiliyormuş.
1: Ya onun bir sınırı var onun.
0: Tabii tabii orada bir sınır var.
1: Hanefi mezhebinde yok.
0: Hanefi mezhebinde mesela diyelim ki 14 günlüğüne gitti. Gitti. İşini bitiremedi. Yarın, yarın, yarın dedi. Bir sene kaldı. Bir sene boyunca da seferi olur. Hanefi mezhebinde.
1: Allah kabul etsin demek uygun mudur?
0: Efendim halk arasında bunu öyle bir yerleştirmişler ki halbuki kitaplara bakıyorsun Allah mübarek etsin. Allah mübarek etsin. Mesela abdest aldın. Allah mübarek etsin. Namaz kıldın. Allah mübarek etsin. Demek lazım. Bu kabul etsin. Birileri işte bir uydurmuş. Da yerleşmiş şimdi. Camiye gitsen ondan sonra orucunu görsen Allah kabul etsin. İşte namazla çıkarsan Allah kabul etsin. Herkes söylüyor bunu. Dinli dinsiz hepsi söylüyor. Yani seni ibadet yaparken görsün veyahut da bir erkek başında takkeyle görsün Allah kabul etsin diye.
1: Hayırlı bir iş yapmıştır.
0: Halbuki kitaplarda buyuruyor ki bu yemek mi ikram etti? Mübarek olsun, bereket versin kazancına, cennet tamamlar ihsan etsin sana denir. Kitaplarda öyle yazıyor. Hacca mı gitti? Geldiğinde mübarek olsun denir. Oruç mu tuttu? Mübarek olsun denir. Namaz mı kıldı? Mübarek olsun denir. Zekat mı verdi? Allah-u Teala hayırlı mübarek eylesin denir. Yani kitaplardaki bildirilen bu. Bu halk arasında yerleşen kitaplarda yok.
1: Rahatsızlığımdan dolayı uyku apnesi hastalığı varmış dinleyicimizde. Geceleri bir cihazla uyumak zorundayım. Bu cihaz dışarıdaki havayı basınçla veriyor. Buruna takılan maskesi var diyor. Ama bu cihaza bir miktar su da konuluyor. Su buharlaşıp verilen havayı kurutmasın diye, nemlendirsin diye. Oruç bozulur mu? Yani ilaç yok anladığım kadarıyla.
0: İlaç yoksa kurtarır. Ama su zerrecikleri varsa ama onun mahiyetini ben bilmiyorum ki teknik itibariyle nedir. Şimdi doktor bilir bunu. Gerçekten mesela buruna mı veriyorlar bunu?
1: Buruna bir tane maske takıyorlar şöyle.
0: Nemlendirici su da veriyorlar.
1: Oradan da cihaza da su koyuyorlar biraz. O nemlendiriyor. Yani kuru havayı vermiyor. Zarar verdiği için.
0: Nemli hava.
1: Nemli hava veriyor. Şimdi su zerrecikleri var mıdır yok mudur o manada bilmiyorum tabii ben.
0: O su zerrecini taşımıyordur.
1: Büyük ihtimalle.
0: Şimdi dinleyicilerimiz diyor
1: ki, buhar gibi ise.
0: Nereden biliyorsun? Yani buhar gibi oluyor. Çünkü su zerrecikleri gelmiş olsa burnu rahatsız eder.
1: Tabii. Nefes almasını zorlaştırır.
0: O buharlaşır gibi hafif suya nem verir. Yani banyoya girdiğin zaman buharlı suyun, sıcak suyun buharını teneffüs etmek, teneffüs derken yani burunla geldiği zaman burun zaten onu şeyleri ayıklıyor, bozmaz efendim. İlaç yoksa bozmaz.
1: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Unutulmaz. Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
7: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
8: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
10: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM Haber.
12: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Bayram tatilinin son gününde eve dönüş trafiği arttı. Birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik güçleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı yollarda hazır bekliyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. Milyonlarca tatilci son günde eve dönüş telaşına girdi. Yurdun birçok noktasında trafik yoğunluğu en üst seviyeye çıktı. Yollarda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Özellikle 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kilit Kavşak, Kırıkkale ve çevresinde yoğunluk var. Polis ve jandarma ekipleri ise oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 7/24 yollarda hazır bekliyor. Bir yolculuk daha kabusa döndü. İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Denizli'de kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptı. Otobüs saniyeler içinde alev topuna döndü. Aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı.
13: Gece yarısıydı. Herkes gideceği yere ulaşmanın hayalini kuruyordu. Ama o yolculuk bir anda faciaya dönüştü. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunda kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarptı, ardından alevler yükseldi. Dev otobüs dakikalar içinde ateş topuna dönüştü. İçeride panik, dışarıda ise çaresizlik. Canlarını kurtarmaya çalışan yolcular alevlerle zamana karşı yarıştı. Ancak herkes o yarıştan sağ çıkamadı. Tam 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında henüz 9 aylık bir bebek de vardı. Bir ailenin umudu, bir annenin yavrusu o korkunç gecede hayattan koptu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüğünde geriye ağır bir tablo kaldı. Metal yığınına dönen otobüsün içinde 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 33 yaralı ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından ortaya çıkan detaylarsa acıyı daha da büyüttü. İddiaya göre bazı yolcular yangın sırasında yaşanan panikte çıkış kapılarında sıkıştı. Kurtulmak için verilen mücadele bazıları için ne yazık ki yeterli olmadı. Jandarma ekipleri feci kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
12: Şimdi bir trafiğin durumuna canlı canlı bakalım. Nerede nasıl yoğunluk var? Ekranlarımıza gelsin. Ekranı üçe böldük. Kocaeli, Tekirdağ ve Bolu'yu görüyoruz efendim. Şu anda İstanbul yönünde her noktada neredeyse çok yoğun trafik var. Kocaeli'de görüyorsunuz efendim, büyük 5 şeritli yolda araçlar neredeyse kontak kapatma seviyesine gelmiş durumda. Tekirdağ'da akıcı bir yoğunluk söz konusu ve Bolu, özellikle Ankara-İstanbul arasındaki geçiş noktası Bolu'da da şu anda bir yoğunluk söz konusu. Diğer illerde ekranlara gelsin, onları da bir canlı canlı görelim. Aynı zamanda tatil bölgelerinde Muğla'da, Ege'nin birçok şehrinde de benzer yoğunlukların olduğunu, o illerden çıkışlarda yoğunlukların yaşandığını söyleyebiliriz. Biz de haberlerimize bir yandan devam edelim. CHP'de sular ısınıyor. Adeta ikiye bölünen asırlık partiyi sıcak bir Haziran bekliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hesap soracağım dedi. Arınma mesajı verdi. Peki bundan sonra neler olacak? İşte CHP'de sancılı başlayan yeni dönemin şifreleri.
14: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
13: CHP içine sızan FETÖ ajanları var dedi. İsim vermese de mesajını etti. FETÖ kumpasına alet olan, harama uzanan elleri kıracağı mesajını verdi.
14: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
13: Bir yanda Özgür Özel, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu. Asırlık CHP adeta ortadan yarıldı. Üstelik şimdi eski defterlere açılacak, hesaplaşma yaşanacak.
14: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
13: Yargı kararını verdi, kurultay şaibeli dedi. Özgür Özel'in genel başkanlığını, yönetimini, tüm CHP kurullarını iptal etti. Oysa Özel mahkeme kararını tanımıyor. Nitekim sanki mutlak buttan çıkmamış gibi sözde MYK'yı topladı. Kılıçdaroğlu MYK'sı da belli olacak. O MYK'da gözler hukuk işlerinden sorumlu isimde olacak. Çünkü arınma sürecinde başrol oynayacak.
14: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
13: MYK'nın belirlenmesiyle ihraç süreçleri de hızla başlayacak. İsimleri hırsızlık ve yolsuzluğa karışan tüm isimler partiden uzaklaştırılacak.
14: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur.
13: Özgür Özel'in ismi de şaibeli kurultay ceza davasında geçiyor. Dokunulmazlığı olduğu için yargılanmıyor, dosyası mecliste bekliyor. Özel için disiplin süreci işletilip işletilmeyeceği merakla bekleniyor.
14: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
13: CHP meclis grubunda hava ısınacak. Özgür Özel grup başkanıyım diyor. CHP Genel Merkezi ise meclis başkanlığına itiraz etti. Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak talimatı verdi. Oysa Özel'in ekibinde yer alan Murat Emir, önümüzdeki salının diğer salılardan farkı yok dedi. Yani grup toplanacak mesajı verdi.
15: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar.
13: Parti meclisiyle ilgili siyasi satranç da devam ediyor. Kılıçdaroğlu toplantıyı erteledi. Özgür Özel'in 12 kişinin imzasıyla parti meclisini toplamaya çalışacağı belirtiliyor.
14: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
13: Öte yandan iki ekibin mücadelesi dijital mecralara da yansıdı. CHP Instagram hesabının yönetimi Kılıçdaroğlu ekibine geçti. İlk paylaşımda yapıldı.
12: Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve itirafçı olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek cezaevinde fenalaştı. Böcek ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
14: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
13: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Cezaevinde fenalaştı.
16: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
13: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.
16: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
13: Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Muhittin Böcek kaldığı cezaevinde fenalaştı. Şiddetli öksürük nöbeti geçiren Böcek ambulansla hastaneye sevk edildi.
14: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
13: Böceğin geçtiğimiz haftada akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle cezaevinde ciddi öksürük krizleri geçirdiği ifade edildi. Sağlık durumuna ilişkinse henüz bilgilendirme yapılmadı.
12: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gergin bir bekleyiş var. Taraflar geçici ateşkese şimdilik uyuyor ancak barış da pek yakın görünmüyor. Nefesler tutuldu. Soru belli. Şimdi ne olacak?
17: خلیج فارس ناام برای همه ناام خواهد خلیج فارس برای همه ناام خواهد
13: ABD-İran hattında tehlikeli bekleyiş. Taraflar şimdilik savaşmıyor ancak barışa da yanaşmıyor. Soğuk savaşı andıran süreçte gözler Tahran ve Washington'da. Şimdi ne olacak? Müzakere süreci neden tıkandı soruları soruluyor. ABD, İran'ın Hürmüz'ü koşulsuz açmasını, denetimini elden çıkarmasını istiyor. Beyaz Saray'ın ikinci koşuluysa İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi. İran'sa Hürmüz'ü açmayı kabul etmekle birlikte geçişlerin İran kontrolünde olmasını istiyor. İran'ın en hassas olduğu konuysa nükleer mesele. Tahran, özellikle Şahin kesim, nükleerin müzakere konusu olmasına dahi karşı çıkıyor. İran'ın diğer şartı ise dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığın ABD tarafından serbest bırakılması. Trump yönetimi ise bunu kabul etmeyi İran karşısında bir yenilgi olarak nitelendiriyor. Bu durumda ne olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump ateşkes süresinin 60 gün daha uzatılması ve nükleer meselenin görüşülmesine dair kararını yakında vereceğini duyurmuştu. Ancak Trump henüz bir karar açıklamış değil. İran'sa Basra Körfezi etrafında düşman hava araçlarının saldırı girişimleri olduğuna dair iddiaları gündeme getiriyor. Son olarak İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD Başkanı diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor diyerek gerginliği tırmandırdı. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf ise düşmanın vaatlerine güven yok, önemli olan yalnızca somut sonuçlardır. İran ulusunun hakları güvence altına alınmadan hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir dedi.
12: İran'da eski dini lider Ayetullah Ali Hamane'ye ilişkin cenaze hazırlıkları yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. Hatta bunun için özel bir koordinasyon merkezi kurulduğu konuşuluyor.
13: ABD saldırısında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamane'nin cenaze töreni ne zaman yapılacak? Bu sorunun cevabı ile ilgili İran medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı. ABD, İsrail saldırıları devam ettiği için güvenlik gerekçesiyle ertelenen cenaze töreni için hazırlık yapıldığı savunuldu. Haberlere göre cenaze töreni Tahran'da geniş katılımla yapılacak. Ancak net tarih verilmiyor. Çeşitli kurumların süreci planlamak üzere özel bir koordinasyon merkezi oluşturduğu da yine gelen haberler arasında. İran hükümeti tarafından bu iddialar henüz doğrulanmış değil. Söz konusu haberlerde törenin daha önce savaş gerekçesiyle ertelendiği de ileri sürülüyor. İran devlet televizyonuna dayandırılan açıklamalarda hazırlıkların sürdüğü ve olası bir duyuru sonrası büyük bir organizasyonun planlandığı belirtiliyor. Mart ayında İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Hamaney'in naaşının başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed kentinde defnedileceğini duyurmuştu.
18: Gerçekten önce in cenayet edama peyda kone.
13: İran lideri Hamaney, 28 Şubat'ta ABD, İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.
12: Rus-Ukrayna savaşında nükleer tehlike kapıda. Kiev nükleer kartımı devreye soktu. Son 3 hafta içinde Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki en önemli nükleer tesis olan Zaporijya'yı vurdu.
19: Yobani vrot.
13: Rus-Ukrayna savaşı tehlikeli bir boyuta taşınıyor. Ukrayna kasıtlı olarak Rusya kontrolündeki nükleer tesislere hedef almaya başladı. Kiev son 3 hafta içinde Rusya'nın 2022'de ele geçirdiği Avrupa'nın en önemli nükleer tesisi olan Zaporijya'yı 3 kez vurdu. Son olarak nükleer güç santraline Ukrayna İHA'sı isabet etti. Daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tesise hedef aldıklarını zafer edasıyla duyurmuştu. Son saldırıya dair Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna İHA'sının santralin güç ünitesine isabet ettiğini duyurdu. Nükleer sızıntıya dair bir bilgi ise verilmedi. Saldırının ardından patlama meydana geldiği ifade edilirken ana ekipmanın zarar görmediği açıklandı. Saldırıya dair Moskova'dan kritik bir açıklama geldi. Tesisin kasıtlı olarak hedef alındığı ifade edilirken bugün Rus-Ukrayna sınırının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştık denildi. Daha önce Ukrayna'nın denetiminde olan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya, Mart 2022'de Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.
19: Yobani vrot.
11: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

Bir mevsim arıyorum, umut olsun adı. Düşleri yeni yollara çıkarsın. Yeşil bir deniz düşürsün aklıma. İçimdeki çocuğu uyandırsın. Onunla el ele, kol kola koştursun beni de kırlarda. Gökkuşağından çiçekler açsın bu mevsim. Güneş ne üşütsün ne de yaksın. Gökyüzü mavi bir atlas gibi serilsin üstümüze. Ama bulutlara da yer açsın pamuk helvalara. Bir mevsim arıyorum. Umut olsun adı. Umut katsın hayatımıza.

Ümitli bir bekleyişin ardından aynı frekansta yeniden birlikteyiz. Şehrayine hepiniz hoş geldiniz. Yaşarken adını koyamadığımız her duygunun, es geçtiğimiz her ayrıntının edebiyatta bir yansıması var. İşte biz de o yansımaları keşfetmeye çalışacağız ve yazı aynasında gördüklerimizi paylaşacağız. Teknik Pasada bugünkü yardımcımız Fikret Tüfekçi, Vehbi Arvas yönetiminde programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut. Sizlere her dakikasından keyif duyacağınız bir program diliyorum. Bir kez daha hoş geldiniz.

Biraz önce bir mevsim arıyorum demiştim ya. Laf aramızda tam aradığım gibi bir mevsim buldum. Ümitli yeşillerle sakin mavileri, gelinciğin alıyla sımsıcak sarıyı yan yana getiren yegane mevsim. Bahar. Zorlu bir dönemi atlatmanın, çıplaklığından utandığı o kısa, karanlık günleri geride bırakmanın keyfini sürer doğa bu mevsim. Artık taptaze örtülere bürünme zamanıdır. Vefa mevsimidir bahar. Leylekler, turnalar gittikleri diyarları bırakıp döner. Uzun kış geceleri boyu düşünüp kurduğumuz neşe ve coşkunluk bahar yeliyle başımızda eser. Tıpkı Cahit Sıtkı Tarancı'nın 1942 tarihli şiirinde estiği gibi.

Nihayet damlarda leylekler göründü, upuzun gagalarını takırdatan. Vefasız sandığımız turnalar döndü, geçen yıl gittikleri meçhul diyardan. Çiçek açmış ağaçlara bak ne güzel, gel bizim olsun serçelerin neşesi. Gel seninle kırlara açılalım, gel neler vaat etmiyor akarsuyun sesi. Uzamaya başladı günler sahiden, güneşin batmak istemediği belli. Eteğini havalandırarak esen, kış boyunca düşündüğüm bahar yeli.

Uzun süre bekletir kendini bahar. Bütün bir yıl boyunca özlem ve sabırsızlıkla yolunun gözlendiğini bilmesindendir elbet bu naz. Beklemeye alışığız, alışık olmasına da ya şu yalancı baharlara ne demeli? Kaç kez güneşin sıcacık yüzünü çıkarmasına aldanıp mantolardan, şemsiyelerden, kısaca bütün fazlalıklarımızdan kurtulup doğanın geniş kucağına atıldık da ani yağmurların, sert rüzgarların hücumuna uğradık savunmasızca.

Alıştım her yıl baharı dört gözle beklerim. Kulağım o sabahın kuş cıvıltılarında. Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben bütün dallarda açan bütün çiçeklerim. Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım mektepten henüz çıkmışım, yaşım tam 21. Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir. Ama nerede, her bahar şaşmadan aldanırım. Bir yaşa vardım ki artık kolay kolay kanmam. Geldiğinde söyleyin, haberi olsun kuşlar. And içtim bu yılda beni aldatırsa bahar, yuf olsun bana bir daha yüzüne bakarsam.

Hadi itiraf edin, yeni filizlenmiş bir yaprak gördüğünde hanginiz adını koyamadığı bir heyecana kapılmadı? Ya da henüz kışın el ayak çekmediği günlerin birinde yalancı baharın ağına düşüp bütün çiçeklerini açıvermiş bir ağaca rast geldiğinde hanginiz aniden gülümsemedi? Doğanın uyanışıyla birlikte içimiz de kıpır kıpır, çiçekler tomurcuklanıp ağaçlar sürgün verirken bütün olumsuz duygular yüreğimizi bir bir terk ediyor. İçimizde beliren o çocuksu neşenin kanat çırpışlarına uyduruyoruz adımlarımızı. Doğrusu ya, hiçbir mevsim baharın tazeliği ve coşkusuyla boy ölçüşemiyor. Ne yazın sıcakları gibi yakıp kavuruyor, ne de soğuk rüzgarlarla zalimce hırpalıyor insanı bahar. Ilık nefesiyle sarmalayıp mis kokularıyla ferahlatıyor. İçi içine sığmayan kocaman yürekli bir şair oluyoruz Orhan Veli gibi.

hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar, bağıra çağıra düşerim yollara. Döner döner durur başım havalarda. Sanırım ki günler hep güzel gidecek. Her sabah böyle bahar. Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum. Derim ki sıkıntılar dursun. Şairliğimle yetinir, avunurum.

Evet, garip bir tılsımı var bu mevsimin. Yaşama ilk merhabasında başını gururla yukarılara uzatan bir yaprak olma isteği duyuyor insan. Ve özgürlüğe çağırıyor bu mevsim. Kuşların cıvıl cıvıl ötüşünde, bahar dallarının saf tazeliğinde taşıyor sihrini. Dokunanın eline bulaşıyor o sihir. Çıkıp kırlara, göz alabildiğince uzanan yeşilliğin ortasında, kaygısızca, bütün düşüncemizi bundan ibaret kılarak koşmanın zamanı bahar. Uyanan doğanın her bireyine uzun uzun bakmanın, minicik bir çiçeğe dokunmanın, içimizdeki şarkıyı dinlemenin, o şarkıyı söyleyen çocukla çocuk olmanın zamanı. Bahar yenilenmek için bir şans veriyor bize. Onunla birlikte sıyrılıp kabuğumuzdan coşkulu bir bahar türküsü söylemeye çağırıyor. Ve ağaç ve yaprak ve çiçek olmaya.

İlk sevgilinin gülüşüne benzer bir Nisan havası değil mi Esen? Zincirlere, kelepçelere inat, kanatlarımı açmak zamanıdır. Alansmarladı kaldırımlar, giyenler düşünsün dar elbiseyi, ölçülü sözü, hesaplı adımı. Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan, saltanat sürer gibi uçuyorum, erik ağacı gelin olduğu gün. Hayranım bu şehrin bacalarına, irili ufaklı hep bir ağızdan. Nasıl derinden bu gökyüzüne doğru bir türkü söylüyorlar öyle sessiz. Dumanın daim olsun güzel baca, yuvası saçakta kalan kırlangıç, yavrusu dallara emanet serçe. Derken camiler üstünde güvercin, minareler katından geçiyorum. Gökyüzü mahallesi İstanbul'un. Süt beyaz bir martıyım açıklarda. Gemilere ben yol gösteriyorum. Buğday ve ilaç yüklü gemilere. Bir kanat vuruşta bulutlardayım. Bir süzülüşte vatanım dalgalar.

Özgürlük, uyanış, yenilenme, değişim hepsi bu mevsimde. Üstelik yalnızca bedensel bir hareketlilikle de sınırlı kalmıyor. Ruhsal bir dalgalanma yaşıyoruz baharda. Bu yüzdendir ki bahar edebiyatta aşkın mevsimi aynı zamanda. Bülbül de güle bu mevsim gönül vermemiş miydi? Yüzyılda yaşamış halk şairimiz Karacaoğlan bir şiirinde bahar için aşıkların deli olduğu zamandır diyor ve sesleniyor. Bülbül ne yatarsın, bahar erişti,

ne yatarsın bahar erişti, ulu sular göl olduğu zamandır. Kat kat oldu gül yaprağa karıştı, gene bülbül kul olduğu zamandır. Gene bahar oldu açıldı güller, figana başladı gene bülbüller. Başka bir hal olup açtı sümbüller, aşıkların der olduğu zamandır. Gene bülbül bilir gülün halinden, yeter deli oldum yarın elinden, aşık aşıp gelir yaya belinden, yardan bize ger olduğu zamandır. Gene geldi türlü baharlar bağlar, bülbül figan edip kamuyu dağlar, türlü çiçeklerle bezenmiş dağlar, ulu dağlar yol olduğu zamandır. Karaca olan der ki geçti çağlarım, meyve vermez oldu gönül bağlarım, aklıma geldikçe durmaz ağlarım, gözüm yaşı sel olduğu zamandır.

Düz yazıda bahar üzerine yazan edebiyatçılarımızdan Ahmet Haşim bir denemesinde İstanbul'da yaşadığı bir bahar bayramına dair izlenimlerini anlatır. Kağıthaneye baharla özdeşleştirdiği ve neşeli ağaçlara benzettiği kimseleri görmeye gittiğinden söz eder. Kimleri mi? Cevabı yazısında saklı.

bahar bayramıydı. Yani bayramların en tabiisi. Papatya, gelincik ve bülbül alemi içinde hayattan bir günün acılarını unutmak için bütün şehir halkının şen bir kafile halinde döküldükleri yeşil istikametleri takip ederek Kağıthane Deresi'ne indim. Bu hüzünlü ve karanlık vadide baharı görmek hayaliyle tozlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce taban tepmiş ve ter dökmüş olanların her sene olduğu gibi bu sene de kendi saflıklarına acı acı gülümsediklerinden şüphe etmiyorum. Benim Kağıthane'de aramaya gittiğim ne kuş ne de çiçekti. Sırf çingene görmek ve zurna dinlemek iştiyakiyle şu sonu gelmez bir akşam alacalığının kederiyle boğulmuş olan iki dağ arasına gittim. Çingene insanın tabiata en yakın kalan güzel bir cinsidir. Zannedilir ki bu tunç yüzlü ve fafur dişli kır sakinleri insan şekline girmiş bir takım neşeli ağaçlardır. Çingene bizzat bahardır. Çocukluğumda gördüğüm baharlardan bugün hatırımda kalan hayal, yeşil, kırmızı, sarı şalvarlar giymiş, şarkı söyleyen ve el çırpan bir alay genç kız içinde tahta zurnasını çalıp bu musikinin vahşi kahkahaları andıran yeknesak akisleriyle yeşil vadileri uzun uzun inleten genç bir çingenedir. Heyhat, dün Kağıthane Deresi'nde aksi sadaya hakim, yalnız bozuk fonograf sesleriydi.

Her mevsim gibi baharın da kendine has gelenekleri ve yeme içme düzeni var. Hıdrellez kutlamaları, bir gün önceden özenle hazırlanıp mesire yerlerine gitmek, çeşit çeşit taze otlar ve yeşillikler baharla gelen güzelliklerden. Selim İleri Rüyamdaki Sofralar kitabındaki bir yazısında işte bu iştah açıcı bahar sofralarını ve eski mesire yerlerini anlatır. Hadi buyurun bir ilkbahar gezintisine.

Onlarla birlikte mesire yerlerine gitmek en bağnaz, en tutucu dönemlerde bile hoş karşılanmış. Mesire sözcüğü Arapçadan seyirden geliyor. Üstelik mesire yeri demek yanlış. Sadece mesire gezilecek, görülecek yer anlamına. Bir tür kır eğlentisi sayılabilecek bu gezintilerin sofrası 2. Abdülhamit döneminde alafrangalaşmış. Alafrangalık elbette kibar ailelere vergi, ötekiler kırlık yerlere yine tencerelerle taşınıyorlar. Kilerin incesinde reçellere, kalamata zeytinine, balık yumurtasına, Edirne'nin yıllar önce ortadan kalkmış güzelim tütsülü sığır diline, halis Kayseri pastırmasına, sucuklara, taramaya, felemenk peynirine, ançüeze, kutu sardalyesine özel yer veriliyor. Piknik yolundaki Şam işi maşlahlı başörtülü büyük hanım yeni gezinti mekanlarına giderken hayli şaşkındır. Aman başım döndü çocuklar, dön baba dön, bu da eğlence mi? Keşke dolmalar helvalar yapsaydık da öküz arabasıyla Kayış Dağı'na gitseydik. Hiç olmazsa böbreklerimiz yıkanırdı, toz yutmaktan nefes borularım tıkandı. Yaşlı büyük hanım bir yandan da gençliğinin Hıdrellez günlerini anımsamaktadır. Hıdrellez ilk yazın müjdecisidir. Daha geceden gül dibine toprak çömleklerde yüksükler, düğmeler bırakılırmış. Bürümcükten duvaklar genç kız yüzünü örtülür, o bahar bütün isteklerin gerçekleşeceğine inanılırmış. Hıdrellez günü ille kırlara, çayırlara çıkmak gerekirmiş. Hıdrellez sofrasında kuzu dolmaları, sütler, yoğurtlar, helvalar, peynirli pideler baş köşeyi çeker. Bunlar bir zamanlardır. Bahar gelince Eyüp'ün sırtlarına çıkmak, dağların zümrüt yeşiline, derilerin manzarasına, fulya tarlalarına bakmak töredenmiş. Kadınlar Eyüp Sultan'da türbe bahçesinde dolaşır, hatta salıncağa binerlermiş. Balıkhane nazırı Ali Rıza Bey onların itişip kakıştıklarını, birbirlerinin kulaklarına bir şeyler fısıldayarak gülmekten katıldıklarını görmüş.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Reklamları dinlediniz.
1: Rami çiftliği arkasındaki küçük köyde döner veya kuyu kebabı yemek baharın övünç vesilesiymiş. Kebabın yanı sıra nefis koyun yoğurdu. Ali Rıza Bey, Kağıthane Deresi kenarında mideye indirilenleri de tek tek saptamıştır. Kodaman kişiler çayırda kuzu çeviriyorlar. Püryan, kuyu, testi kebapları kotarılmakta. Çoğu ahçılarını da beraberinde getirmiş. Taze yaprak dolması, sütlü irmik helvası, mevsim meyveleri seyir yerinde bol bol. Ya Çamlıca? Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasında Bihruz Bey, Çamlıca bahçesinde caka satmak için boyuna gezinir durur. 1890'lar, bahçe, Çamlıca modası, her şey yepyenidir.

Ben süt danasından söz açmaya başladı. İlk yaz etoburların acımasızca tıkındıkları, bütün etlerin süt ve taze ot koktuğu mevsimdir. O kadar ki kokoreç, uykuluk gibi muza yiyecekler asıl bu mevsim yenmeliymiş. Söz gelimi kuzu kolunu fırına sürecekmişsiniz. Şöyle kızardıkça bıçakla oyup top karabiberi diş sarımsağı tıkıştıracakmışsınız. Yine ilk yaz boyunca mangal sefasından kendinizi mahrum etmemeliymişsiniz. Ovulmuş pırıl pırıl şişlere kebaplık etleri, şiş köfteleri domatesle, soğanla, yeşil sivri biberle birlikte geçireceksiniz. Yalnız diye ekledi iştahlı dostum, etleri birkaç gün öncesinden soğan kıyılmış zeytinyağında yatırmak şarttır. Et yumuşar, soğanın rayihası siner, tadına doyulmaz. Domatesi küp küp doğrayıp yağda öldürdükten sonra arpacık soğanlı kuşbaşı et pişirirseniz bu yemekte bahar sofralarının gözdeleri arasına girebilirmiş. Gelelim otoburlara. Otoburların ilkbahar sofraları gerçekten zengindir. Çeşit çeşit ot. Yıllar önce Ayvalık Şehir Kulübü'nde kuzu kulağını, labadayı, Arap saçını, ebe gümecini, taze börülceyi, kara hindibayı hep bir arada servis tepsisinde görmüş, hangi birinden seçeceğime karar verememiştim. Bahar otlarıyla çıka geliyor adlarının şiiriyle. Melek otu, Frank maydanozu, tarhun, japonika, kişniş, selam otu, mercan köşk, rezene. Yeşilin ayırtıları zümrütten yosun alacasına, limon küfüne karşımızda. Mesela limon suyu, sızma zeytinyağı, havanda dövülmüş taze sarımsakla terbiye edilmiş taze börülce salatasının tadı hep damağımda kalmıştır. Zaten ilk yaz yeşil bir şenlik değilse neye yarar?

kardeşi sonbahar gibi yağmurla gelir ilkbaharda. Neden mi kız kardeşi? İkisi de dişidir de ondan. Bir kadın gibi hassas, duyarlı ve romantiktir iki mevsimde. İnce ruhları camdan bir kalp taşır. Gözyaşları yağmur olup akmaya görsün. Ne zaman dineceğini kestirmek zordur. Tek yapabileceğiniz beklemektir. Sonbaharın aksine baharda yağmur hüzün taşımaz, bereket taşır. Uyuyan toprağı uyandırır, tohuma can suyu verir, güneşe haber eder. Velhasıl herkesi, her şeyi telaşa salar. Yer gök hareketlenir, tabii bizler de. Kış uykusundan uyanan canlılar gibi yeniden yaşam enerjisiyle dolar hücrelerimiz. Doğaya öykünür, biz de silkiniriz. Üstümüze yapışıp kalan rehavetten bir an önce kurtulmak isteriz. Hani az önce sonbaharla ilkbaharı kardeş sayarım demiştim ya, Ahmet Muhip Dranas da öyle düşünmüş olsa gerek. Zira Bahar Şarkısı adlı şiirini okuyunca bu iki baharın hangisinden söz ettiğini anlamakta zorlanıyor insan. Şiirin adını bilmesem rahatlıkla sonbahar üzerine yazıldığını söyleyebilirdim. Bakalım dinlediğinizde siz de aynı fikrimi paylaşacaksınız.

Geçecek bir damladır aksi sevincin yüzünün sararmış yapraklarında. Ne zaman kederden taşarsa için şarkılar taşırsın dudaklarında. İşlerken Hülya'nı sesten örgüler, bir çini vazodan dökülen güller gibi hayalinde şafaklar güler, buruşmuş bir çiçek parmaklarında. Gözlerin kararan yollarda üzgün ve bir zambak kadar beyazdır yüzün. Süzülüp akasya dallarında gün erir damla damla ayaklarında.

Sesin perde perde genişledikçe, solan gözlerinden yağarken gece, sürür eteğini silik ve ince bir gölge bahçenin uzaklarında. Sen böyle kederden taştığın akşam, derim dudağında şarkı ben olsam, gözlerinde damla ve içinde gam, eriyen renk olsam yanaklarında.

Şimdi edebiyatımızın renkli bir isminin hem iyi bir yazar hem de iyi bir anlatıcı sıfatını kendinde toplayan Sunay Akın'ın kaleminden damlayan satırlarla buluşturmak istiyorum sizi. Sunay Akın tıpkı Ahmet Haşim gibi bizi İstanbul'un eski zamanlarına götürecek ve tarihsel gerçekleri kendi üslubunca şiirli diliyle aktaracak. Afrikalılardan uçurtma uçuran çocuklara, göçmen kuşlardan fok balıklarına kadar ne ararsanız bulabilirsiniz Baharı Uğurlamak başlıklı bu yazıda.

da yolların kıyısındaki çiçeklerden kolyeler yaparak çıkarlardı Çamlıca Tepesi'ne. Yılda yalnızca bir kez bir araya gelmelerine tahammül edilirdi. Saraydan alınan izinle şarkılarını söylerlerdi o gün bir ağızdan. Ortak özellikleri söyledikleri şarkılar değildi yalnızca. Hepsinin de karaydı teni. Afrikalılardır onlar. Köle tüccarları tarafından topraklarından koparılan, çemberli taştaki esir handa satılan Afrikalılar. İstanbul'da yaşayan Afrikalı köleler için bahar, yılda bir kez de olsa şarkılarını özgürce söyleyebilmeleri demekti. İstanbullu, Arapların düğünü adını takmıştı Afrikalıların buluşmasına. Bir bahar günü Çamlıca Tepesi'nde yapılan bu buluşma Çırpıcı Çayırı'na taşınır sonradan. Düşünürüm hep, neden İstanbul'da yaşayan Afrikalıların anısına bir heykel konulmuyor Çamlıca Tepesi'ne? Özgürlük şarkıları söylesek etrafında ellerimizde bahar çiçekleri. Ben ki bir bahar günü Çamlıca Tepesi'nin eteklerinde gezinirken uçurtma uçuran çocuklar ya da özgürce uçan göçmen kuşları ellerindeki dürbünlerle gözlemleyen insanlarla karşılaşınca onları yaşantıları boyunca zürafa, gergedan, fil göremeyen İstanbul'da doğup büyüyen Afrikalıları anımsarım. Az önce göçmen kuşlardan söz edince aklıma geldi. Bahar, İstanbul Boğazı'nın fokları için birer köpek kulübesi gibi kullandıkları yalıların kayıkhanelerini terk etme mevsimiydi. Yalıların gerçek sahipleri Nisan ayıyla birlikte gelmeye başlayınca foklar da boğazdan ayrılır, İstanbullulardan uzak olan Tuzla kıyılarına göç ederlerdi.

İstanbulluysanız işte size sorum. Bu şehirde iki tane Bahariye semti olduğunu biliyor muydunuz? Eğer yanıtınız hayırsa Sunay Akın'ın yazısının devamını mutlaka dinlemelisiniz. Üstelik yazının sonunda bir de şiiri var Akın'ın. Buyurun o halde Bahariye'ye.

iki yakasında bahar günleri gidilen iki yer vardı ki her ikisi de Bahariye adıyla anılır. İlki Kadıköy'de bulunan Bahariye'dir. Günümüzde bir ağaç gölgesinin zor bulunduğu bu yerde karanlık bir kuyu gibi Bahariye Caddesi uzanmaktadır. İkincisi ise Haliç'te Eyüp iskelesinden Silahtar Ağa'ya kadar uzanan kıyı şerididir. Buradaki küçük adacıklar Bahariye adaları olarak bilinir. Kadıköy'deki eski Bahariye'ye kuyu gibi demiştik. İşte bu kuyunun suyu öbür yakada bulunan Bahariye'de çıkar karşımıza. Bir su ki değil yüzmek, yanında bile duramazsınız. Diyeceğim o ki güzel bir bahar günü her iki Bahariye'den birine gitmek kuyuya düşmekten farksızdır. Bir bahar daha geçti İstanbul'dan. Fark ettiniz ya da etmediniz, yaşadınız ya da yaşamadınız. Herkes için umut ve neşe kaynağı mıdır bahar? Hayır. En azından biri için öyle değildir. Onun kim olduğunu yanıtı şu dizelerimde gizlidir. Havalar ısınmaya başlayınca bu aşk da biter. Ben ki bırakırken bir anlık gülümsediniz diye paltonuzun sıcaklığıyla avunan bestiyer.

akşamdı. Adı bahar mı, gül mü, güz mü? İlk görüşte gülmeye başlamıştı. Biraz dalgın, sesi titrek. Selam vermemiştim oysa. Belki de kırdım istemeyerek. Hızlı hızlı yürüyordu. Kaşını almış, dudağını boyamıştı. Yüzü sonbahar hüznü, güneşe benziyordu gülüşü. Birdenbire geldi, beklemiyordum. Keskin bir bıçak gibi çakıldı aklıma. Hep böyle cana yakın mı bakar acaba? Akşamdı. Uzak bir deniz kenarında oturmuş efkar yakıyordum. Karanlık tutmuştu yolları. Kim bilir kimin boynundaydı kolları. Gecelerdir kötümserdim. Sakallarımı uzatmış, durup durup uzakları dinlemiştim. Belki de bir çift zehirli göz tarafından zehirlenmişti. Telefonu geldi aniden. Dilinde kelimeler bilerek bilmeyerek bir şeyler söylüyordu gülerek. Yaz geçti, kış geçti. Benden bir bahar geçti. Ben bahardan geçmedim. Akşamdı. Uyanıktım. Yatağımda oturuyordu. İstanbul mışıl mışıl uyuyordu. Şimdi ne yapıyordu? Ne yemiş, ne içmiş, nerede dans etmişti? Gözleri uykulu muydu? Yoksa düşleri dolu muydu? Gönlü var gibiydi. Neyse neyse, bunları düşünmek istemiyordum. Kanıma girmişti bir kere. Sanki başı göğsümde, eli elimdeydi. Yaşamak sevmekten geçer diyerek

yıkılıp gitmişti. Bir daha ne zaman, nerede, ne olacağımızı ikimiz de bilmiyorduk. Belki yeni başlayacaktık. Belki hiç başlamayacaktık. Belki de başlayıp bitirmiştik. Belki de

Kerem Alışık gülüşü güneşe benzeyen sevdiğine seslendi bahar gülünde. Şairin dilince yaşamak sevmekten geçer ve mevsim ne olursa olsun aşk varsa eğer bahar da gelir peşinden. Ahmet Muhip Dranas güle benzettiği sevdiğine serenadında aşkıyla bahar getirdiğini söylüyor.

Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollardan geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Şeffaf damlalarla titreyen ağır koncanın altında bükülmüş her sak, senin için dallardan süzülen ıtır, senin için yasemin, karanfil, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açar nergisler, düşen bin öpüştür yanaklarından, mor akasyalarla ürperen seher. Pencerenden bir gül attığın zaman, ışıklarla dolacak kalbimin içi. Geçiyorum mevsim gibi kapından, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Baharla gelmiştim kapınıza. Avcunuzda bir bahar tazeliği bırakabildimse ne mutlu bana. Şairler ve yazarlar yaşanmış en güzel baharları kaleme almışlar. Ama kim bilir, yaşanacak en güzelleri belki de sizin olacak. Yüreğinizden bahar, yaşamınızdan Şehrain eksik olmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

0: Dört gündür kayıp olarak aranıyorlardı. İki arkadaşın cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. Halil Arslan ve Volkan Cevizi'den yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaş salı gününden bu yana her yerde aranıyordu. Gelen bir ihbar üzerine Tunca Nehri'ne giden ekipler Arslan ve Cevizi'nin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'dan bayram ziyaretine gittiği köyünde öz yeğeni tarafından öldürüldü. Yazar Ayten Öztürk'ü gözyaşları arasında toprağa verildi. Vahşetin adresi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçük Yayla Köyü. Ayten Öztürk ile yeğeni BS arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Yeğeni Öztürk'e bıçak çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından 52 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi Küçük Yayla Köyü'ne götürüldü. Yakınlarının feryadı yükseldi. Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
1: Halis köprüsünden atlayacak.
0: Önce biri, sonra diğeri. Sırasıyla Haliç Köprüsü'nden atladılar. Canlarını böyle hiçe saydılar. Yürekler ağza getiren o anlar İstanbul'da yaşandı. Havaların ısınmasıyla beraber sıcaktan bunalan bir grup genç soluğu Haliç Köprüsü'nde aldı. Serinlemek için metrelerce yükseklikten aşağı atladı. O anlar böyle kayda alındı. Aşağıdakiler de onlara tezahürat tuttu. Çanakkale'de 40 yıllık birlikteliği kanlı bitti. Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki bir kişinin birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını çıkan tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yamaçtan aşağı önce toprak kaydı. Sonra da prefabrik ev. Toprak kaymasının yaşandığı yer Osmaniye'nin Bahçe ilçesi. Sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaca yapılan prefabrik bir evde kayarak devrildi. Binada kimse yoktu. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. Bu arada bir traktör de toprak altında kaldı.
2: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor, traktör çalışıyor. Sellenme oluşturmuş, traktör toprağın altına kalmış şu anda. Yukarıdan gelen heyelanla beraber traktör suyun altında kalmış. Bahçe Yeni Mahalle'de bu olay şu anda. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Can kaybımız yok çok şükür.
3: İskele bordamızda 2000 açıktayız. Motor yat.
4: Dalgadan oldu ya.
0: Dalgaların arasında panik halde yardım beklediler. Arıza yapıp sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
5: İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
6: Sen bana bir konum atarız olur mu ya?
5: Hemen atıyorum.
0: güzel havaya aldandılar. İstanbul Beylikdüzü'nde 10 metrelik tekneyle denize açıldılar. Ama o keyifli yolculuk çok geçmeden bir kabusa dönüştü. Teknenin motoru arızalanınca içindeki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Telsizden çağrı yapıp yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İki masum çocuğun da bulunduğu 9 kişi tek tek kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise güzelce marinaya çekilerek emniyete alındı. Yol kenarına masa atmış sohbet eden bir grup arkadaş az sonra olacaklardan habersiz akşamın tadını çıkartıyorlar. Tayland'da meydana gelen olayda 3 arkadaş saat ilerledikten sonra kalkmaya karar veriyorlar. Hiçbiri bu kararın belki de hayatları boyunca aldıkları en doğru karar olduğunu bilmeden. Kalktıktan saniyeler sonra yoldan son sürat geçen bir araba masaya çarpıp yoluna devam ediyor. 3 arkadaş ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Büyük bir şok yaşayan arkadaşların ciddi bir yara almadıkları açıklandı. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Çuru kentinde etkili olan kum fırtınası kenti adeta görünmez hale getirdi. Şiddetli rüzgarların taşıdığı yoğun kum ve toz gökyüzünü kahverengiye boyadı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Toz bulutları günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar fırtınadan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yetkililer bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kalp ve astım hastalarının dışarı çıkmaması istendi. Teksas'ta bir Luna Park'ta hız treni arızalanınca yolcular havada asılı kaldı. Olay Galveston kentinde Luna Park'ta yaşandı. Iron Shark isimli hız treni yaklaşık 30 metre yükseklikte aniden durdu. Trende bulunan 8 yolcu uzun süre havada beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hız trenine ulaştı. Mahsur kalan yolcular tek tek güvenli şekilde aşağı indirildi. O korku dolu anlar kameralara yansıdı. All right, very good. We're here. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Alevler şehirler arası otobüs terminalinde yükseldi. Mersin'den gelip yolcularını indirdikten sonra park edilen yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
5: Bir yandan dumanlar çıkıyordu. Alevler aldı bizi.
0: İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
6: Çok şükürler olsun can kaybı yok. Sadece maddi hasarlı yangın çıktı.
0: Polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kocamla ilişkin var dedi. Gözü dönmüş kadın sokak ortasında dehşet saçtı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın eşinin kendisini aldattığını düşünerek peşine takıldı. Kocasının çalıştığı iş yerine kadar gelen kadın yan dükkanda çalışan genç kızı görünce öfkesine hakim olamadı. Kocamla benim aldatıyorsun diyerek tartışma çıkardı. Genç kızsa tanımıyorum diyerek suçlamaları reddetti. Ancak öfkeli kadın ikna olmadı. Yanında küçük çocuğuyla olay yerinden ayrılan kadın bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü.
7: Tamam.
0: Gözü dönmüş kadın iş yerine girer girmez genç kıza saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saldırıda genç kız vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen koca eşini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli kadın bu kez de kocasına saldırdı, tokatlar savurdu.
7: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın? Kafayı yedin.
0: Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsü yolda seyir halindeyken iddiaya göre bir anda freni boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan o tonlarca ağırlıktaki araç adeta kontrolden çıkmış bir füzeye dönüştü. Hızla savruldu, önüne ne kattıysa biçti geçti. Park halindeki bir tıra ve otomobile ok gibi saplandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. İşte o dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Efendim biz bugün programda iki değerli misafirimizi ağırlayacağız. Türkiye Enstitüsü'nden iki konuk. Bugünlerde çok önemli, çok çok karşımıza çıkan, dikkat çeken bebeklerde, çocuklarda ateşi konuşacağız. Anneler çok tedirgin oluyorlar. Babalar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ateşi evde düşürmek mi lazım? Hemen doktora mı götürmek lazım? Ateş düşürücü vermek mi lazım? Bunların hepsini konuşacağız. Bir diğer konumuzsa uzun uzun konuşacağımız bir konu. Anne adaylarının ve emziren annelerin beslenmesi, ki bu dönemdeki beslenme kuralları, beslenmemize ekleyeceklerimiz ya da çıkartmamız gerekenler bebeğin bir ömür boyu sağlığını yakından ilgilendiriyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Biz bugün biraz anne adaylarını, anne olmuş bebeğini emzirenleri düşünerek yayın yapalım istedik. Çok zor bir süreç. Bir kere kilo almamaya ama bebeğinizi evet. iyi beslemeye çalışıyorsunuz. Doğumdan sonra da kilo vermeye ama yine bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, anne için kilo problemleri açısından önemli. Bebek sağlığı için de önemli. Tabii doğuma kadar, hamilelikten sonra fazla kilo almamak, çocuğun doğru miktarda kilo almasını sağlamak, annenin ve bebeğin vitamin, mineral ve makro besin ihtiyacını tam olarak sağlayabilmek için tabii ki planlanmış ve takip altında bir beslenme programı gerekli.
0: Hatta belki bunu hamile kalmaya karar verdiğiniz zamandan itibaren bir başlatmak lazım.
1: Tabii hamile kalmaya karar verdiğimiz süreçten itibaren aslında hem annenin hem de babanın beslenme sürecini yönetmeye başlamak lazım. Çünkü babada da meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, metabolik bir hastalık aynı zamanda o genlerin çocuğa da taşınmasına neden olabilecektir. O yüzden mesela bizim yaptığımız çalışmalarda gebelik öncesinde hem anne hem babayla çalışıyoruz sağlık açısından.
0: İnfertilite konusunda da mı yine hem anne hem baba birlikte geliyorlar size?
1: Tabii. Yani bir bebek anne ve babayla birlikte olduğu için olmadan önce hem annenin hem babanın sağlık durumu son derece önemli.
0: Aslında hamile kalmadan önce kadının ideal sağlık durumunda olması gerekiyor galiba, değil mi?
1: Şöyle bir şey var. Gebe kalmadan önce sağlık durumunu gerçekten çok iyi bir şekilde düzene sokmak lazım ama tabii bu çoğunlukla böyle olmuyor. Çok planlı, gerçekten hayatını çok iyi kontrol edebilen kişiler var. Onlar da o söz konusu olabiliyor ama gebelik öncesinde planlı olabilmek adına olaya insanlar bir ay, bir buçuk ay önceden başlıyor. Ama bu yeterli bir süre değil. Yani gebe kalmadan önce bizim sağlık durumumuzu kontrol altına almış, ideal vücut ağırlığımızı kontrol altına almış, ondan sonra ben bebek istiyorum planına girmiş olması gerekiyor. Şimdi ben bebek istiyorum. Kaç kilom var? Atıyorum işte, örnek veriyorum, 10 kilo fazlam var. Ben hamile kalana kadar bir 10 kiloyu vereyim. Bu aslında doğru bir şey değil. Neden? Çünkü diyet programı uygulamaya başladığımız andan itibaren her ne kadar sağlıklı bir beslenme programı uygulansa da doğal olarak daha az miktarlarda beslenmiş oluyoruz ve belli bazı depolar boşalmış oluyor. Bu boşalmış depolarla biz gebe kalıyoruz.
0: Ki zaten boşalacak daha da, değil mi?
1: Anne tarafından. Özellikle ilk bebek anneden olduğu gibi alacağı için ikinci çocukta annenin yaptığı bu hata annede metabolik olarak ortaya çıkabiliyor. Birincisi bu. Yani eğer gebe kalmak istiyorsak bunu sağlık durumumuzu ve ideal vücut ağırlığımızı gebe kalmak istemeden önce, ya ben genç kadınım, çocuğum yok ya da bir tane var, bir tane daha yaparız deyip düşünüp önlemini alıp ondan sonra tamam şimdi oldu deyip ondan sonra gebe kalma hazırlıklarına başlamasında fayda var. Bunu tavsiye ediyorum aslında öncelikle.
0: Hatta bu böyle infertilite tedavisini de destekleyecek bir süreç. Evet. Fazla kilonuz varsa onu vermek, ideal sağlığınıza kavuşmak. Bazen de doktora gidiyorsunuz, bir sebebi belli olmuyor. Neden çocuk sahibi olamıyorsunuz? Açıklama yapamıyor doktor. İşte fazla kilonuzu verdiğinizde, metabolizmanız normal çalışmaya başladığında bakıyorsunuz ki kendiliğinden hamile kalmış.
1: Benim insanlar. Öyle çok danışanım var. Tüp bebek tedavisi görüp sonrasında artık yok ya olmuyor bu iş deyip ben artık hayatıma bakıyorum. bakacağım, ideal kiloma bakacağım, sağlığıma bakacağım, her şeyi serbest bırakıyorum deyip programın ortasında hamile kalan çok hastamız oldu. Burada şunu da düşünmenizi istiyorum. Sadece kilo problemi olması değil, ideal kilonun çok altında olduğu zaman da çocuk olmayabiliyor. Benim mesela öyle danışanlarım oldu. Yağ oranı 5-6 kilolarda ise çocuk olmasını bu engelliyor. Yağ oranını 10'a 11'e çıkarttığımız anda kendiliğinden hamile kalan çok hastamız oldu. Çok danışanımız oldu. Bu da ayrı bir konu. Sadece kilo değil, aşırı zayıflık da gebe kalmada problem teşkil edebiliyor.
0: Demek ki bazen beden kendi normaline kavuşmayı bekliyor.
1: Aynen, aynen. O set point noktasını vücut bulmak istiyor. Evet. Her anlamda.
0: Hani onu hissediyoruz da değil mi? O evet. ideal kiloyu. Hani 3 kilo 5 kilo bile olsa fazlanız, o fazlalığın sizi rahatsız ettiğini hissediyorsunuz.
1: Eğer uzunca yıllar ideal kilosunda yaşamış bir bireyse 2 kilo aldığında 20 kilo almış gibi hisseder. Çok önemli. İşte o panikle acil bir şey yapıp düşük kalorili, ondan sonra sağlıksız bir beslenme programı uygulamaması gerekiyor. Çünkü asıl bu kilo alma problemleri o 2 kilolar yüzünden başlıyor. Ya onu ben acil derken, şu 2 kilomu vereyim deyip düşük kalori bırakıyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, öyle öyle oluyor.
0: Bakıyorsunuz o 2 kilo 10 kilo olmuş.
1: Evet, aynen, aynen. Panik bunları, olmamak lazım.
0: Bunları hep konuşacağız. Özellikle işte mevsimsel değişimleri, bazı hastalıkların beslenme üzerindeki etkilerini, ama bugün biraz daha çok anne adaylarından konuşuyoruz. Halk arasında bazı deyimler var. İşte her hamilelik bir dişe mal olur gibi. Bunu biraz öncesi sonrasıyla konuşalım. Bu gerçek mi? Önce onu sorayım
1: ya
0: size.
1: Ya şöyle, sağlıksız beslenirseniz tabii ilk başta da söylediğim gibi özellikle ilk bebek annenin işte vücudundaki tüm depoları kullanma eğiliminde oluyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Anne eğer sağlıksız besleniyorsa çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğabiliyor. Çünkü onun depoları anneden geliyor. Ama ikinci bebek de anne yaptığı hatayı daha fazla anlıyor. Çünkü o zaman artık problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sağlıksız beslenirse anne tabii ki ilerleyen süreçte tabii işte dişte de problem, kemikte de problem, metabolik olarak problem, birçok şey ortaya çıkabiliyor.
0: Peki.
1: Sağlıksız beslenen hamileler için geçerli bu. Bence ya gördüğüm kadarıyla bizim takip ettiğimiz danışanlarımızdan da sağlıklı bir şekilde gebelik geçirdiyse
0: bir problem
1: sonrasında
0: yaşamadan
1: da zaten problem yaşamıyor. Çünkü gebelik sürecini sağlıklı bir kilo artışıyla bitirdiğinde emziklilik sürecinde vermesi gereken bir kilo kalmıyor ki.
0: Zaten normal evet. doğumdan sonra birkaç hafta içinde o vücuttaki ödem vesaire de gidince bakıyorsunuz
1: aynen.
0: ki ideal kilosuna
1: mis gibi
0: yaklaşmış.
1: Tabii.
0: Anne adayları için programın başında da söyledik. Çok hassas bir şey var. Kilo almayayım ben, bebeğim alsın. Ben sağlıklı besleneyim ama bebeğim de bu beslenme düzeni içinde, hani ben kilo almazken bunun olumsuz etkilenmesin. Etrafta hep bir baskı var. Sen iki canlısın. Hele de ikiz, üçüz bebek bekliyorsa normalden iki kat üç kat fazla yemesi gibi, gerektiği gibi algılanıyor. Bunun
1: öyle bir
0: şey haklılık payı var mı?
1: Şimdi şöyle, annenin gebe kaldığı süreç içerisinde gebelik sonuna kadar kilo alması gerekiyor. Yani ben kilo almayayım, işte bebek beslensin, sadece böyle bir şey yok. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Mesela ideal kilosunda eğer gebe kalmış ise hamilelik sonrasına kadar 9-10 kilo bir artış normal. Çünkü bebek büyüyor, amniyotik sıvı, o su bu su 10 kiloya yakın bir artış oluyor. Ve bittiğinde gebelik, çocuk çıktıktan sonra işte amniyotik sıvı vesaire, o ödemi vesaire gittikten sonra anne hamileliğe başladığı kilosunda kalır. Şimdi ideal kilo için bu 9-10 kilo diyoruz. Ideal kilosunun üzerinde olan başlamış bir anne adayı için ise biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi birinci trimester ilk 3 ay. Bu ilk 3 ayda ılımlı bir şekilde anne adayına kilo verdirebiliyoruz. Ama böyle ayda 4-5 kilolar değil. Ayda 1-1,5 kilo olacak şekilde verdirebiliyoruz.
0: Bebek bundan etkilenmiyor. Hayır. Çünkü ilk 3 ay çok önemli bir dönem.
1: Hayır. Bebek bundan etkilenmiyor. Çünkü bebek için gerekli olan tüm makro ve mikro besin öğelerini karşılıyoruz. Onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci 3 ay, ikinci trimesterde
0: en rahat dönem.
1: Aynı kiloda kalmasını sağlıyoruz. Anne aynı kiloda kalacak. Üçüncü trimesterde de 4,5-5 kilo civarında aldırıyoruz.
0: Çünkü zaten bebek büyüyor.
1: Bebek büyüyor. Hı hı. Ve doğumdan sonra doğuma başladığı kilonun hatta altında kalmış oluyor.
0: Yani o ilk 3 aydaki kilo düştüğü, evet, kiloda kalıyor.
1: Evet, evet, aynen, hı, öyle. Eğer anne adayı, anne çok zayıf başlamış ise biz gebelik sonrasına göre o ne kadar fark varsa o kadar farkı hesaplayarak 17-18 kiloya kadar bizim aldırabiliyoruz. Hmm. İzin veriyoruz. Beslenmeyi ona göre düzenliyoruz. Çünkü çok zayıf, hamilelik süresi boyunca 5-6 kilo aldığını düşünün. Yani bunu cevabını vermesi için uzman biri olmasına hiç gerek yok. Hı hı. Sağlıklı olmadığı net, evet, bir şekilde ortada.
0: Bir de bebeğin tutunması için de annenin biraz sanki böyle kilolu taşıyabilmesi için biraz güce, kuvvete, biraz kiloya ihtiyaç varmış gibi de algılanıyor.
1: Yani sağlıklı beslendiğiniz zaman kilo dediğimiz, bizim asıl kilodan bahsettiğimiz konu vücut yağı fazla, hı-hı, olması belli bölgelerde. Bunun da çocuğun tutunmasıyla çok büyük bir ilgisi, alakası yok. Bizim kasımız kuvvetli olsun, organlarımız, hı-hı, kuvvetli olsun, hücrelerimiz ve salgılarımız kuvvetli, güzel, düzgün olsun. Bizim için önemli olan o. Zaten sağlıklı beslenme de bunu sağlıyor. Enzimlerin doğru salınmasını, salgıların güzel, doğru miktarda salınıp işte sindirim enzimlerinin, emilim enzimlerinin hepsinin doğru bir şekilde olması ve vücuda faydasının olması, insülinin doğru salınması, hı hı, kan şekerinin doğru olması ve diğer kan parametrelerinin iyi olması, bizim amacımız bu. Bunun da çok fazla kiloyla alakası yok. Doğru bir şekilde beslendiğinizde bu, hı, şeyi sağlayabiliyorsunuz, söylediğim faktörleri çok rahatlıkla.
0: Sağlıklı bir gebelik beslenme programında neler olmazsa olmazınız?
1: Şimdi bizim için, bütün aslında herkes için geçerli 5 grup besinimiz var. Bu 5 grup besini bizim doğru miktarda, doğru zamanda almamız gerekiyor. Bu kadar açık ve net. İşte ekmek grubu, hı hı, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubu. Bütün bunları dengeli bir şekilde almalıyız. Aa, yağlar çok kötü. Aa, asla. Hayır, öyle bir şey yok. Yani beslenmemizin %25-30'unu günlük almamız gereken enerjinin yağdan karşılamamız gerekiyor. Ama nasıl yağdan? Hmm,
0: hangi yağ?
1: İşte bu yağların çeşitlerini kişiye özel belirleyip ona göre, hamilelik durumuna göre işte omega 3'ü nasıl vereceğiz? Omega 6'yı nasıl sınırlayacağız? Bunların doymuş yağları nasıl ayarlayacağız? Hı hı. Beslenme, pişirme yöntemleri neler olacak? Saklama yöntemleri.
0: Ya da içinde yağ olduğunu bilmediğimiz ama yağlı neler var?
1: Evet, işte bunların o eğitimini alması gerekiyor. Hı hı. İşte sebze. Şimdi sebze tüketimi çok önemli diyoruz. Sebze meyve tüketimi.
0: Özellikle anne adayları için değil mi?
1: Kabızlık ama gereğinden fazla tüketmek de doğru değil. Sağlıklı değil. Hem fazla kalori hem de
0: meyve açısından mı söylüyorsunuz?
1: Evet, hı-hı, meyve ve sebzeyi de çok aşırı tüketmemek lazım. Ama günde 2 porsiyon sebze bir anne için, yani hamile bir bayan için, hı-hı, gayet uygun. Ama işte abartmamak gerekiyor. İçmesi gereken su miktarları, tuz miktarı, bunların hepsinin ayarlanması lazım.
0: Bir anne adayı size geldiğinde şimdi şöyle düşünelim. Eğer planlı bir gebelik değilse hamile olduğumuzu anlamamız 8. 9. hafta
1: olabilir. Evet.
0: Aşağı yukarı. Size geldi. Belki de bazı destekleri kullanmak için biraz da geç kaldı. Siz geldiği andan itibaren eğer ideal kilosundaysa ona neler öneriyorsunuz? Evet. Şu anda bizi dinleyenlere neler önerebiliriz?
1: Yani mesela ideal kilosunda herhangi bir sağlık problemi de yok. Normal beslenme programını çiziyoruz. Kaçıncı ayda? İşte ilk 3 ayda. ne yapacağız biz bu? Eğer, hı-hı, ideal kilosundaysa kilo aldırmayacağız. Hı-hı. Kilo da verdirmeyeceğiz. Doğal olarak kişinin sağlık, hı-hı, durumuna göre bir beslenme, hı-hı, programı oluşturacağız.
0: Evet.
1: Sabah kahvaltısını düzgün bir şekilde vereceğiz. Sabah, öğlen, akşamlarını düzgün
0: mutlaka
1: bir şekilde
0: vereceğiz. Mutlaka kahvaltı edecek. Mesela mide bulantıları vesaire eşlik ettiğinde özellikle ilk, evet, 3 ayda zor olabilir kahvaltı.
1: Şimdi şöyle, gebelik programı çok değişken bir programdır. Yani bugün verdiğiniz bir şeyi, ben çok istiyorum, ben bunu istiyorum dediği bir şeyi ertesi gün tamamen reddedebilir. O yüzden bir kere zaten çok iletişimle gitmesi gerekir, hı-hı, bu programın. Mesela kahvaltı verdiniz, aldı, üçüncü gün tamamen reddediyor. O zaman öğünleri yer değiştirebiliriz. Yani sabah kahvaltısı yapmaz da sabah saatinde sabah ufak bir atıştırmalık alır. Besin redlerini veya isteklerini de göz önünde bulundurarak ufak bir atıştırmalık alır. 2 saat sonra kahvaltı yapar. Yani large bazı şeyleri düzenlememiz lazım. Mutlaka bir öğün et vermek istiyoruz ve bir öğün de sebze vermek istiyoruz ve ekmek türevi olarak da çok fazla böyle pilavdı, makarnaydı vesaire böyle şeylere değil de daha çok böyle çorba, ondan sonra bulgur pilavı, işte daha açmayacak ve daha uzun süre tok tutacak bir besin grubunu vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de akşam ödem olmasın, annede herhangi bir rahatsızlık hissi olmasın, midede problem olmasın diye akşam yemeğinden sonra da hafif bir kuru yemiş desteği ve bir porsiyon civarında da meyve veriyoruz ve günü kapatıyoruz. Günlük su içimi 2-2,5 litre civarında istiyoruz ama suyu böyle alıp da lıkır lıkır lıkır içmesin istiyoruz.
0: Birden içmeyecek.
1: Hayır. Çünkü vücutta metabolik olaylarda su bizim için çok önemli ama biz lıkır lıkır suyu içtiğimizde özellikle gebelik döneminde metabolik olaylardaki o faaliyetini azaltıyoruz. Ama idrar olarak habire idrara çıkıyor. Tamam, idrara çıkması böbreklerin çalışmasını da istiyoruz ama metabolizmada kullanılsın.
0: Ama o su bir dolaşsın istiyoruz değil mi?
1: Hemen güzel atılmasın. Gezsin metabolizmada olaylarda bize destek versin diye yudum yudum yudum yudum. Zaten yudum yudum su içen birinin susama hissi artar ve özellikle gebelerde çayı, kahveyi çok fazla önermiyoruz. Hani ne kadar az içerse karımızdır diyoruz. İşte çay kahve içme miktarını da azaltıyorsunuz yudum yudum suyu vererek. Susama hissi de artıyor. Sonra günün belli saatlerinde ay çok susadım deyip böyle bir kana kana su içme isteği geliyor. Yavaş yavaş ben su içmeye başladım falan diyor yani. Hiç su içmeyen bir anne adayı. O yüzden hani beslenmeyi de ona göre ayarlayıp eğer bir mide problemi yoksa, mideyle ilgili bir ekşime, yanma vesairesi yoksa, özellikle salata bizim için çok önemli ve salataya, yağsız salatadan bahsetmiyorum.
0: Ona bir açıklık getirelim. Salata sanki böyle ot yermiş gibi olmayacak.
1: Hiçbir zaman özellikle yeşil salataları yağsız yemememiz gerekiyor. Anne adaylarının asla yememesi gerekiyor. Çünkü hem enerjiye çevrilmesini, yağ yakımını hızlandırıyorsunuz siz eğer içine yağ koyarsanız, K vitaminini aktive ederek bu yeşil yapraklı sebzelerdeki K vitaminini, hem de o vitamin ve minerallerin emilimini arttırıyorsunuz.
0: Yağda eriyenleri.
1: Evet. O zaman sadece ot yemiş olursunuz çünkü şey yapmazsanız, nar ekşisi, limon koydunuz, yağ koymadınız. Geçmiş olsun yani, hani bir anlamı
0: bir istifadesi
1: olmuyor.
0: Kalmadı bu işin.
1: O yüzden buna dikkat etmek lazım.
0: Peki şimdi gelelim doğum sonrasına. Bebeği kucağına aldı anne. Kendini tabii ki hem hormonal dengeler sebebiyle hem uykusuzluk sebebiyle yorgun, bitkin, bakımsız hissedebilir. En son aynaya ne zaman baktığını unutabilir. Üzerine bebeğinin kusmuğuyla dolu kıyafetini en son ne zaman değiştirdiğini düşünebilir. Ama bütün bunların içinde o ilk birkaç gün geçince, yavaş yavaş birbirlerine uyum sağladıklarında artık fazla kilolarından kurtulmak istediğini de düşünmeye başlayacak.
1: Evet.
0: Burada çok keskin bir yol ayrımı var. Kimileri hakikaten kulaktan dolma bilgilerle hızlı bir şekilde hem psikolojisini yükseltebilmek hem de yeniden işte iş hayatına, sosyal hayata dönecekse eskisi gibi dönebilmek için çok yoğun çaba harcıyor ve bazen de sağlıksız yollara sapıyor. Burada annenin kilo vermesi için nasıl bir yolu var? Bu yolun kilometre taşları nelerdir?
1: Bir kere biz emziklilik dönemine geldiğimizde hayda 2-3 gün sonra doğumdan ben diyet yapayım da şu kilolarımı atayım, unutun bunu. Zaten vücudun kendine gelmesi, o ödemini atması, bir rahmin oturması vesairesi yaklaşık 1,5-2 ayı alıyor.
0: Zaten 40 gün lohusa dediğimiz bu yüzden söyleniyor.
1: Bu süreçte yapılması gereken şey, şimdi sen süt veriyorsun, ye. Tatlı ye. Malt şurubu iç. Yok işte şu şurupları, şu içecekleri al. Bunlar sadece sütün, anne sütünün tadını değiştirir. Tadını tatlı yaparsınız ve çocuğun damak tadını tatlıya alıştırırsınız.
0: O kadar keskin bir değişikliğe yol açar mı sütte?
1: Açar. Yediğiniz şeyin lezzeti de geçiyor. Hmm.
0: Hani gaz sebebiyle işte gaz yiyecekler ya da gaz yapacak yiyecekler nasıl yemeyin. İşte
1: yani o gaz geçiyor, tat geçmez mi? Geçiyor. Ve süt kalitesine ve miktarına yediğiniz tatlıların, o tatlı içeceklerin zerre kadar faydası yok. Sizin sütünüzün kalitesini artıracak, miktarını artıracak tek bir şey var: sağlıklı su tüketimi. Sıvı derken sudan suyu kastediyoruz. Ha, daha sıvı beslenebilirsiniz. Mesela smoothie'ler yapabilirsiniz sebzelerle ve meyvelerle.
0: Ya da her yemeğe çorbayla mutlaka başlayabilirsiniz.
1: Çorbayla başlayabilirsiniz. Hani yediğiniz miktarı da azaltır bu. Çok fazla tüketiminizi engeller. Ama ne olur o işte tatlılar, efendim kaymaklar, ballar, malt şurupları vesaire gerek yok. Sütünüzün tadını değiştiriyorsunuz ve çocuk da ama tatlı tat dilin en ucundadır ve en çabuk hissedilendir. O yüzden bunu hissettirdiğinizde, çocuk tatlı bir şey verdiğinizde daha mutlu oluyor, daha istiyor, bana bir daha ver gibi oluyor. Ama işte bunu engellemek adına sütün süt tadında gelmesi için lütfen çok fazla şekerli gıdalara, gereksiz basit karbonhidratlara girmemek lazım. Hı hı. Yine sebze tüketimimiz, et tüketimimiz okey. Meyveyi ılımlı bir şekilde tüketebiliriz. Taze sıkılmış olarak tüketebiliriz mesela. Hani sıvı miktarını artırabilmek adına, ki vitamin kaybı olmaması açısından biz çoğunlukla meyvenin kendisini öneriyoruz. Ve yine dengeli beslenme diyeceğim. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Hani bu ekmek tükaka ya. Ekmek asla yemeyelim falan. Böyle bir şey yok ama ekmeğin türevine dikkat edeceğiz. Kompleks karbonhidrat, yani kana daha yavaş karışan, kan şekerini daha yavaş yükselten, dolayısıyla bizi daha geç acıktıran karbonhidratlara yönelmemiz lazım.
0: Doğru tercihler yani.
1: Emziklilik döneminde doğru tercih, doğru karbonhidrat tercihi almamız gerekiyor. İşte pirinç pilavı da karbonhidrat, bulgur pilavı da karbonhidrat. İkisinin de kalorisi eşdeğer, 100 gramın birbiriyle çok yakın. Ama birini, bulgur pilavını yediğinizde daha geç acıkırsınız, pirinç pilavını yediğinizde daha erken acıkırsınız. Bunu demek istiyorum. Kalori farkından değil yani.
0: Burada aslında akıllı beslenme akıllı tercihlerden geçiyor.
1: Aynen. Aynen öyle. Burada genel kurallardan bahsettik. Tabii ki hamile içinde, emzikli içinde kişiye özel bir beslenme programı ve takibi çok çok önemli. Hemen dediğim gibi emziklilikte hayda ben bir diyet programına başlayayım değil. Su iç. Ondan sonra mümkün
0: bir
1: olduğu kadar.
0: Bir de emzir zaten değil mi? Emzirmek zaten kilo kaybına destek
1: yaklaşık
0: oluyor.
1: Yaklaşık 300 kalorilik fark yaratıyor. Bakacaksınız az. Hayır, hiç az değil. 300 kalori.
0: Hele de her gün.
1: Evet. Evet. Yani çok ciddi bir rakam. Her gün 300 kalorilik sizde bir fark yaratıyor. Siz sadece fazladan normal günlük almanız gereken enerjiye 300 kalori eklemeniz sizin süt salınımınız ve kaliteniz açısından yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok.
0: Bir de tabii uygun havalarda bebekle beraber yürüyüş yapmak. Tabii. Hem annenin psikolojisine, bedenine hem de bebeğe iyi gelecek.
1: Evet, sürdürülebilir bir yürüyüş.
0: Keyifli yani olur.
1: 10 dakika, 15 dakika böyle haldır huldur bir şey değil. Devam etmesi. Çünkü o dolaşımı da düzenliyor. Aynı zamanda ödemin atılmasını da sağlıyor. Gayet de güzel olur.
0: Şimdi böyle annelerden bahsedince bebeklerden o süreç o kadar keyifli ki sanki böyle o kilolar o zaman hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Ama doğru zamanda eğer doğru adımları atmazsak o da yerleşiyor. Bir bakıyorsunuz bebek büyümüş ama kilolar size kalmış. Peki süt vermeyi kesti anne. Ne zaman artık bir diyet programı düşünmeye başlayabilir?
1: Yani 6 aydan sonra diyet programı düşünülebilir. Emzirmeye devam etse bile 6 aydan sonra
0: ek gıdaya geçince.
1: Ek gıdaya geçmeye başlıyor zaten. Yavaş yavaş diyet programı, doğru bir diyet programı, kişiye özel ayarlanmış bir diyet programı sütün kalitesini artırır. Aksine sütü azaltmak değil. Hem süt miktarını hem de süt kalitesini artırır ve kilo vermeyi de kolaylaştırır. O 300 kalorilik fark güzel bir fark yani. Diye. Düzgün yönetilirse alınması gereken harcanan enerji muhteşem bir sonuç yaratır ve çok rahatlıkla da kilolarımızı verebiliriz.
0: Son sorum, anne adayları, özür dilerim, anneler hep benim sütüm yetmiyor acaba, ya da benim sütüm bebeğime yetiyor mu sorusunu sorar kendisine. Acaba sütüm yetmiyor diye düşünen annenin de önce bir diyetisyene uğraması gerekir mi?
1: Tabii sütü yani için. Sütüm yetmiyor diye düşünmek ayrı bir şey, sütün yetmemesi ayrı bir şey. Yani sütün çocuğa yetip yetmediği, çocuğa verdiği süt miktarıyla alakalı değildir. Yani bir anne, örnek veriyorum şimdi, tamamen rakamsal olarak şey yapmayalım. Mesela bir anne 300 mililitre süt veriyor. Çocuk hiçbir şekilde

0: maalesef
1: emzikli ve hamile
0: kadının karışanı çoktur.
1: Evet, çok karışan oluyor. Bu da bizim toplumumuzun bir gerçeği. Sevgi dolu bir toplumdayız. Herkes iyilik olsun, güzellik olsun diye yapıyor. Ama maalesef bazen zararı dokunabiliyor.
0: Bir de her doğru herkese uymuyor. Bazen çok birine doğru. İyi gelen diğerine iyi gelmiyor.
1: Ya benim anneme iyi gelen bana iyi gelecek veya benim kayınvalideme iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Herkes aynı süreçten geçiyor. Ondan geçiyor, o da kendi çocuğuna yapıyor maalesef.
0: O da tabii artık bir tecrübeli bir bilen gibi konuşuyor ya herkes.
1: Aynen.
0: Herkes umuyoruz çocuğunu sağlıklı kucağına alsın ve büyüsün. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nesrin
1: Hanım. Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Türkiye sayesinden uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimleydi. Bizimle kalın efendim, programımız devam edecek.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: doyacak bir lokma bulamadı. O ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Bugün çocuklarda ateş konuşacağız. Merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Ateş dediğimizde böyle tüylerimiz diken diken oluyor. En korktuğumuz şey çocuklarda.
6: Evet, ailelerin en tedirgin olduğu bir semptom. Esasında vücudun bir tepkisi ateş. Normalde enfeksiyonla beraber oluşacağı gibi hani başka sebeplerden de ateş çıkabilir. Özellikle küçük bebeklerde diş çıkarma döneminde olabilir, aşıya bağlı olabilir. Hani en önemli şey ateşin vücudun bir tepkisi olduğunu ailelere bildirmek gerekiyor. Tabii ki ateş dediğimiz hani bizim dereceyle hani nereden ölçüldüğü, işte ne kadar süre tutulduğu, işte genellikle ailelerimiz ten ısısı olarak işte hani dokunarak, öperek işte ateşi var deniyor ama hani bazen vücut ısısının yüksekliği de olabiliyor. Biz bunu ateş olarak kabul etmiyoruz. Normalde ateş dediğimiz bizim 36,5-37,5 arasında normal bir ateş diyoruz. 37,5'ün üzerine ateş diyoruz. Tabii ki yaşa bağlı olarak işte ölçülen yere göre de ateş değerlerimiz değişiyor bizim.
5: Hani nasıl ölçmemiz lazım? Doğru bir
6: kriter. Şimdi şöyle hani bebeğin ayına göre de değişiyor. Normalde biz kulaktan ölçüm, timpanik ölçümü en çok değerli gördüğümüz ölçüm veya küçük bebeklerde rektal dediğimiz popodan ölçüm, ama tabii ki şu aralar civalı derecelerimiz olmadığı için önceden civalı derecelerle beraber rektal ateş daha rahat bakıyorduk. Şimdi dijitallerde çok bakamıyoruz. O yüzden de küçük bebeklerden alından ölçüm, hani dijital ölçüm yapıyoruz makineyle. Normalde biz ilk 3 aydaki aşı dışındaki tüm ateşlerde mutlaka hekime başvurmasını istiyoruz. Alından ölçüm istiyoruz. 37,5'un üzerinde mutlaka takip edilen hekime haber verilmesi gerekiyor. Çünkü ilk 3 ayda hani bağışıklık sistemimiz tam kuvvetlenmediği için, işte aşılarımız tam olmadığı için enfeksiyonlarımız çok hızlı ilerleyebilir. O yüzden de hani ilk 3 aydaki aşı olmadıysa mutlaka ateşte 37,5'un üzerindeki ateşlerde hekime başvurulması lazım. 3-6 ay arası dediğimiz ateş derdi. Hani diş çıkarmaya bağlı olabiliyor, işte aşıya bağlı olabiliyor ve enfeksiyona bağlı olabiliyor. Genellikle biz 3-6 arasındaki ateşlerde de yine hekim kontrolünde hani takibinin yapılması lazım. 6 aydan sonra da diş daha ön plana geliyor. Bizim için 37,5'ün üstü ateş dedik ama hani her ateşte mutlaka acilen hekime başvurmak şartında değil. Genellikle biz çocuklarımızı aylık takip ediyoruz. Takip edilen hekime ateşin nereden ölçüldüğü, kaç derece çıkıldığı, yani evde hasta birileri var mı? Şu dönemde mesela ciddi salgınlar var. İnfluenza, domuz gribi, işte beta salgınları var. Okullar açıldı. İşte küçük bebeklerde okula giden abi abla varsa onlardan enfeksiyon bulaşabiliyor. Genellikle bize hep şöyle söyleniyor. İşte influenza saptadık. İşte evde küçük bebeğimiz var. Ne yapalım? Onlarda sadece ateş takibi yapıyoruz. Yani ateşiyle beraber, çünkü influenza ilaçlarını çok küçük bebeklere tercih etmediğimiz için ateş takibini yapıp İşte hangi durumda müdahale edilmesi gerektiğini, genellikle 37,5'un üstü ateştir. 37,5'un üzerinde biz ayına uygun olarak ateş düşürücü, parasetamol genellikle öneriyoruz. Yani şimdi parasetamol ateş düşürücüyü 37,5'un üzerinde ben genellikle üstünü açıyorum. Biraz ılık uygulama yapıyoruz. 38 ve üzerinde hani ateş düşürücü. Bu küçük bebeklerde. Normalde büyük çocuklarda 38,5'a kadar, hatta 39'a kadar. Mesela Dünya Sağlık Örgütü 39 ve üzerinde ateş düşürücü verin deniyor büyük çocuklarda, ama bizim ailelerimiz genellikle ateş ateşli havaleden korktukları için küçük derecelerde bile ateş düşürücü verebiliyorlar. Biz özellikle hastalarımıza uyarıyoruz. 38 ve üzerinde verin diye. Hani çünkü bazen sadece tenle bakarak hani ateş düşürücü verilebiliyor. Verdiğimiz ateş düşürücü de bir ilaç esasında. Hani bunu da çok dikkate almak gerekiyor. Eğer diyelim ilk 6 aydaki bir bebek takibinde yaptığınızda hekim arkadaşımızda muayenesinde bir problem yok ise 72 saat ateş takibi yapabiliyoruz. Ama diyoruz ki ailelere 72 saatin üzerinde ateş devam ediyorsa 38,5 üzerine çıkıyorsa mutlaka tekrar hekim muayenesini yaptırılmasını istiyoruz. Genellikle dişe bağlı ateşlerde çok yüksek ateş görmüyoruz. Onun dışında
5: başka belirtileri de oluyor. Sadece ateş gibi bir belirtisi de olmadığı için belki aileler daha kolay da ayırt edebilirler dişe bağlı ateşle normal ateş.
6: Yani normalde dişe bağlı hep hani işte diş çıkardığı dönemlerde bir soğuk algınlığı belirtileri oluyor, işte sulu kaka yapma oluyor deniyor ama bunun tipi olarak bir şeyi yok. Hani genellikle denk geliyor açıkçası. Ama hani diş döneminde de ateş olabileceğini aileye vurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla biz küçük bebeklerde mutlaka hekim kontrolüyle, büyük çocuklarda da mesela influenza'da çok ciddi dirençli ateşlerimiz var. Ailelere diyoruz ki ateş düşürücü verdiniz, duşa soktunuz. En güzel ateş düşürme yöntemi ılık duştur. Hani ailelere bunu en güzel şekilde söylemek lazım. Hani ateş düşürücüsünü verdiniz, hemen ateş düşecek diye bir kural yok. Çünkü o ateş düşürücünün etki etmesi için vakit gerekiyor. Hani genellikle ateş düşürücü verdik. Hani biz ailelerimizde bunu görüyoruz. İşte ateşi düşmedi. Biz diyoruz ki işte parasetamol, ibuprofen daha çok kullandığımız ateş düşürücüler. Verdiniz, duşa soktunuz. 1-1,5 saat içerisinde ateş düşmüyorsa veya işte 72 saat geçti ateş devam ediyorsa tekrar hekime başvurun. Çünkü normalde belli bir süreç vardır. Enfeksiyonda da olsa 72 saat ateş devam edebilir. Hani siz çok sık hastaneye başvurduğunuzda her hastaneye başvuruşta yeni bir enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu da bir risk. Dolayısıyla hani evde takip konusunda özellikle aileleri uyarmaya çalışıyoruz biz. Ateş vücudun bir tepkisi. Esasında bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için de bir tepki. Birazcık da rahat bırakmak gerekiyor esasında.
5: Biraz akışında mı bırakmak
6: lazım? Yani hani ateş hani baktığınızda bir tarafta evet ateşli havaleden korkuluyor ama bir taraftan da bağışıklık sistemi için hani vücuda yabancı bir enfeksiyon etkeni giriyor. Vücut bunu fark ediyor ve ateşle beraber onunla bir bağışıklık sistemi
5: bir
6: kuvvetleniyor.
5: Mekanizma çalışıyor.
6: Evet, yani siz ateş düşürücülerle beraber bu mekanizmayı engellemiş oluyorsunuz. Ateşli havale ile ilgili korkuluyor. Mesela normalde 6-7 yaşa kadar ateşli havale görülebilir ama büyük çocuklarda ateşli havale görülmez. Yani işte mesela bazen geliyor ergen çocuğumuz işte 37 derecede ateş düşürücü verelim. Hayır, 38,5-39'ları bekleyebiliriz. Yani yaşa göre değerlendirmek en uygunu. Ailede ben özellikle hani kendi takip ettiğim hastalarda ayına ve zamanlarına göre her çocuğumda ayrı ayrı dile getiriyorum. Çünkü nasıl takip edilecek, ne yapılacak? Mesela dediğim gibi ilk 3 ay çok önemli. Mutlaka ateşte hekiminize haber vermeniz lazım. 3-6 ay arasında da ateş takip edilebilir ama hekim kontrolünde yapılmalı. 6 aydan sonrasında da işte diş çıkarma, enfeksiyonlar o açıdan takip edilmeli. Bizim için diğer önemli bir faktör de hani mesela işte ateş düşürücü verdim hani etki edecek öyle bir şey yok, hani vakit gerekiyor. Ateş düşürme için en önemli yöntem ılık uygulama, ılık duş,
5: bol sıvı
6: zaten ateşle beraber vücut sıvı kaybediyor. Eğer bir de enfeksiyona bağlıysa zaten ağızdan yemek yemesi de biraz sıkıntılı oluyor. Ailelere diyoruz az az sık sık sıvı desteğini sağlayın diye. Hekim kontrolünde ateş esasında çok korkulacak bir semptom değil, bulgu değil.
5: Peki ilk sorum anne sütü. Emzirmeye devam edecekler mi? Bir. İkincisi bir de anne eğer ateşliyse ya da enfeksiyonu varsa emzirmeye devam edecekler.
6: Yani şimdi şöyle anne sütü en güzel çocuğu esasında enfeksiyonlardan koruyan beslenme şekli. Anne sütü bol bol hani dedik ya sıvı ihtiyacı, su ihtiyacını sağlasın diye bol bol emzirmeye devam edecek. Çünkü genellikle zaten beslenme problemli olduğu için ek gıdalanan bir çocuksa anne sütüne daha çok yöneliyor. O da bizim için bir avantaj esasında. Anne enfeksiyon geçiriyorsa diyelim influenza, covid emzirmeye devam edebilir. Sadece maskeyle beraber emzirmesi gerekiyor. Zaten enfeksiyon geçirdiğinde annenin de hani emzirdiği için kullandığı ilaçlar konusunda hekime mutlaka başvurması lazım. Maskeyle emzirmeye devam edebilir, bir sıkıntı değil.
5: Peki, hassas bir soru şimdi. Biz ateş kadar ateş düşürücülerden de korkuyoruz. Hı hı. Özellikle sosyal medyada. Hangi ateş düşürücü verilir? Tek bir ateş düşürücü mü verilir? Değiştirerek mi verilir? Çocuğun tepkisine göre mi verilir? Burada doktorun yazdığı ateş düşürücü dışında şimdi elimizin altında hep ateş düşürücüler var ve her zaman doktora gitmiyoruz anneler. Evet. Bu konudaki yolumuz ne olmalı?
6: Yani şöyle, küçük bebeklerde parasetamol tercih ediyoruz. Tabii ki piyasa ismi olarak birçok ismi var. Hani büyük çocuklarda parasetamol ve ibuprofen beraber kullanabiliyoruz. Şimdi normalde dönüşümlü diye bir şey yok esasında. Öyle bir uygulama yok. Yani parasetamol günde 4 defa, gerekirse 4 saat aralıklarla verilebiliyor. İbuprofen de 6 saat aralıklarla verilebiliyor. Ama aileler karıştırdığı için, hani biz bazen kolaylık olsun diye, çünkü ateşten gerçekten aileler çok korkuyor ama hani korkulacak bir şey değil. Şu ara şunu da ekleyeyim. Hani ateşli havale o anki geçirilen enfeksiyona, çocuğun konvizyon dediğimiz havale eşiğine, işte o anki bağışıklık sistemine göre her ateşte geçirilebilir. Yani 37.5'ta da geçirilebilir, 40'ta da geçirilebilir. Hani siz ateş düşürücü verseniz de ateş düşerken de ateşli havale geçirilebilir. Yani bu bir süreç esasında. Bu vücudun verdiği bir tepki. Dolayısıyla ben hani ateş düşürücülerin çok fazla verilmesi taraftar değil. İlk başta zaten konuşmaya başlarken de ten ısısıyla değil, mutlaka dereceyle kontrol edelim. Verdiğimiz de bir ilaç. Yani parasetamol karaciğerden metabolize oluyor, karaciğeri etkiliyor. İbuprofen küçük çocuklarda böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor, büyük çocuklarda mide kanamasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla doktor kontrolünde ve yeterli seviyede vermek en mantıklısı. Çok sık da ateş düşürücü vermemek lazım.
5: Peki son cümlemiz de havaleyle ilgili olsun. Ailelere bu konuda ne söylemek istersiniz? Belki onunla ilgili ayrı bir yayın yaparız ama şimdi konu açılmışken.
6: Yani ateşli havale dediğim gibi enfeksiyonun bir süreci olabiliyor. Her enfeksiyonda ateşli havale geçirilecek diye bir şey yok. Öyle bir durumda hani ateşi varsa ılık bir duşa sokup en yakın bir merkeze başvurmak ailelerin en yapabileceği bir şey.
5: Başka
6: bir şey yok ne yazık
5: ki. Çok teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Tüm anne babalara, çocuklarıyla, bebekleriyle güzel bir hafta sonu diliyoruz. Keyifleri yerinde olsun, sağlıkları yerinde olsun. Yedikleri, içtikleri sağlıklı olsun ama en önemlisi de sevgi ihtiyaçları. Özellikle bebekler için ilk iki ayda, ilk iki yaşta çok önemli. Öz bakım ve sevgi ihtiyaçları tam karşılansın. Hepinize bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.
4: Bebeğimle mutluyum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 3'te 1'inin bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
5: TGRT FM Haber.

0: 43 ilin karayolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar durma noktasında. Trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların Anadolu'dan Avrupa'ya dönüş yolculukları sürerken Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Düzce'de trafik durma noktasına geldi. Özellikle Anadolu Otoyolu Düzce kavşağına yakın noktalarda araç kuyrukları oluştu. Ankara istikametinde ise araçların seyrek aralıklarla ilerlediği gözlendi. Burası da Karabük. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan D100 karayolunun kemikli rampaları mevkisi adeta felç oldu. Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Saatler ilerledikçe araç sayısının arttığı güzergahta kilometrelerce uzunlukta kuyruklar meydana geldi. Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da da dönüş trafiği hareketliliği başladı. Tatilciler Çay Çevre Yolu üzerindeki trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle kavşak noktasında sabitleşen ve metrelerce uzayan araç kalabalığı nedeniyle trafik çileye döndü. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri kavşakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunda uyardı. Burası da Bolu. Tem Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle trafik durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda Köroğlu rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aradan sonra 1 Haziran pazartesi günü toplanıyor. Kabinede Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları ön planda olacak.
2: Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır.
0: Terörsüz Türkiye süreci, dış politika, ekonomi. Tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde olacak. Kabinenin en sıcak başlığı terörsüz Türkiye sürecindeki son durum. Kurban Bayramı tatilinin ardından mecliste gözler terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. Bu yasal adımlar öncesi sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Süreçte gelinen son durum kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek.
2: Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: ABD, İsrail ve İran savaşında gelinen son durum da ele alınacak. Müzakerelerdeki belirsizliklerin Türkiye'ye yansımaları kabine toplantısında değerlendirilecek. Gazze'deki ateşkes süreci de görüşülecek.
2: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
0: Karadeniz'de yük gemilerine yönelik saldırılar da kabinede ele alınacak. Riskler ve önlemler konuşulacak.
3: Karadeniz'de yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
0: Toplantıda ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. 5 Haziran'da açıklanacak veriler öncesi enflasyonla mücadele programı gözden geçirilecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kurban Bayramı tatilinin ardından çalışmaları da başlıyor. Genel Kurul 2 Haziran Salı günü toplanacak. Grup ve komisyon toplantıları da yapılacak.
0: 12 günlük ara son buluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine tekrar başlayacak. Genel Kurul 2 Haziran Salı günü toplanacak. Tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında tarım dışı amaçla kullanılmasını önlemeyi amaçlayan kanun teklifi ele alınacak.
4: Son yıllarda hobi bahçesi adı altında, kooperatif çatısı altında, şirket ve dernek çatısı altında maalesef tarım arazilerimize yönelik olarak hukuka aykırı şekilde müdahaleler oluyor.
0: Düzenlemeye göre tarımsal amaçlı olanlar haricindeki kooperatifler tarım arazisi edinemeyecek. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılanmalar, yapılara, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek.
4: Tarımsal amaçlı olanlar dışındaki izin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen altyapı hizmetlerinin götürülmesini idari para cezasına çeviriyoruz. Her bir abonelik için 100 bin TL.
0: Teklifle alkollü içkilerin marka ve sponsorluk yoluyla reklam yapması da yasaklanacak. Saat 22 ile 6 arasındaki satış yasağı ihlallerine ceza yetkisi mülki amirlere verilecek.
4: Satın almayı teşvik edici özel uygulamaları da yasaklıyoruz. Alkollü içki üreticilerinin hiçbir etkinliğe destek vermesine veya gizli reklam yapmasına izin vermiyoruz. Alkollü içecek üreticilerimize onlarla ilgili alakalı bir düzenleme yok.
0: Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'na yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu, Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşecek.
5: Ve en nihayetinde iyi ki 157 yıldır Türk Kızılay var.
0: Okul saldırılarını araştırma komisyonu da toplanacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Gözler CHP'de olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa beraberindeki heyetle 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak.
1: CHP'de sular ısınıyor. Adeta ikiye bölünen asırlık partiyi sıcak bir Haziran ayı bekliyor. Peki neler olacak özellikle Haziran ayında? İşte yeni dönemin şifreleri.
6: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: CHP içine sızan FETÖ ajanları var dedi. İsim vermese de mesajını etti. FETÖ kumpasına alet olan, harama uzanan elleri kıracağı mesajını verdi.
6: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
0: Bir yanda Özgür Özel, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu. Asırlık CHP adeta ortadan yarıldı. Üstelik şimdi eski defterler açılacak, hesaplaşma yaşanacak.
6: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
0: Yargı kararını verdi, kurultay şaibeli dedi. Özgür Özel'in genel başkanlığını, yönetimini, tüm CHP kurullarını iptal etti. Oysa Özel mahkeme kararını tanımıyor. Nitekim sanki mutlak buttan çıkmamış gibi sözde MYK'yı topladı.
7: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Kılıçdaroğlu MYK'sı da belli olacak. O MYK'da gözler hukuk işlerinden sorumlu isimde olacak. Çünkü arınma sürecinde başrolü oynayacak.
6: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: MYK'nın belirlenmesiyle ihraç süreçleri de hızla başlayacak. İsimleri hırsızlık ve yolsuzluğa karışan tüm isimler partiden uzaklaştırılacak.
6: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?
0: Özgür Özel'in ismi de şaibeli kurultay ceza davasında geçiyor. Dokunulmazlığı olduğu için yargılanmıyor, dosyası mecliste bekliyor. Özel için disiplin süreci işletilip işletilmeyeceği merakla bekleniyor.
6: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
0: CHP meclis grubunda hava ısınacak. Özgür Özel grup başkanıyım diyor. CHP Genel Merkezi ise meclis başkanlığına itiraz etti. Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak talimatı verdi. Oysa Özel'in ekibinde yer alan Murat Emir, önümüzdeki salının diğer salılardan farkı yok dedi. Yani grup toplanacak mesajı verdi.
8: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar.
0: Parti meclisiyle ilgili siyasi satranç da devam ediyor. Kılıçdaroğlu toplantıyı erteledi. Özgür Özel'in 12 kişinin imzasıyla parti meclisini toplamaya çalışacağı belirtiliyor.
6: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
0: Öte yandan iki ekibin mücadelesi dijital mecralara da yansıdı. CHP Instagram hesabının yönetimi Kılıçdaroğlu ekibine geçti. İlk paylaşımda yapıldı.
1: CHP'de siyasi satranç da başlıyor. Arınma mı yoksa ayrışma mı yaşanacak? Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesinin MYK'yı toplamak olması bekleniyor. Peki A takımında kimler var? İşte siyasi kulislere yansıyanlar.
6: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: CHP'de ikili bir yapı ortaya çıktı. Bayramlaşma bile ikiye bölündü. Özgür Özel ekibi mecliste, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezde siyasi partilerle bayramlaştı.
9: Şöyle buyurun başkanım.
0: Halkla buluşma da aynı gün, aynı saatte ama farklı mekanlardaydı. Kılıçdaroğlu CHP binasında, Özel Kızılay Güven Park'taydı.
6: Bu yürüyüş, bu asırlık çınarı, kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür.
0: Herkes saflarını belirlemeye başladı. Belediye başkanlarından vekillere herkes seçimini yaptı. Ya parti için mücadele olacak, örgüt kazananın arkasında duracak ya da arınma ayrışmayla sonuçlanacak.
6: Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir.
0: CHP örgütünde tansiyon yüksek. 56 parti meclisi üyesine tebligat gönderildi. Bu hamle kimlerin mahkeme kararını tanıyıp tanımadığını ortaya koyacak. Tebligata uyanlar kararı kabul etmiş sayılacak. Uymayanların yerine ise Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yola devam edilecek.
6: Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz. Yolumuz aydınlık olsun.
0: Kılıçdaroğlu önce kurmaylarını belirleyecek. Merkez Yönetim Kurulu üyelerini, yani beraber yol yürüyeceği arkadaşlarını seçecek. Ancak Kılıçdaroğlu döneminde parti meclisinde yer alan bazı isimler daha teklif bile gelmeden MYK'da yer almam dedi. Ali Öztunç, Mehmet Tüm ve Gürsel Erol muhtemel teklifleri reddetti. Peki listede hangi isimler var? Kılıçdaroğlu'nun partiyi yönetmek için 5-6 kişilik mini bir MYK oluşturması bekleniyor. Bu dar kadroda Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamza Çebi, Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal ve Deniz Demir gibi isimlerin yer alabileceği belirtiliyor. Müslüm Sarı'nın adı parti sözcüsü olarak geçiyor. Bülent Kuşoğlu'nun genel sayman olacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun hukuk işlerinden sorumlu birimin başına avukat ve İzmir milletvekili Sevda Erden Kılıcı düşündüğü dile getiriliyor.
1: Geçelim dünya gündemine. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gergin bekleyiş sürüyor. Her iki tarafta geçici ateşkese uyuyorlar ama en çok merak edilen soru şu: bundan sonra ne olacak?
0: ABD-İran hattında tehlikeli bekleyiş. Taraflar şimdilik savaşmıyor ancak barışa da yanaşmıyor. Soğuk savaşı andıran süreçte gözler Tahran ve Washington'da. Şimdi ne olacak? Müzakere süreci neden tıkandı soruları soruluyor. ABD, İran'ın Hürmüz'ü koşulsuz açmasını, denetimini elden çıkarmasını istiyor. Beyaz Saray'ın ikinci koşuluysa İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi. İran'sa Hürmüz'ü açmayı kabul etmekle birlikte geçişlerin İran kontrolünde olmasını istiyor. İran'ın en hassas olduğu konuysa nükleer mesele. Tahran, özellikle Şahin kesim, nükleerin müzakere konusu olmasına dahi karşı çıkıyor. İran'ın diğer şartı ise dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığın ABD tarafından serbest bırakılması. Trump yönetimi ise bunu kabul etmeyi İran karşısında bir yenilgi olarak nitelendiriyor. Bu durumda ne olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes süresinin 60 gün daha uzatılması ve nükleer meselenin görüşülmesine dair kararını yakında vereceğini duyurmuştu. Ancak Trump henüz bir karar açıklamış değil. İran'sa Basra Körfezi etrafında düşman hava araçlarının saldırı girişimleri olduğuna dair iddiaları gündeme getiriyor. Son olarak İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD Başkanı diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor diyerek gerginliği tırmandırdı. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf ise düşmanın vaatlerine güven yok. Önemli olan yalnızca somut sonuçlardır. İran ulusunun hakları güvence altına alınmadan hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir dedi.
1: Lübnan'ın güneyinde ise ateşkes tartışmaları devam ederken tam da böyle bir dönemde İsrail'in bu kez de tarihi Beyfort Kalesi'ni işgal etmesi tartışmaları ve gerilimi yeniden tırmandırdı.
0: İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal adımlarına bir yenisi eklendi. İsrail Savunma Bakanlığı Lübnan'ın güneyindeki stratejik Beaufort Kalesi'nin ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada Litani Nehri'nin kuzeyine uzanan bölgede operasyonların genişletildiği ve hedefin Hizbullah altyapısı olduğu savunuldu. Bölgeden gelen görüntülerde Beaufort Kalesi'ne İsrail bayrağı çekildiği ve askeri hareketliliğin devam ettiği açıkça görülüyor. İsrail 1982 yılında işgal ettiği kaleden 2000 yılında geri çekilmişti. Deniz seviyesinden yaklaşık 700 metre yüksekte bulunan kale Haçlılar döneminden kalma. Burası yüzyıllar boyunca Güney Lübnan'da İsrail'in Celile bölgesine hakim stratejik bir nokta olarak öne çıktı. Diplomatik cephede ise İsrail'e tepki var. Bölge ülkeleri işgalin durdurulması için çağrı yaptı. Mısır, Lübnan'ın egemenliğine vurgu yaparak gerilimin tırmanmaması gerektiğini açıkladı ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal tesis patlamasında bilanço ağırlaştı. 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve sızıntının aynı zamanda Kolombiya Nehri'ne karıştığı da açıklandı.
0: ABD'nin Washington eyaletinde meydana gelen kimyasal tesis patlamasında bilanço ağırlaştı. 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 11'e yükseldi. 3,4 milyon litre kimyasalın bulunduğu tankın çökmesiyle oluşan sızıntı ise Kolombiya Nehri'ne kadar ulaştı. Patlama Nippon Dynawave tesisinde 26 Mayıs'ta meydana gelmişti. Tesiste patlayan tankın içinde kağıt hamurunda kullanılan sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren çözelti bulunuyordu. Eyaletteki içme suyunda ise herhangi bir olumsuz etki tespit edilmediği açıklandı.
1: Tekrar yurttayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz darbe girişiminde 44 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.
10: Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler ölse de bir gün gök kubbede kalacaktır seslerinden ün. Gönülleri birleşenler, selam sizlere. Bu kahraman ocağın tüm şehitlerini ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.
0: 15 Temmuz 2016 gecesi Özel Harekat Başkanlığı'nda 44 kahramanın şehit olduğunu hatırlattı. Şehitleri Hüseyin Nihal Atsız'ın selam şiiriyle andı.
10: O karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 44 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Fedakarlıkları için özel harekatçılara teşekkür etti.
10: Bu milletin huzuru çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir. Allah hepinizden razı olsun.
1: Sevgili seyirciler, dünya genelinde bilgisayar merkezli eğitimden sonra artık kağıt kalem ve fiziksel kitaba dönüş yaşanıyor. Eğitimde ekran yerine kitap yeniden yaygınlaşıyor.
11: Şimdi kitaplarımızı açıyoruz.
12: Elim karıncalanıyor. Kalkarken bazen başım döndüğü oluyor.
13: Odak süremi azalttığı için doğal olarak ders çalışmamı da etkiliyor tabii ki.
0: Dijital cihazlar öğrenme performansını olumsuz etkiliyor. Elle not tutan öğrenciler bilgisayar kullananlardan daha iyi notlar alıyor. Bu yüzden eğitimde kağıt, kalem ve fiziksel kitap ve defter dönemi geri dönüyor.
14: 10 Newton'luk bir kaldırma kuvvetine maruz.
0: İnternet bilgiye erişimi kolaylaştırdı. Eğitimde dijitalleşti. Kara tahtalar yerini akıllı tahtalara bıraktı. Defterin ve kitabın yerini dizüstü bilgisayar ve tabletler aldı. Ama bu dönüşümün getirisi kadar götürüsü de oldu.
15: Sürekli ve hızla değişen videolara maruz kalındığında beyindeki odaklanma yeteneğinin kaybolduğu sonucu ortaya çıktı. Gençlerde ise dikkat süresi kısaldı. Dikkat dağınıklığı zirve yaptı.
16: 5 saniyelik video artık sıkıcı gelmeye başlıyor. 4 saniye, 3 saniye hep daha kısasını arıyorsun.
0: Sosyal medyadan gelen alışkanlık eğitime de yansıdı. Çocuklar dijital ekranda okumak yerine yalnızca göz gezdirmeye başladı. Bu da derinlemesine okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gerilemesine yol açtı. Öğrenme yoksulluğu arttı.
16: 5 dakika diyorum 1 saat oluyor, 2 saat oluyor. Öyle gidiyor yani.
15: Odaklanma sorunu yaşayan gençler motivasyonunu kaybediyor. Akademik başarı hızla düşüyor. Azalan ders çalışma süresi notları da dibe çekiyor.
0: Bilimsel araştırmalara göre elle not tutma beyni daha fazla çalıştırıyor. Bunu tercih eden öğrenciler bilgisayar kullananlara kıyasla daha iyi notlar alıyor.
17: Ebeveynlerin çocuklarıyla açık iletişim kurması, ekran süresini birlikte planlaması, içerikleri denetlemesi ve en önemlisi alternatif sosyal alanlar yaratması gerekir.
0: Dijital cihazların öğrenme performansı üzerindeki olumsuz sonuçları deyim yerinde ise eğitimde U dönüşünü beraberinde getirdi. İsveç, Fransa ve Danimarka tablet ve bilgisayarı bırakıp sınıflarda fiziksel kitap, defter ve kalemlere geri döndü.
18: Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.
0: Uzmanlar eğitimde dijitalleşme terk edilsin tavsiyesinde bulunmuyor. El yazısıyla not alma, erken yaşta okuma kültürü ve fiziksel kitap kullanımının güçlü şekilde korunmasını istiyor. Yani bir denge öneriyor.
1: Okul saldırıları güvenlik anlayışını değiştirdi. Artık okullarda kameralar bulunacak, girişlere ise turnikeler kurulacak.
0: Turnike sistemi getirilecek, kamerasız okul kalmayacak, polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak, rehber öğretmen kadrosu genişletilecek.
19: Bence iyi bir uygulama yani polisin olması içim daha rahat etti.
0: Üst üste gelen okul saldırıları sonrası risk haritaları güncellendi. Buna uygun tedbirler belirlendi.
20: Okulun inşaat sürecinden tutun, dedektör X-ray cihazlarına kadar İçişleri Bakanlığımızla birlikte bu okulları tekrar masaya yatırıyoruz.
0: Öğrencileri ürkütmeyecek ama belli noktalarda da görünür olacak bir güvenlik sistemi planlanıyor. Bu kapsamda silahlı güvenlik artırılacak. Okulda rehberden danışmanlık alandan Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi olmuyor. Psikolojik tedavi gören ya da suça bulaşan çocuğu okul yönetimi bilmiyor. Bu yüzden entegre bir veri sistemine geçilmesine öncelik veriliyor.
21: Milletçe hepimizin yüreğine kor ateş düşüren öğretmenimizin ve evlatlarımızın acısı sadece ailelerin değil tüm Türkiye'nin ortak acısıdır.
0: Artık okul yönetimi öğrencilerle ilgili her işlemi görebilecek, öğrenebilecek. Çocukların psikolojik tedavi süreci izlenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları hedefi güvenli bir okul iklimi açıklaması yaptı. Eylül'de bir paketle geleceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı siber ekipler de sohbet uygulamalarını sürekli gözetim altında tutacak.
20: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek. İlgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip önlemlerimizi güçlendireceğiz.
1: Yargı dijitalleşti, duruşmalar cebe sığar hale geldi. Avukatlar artık e-duruşmaya daha fazla rağbet gösteriyor.
22: Tekliflerini değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.
0: Adalette dijital çağın kapıları açıldı. 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından yapıldı. 2020 yılında devreye alınan uygulama 5630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılıyor. E-duruşma sayesinde avukatlar bulundukları yerden sesli ve görüntülü bağlantıyla duruşmalara katılabiliyor. Bu sistemle tam 5.383.748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi.
2: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
0: Avukatlar e-duruşma sisteminden yararlanmak için öncelikle UYAP Avukat Portalı üzerinden duruşmalarını sorguluyor. Ardından talep gerekçelerini belirterek sistem üzerinden e-duruşma başvurusu yapıyor. Talebin hakim tarafından kabul edilmesi halinde avukatlar bulundukları yerden duruşmaya video konferans yöntemiyle katılabiliyor. E-duruşma mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. 81 ilde aktif hale getirilen uygulama hem zaman hem de iş gücü tasarrufu sağlıyor.
2: Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven tesis eden bir adalet takip edeceğiz.
1: Bursa'da yaşayan Erkuş ailesi Osmanlı'dan kalan geleneği, fıçıcılık zanaatini 4 kuşaktır sürdürüyor. İşte o hayranlık uyandıran hikaye.
0: Tam 116 yıllık bir aile mirası. Ne çivi var ne yapıştırıcı. Sadece ahşabın metalle olan o kusursuz matematiği. 1910 yılında Osmanlı'nın son dönemlerinde İlyas Erkuş'un ellerinde başlayan o hikaye bugün Bursa İnegöl'de hala aynı heyecanla yazılıyor. Mesleğin 3. kuşak temsilcisi 82 yaşındaki Erdoğan Erkuş yaklaşık 70 yıldır bu atölyede ömür tüketiyor.
3: Yapılmadıkça köreliğe kayboluyor gidiyor mesleği. Benim çocuklarım 4. kuşak. 4. kuşak olarak onlar devam ediyorlar.
0: Bu meslek ne hata kabul ediyor ne de acele. En ufak bir hesap hatası fıçının su sızdırmasına neden oluyor. İşin en muazzam kısmı ise üretimde tek bir damla yapıştırıcı bile kullanılmaması. Ahşap tahtalar milimetrik hesaplarla şekilleniyor. Metal çemberlerle sıkıştırılarak sızdırmaz hale geliyor. Askerlik dönüşü babalarının yanında tezgaha oturan Orhan ve Burhan Erkuş kardeşler fıçıcılığı sınırların ötesine taşımayı başardı. Azalan yerel talebe inat İspanya, Fransa, Almanya ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar fıçı gönderiyorlar.
11: Sağlığımız yerinde olduğu sürece devam edeceğiz. Çocuklar da hevesli, eğer heveslerle devam ederse işte dediğim gibi onlar da devamını getirecek.
1: Geçtiğimiz yıllarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen gazeteci Reha Muhtar yakın zamanda yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ciddiyetini koruyor.
23: İyi gördük sizi maşallah diyelim. Sizi iyi gördüyseniz iyiyiz.
0: Sağlık sorunlarıyla gündeme gelmiş 2024'te ölümden dönmüştü. Eski programcı ve gazeteci yeniden hastaneye kaldırıldı.
23: Her şey geri dönecek. Merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri dönecek.
0: Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.
23: Bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım son 40 gün içerisinde.
0: Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Reha Muhtar'ın durumu ise kritik. Doktorlar Muhtar'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.
23: Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil.
0: Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hastaneye gittiklerini söyleyen Uğur, sevenlerinden dua istedi. Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024'te evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş ve entübe edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim sonra taburcu edilmişti.
1: Bir yolculuk daha maalesef kabusa döndü. Denizli'de yaşanan otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
0: Gece yarısıydı. Herkes gideceği yere ulaşmanın hayalini kuruyordu. Ama o yolculuk bir anda faciaya dönüştü. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunda kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarptı. Ardından alevler yükseldi. Dev otobüs dakikalar içinde ateş topuna dönüştü. İçeride panik, dışarıda ise çaresizlik. Canlarını kurtarmaya çalışan yolcular alevlerle zamana karşı yarıştı. Ancak herkes o yarıştan sağ çıkamadı. Tam 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında henüz 9 aylık bir bebek de vardı. Bir ailenin umudu, bir annenin yavrusu o korkunç gecede hayattan koptu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüğünde geriye ağır bir tablo kaldı. Metal yığınına dönen otobüsün içinde 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 33 yaralı ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından ortaya çıkan detaylarsa acıyı daha da büyüttü. İddiaya göre bazı yolcular yangın sırasında yaşanan panikte çıkış kapılarında sıkıştı. Kurtulmak için verilen mücadele bazıları için ne yazık ki yeterli olmadı. Jandarma ekipleri feci kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti. Yarın itibariyle milyonlarca kişi yeniden işbaşı yapacak ama tatil dönüşümü sendromu yaşayanlar da var. Uzmanlar bakın bu konuda neler söylüyor.
0: Kimi deniz kenarında dinlendi, kimi memleket yolunu tuttu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ve şimdi milyonlarca çalışan için gerçeklerle yüzleşme zamanı. Pazartesi sabahı çalan alarmın ardından herkesin dilinde tek bir cümle.
4: Hiç işe gidesim yok. Öncelikle ya berşik yalnız değilsiniz. Aslında tembel veya yetersiz de değilsiniz. Çünkü psikolojide biz bu duruma tatil sonrası sendromu ya da tatil sonrası adaptasyon süreci diyoruz.
0: Tatilin bitmesiyle işe ve günlük yaşama dönüş başladı. Ama bu süreçte yorgunluk, isteksizlik, dikkat dağınıklığı herkesi sardı. Sanki tatilin ardından zihin hala izin modunda kaldı. Peki bunun sebebi ne?
4: Beynin rutin değişimine verdiği oldukça doğal bir tepki. Tatilde beynimiz daha esnek bir düzene alışıyor. Uyku saatleri değişiyor, sorumluluklar azalıyor, sosyal hayatı artıyor haliyle. Beyin daha fazla rahatlama ve keyif hissi yaşamaya başlıyor.
0: Geç yatılan geceler, plansız ve rahat geçen günler derken bir anda yeniden alarm sesleri, trafik stresi ve biriken işler. İşte zihin tam da bu noktada frene basıyor.
4: O yüzden insanlar işe geri döndüklerinde dikkat dağınıklığı, isteksizlik, yorgunluk hatta bazen kaygı ve mutsuzluk yaşayabiliyorlar.
0: Uzmanlara göre çözümse ilk günden tam performans beklememek. Çünkü beynin de tatilden dönüş için zamana ihtiyacı var.
4: En büyük hata tatilden döner dönmez kendimizden %100 performans beklemek. Oysa dediğim gibi zihnimizin de belli bir adaptasyona ihtiyacı var. İlk birkaç günü ısınma süreci gibi görmek gerekiyor.
1: Eskişehir'de nostaljik otobüsler bir araya geldi. Ziyaretçiler ise bu alanı ilgiyle izledi.
0: Camlarında memleket manzaraları, tekerleklerinde binlerce kilometrenin tozu, koltuklarında ise anılar var. Onlar koca bir neslin şahidiydi. Bir dönemin gurbet türküleri, gözyaşları ve en mutlu kavuşmaları hep onların içindeydi. Ankara'dan İzmir'e, Antalya'dan İstanbul'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktılar. Anıları tazelemek için Eskişehir'de buluştular. Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinlikte tam 35 klasik otobüs sergilendi.
5: Ortalama hepsi 70, yani 70'li 80'li yıllar. 60'lı yılların arabaları da var, özel araçlar da var arka tarafta gördükleriniz. Bunlar ortalama değerleri derken işte 2 milyondan başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor aracın şeyine göre, modeline göre.
0: Maddi değerleri milyonlarca ölçülüyor belki ama kapısından içeri adım attığınızda hissettiğiniz o çocukluk kokusuna paha biçilemiyor.
7: Babam da zaten otobüsçü, ben de otobüslere ilgi duyuyorum. O yüzden buraya geldik, babam bizi getirdi.
0: Bu yıl üçüncüsüyle gelenekselleşen buluşma, geride motor sesleri arasında tazelenen yüzlerce anı bıraktı.
1: Meryem Sarı'yı 65 yaşında Erzurum'da tam 10 yıldır diyaliz makinesine bağlı olarak yaşıyordu. Tam da böyle bir dönemde hayata bakın nasıl yeniden umutla bağlandı.
0: İyi. 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden, diyaliz makinesine bağlı yaşayan Erzurumlu Meryem Sarı, böbrek bağışıyla hayata yeniden tutundu.
6: Hayata yeni geldim yani. Yeni doğmuş gibi oldum.
0: Meryem Sarı'ya umut olan böbrek Giresun'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne ulaştırıldı.
8: Biz de aynı gece içerisinde hem Meryem teyzeye hem de bir başka hastamıza ard arda iki tane böbrek nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olduk.
0: Gelen iki organda doçent doktor Necip Altuntaş başkanlığındaki uzman ekip tarafından nakil bekleyen hastalara başarıyla nakledildi. O hastalardan biri de Meryem Sarı'ydı.
6: Bir yere çıkamıyordum, makineyle ilacına bir taraflara gidemiyordum. Allah verenden Allah razı olsun, mekanı cennet olsun, Efendimiz'e komşu olsun.
0: Sarı gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
6: Allah razı olsun, tadilen verenlerden, doktorlardan, hemşirelerden, emekli kimin geçmişse Allah razı olsun.
0: Türkiye'de binlerce hasta benzer şekilde organ nakli sırası bekliyor. Doktorlar yapılan her bağışın sadece bir hayat kurtarmadığını, aynı zamanda hastaları yarım kalan hayallerine de yeniden kavuşturduğunu önemli vuruguluyor.
8: Ne yazık ki yurdumuzda organ naklinde bağış, kadaverik bağış çok istediğimiz yerde değil. Teknik olarak çok iyi yerdeyiz. Dünyada akademik olarak, cerrahi olarak organ naklinde çok iyi yerdeyiz. Tabii ki gönül istiyor ki beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın yakınları bağışlasınlar. Ve hiç tanımadıkları bir insana çok büyük bir armağan etmiş olsunlar. Hayat armağan etmiş olsunlar.
9: Buradaki sıcak gözyaşı, mutluluk.
1: Antalya Kumluca'da geleneksel eğlence amansız bir mücadeleye dönüştü. İşte o renkli anlar.
10: 3, 2, 1, başa!
24: Başa!
0: Elleri arkada bağlı, ipe bağlı elmayı yemek için çabaladılar.
25: Hemen yeni bir elma verelim.
0: Su dolu parkurda kalasların üzerinden yürümeye çalıştılar. Görüntüler Antalya Kumluca'da 4. Uluslararası Bicefest Ortaköy Kültür ve Sanat Günlerinden. Festivali Ortaköy Mahalle Muhtarlığı düzenledi. Çocuklar için düzenlenen yarışta birincilik hediyesi bisikletti. Köy Survivor adı verilen zorlu parkurda da mahalle halkı kıyasaya yarıştı. Mücadelenin dozu ödülün açıklanmasıyla daha da arttı.
26: Yarı final başladı.
0: Parkuru birinci bitiren yarışmacının ödülü 5 yıldızlı otelde bir gecelik tatildi. Yarışmacılar etaptaki engelleri aşmak için tüm güçlerini ortaya koydu.
1: Dünya tarihinin en yüksek katılımlı stadyum konserine imza atıldı. Nerede? Mega kent İstanbul'da. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West 118 bin kişiyi eğlendirdi.
27: But nature in all her glory has named you her king. She has named you the king.
0: Kanye West İstanbul'da adeta bir müzik ihtilali yaptı. Tarihi kalabalık şehirde nefesleri kesti. İstanbul son yılların en büyük şovuna tanıklık etti. Dünyaca ünlü rap efsanesi ilk kez Türkiye'deydi. Yılın en görkemli müzik vizyonuna imza atıldı. Avrupa ve Orta Doğu'dan binlerce insan mega kente akın etti. Olimpiyat stadyumu hınca hınç doldu. Tam 118 bin kişinin kalbi aynı ritimle çarptı. Gece Father şarkısının tınılarıyla başladı. Devasa dünya temalı sahne göz kamaştırdı. Görkemli ışık gösterileri stadyumda unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu. Kanye West kariyerinin en hit şarkılarını ardı ardına söyledi. Hayranları da çılgınca dans edip koro halinde eşlik etti.

0: ünlü isimler de bu ana şahitlik etti.
1: Bugün için çok heyecanlıyım. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim.
2: Ya, çok sevdiğim bir sanatçı. Evet, heyecanlıyım. İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen.
3: Çok heyecanlıyım. Böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor.
0: Tarihi katılım küresel bir cazibe oluşturdu. Bu dev etkinlikle İstanbul turizmde ve müzikte adeta gövde gösterisi yaptı.
4: Kısa bir aradan sonra gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bahar geldi, şeller

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
2: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da

0: Dört gündür kayıp olarak aranıyorlardı. İki arkadaşın cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. Halil Arslan ve Volkan Cevizi'den yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaş salı gününden bu yana her yerde aranıyordu. Gelen bir ihbar üzerine Tunca Nehri'ne giden ekipler Arslan ve Cevizi'nin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'dan bayram ziyaretine gittiği köyünde öz yeğeni tarafından öldürüldü. Yazar Ayten Öztürk gözyaşları arasında toprağa verildi. Vahşetin adresi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçük Yayla Köyü. Ayten Öztürk ile yeğeni BS arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Yeğeni Öztürk'e bıçak çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından 52 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi Küçük Yayla Köyü'ne götürüldü. Yakınlarının feryadı yükseldi. Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
1: Haliç Köprüsü'nden atlayacak.
0: Önce biri, sonra diğeri. Sırasıyla Haliç Köprüsü'nden atladılar.

0: canlarını böyle hiçe saydılar. Yürekler ağza getiren o anlar İstanbul'da yaşandı. Havaların ısınmasıyla beraber sıcaktan bunalan bir grup genç soluğu Haliç Köprüsü'nde aldı. Serinlemek için metrelerce yükseklikten aşağı atladı. O anlar böyle kayda alındı. Aşağıdakiler de onlara tezahürat tuttu. Çanakkale'de 40 yıllık birlikteliği kanlı bitti. Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki bir kişinin birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını çıkan tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yamaçtan aşağı önce toprak kaydı. Sonra da prefabrik ev. Toprak kaymasının yaşandığı yer Osmaniye'nin Bahçe ilçesi. Sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaca yapılan prefabrik bir evde kayarak devrildi. Binada kimse yoktu. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. Bu arada bir traktör de toprak altında kaldı.
1: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor, traktör çalışıyor. Sellenme oluşturmuş, traktör toprağın altına kalmış şu anda. Yukarıdan gelen heyelanla beraber traktör suyun altında kalmış. Bahçe Yeni Mahalle'de bu olay şu anda. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Can kaybımız yok çok şükür.
2: İskele bordamızda 2000 açıktayız. Motor yat.
3: Dalgadan oldu ya.
0: Dalgaların arasında panik halde yardım beklediler. Arıza yapıp sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
2: İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
4: Tamam, bana bir konum atarız.
2: Hemen atıyorum.
0: Güzel havaya aldandılar. İstanbul Beylikdüzü'nde 10 metrelik tekneyle denize açıldılar. Ama o keyifli yolculuk çok geçmeden bir kabusa dönüştü. Teknenin motoru arızalanınca içindeki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Telsizden çağrı yapıp yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İki masum çocuğun da bulunduğu 9 kişi tek tek kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise güzelce marinaya çekilerek emniyete alındı. Yol kenarına masa atmış sohbet eden bir grup arkadaş az sonra olacaklardan habersiz akşamın tadını çıkartıyorlar. Tayland'da meydana gelen olayda 3 arkadaş saat ilerledikten sonra kalkmaya karar veriyorlar. Hiçbiri bu kararın belki de hayatları boyunca aldıkları en doğru karar olduğunu bilmeden. Kalktıktan saniyeler sonra yoldan son sürat geçen bir araba masaya çarpıp yoluna devam ediyor. 3 arkadaş ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Büyük bir şok yaşayan arkadaşların ciddi bir yara almadıkları açıklandı. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Çuru kentinde etkili olan kum fırtınası kenti adeta görünmez hale getirdi. Şiddetli rüzgarların taşıdığı yoğun kum ve toz gökyüzünü kahverengiye boyadı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. toz bulutları günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar fırtınadan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yetkililer bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kalp ve astım hastalarının dışarı çıkmaması istendi. Teksas'ta bir Luna Park'ta hız treni arızalanınca yolcular havada asılı kaldı. Olay Galveston kentinde Luna Park'ta yaşandı. Iron Shark isimli hız treni yaklaşık 30 metre yükseklikte aniden durdu. Trende bulunan 8 yolcu uzun süre havada beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hız trenine ulaştı. Mahsur kalan yolcular tek tek güvenli şekilde aşağı indirildi. O korku dolu anlar kameralara yansıdı. All right. Very good. We're here. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Alevler şehirler arası otobüs terminalinde yükseldi. Mersin'den gelip yolcularını indirdikten sonra park edilen yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
5: Bir yandan dumanlar çıkıyordu. Alevler aldı bizi.
0: İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
6: Çok şükürler olsun can kaybı yok. Sadece maddi hasarlı yangın çıktı.
0: Polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kocamla ilişkin var dedi. Gözü dönmüş kadın sokak ortasında dehşet saçtı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın eşinin kendisini aldattığını düşünerek peşine takıldı. Kocasının çalıştığı iş yerine kadar gelen kadın yan dükkanda çalışan genç kızı görünce öfkesine hakim olamadı. Kocamla benim aldatıyorsun diyerek tartışma çıkardı. Genç kızsa tanımıyorum diyerek suçlamaları reddetti. Ancak öfkeli kadın ikna olmadı. Yanında küçük çocuğuyla olay yerinden ayrılan kadın bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Gözü dönmüş kadın iş yerine girer girmez genç kıza saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saldırıda genç kız vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen koca eşini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli kadın bu kez de kocasına saldırdı, tokatlar savurdu. Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsü yolda seyir halindeyken iddiaya göre bir anda freni boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan o tonlarca ağırlıktaki araç adeta kontrolden çıkmış bir füzeye dönüştü. Hızla savruldu, önüne ne kattıysa biçti geçti. Park halindeki bir tıra ve otomobile ok gibi saplandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. İşte o dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: O hangi duygudur ki bir ulusu acılarda, felaketlerde ve savaşlarda omuz omuza dimdik ayakta tutar? O hangi duygudur ki bir ulus 7'den 70'e bayrak olur da süngü süngü cepheye koşar?

Hangi duygudur ki adına Mehmetçik denen yiğit vatan evlatları vatanın bağrında dağlar gibi durur da ölümü bir sevda gibi şiir şiir kucaklar. O hangi duygudur ki bu topraklar altında binlerce vatan evladı kucak kucağa kefensiz yatar. O hangi duygudur ki binlerce vatan evladı asırlardır ay yıldızlı bayrağın rengi solmasın diye bayrağına kanıyla renk verir de can katar. O hangi duygudur ki vatanın bir köşesinde bir acı bir felaket bir gözyaşı gördü mü bir ulus yüreğini ağlayanlarına 7'den 70'e koşar da mendil yapar. Yıkılmaz yüreği bu duyguyla dolu olan bir ulus, dayanır birbirine omuz omuza, güvenirse kendi gücüne güvenir, birliğine dirliğine güvenir. Yokluklar, acılar, felaketler ve çıkmazlar karşısında, düşman karşısında yıkılmaz, sabırla durur, aşar karanlıkları, yanlışları, yalnızlıkları, düşman fırtına, kasırga olsa da o dimdik dağlar gibi durur.

bilir o duyguyu, asırlardır yaşamıştır. O duyguyu cephelerde hep dolu dolu yaşamıştır. Ölümlerin ortasında soğan ekmekle nasıl gülünür bilir o. Ve bilir ki kurtuluş yalnızlıklarla değil, birlikte yanarak birlikte bulunur. Ve her vatan evladı, evladı vatan bilir ki bu duygu vatan duygusudur. Bu sevgi yurt sevgisidir, Türkiye'm tutkusudur.

bu rüzgar hem kekik hem hürriyet kokuludur. Bu gökler özgürlük mavisidir. Bu tarlalar berekettir. Irmaklar sular bu topraklar. Bu yaylalar bu ormanlar. Bu vatan ağaç ağaç, çiçek çiçektir. Huduttan hududa bu vatanı, vatanın yiğit evlatları beklemektedir. Bu güzel yurt Türkiye'dir. Bu sevgi Türkiye sevgisidir. Türkiye'm demektir.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere rinoplastiden bahsedeceğiz. Diğer adıyla da burun estetiğinden bahsedeceğiz. Aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kulak, burun, boğaz uzmanı, operatör doktor Çinare Aliyeva bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Konumuz bugün önemli bir konu. En sık operasyonlardan bir tanesi aslında burun estetiği.
2: Evet.
1: Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Çinare Hanımcığım?
2: Ben Çinare Aliyeva. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden uzmanlığımı aldım. Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahi uzmanıyım. Şimdi de Türkiye Hastanesi'nde çalışıyorum. Operatör doktor olarak. Öyle.
1: Başarılarınız daim olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Ama alanınız daha çok burun estetiği üzerine sanki değil mi?
2: Genellikle burun estetiği üzerine ama genellikle diğer cerrahilere de önceliğimiz vardır tabii ki.
1: Peki o zaman hemen konumuza geçelim. Burun estetiği, rinoplasti nedir?
2: Burun estetiği yüzümüzün en gözde yani gözümüzde gördüğümüz en insanın yüzüne baktığımızda dikkatimizi çeken burun yapısının şeklinin değiştirilmesi olarak biliyoruz. Yani senelerdir bu operasyon yapılmaktadır ve güzellik algısı değiştikçe insanların buna yaklaşımı da farklı oluyor. Burun şeklinin cerrahi olarak değiştirilmesi, şekil verilmesi olarak bilinmektedir.
1: Peki herkes yaptırabilir mi hocam burun estetiğini?
2: Herkes eğer gerek duyarsak yaparız. Tabii ki bu yaş sınırlaması var, ek hastalık olması durumu var. Eskiden daha çok kadınların tercihi olan bir ameliyat olsa da gündemde artık erkeklerimiz de başvuruyor doğal olarak. Yani ben kendi düşüncemi söyleyecek olursam eğer hasta kendinden memnun değilse, mutlu değilse ve kendini daha güzel görmek istiyorsa tabii ki tercih edilebilir.
1: Herkes de yaptırabilir aslında.
2: Aynen öyle.
1: Evet. Az önce de ben programı açarken dedim ki en çok da hani kadınların da dikkatini çekecek olan bir konu dedik ama artık erkeklerimiz de değil
2: Kesinlikle.
1: Mi hocam? Çok fazla olmaya başladı.
2: Erkek popülasyon neredeyse ağırlık oluşturmaya başladı.
1: Evet. Peki en çok size gelen hastalar hocam erkek ağırlıklı mı kadın ağırlıklı mı?
2: Açıkçası hani kadınlar daha çok böyle güzellik algısına değer ve üstünlük verdikleri için kadınlar. Ama erkek popülasyonumuz değişik senelere göre artmakta.
1: Artmakta. Kesinlikle. Peki ameliyat öncesi neler yapıyorsunuz hastalarınızla?
2: Ameliyat öncesi öncelikle hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Fotoğraflama yapılıyor. Hastanın isteği dikkate alınıyor. Önceliğimiz endoskopik muayenesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Endoskopide burun içi yapıların değerlendirilmesi, burun içindeki kıkırdak kemik yapılarının, burun etlerinin, oradaki sinüslerin hepsinin ayrıntılı muayenesi gerekli. Muayeneyi tamamladıktan sonra hastayla beraber nasıl bir yüz yapısı, yüzüne nasıl yakışabilir? Bazı hastalarımız ellerinde fotoğraflarla geliyor.
1: Bu burunu istiyorum
2: ben
1: dedi.
2: Ben böyle
1: hocam,
2: burun istiyorum. Ama tabii ki hastayla oturup ortak bir yolu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü hasta bazı şeylerin farkında olamayabiliyor. Hasta yüzüne yakışmayacak bir şeyler isteyebiliyor bizden. Öncesinde nasıl bir burun olacağını bir kabaca hastaya gösterebiliyoruz. Bilgisayarda yaklaşık onun isteği, hastaların isteği üzerine kendi düşüncelerimiz üzerine bir planlamamızı oluşturuyoruz. Bundan sonrasında aşamada ameliyat hazırlıklarına geçiyoruz. Ameliyat hazırlıklarında mutlaka ve mutlaka ameliyat öncesi kan tetkikleri, akciğer grafisi, kalple ilgili rahatsızlıkları var mı? Bunları değerlendirecek bir değerlendirme ameliyat öncesi tetkiklerimiz oluyor. Tabii ki anestezi doktor arkadaşlarımız değerlendiriyor, uygunluğunu onaylıyorlar. Bundan sonra ameliyat alıyoruz. Evet. Ameliyatımız o şekilde genel anestezi altında.
1: Peki açık mı kapalı mı yapıyorsunuz hocam?
2: Ben hangi genellikle tekniği? Açık teknik yapıyorum.
1: Açık teknik.
2: Kapalı teknik ve açık teknik bazen hastalar da geldiklerinde onu soruyorlar. Ayrıntılarını merak ediyorlar doğal olarak. Çünkü insanlar artık böyle sosyal medya geliştikçe herkes buna da dikkat eder oldu. Yani açıkla kapalının farkı nedir diye bir düşünsek sadece kesi yani burnumuzun iki burun orta delik orta kısımda kesi oluyor. Açık teknikte açarak yapılıyor. Kapalı teknikte yine kesiler oluyor. Sadece ortadaki o insizyon olmuyor. Kesimiz olmuyor. O şekilde. Kapalı teknik ve açık tekniğin hiçbirinin diğerine bir üstünlüğü veya yok. Hani böyle yaparsak daha iyi olur gibi bir durum söz konusu değil.
1: Peki, iyileşme sürecinde hocam bir sıkıntı oluyor mu? Açılıkta ya da
2: i̇yileşme
1: kapalıda?
2: İyileşme sürecinde de genellikle bir sıkıntı olmuyor. Hatta artık açık teknik yapıldığında da eriyen sütürlerle o dikişler kapalı tıldığı için hasta sonrasında şeyi düşünüyor. Yani dikişlerim alındığında ağrıyacak mı, acım olacak mı onları merak ediyor. Artık o dikişleri de almıyoruz zaten. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Yani cerrahın eline hangisi yatkınsa onu yapmasını tercih ediyoruz tabii. Evet. Kapalı teknik yaptığımızda oluyor mu? Tabii ki oluyor.
1: Yani ama hastaya göre mi değişiyor değil
2: evet,
1: mi hocam?
2: Evet kesinlikle öyle. Hastaya göre de değişiyor. Açıkta yaptığımız oluyor. Bazen ufak bir dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Herkese de aynı burun yapılmıyor. Herkesin karakterine, yüz yapısına, yüz ifadesine uygun burun yapılıyor. O hastaya göre de değişiyor. Kapalı mı yapacağız, açık mı yapacağız şeklinde.
1: Bu şekilde. Hocam eski tekniklere bakıyoruz. Eskiden burun estetikleri çok fazla yapılıyordu ama morarmalar, kanamalar, tamponlar yine aynı şekilde devam ediyor mu sistem?
2: Yok. Aynı şekilde devam etmiyor. Öncelikle burun içinde hastaları korkutan şeylerden biri de burun içindeki tamponlar.
1: Evet.
2: Hocam biz videoları izledik, baktık. Çok böyle tampon çıkarken bayılan oldu, kendini kaybeden oldu. Şu an artık silikon tamponlar kullanılıyor. Silikon tamponlar da böyle borulu delikli bir tampon olduğu için tampon varken bile nefes almanızı sağlayabiliyorsunuz. Ve tamponların bir süresi var. Hastaya göre değişiyor. Maksimum 2 ila 5 gün arasında tamponları alıyoruz. Morarmaya gelince morarma da eskisi kadar olmuyor. Çünkü eskiden rinoplastide kemik kırma yapıyoruz ama kemik kırma teknikleri değişti. Yani artık çekiçle, gujla
1: evet,
2: falan
1: hocam,
2: değil.
1: En korktuğum şeylerden bir tanesi.
2: Daha piezo teknikleri var. Tur kullanılıyor. Daha böyle dokuya, daha kemiğe,
1: minimal değil mi hocam?
2: Minimal girişimler yaparak bu da bizim morluluğumuzu da şişliğimizi de azaltıyor. Hasta konforunu da yükseltiyor tabii ki.
1: Peki ameliyat sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
2: Ameliyat sonrası öncelikle hastaya öncesinden de bunların bilgisini veriyoruz. Çünkü kemik kırma işlemi yapıldığı için ameliyat sonrasında hastanın gözlük kullanmasını ilk etapta istemiyoruz. Kemiklere bası olmasın diye. Hastayla bu konuyu konuşuyoruz. Hani bir dönem lens kullanmanız gerekiyor. Ameliyat sonrası erken dönemde bir hafta gibi bir hafif morarma, şişme olabilir. Bundan korkmayın. Hafif bir sızıntı olabilir. Bu sizi rahatsız etmesin diyoruz. Bunun için tabii ilaçlar uygulanıyor ama ameliyat sonrası yatış pozisyonu önemli. Diyoruz ki hani minimum 2-3 hafta sırt üstü yatın, sağa sola pozisyon vermeyin, dik yatın, düz yatmayın. Bunlar da ödemi atmasına yardımcı oluyor tabii ki. Bu gibi.
1: Yeme içme alışkanlığıyla alakalı bir şey olabilir
2: Yeme içme
1: hocam?
2: Alışkanlıklarında çok böyle belirgin bir fark olmuyor. Sadece ameliyat öncesinde özellikle mevsim olarak hani kırmızı meyveler tüketmemelerini istiyoruz. Bu kanamalarını etkiliyor. Veya ameliyat öncesinde sigara kullanımı.
1: Sigara çok önemli.
2: Zaten
1: evet.
2: istemiyoruz ama ameliyattan en az bir hafta 10 gün gibi bir süre öncesinden sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Onun dışında mesela ek hastalıkları var mı? Bunları irdelememiz gerekiyor. Bazı hastalar hani kan sulandırıcılar mesela. Kan sulandırıcı kullanıyorsa
1: kronik rahatsızlığı
2: olan hastalarımız. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Kan eğer kullandığı ilaç varsa kendi doktorunun tabii diğer meslektaşlarımızın önerisi ve konsultasyon üzerine orada bir ayarlamalar yapılabiliyor. Mesela bazı bitkisel çaylar şu an moda oldu biliyorsunuz. Bazıları kan sulandırıcı etkisi yapabiliyor. Bunlar kullanmamalarını. O yüzden de hastayla ameliyat öncesi ne kadar konuşulursa bunlar. Çünkü hasta dikkat etmeyebilir.
1: Öncesinde bir konsültasyon yapmak kesinlikle gerekiyor değil mi hocam?
2: Hasta çünkü unutabiliyor. Hasta için o dikkat etmeyebiliyor. Onun için tamamen içtiği çay normal için. Çaydır.
1: Evet,
2: hani
1: doğru.
2: O dikkat etmeyebiliyor. O yüzden biz genişçe bir hani bunları hastayla konuşmamız gerekiyor ameliyat öncesinde ki ameliyat sonrasında zorluğumuz olmasın.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yapmış olduğunuz ameliyatların yanı sıra yani hastanın başka hastalıkları da varsa işte genizleti ya da işte nefes almada bir sıkıntısı varsa bunu da beraberinde yapabiliyor musunuz?
2: Genellikle burun ameliyatında estetiğinde sinüse yönelik eğer yani hafif bir kisti varsa, sinüziti varsa orada sinüs ağızlarını genişletmemiz veya açmamız gerekiyorsa ona yönelik ufak bir işlem yapılabilir ama ekstra cerrahi bununla beraber düşünmüyoruz. Ekstra bir sıkıntısı varsa hastanın buna yönelik öncelik onundur. O başka cerrahileri olur sonra rinoplasti yapılır. Ama hastanın zaten bize gelme nedeni nefes sıkıntısı da varsa estetik kaygıyla beraber önceliğimiz tabii ki hastaya da katiyetle söylüyoruz. Ameliyat ikisini beraber olun. Burun kemiğinde kıkırdandı, nefesini engelleyecek bir durum var. Eğer eğrilik varsa veya burun etlerimiz şişse aynı seansta hem fonksiyonel olarak yani hastanın nefes almasını hem güzelliğini ikisini bir arada yapmayı tabii ki tercih ediyoruz ve önceliğimiz oluyor.
1: Evet. Peki Peki hocam, revizyon rinoplasti nedir? Arasındaki fark nedir rinoplasti ile?
2: Revizyon rinoplasti, hasta ameliyat olmuştur.
1: Evet.
2: Veya sonrasında burnundan memnun kalmamıştır. Hı-hı. Veya sonrasında ameliyat sonrası birkaç sene sonra düşme olmuştur. Bir travma yaşamıştır. Bir nefes sıkıntısı eşlik ediyordur. Görsel olarak rahatsızdır. Bu gibi durumlarda hastaya tekrardan ikinci, üçüncü bir ameliyat ihtiyacı var mı diye bir değerlendirme yapılıyor. Hastayla bunun konuşuluyor tabii. Hastanın öncelikle nefes sıkıntısı mı, hastayı rahatsız eden durum nedir? Hı hı. Hastanın genel olarak tüm olarak ele alıyoruz. Hı hı. Eğer öyle bir durumumuz varsa evet, revizyon cerrahi dediğimiz ikinci bir cerrahiye ihtiyaç varsa hastaya uyguluyoruz. Hı hı. Tabii bu süre ilk ameliyatından bir sene minimum beklemek istiyoruz. Hani bir asimetri veya sevmediği bir durum varsa o ilk ameliyatta olan travmalar tam oturduktan sonra ikinci bir ameliyatı yapıyoruz. İkinci bir ameliyatımız tabii birincisi kadar kolay olmuyor.
1: Kolay olmuyor.
2: Daha süreç de zorludur. Hı hı. Çünkü ilk ameliyatta yapılandırma için burun kıkırdakları alınıyor. Yapılandırmada kullanıyoruz. O yüzden ikinci bir ameliyata ihtiyaç olduğunda burun içinde yapılandırma için yeterli malzememiz yoksa, malzeme bulunmuyorsa hı hı. kulaktan veya kıburgadan ekstra kıkırdak almamız gerekli hı hı. oluyor. Bu da tabii ki hastanın...
1: Biraz zorlu bir süreç.
2: Zorlu yani bir süreç.
1: Hasta için de sizler için de değil mi hocam?
2: Kesinlikle zorlu bir süreç. Ameliyatın hı hı. süresi olarak da, ilk ameliyatına göre ağrıları olarak da, bazı hastalar hatta burnunu tutuyor, kaburgasının ağrısı daha belirgin hı hı. olabiliyor. O şekilde.
1: Peki burnun tam oturma süreci nedir hocam?
2: Burnun tam oturma süreci hı hı. 6 ayla 1 sene arasında tam oturuyor. Hı hı. Ondan sonra artık bu benim oturmuş burnum budur hasta diyebiliyor.
1: Diyebiliyor. Hı
2: hı. Evet.
1: Hemen ben şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi burun estetiği yapıyorsunuz, rinoplasti yapıyorsunuz. Size bir gelen hasta, ben bu burunu istiyorum. Ama siz baktınız, ben bu burnu size uygun görmüyorum. Evet. Bunun yanı sıra bir botoksla ya da bir dolguyla bu işlemi yapabiliyor musunuz? Hastaya şimdi, bunu kabul ettirebiliyor musunuz aslında hocam?
2: Hastalar evet. çoğunlukla güzellik algıları farklı olduğu evet. için hastaya bazen dediğiniz gibi ellerinde fotoğrafla gelip ben bu burnu istiyorum evet. diyebiliyorlar. Hı-hı. Ve güzellik algısı değişti. Eskiden farklı tür burunları beğeniliyordu. Şu an farklı ve hı-hı. giderek de değişiyor. Bir 10 sene sonra farklı bir burun şey olacak. Tabii hastanın ne istediğini öncelikle dinliyoruz. Ama kendi doktor tavsiyelerimizde evet. de bulunuyoruz. Botoks dediğimiz şey burunda sadece burun ucunu minimal bir şekilde kaldırma için yapılabilecek bir işlem. Geçici süre olarak 4 ile 6 ay arasında bir süresi var, sonra eski haline dönüyor. Hı-hı. Burun dolgusuna gelince burun dolgusu çok küçük dokunuşlar için gerekli. Hı-hı. Diyelim hastanın çok belirgin bir deformitesi dediğimiz yapı olarak yapısal bozukluğu vardır. Onu dolguyla düzeltmek maalesef ki mümkün olmuyor. Hı-hı. Ama hafif bir düşüklüğü vardır hı-hı. veya burnun burada bir çıkıklıktan veya çöküklükten rahatsızım diyorsa onu tabii dolguyla yapmak daha idealdir. Hı-hı. En azından hani cerrahi bir uygulama olmadan evet. poliklinik şartlarında lokal olarak hastaya da
1: zaten biz kadınların artık kadınların ve erkeklerin de diyelim değil mi hocam? Yani güzellik uğruna yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hazır konumuzu da açmışken ben hemen botoksla başlamak istiyorum. Hocam tabii. botoks nedir? Botoksu herkes yaptırabilir mi?
2: Botoks aslında bu piyasa ismi botoks olarak geçiliyor. Evet. Botulinum toksini bir bakteriden üretilmiş toksindir. Hastalar bazıları diyorlar hani zehir diyorlar buna doğru.
1: Yılan zehri.
2: Yılan zehri falan.
1: Değil mi hocam?
2: Zehir evet. olduğu doğrudur. Evet. İsmi toksin zaten. Evet. Ama bu bakteriden üretilmiş bir toksin. Hı-hı. Mekanizm olarak da çalışan kaslarımızı geçici süreliğine felç ediyor diyelim.
1: Evet.
2: Herkesin anlayacağı bir dilde. Geçici süreliğine. 4 ay ile 6 ay arasında bir etki mekanizmasına sahiptir. En fazla kasları tabii ki yüzümüzde kullandığımız için hı hı. en fazla hani çok güldüğümüzde falan kaz ayağı dediğimiz göz kenarlarında maalesef. Oluşuyor evet, maalesef. Alın çizgileridir hı hı. veya çok böyle çatık kaşlıysak çatık, evet. iki kaş arasında çizgilerimiz hı hı. oluşabiliyor. Bunları engellemek için geçici hı hı. bir prosedür diyelim. Herkes yaptırabilir mi sorusuna gelince... şu an biraz yaş sınırı düştü.
1: Çok
2: yani
1: fazla
2: herkes,
1: düştü hocam.
2: Evet. Herkes yaptırma hı-hı. peşinde. Ama en ideali 20'li yaşların sonu, 30'lu yaşların başında hı-hı. yaptırmak en idealidir. Bazen diyorlar daha hani 30'lu yaşlarda daha erken 45'imde falan 50'imde yaptırırım evet, evet. diye. Hı-hı. O da doğru değil. Kırışıklık oturduktan sonra yapmanın çok da bir anlamı kalmıyor.
1: Evet.
2: O yüzden daha kırışıklar oluşmaya başladığında hı-hı. yapılırsa... uzun dönemde artık o kırışıklık oturmayacağı için botoks ihtiyacı da azalabiliyor.
1: Evet.
2: O yüzden ideal yaşı belirleyip yapmak en uygunudur en diye düşünüyorum.
1: Peki dolgu için hocam ne düşünüyorsunuz? Dolguyu da herkes yaptırabilir mi?
2: Dolgu
1: hangi bölgeleri daha çok uyguluyorsunuz?
2: Dolgu genellikle hastalarımızın da en fazla tercih ettiği dudak dolgusu, gözaltı dolgusu, yanak dolgusu, çene dolgusu veya jawline dediğimiz keskin yüz hattını belirginleştirmek için yapılan elmacık kemiği dolgusu. Dolgu işlemi de süre olarak düşündüğümüzde 8 ayla 1 sene, 1,5 sene arasında bir sürede kalıcılığı vardır. Hani kalıcı olmaması bir nebze de güzel bir şey aslında. Çünkü güzellik algısı da değiştir için hasta hani yaptırdıktan sonra 1 sene sonra bugün yaptırdığını istemeyebiliyor.
1: Evet. Çünkü farklı teknikler de gelmeye başlıyor. Her gün yeni yeni farklı işlemler
2: kesinlikle
1: hocam?
2: O şekilde. Bu gibi işlemlerde küçük deformiteleri yine dediğim gibi yapabiliyoruz ama çok dikkatli ve bu işi bilen birinin elinden yapılmasını öneriyorum.
1: Kesinlikle hocam.
2: Çünkü bu çok önemli bir iştir. Böyle basit bir iş gibi görünebilir ama yüz anatomisine, yüz damarlarına hakimiyet çok önemlidir.
1: Hocam evet, konu açılmışken söyleyeyim, o kadar çok etrafımızda güzellik merkezi ve merdiven altı bu işleri yapanlar çok fazla. Dolgu ve botoks konusunda özellikle haberlerde de görüyoruz zaten, siz de görüyorsunuz.
2: Kesinlikle.
1: Ölenler bile oldu hocam, biliyorsunuz. Yani bu gibi durumlarla neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
2: Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle doktor dışı başka bir mesleki grubun bunu yapmasını önermiyorum ve yapılmaması gerekiyor. Ve insanlarımızın da buna yol açmaması gerekiyor. Yani müsaade etmemeleri gerekiyor. Çünkü yüz anatomisi o kadar komplike ve kendi bir düzeni var ki. Yani hasta bunu bilmeyebiliyor. Ama mesela korkutmak gibi olmasın.
1: Evet hocam.
2: Botoksta göz kapağı düşüklüğü çok sık görülen bir komplikasyon. Hani sonrasında geçiyor ama 4-6 aylık bir süre göz kapağınız düşük, gözünüz açılmıyor. Bu yine en azından geri dönüşlü bir şey. Burun dolgusu en tehlikelisi.
1: Eyvah.
2: Burun dolgusunda kalıcı körlük.
1: Eyvah.
2: Oluşma ihtimali büyüktür ve burunun anatomisini, oranın damarsal yapılarının bilinmeyen bir elden yapılması kalıcı, hani güzellik uğruna
1: kasarlara yol açabiliyor.
2: O yüzden işini bilen.
1: Peki hocam, hazır konu açılmışken biraz javling. Yüz hatlarını daha çok belirgin göstermek. Mesela ben çok isterim. Kendime çok istiyorum. Hani siz de tabii hekim gözüyle de bakarsınız tekrar ama ne kadar doğru hocam?
2: Jawline genellikle şöyle, konu açılmışken söyleyeyim. Bir botoksu aynı zamanda masseter botoksu dediğimiz medikal olarak hani hastalıklardan diş gıcırdatmada kullanıyoruz mesela.
1: Tedavi amaçlı aslında.
2: Tedavi amaçlı. Diş gıcırdatması olan hastalarda bruxizm dediğimiz hastalıkta masseter botoksu yapıyoruz. Masseter bölgesi de tam dişimize sıktığımızda elimize gelen kas oluyor. Bazıları sıktığında hastayı zaten muayenede onu görüyoruz. Burası çok belirgin bir şişiyor. O botoksu yaptığımızda da hafif bir jawline etkisi oluşturuyor. Ama botoksun etkisi tabii ki biraz azdır.
1: Biraz daha az süresi.
2: Bunu dolguyla daha da şekillendiriyoruz.
1: Güzel şekilli bir hale getiriyor.
2: Risksiz bir dolgudur. Ama şöyle bir durum var. Dolgular farklı. Yani dudağımıza yaptığımız dolguyla jawline'a, çenemize yaptığımız dolgu aynı değil. Yapıları farklıdır. Onların kıvamı, dolgunluğu farklıdır. Ve her bölgenin, yüz bölgesinin farklı bir dolgu markası kullanılıyor. İçerik olarak farklı kullanılıyor. Jawline erkeklerin de sık tercih ettiği, o keskin yüz hatlarının oluşturduğu için tercih ettiği bir uygulama. Aynı zamanda eğer bu bölgeyi sadece bu bölgeden ibaret değil ama jawline, o keskinliği sağlamamız için aynı zamanda çeneye de yapmamız gerekiyor. Evet. O keskin hattı yakalayalım diye. Güzel bir dolgudur ve dediğiniz gibi gündemde olan herkesin, yani çoğunluğun tercih ettiği bir dolgu.
1: Peki işlem süresi nedir hocam?
2: İşlem süresi 15 dakikayla yarım saat arasında değişiyor.
1: Evet. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben hemen size mezoterapiden de bahsetmenizi istiyorum.
2: Evet.
1: Nedir hocam mezoterapi?
2: Mezoterapi cilt altına, yani o da ihtiyaca göre belirleniyor. Hastalar geldiğinde yüzünü muayene ettiğimizde neye ihtiyacı var, nasıl bir yol çizebiliriz? Mezoterapinin farklı çeşitleri var. İçinde protein, kolajen, hyaluronik asit olabilir, vitaminler olabilir. Farklı farklı özler olduğu için onları karışım şeklinde, onun özel iğneleri oluyor. Cilt altına ufak aralıklarla bir işlem yapıyoruz. Birkaç seanstan ibaret oluyor. 4 hafta ile 6 hafta arasında bir 4 seans bir tekrarlamamız oluyor. ışıltı, gençlik iksiri de diyebiliriz aynı şekilde.
1: Bu gençlik aşısı dedikleri aslında o mu hocam?
2: Bir nebze o. Farklı içeriklerle oluyor. Evet. Yani başlık olarak o. Ama isim değişiyor ve içerik değişiyor.
1: Çok tabiri var çünkü.
2: Evet.
1: Kişiye göre de değişiyor değil mi hocam? Yani kesinlikle. Bazı kişilerin alerjik durumları da olabilir.
2: Kesinlikle.
1: Bu durumda değişiyor.
2: En fazla zaten bu gibi durumlarda dikkat etmemiz gereken alerjik reaksiyon. Hastalara sormamız gereken şeylerden biri de alerjiniz var mı?
1: Var mı?
2: Herhangi bir gıda alerjisi olabilir. Bu gıda alerjisiyle etkileşim olabilir. Bu anamnezi o yüzden işlem öncesinde hastayla güzel konuşup ayrıntılı bilgi almamız gerekiyor. Sonrasında işlemi yapmamız gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
2: Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca çok sağ olun. Söylemek istediğim, demin de denildiğimiz konulara bir özet getirmek istiyorum. Rinoplasti tabii ki herkes olabilir. Bir yaş sınırımız var mı? Var. 18 yaştan sonrasında kemik ve kırdak yapıp oturduktan sonra herkes rinoplasti tercihe göre olabilir. Diğer konu dolgu ve botoks en gündem olan konular ama lütfen bunları yaptırırken de aşırı risklere girmeyelim. İşini bilen ve doktor tarafından yapılan işlemlere öncelik verelim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi reklamlar.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere çocuklarda peygamber sünnetinden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara bizlerle. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk hocam.
2: Teşekkürler.
1: Hocam bayağı bir ara vermişiz. 2 sene olmuş yalnız.
2: Bayağı olmuş. Ben de o kadar olduğunu farkındayım ama tabii pandemi bütün her şeyimizi karıştırdı.
1: Maalesef.
2: Daha sık yapalım, daha çok bilgilendirme yapalım bence.
1: İnşallah
2: önemli konular
1: hocam,
2: çünkü.
1: Çok isterim.
2: Evet, daha çok da yapmamız gerekiyor bu programlardan. Nifar haklısın.
1: Evet.
2: Bayağı ara vermişiz.
1: Hocam konumuz önemli. Peygamber sünneti dedik ama peygamber sünneti halk dilinde bizim bildiğimiz peygamber sünneti. Ama tıp dilinde de Hipospadias ismiyle biliniyor. Hocam yani telaffuz bu kadar zor olduğu kadar kendisi de zor bir hastalık mı? Nedir?
2: Evet, kendisi de zor bir hastalık. Peygamber sünneti lafı da biraz aslında doğru bir iş değil.
1: Hı hı.
2: Şöyle doğru değil. Aslında toplumda sünnetli çocuklar diye doğan ve sanki aslında iyi bir şeymiş gibi kabul edilen bir kavram var. 2 gün önceki bir hastamda böyle bir diyalog geçti. Biz dedi peygamber sünnetini ya da bu sünnetli doğan çocukları aileye geldiği zaman bereket getirir diye biliyorduk dedi.
1: Aa.
2: Aslında bir anomali. Hı hı. Bir penis anomalisi. Ve ağırlık durumuna göre de gerçekten çok ciddi ameliyatlar gerektiren ve hayat kalitesini, bebeklikte başlayan bir süreci söyleyerek söylüyorum.
1: Hı hı.
2: Hayat kalitesini oldukça etkileyen işlerden bir tanesi. Bizim için de zor ameliyatlardan biri.
1: Zor, evet.
2: Zor.
1: Bu kadar da aslında şey almamak gerekiyor değil mi hocam?
2: Tabii.
1: Nasıl anlaşılıyor peki hocam bebeklerde özellikle?
2: Aslında tamamen görsel olarak anlaşılabilen bir şey.
1: Hı hı.
2: Yani aile de bunu fark edebiliyor. İşte dediğim gibi çocuk sünnetli doğmuş diye geliyorlar. Ya da çocuk doktorları doğduktan sonra evet bunda bir penis anomali var. Tarım sünnetli, sünnetiyle ilgili bir sorun var diye aileyi yönlendiriyor. Aslında bunların da bir takım grupları var. Yani ilk bakışta görüldüğünde normal sünnet olmamış bir çocuk gibi görünüp ancak penisin başını açtığın zaman deliğin yerindeki anomaliyi fark edip bu hipospadyasmış sünnette fark ettik durumları olabilir. Ya da görülüp direkt doğduğunda evet bunda bir şekil anomalisi var. Sünnet derisi yarım, adeta penisin üzerinde bir şapka gibi duruyor. Alt tarafı yok. Delik de pipinin başında değil, daha alt yerlerde yerleşmiş şeklinde de kendini belli edebiliyor. Yani aslında kapalı, gizli de olabilir,
1: gizli
2: sünnette
1: olabilir,
2: ortaya çıkabilir. Aha. Ama çok ayan beyan ortada da olabilir. Hatta daha ileriye götüreyim. Ayan beyan ortada olup deliğin olduğu yere göre cinsiyet kavramını karıştırabilir. Yani bir erkek bebek penisteki anomalinin büyüklüğüne göre kız bebek zannedilebilir. Bir kız bebek bu anomalinin büyüklüğüne göre aslında erkek olup o kadar anomalik bir genital yapısı var ki kız zannedildi olabilir. Yani bu kadar en uçtan önce tamamen normal görüntüden en ağır görüntüye kadar cinsiyet görünümünü değiştirecek hale kadar da değişiklik gösterebilen
1: aslında
2: bir şeyi var.
1: Aslında çok ciddi almamız gereken bir hastalık hocam baktığımız zaman da değil mi?
2: Kesinlikle toplumda görülme sıklığı da fena değil aslında. Yani bakınca 5000'de 1 gibi bir oran çıkıyor. Ki sanayileşmiş toplumlarda bu oranın yüksek olduğu. Çünkü kimyasalla muhatap olan annenin bebek karnındayken bu anomaliye muhatap olabileceği, maruz kalabileceği söyleniyor. Kanıtlanmış bir şey yok. Genetik olarak aktarılıyor. O nedenle de toplumda aslında az sayıda da değil. Ama eskiden bu ameliyatlar daha sık yapılmazken evet biz bunlara işte yarım sünnetli, peygamber sünnetli işte aslında iyi bir şeymiş gibi bakıp belki de kabul gördüler ve belki de tedavi bile edilmediler. Bir kısmı basit olanlar en azından.
1: Peki hocam ilerleyen zamanlarda riskleri olacak mı bu durumun?
2: Bir kere tedavi edilmesi ya bu çağda artık kabul edilemez tedavi edilmemesi diye düşünüyorum. Çünkü bu sonuç olarak fiziki bir anomali.
1: Evet.
2: Bu kadar gelişmiş tıp ve bu kadar bu işleri yapan cerrahlar, bu kadar ileriye gitmiş bir sağlık sektörümüz varken bu anomalinin bir hastanede doğup da artık ameliyat edilmeden geçiştirilmesi hemen hemen imkansız diye düşünüyorum. Hı hı. Ama ameliyat edilmezse tabii ki bu ağırlık durumuna göre gelecekte çok yaşamını etkileyecek sonuçlar doğurabilir.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Yeni doğan bir bebekte peki çocuk cerrahisi hani ön bir muayene yapabiliyor mu artık?
2: Rutinde
1: yapması
2: yok.
1: Rutinde yok.
2: Rutinde yok.
1: Hı-hı.
2: Ama hastanelerde çocuk cerrahı varsa bir anomali tespit edilirse
1: hı-hı,
2: o zaman çocuk cerrahı görüyor. Ama benim hastanemde doğmuş olan bir bebeği çocuk doktoru mutlaka muayene ediyor.
1: Hı-hı.
2: Yani her şeyini kontrol edecek, onların bir checklisti var şu tamam bu tamam diye. Ama bir çocuk cerrahisi muayenesi yok. Gerekli mi? Aslında iyi bir şey olabilir. Yani cerrahi bir kontrol erkek çocuk
1: için. Çünkü bazen gözden de kaçabilir dediniz ya hocam. Yani evet. Gizlenmiş, saklanmış da olabilir. Bunu belki hani çocuk doktor doğanda görmeyebilir. Ama bir çocuk evet. cerrahisinin görmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
2: En azından görmeme ihtimalini çok aşağı çeker.
1: Evet.
2: Ama böyle bir rutin yok. Hastanelerde de bir bebek doğdu, çocuk cerrahımız da var, o da görsün diye bir rutinimiz yok.
1: O zaman buradan hocam ebeveynlerimizi de bilgilendirmiş olalım. Özellikle erkek çocuklar için.
2: Güzel, doğru, haklısın. Çünkü erkek çocuklarda sadece penis anomalisi değil, testisin olup olmaması, aşağıya inip inmemesi gibi bir takım... Hani hemen görünce söyleyebilecek şeyler de var. Ki bunlar da atlanabiliyor. Bu anlamda doğru olabilir. Ben mesela şeyde, aile hekimlerinde... Özellikle sağlık ocağında çalışan aile hekimlerinde bu şeyi görüyorum. En ufak bir şüphelendiklerinde testisin yanında olmaması ya da işte bu tür anomalilerde mutlaka ve mutlaka çocuk cerrahına gönderme konusunda çok iyiler. Bence aile hekimleri o anlamda doğru çalışıyorlar. Çünkü bir yerden bir yere yönlendirme grubu olarak tam bu anomalilerin tespit edilip gidilebileceği yerler. Yoksa doktor bunu atlarsa ailenin bunu atlama ihtimali çok yüksek. Evet, o zaman da ileri yaşta bir hipospadias olgusuyla karşılaşırsak bu çocuk için de cerrah için de zor bir iş başlıyor demektir.
1: Tedavi edilmesi zor oluyor değil
2: daha
1: mi?
2: Daha zor bir iş oluyor.
1: Peki hocam hipospadiasın başka türleri var mı?
2: Hipospadias aslında şu demek. Penisin deliğinin pipinin alt tarafında olması demek. Hipodan kaynaklanıyor, alttan kaynaklanıyor Latince. Bir de epi var. Epi de üstte olması demek. Allah'tan hipospadias daha az görünen bir şey. O nedenle bu çok bilinen bir şey değil. Hipospadiasları hep konuşuruz ama hipospadiasları konuşmayız. Yani penisin altında ya da üstünde olmasına göre deliğin aslında anomalinin şekli değişiyor. Adı değişiyor. Hipospadias'ın kendinin sınıflandırılmasını belirleyen en önemli şey ise deliğin olduğu yer. Yani penisin ucundaysa distal tip dediğimiz daha basit bir hipospadias. Ortasındaysa işte penil, mid penil gibi bir hipospadias. Daha altlardaysa bizim penoskrotal dediğimiz yani torbalara yakın deliğin olması gibi bir hipospadias var. Yani hipospadiası gördüğümüz zaman derecesine göre isimlendirmesini göre belirliyoruz.
1: Hocam genetik faktörler de var mı hipospadiasta?
2: Kesinlikle var.
1: Var.
2: Kesinlikle var. Bu bilinen ya da bilinmeyen olabilir ama. Mesela işte bir çocuğun hipospadias olma durumunda babasının da hipospadias olma olasılığı yüksektir.
1: Yüksek olabilir.
2: Ve hatta şöyle benim hastalarım oluyor. Ben de çocukken bu ameliyatı oldum. Şimdi çocuğumda da oldu. Onun çocuğunda da olur mu?
1: Olabilir.
2: Büyük olasılıkla olacaktır. Ben olmadım ama benim kardeşim amcasında bu ameliyatlardan oldu çocukken. Şimdi çocuğumuzda oldu gibi. Yani genetik aktarımı var. Ama ben genetik aktarımda şuna da çok inanıyorum. Babada bir anomali yoksa ve çocukta varsa o zaman anne ya da babanın dedelerinde bilinmeyen bir geçmişte hipospadias olma ihtimali çok yüksek. Onlarda bile biraz ipuçlarını araştırdığın zaman ailede böyle bir şey var mıydı? İşte biraz evvel bahsettiğim gibi iki gün önceki hastamda biz bereket gelir diye bilirdik dedi. Bu konu konuşulduysa evinizde dedim. O zaman demek ki sizin atalarınızda varmış.
1: Var.
2: Çünkü herkesin evinde böyle bir konu yok.
1: Yok, evet hocam.
2: O nedenle de genetik aktarımı var. Genetik aktarımı da bence de oldukça güçlü bir genetik aktarım. Zaten Nilüfer şöyle bakmak lazım. Bir kişinin genotipini yani şeklini belirleyen şey anne ve babadan gelen kromozomlar.
1: Kesinlikle hocam, doğru.
2: Saç rengini belirliyor, gözünü belirliyorsa vücuttaki bir organın şeklini aslında yine belirleyen aynı genler. Yani ne yazık ki hipospadias bir aile, hipospadias bir aile olarak devam ediyorlar genetikte.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Buna da yapacak bir şey yok zaten.
1: Evet, daha önce hocam bir programa katılan bir hekimimiz de söylemişti. Yani siz genetik faktörleri bir de şöyle algılayın diye. Şimdi hemen size de sormak istiyorum. Her şeyi aynı yiyorsunuz. Anne, baba, çocuk her şeyi aynı yiyorsunuz. Aynı yerde büyüyorsunuz. Yani sizin de olma olasınız %80 diye böyle bir tabirde de bulunmuştu. Demek ki yine aynı yere gelmiş oluyoruz hocam bu durumda.
2: Tabii. Yani anne baba neyse çocuk da aslında aynı
1: aynen
2: şey
1: öyle.
2: Oluyor.
1: Peki hocam öncesinde tedavi edilmesi gerekiyor mu? Yani en son aşama olarak mı ameliyatı öneriyorsunuz? Daha öncesinde yapmanız gerekenler var mı?
2: Bir kere ameliyattan başka tedavi yok.
1: Yok.
2: Yok. Onun için öncesinde yapılacak bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Bir hipospadias bebek doğduğunda hemen ameliyat edilmiyor. 6 ayla 1,5 yaş arası ameliyat için doğru zamanlama. Ben de genellikle 1 yaş civarını öneriyorum. Yani bebek doğuyor, hipospadias olarak çocuk doktoru ya da bize gönderirse biz tanıyı koyuyoruz. Bununla ilgili artık yapacak bir şey yok. Burada aileye sadece sizi bir ameliyat bekliyor. Bu ameliyatın ayrıntılarını da nasıl bir ameliyat olacak, ne kadar sürecek, hastanede yatılacak mı... Sonda takılacak mı ameliyattan sonra? Bunlar için de şimdi düşünmeyin diyorum. Yeni doğan bir bebekle karşılaştığımda. Biz bunları 6 ay sonra gelin tekrar konuşalım diyorum. Evet. Ama ön bilgi olarak söylediğim şey, evet, sizi bir ameliyat bekliyor. İkinci ön bilgi, bu çocuk sünnet edilemez. Önemli, parantez evet, açıp hocam. Söylüyorum. Çünkü hipospadyası olarak doğmuş olan bir çocuğun yeni doğan sünneti isteği oluyor mesela ailenin. Evet, biz buna sünnet yaptırmak istiyorduk. Aa, ne olacak falan diye. Bir kere sünnet meselesi bitti. Çünkü sünnet bu ameliyatın bir parçası. İçinde yapacağız. Yani bunu söylüyorum. Bir ameliyat bekliyor. Hayır, sünnet şu an için iptal ediyoruz. Sünnetle ilgili bir işimiz yok. 6 ayla 1,5 yaş arasında bana ya da benim gibi bu ameliyatı yapan cerrahlardan biriyle görüşerek bu ameliyatlarınızı programlayın. Bu ameliyatı programlarken 6 aylıkken gidin doktorunuza. Daha geç kalmayın.
1: Bu önemli bir detay.
2: Çok önemli bir detay. 1,5'u asla geçmeyin. 6 aylıkta gidemedim ama 1 yaşında gittim. Tamam, yine kabul. 1,5'u asla geçmeyin. Sebepleri var. Bu işten de çok korkmayın. Yani biz bunu ameliyatlarıyla halledebileceğimiz bir şeydir. Ama sizi bir süreç bekliyor.
1: Evet.
2: Bu bilgi yetiyor yeni doğan döneminde. Daha sonra 6 aylıkken geldiklerinde de işte o zaman tedaviyi konuşmaya başlıyoruz. Bu ameliyat nasıl yapılıyor?
1: Zor
2: ne
1: bir
2: kadar
1: ameliyat.
2: Sürüyor? Hastanede yatılıyor mu? Ameliyattan sonra sonda oluyor mu? Çocuğu ne bekliyor? Bizi ne bekliyor? Bir ameliyatla biter mi? Birkaç ameliyat seri mi planlanıyor?
1: Tekrarlayabiliyor mu hocam bu durumda?
2: Tekrarlamaktan ziyade bazı hipospadyaslarda ağırlık derecesine göre gördüğümüzde diyoruz ki sizin için en az 3 ameliyat. Evet. İlk ameliyatta şunu şunu yapacağım. İkinci bir seansta buraya getireceğim olayı. Üçüncü seansta da şu noktaya geleceğiz ve biteceğiz.
1: Evet.
2: Tabii eğer arada komplikasyonlar olup başka bir şeyler de yapmak zorunda kalmazsak. Yani işte hipospadyasın ağırlığına
1: göre.
2: Hocam
1: yaş faktörü de önemli mi bu konuda?
2: Çok önemli.
1: Aralıkta.
2: Çok önemli.
1: Şimdi mesela bir yaştan sonra atladı yine ebeveynler.
2: Şöyle.
1: Bu durumda ne yapacaklar?
2: Buradaki yaşın önemi şuradan çıkıyor. Bir kere bu ameliyatı biz yaptığımızda ikinci bir ameliyat yapmak gerekiyorsa, yani seanslı bir ameliyat yapacaksak, en az ameliyatların arasına 6 ay koymamız gerekiyor. Şimdi 6 ay bir ameliyatın arasına koyduğunuz zaman, eğer bir çocuk 6 aylıksa, ikinci ameliyatı 1 yaşında olacaksa, hala bezli bebek, bu işi anlamıyor ve küçük anne sütü alabilen bir bebek ise süreci kolay atlatıyor. Ama siz bu ameliyatı 1,5 yaşında başlarsanız ve bir şey yapmak zorunda kalırsanız, araya yine 6 ay koyarsanız çocuk 2 yaşına geliyor. 2 yaşına gelmiş, bezden çıkma aşamasında, karakter olarak 2 yaşın verdiği o böyle
1: hareketlilik.
2: Evet, hareketli öğrenme dönemindeki bir çocuğa ameliyat yükünü yüklüyorsunuz. Bir hastane sürecine sokuyorsunuz.
1: Psikolojik olarak
2: da tabii ki. Evet. Hele bunu atladık da biz ilkokul çağına kadar beklediğimizi düşünelim.
1: Eyvah.
2: O zaman çok çok karışık bir
1: daha
2: durum var.
1: Daha vahim bir durum.
2: Kendisini ifade eden bir çocuk penis anomalisi nedeniyle hayatı belli aşamalarda kendine göre kapanmış bir çocuk. Ve bu çocuğa yine belki 15 gün sondayla geçeceği, belki hastanede bir gece yatacağı, iki gece yatacağı bir cerrahi işlemi tarif edeceksiniz. Çok daha dramatik bir şey.
1: Evet.
2: Onun için oralara kalmamalı.
1: Kalmamalı.
2: Kalmıyor da ben kaldığı zaman, öyle hastalar geldiği zaman şaşırıyorum. Yani sizi niye kimse görmedi bu zamandır?
1: Bu zamana kadar niye yönlendirmedi?
2: Niye birisi yönlendirmedi? Orada da değişik cevaplar var. İşte bu işin ciddiyetini anlayamadık. Öyle belirtmediler.
1: Evet.
2: Bizi gören cerrah şu kadar zaman sonra yapalım dedi. Biz cesaret edemedik gibi, ama bunlar
1: çok da göz ardı etmemek
2: lazım. Hipospadyasta bu tanıyı bir çocuk aldıktan sonra bence mutlaka birkaç kişiyle görüşülmeli.
1: Kesinlikle
2: yani
1: hocam.
2: Onun da fikrini almalı, onun da fikrini almalı ve doğru yol bulmak için biraz araştırma yapmak gerekiyor. Önemli bir konu.
1: Evet hocam. Hocam yeni doğan sünneti de zaten çocukların psikolojisi açısından bebekken olmalarının daha iyi olduğunu her zaman dile getiriyorsunuz. Yani aynı şey aslında baktığımız zaman da, değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet. Çok doğru. Aynı şey aslında. Yeni doğan sünnetinde biz niye yeni doğan sünneti diyoruz? Bebeğin bu işten etkilenmesinin en az olduğu dönemi yakalayalım diye. Hakikaten de haklısın. 20 yıldır da söylüyorum.
1: Evet, evet hocam.
2: Yeni doğan sünnetini biz söylerken, konuşurken yeni doğan sünneti çok o kadar konuşulmaz durumdaydı. Çünkü buradaki önemli faktör şu. Ya bir cerrahi işlem, üstelik de özel bir bölgede yapılan cerrahi işlem, oldukça çocuğun hayatından etkileneceği dönemin önünde bitsin.
1: Bitsin.
2: Evet. Böylece bu çocuk bu konuyla ilgili kendi kafasına bizim de

0: olacak.
1: Tabii çünkü tespit edilecek. Ve onların da cerrahileri yapılacak. Böylece bir şeyin atlanma olasılığını da ortadan kaldırmış olacağız. Evet.
0: Aslında aile ona bile bu konuda daha çok aslında. fazla bilgilendirmek gerekiyor aslında, tabii, değil mi hocam? Tabii. Peki hocam, hipospadyaz ameliyatı zor bir ameliyat mı? Sonrasında aileyi, çocuğu neler bekliyor?
1: Zor bir ameliyat da olabilir. Sünnetten hallice de olabilir.
0: Evet.
1: Yani çok basit, uçta deliğin biraz şekil anomalisi var. Yani tam ucunda değil de birazcık aşağı doğru bakan bir peniste ufak bir takım kozmetik düzeltmelerle halledilebilir. Bu bir en basit yönü. Ama dediğim gibi seanslı birkaç kere yapmak gereken bir ameliyatta birkaç saat verdiğimiz, tecrübeli ellerle birkaç saat verdiğimiz, yani aslında hani belki 5-6 saat sürebilecek ameliyatları birkaç saatte yapabildiğimiz ameliyatlar zor bizim için.
0: Evet,
1: öyle bir ameliyat olduğunda hastanede en azından bir gece mutlaka yatış oluyor.
0: Yatış oluyor.
1: Belki iki gece oluyor. Öyle bir ameliyat yapıldığında mutlaka sonda ameliyat sonrasında peniste oluyor. Bu sondaya çocuğun adapte olması
0: zorlar mı hocam? Evet,
1: zorluyor.
0: Biraz sıkıntılı.
1: Yani artık sondaları da silikon bir borucuk gibi penisin içine yerleştiriyoruz. Evet. Öyle bildiğimiz dışarıya giden idrar torbası takılı değil. Bunlar çok değiştirdi ama yine de 2 gün 3 gün bebek bile ona adapte olma süreci geçiriyor. Ondan sonra adapte oluyor. O sondayı biz 2 hafta sonra da alsak onun hayatını 2 haftalık etkilemiyor.
0: Evet.
1: 1-2 günlük etkiliyor.
0: Peki annenin bakımı nasıl olmalı hocam çocuğa karşı?
1: Aslında çok değişti artık. Yani yıllar önce Cerrahpaşa'da bizim olduğumuz dönemlerde hastanede bir hafta 10 gün tuttuğumuz hipospadyazlı hastalar, ameliyat sonrası birazcık daha sakin olsun diye sedasyon verdiğimiz çocuklar. Sonda bakımları gerektiği için, o işte bildiğimiz sondalar olduğu için, annelerin yanına yıkamak için verdiğimiz enjektörlerle evde siz de bu sondayı günde 3-4 kere yıkayın, tıkanmayın dediğimiz durumlar bitti.
0: Evet, çok.
1: En azından bu yeni sonda şeyiyle, uygulamasıyla
0: daha pratik. Yani
1: bezin içinde bitmesiyle. Bir de ailelerin bilinçlenmesiyle daha erken bebekleri ameliyat edebilme şansımız oldu. Bu da annelerin evde yapacağı yükü çok azalttı.
0: Evet hocam.
1: Şimdi ne var? Sadece ben ailelerden şunu istiyorum bu ameliyattan sonra. Olabildiğince ilk iki gün kırılacak bir şey taşıyormuş gibi. Hani bebeği çok yere koymayın, işte kendi kendine yürümeye çalışmasın.
0: Çok hareket halinde olmayacak.
1: Düşmesin üzerine gibi. Buna dikkat edin. O da iki gün.
0: Evet.
1: İki günden sonra rahat edebilirsiniz. İkinci dikkat edecekleri şey de çiş yapmasında bir sorun var mı? Sonda tıkanabilir mi? Onu görmek. Bunlar olmadığı sürece de ailenin yapacağı sadece ağrı kesicilerini vermek. Ve çocuğu eğlendirmek aslında. Çok da fazla
0: Peki
1: bir iş kalmıyor.
0: Peki hocam, sonrasında tekrarlarsa yine bu 6 ay sonrasında mı ikinci ameliyata geçebiliyorsunuz?
1: Mutlaka.
0: Mutlaka geçiyorsunuz.
1: En az 6 ay ara vermek zorundayız. Yani bir ameliyatta bir problem çıktı. Ne olabilir o problemlerde? Yapılan deliğin daralması, iyi çalışmaması, yapılan deliğin geniş olup bozulması, yapılan ameliyatın ilk başa dönmesi, tamamen yaptığımız duvarın bozulması ya da en sık olanlardan biri, ameliyat çok güzel duruyor, delik uçta, rahatça çocuk çişini yapabiliyor ama ikinci bir delik oldu, fistül dediğimiz, yandan bir tane daha delikten idrar yapıyor. Yani çift yerden idrar geliyor. Böyle bir durum da olabilir. Böyle bir durum da karşılaşıldığında mutlaka 6 ay bekleniyor ve ikinci ameliyat 6 aydan sonra planlanıyor. Niye? Oradaki dokuların iyileşmesi.
0: İyileşmesi gerekiyor.
1: Ve bize ameliyat yapacak malzemenin tekrar oluşması için.
0: Evet. Peki hocam, diğer isterseniz hocam şöyle yapalım, ben sizi hazır bulmuşken diğer konuya da geçmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Yine doğan sünnetinden de bahsedelim hocam.
1: Bahsedelim.
0: Daha önceki programlarımızda çok bahsettiniz, bilgilendirdiniz ama.
1: Tabii ki.
0: Nedir hocam yeni doğan sünneti? Ne zaman olmalı bebekler?
1: Yeni doğan sünneti yeni doğan döneminde yapılan sünnet. Yeni doğan dönemi ne? Yeni doğan dönemi bebek doğduktan sonraki ilk bir ay 40 gün. Aslında bizim toplumumuzdaki kırkır çıkma durumu gibi. Bu dönemde bebekler çevreyi algılamıyorlar daha. Yani işte bebeği koyuyorsun bir kenara, o uyuyor. 24 saatin 20 saatini uyuyarak geçiriyor, 4 saatini emerek geçiriyor. Anne babayı göremiyor, takip edemiyor. Nerede olduğuyla ilgili bir şeyi yok. Hani annesinden babasından ayrılma duygusu yok. Evde olup olmadığıyla ilgili bir duygusu yok. Yani bir sepete koyduğumuz bir bebek, öyle düşünelim. Bu dönemde yapılan sünnete yeni doğan sünneti deniyor. Bu yeni doğan döneminde yapılan sünneti de bebekler en az etkilenerek atlatıyorlar. Nereden bunu biliyoruz? Tabii ki bunu öyle olduğunu düşünüyoruz. Şöyle anlıyoruz bunu. Sünnet yaparken bebeğin bizim o sünneti yaparken ki bizimle ilgilenişi. Yani elbette ki uyuşturuyoruz cildini. Uyuşturduk. Ondan sonra bebek bizlere bakıyor mu? Korkuyor gibi mi? Ağlıyor mu? Yoksa
0: tepki veriyor mu?
1: Yoksa bir tepkisi yok mu? Hatta biberonlu anne sütü aldık yanımıza. Anne sütünü ona verdiğimizde daha çok anne sütünü emmeyle mi ilgileniyor? Burayı sağladıktan sonra yeni doğan sünneti için ortam hazır demektir.
0: Evet.
1: Bunu da ilk bir ayda sağlayabiliriz. İlk bir ayda bu şart

0: şartlarla bebeğin bu işi algılamasını en az seviyede tuttuğumuzda ve onu en az hırpalayarak yapılan sünneti yaptığımızda yeniden sünnetini başardık demektir.
1: Evet hocam.
0: İşte yeniden sünneti bu aslında. Hı hı.
1: Peki hocam lokal mi yapıyorsunuz bebeklerde?
0: Mutlaka lokal anestezi. Oluyor. Anestezi hı hı. verilmiyor. Yeni doğan sünnetini geçtik. Diyelim ki bebek 40 günlük oldu, 50 günlük oldu ya da işte 2 aylık bir hı hı. bebek karşımıza geldi. Biz bu bebeği sünnet yapmak istiyorsak artık bizim bu yaptığımız sünnetin adı lokal anesteziyle sünnet olur. Hı. Yani biz tabii ki yine bölgesel uyuşturma yaparız. Tabii ki ağrıyı ortadan kaldırırız. Yani. Ancak çocuğun bu işi anlamasını, yani nerede olduğunu, annesinden babasından ayrı olup olmadığını anlamasını engelleyemeyiz.
1: Evet.
0: Bunu yapamazsak da biz ne kadar ağrıyı engellemiş bile olsak hı hı. aslında lokal anesteziyle yaptığımız sünnette bebek hırpalanmış olur.
1: Evet.
0: O nedenle yeni doğan sünnetinin süresi yeni doğan dönemiyle sınırlıdır. Bu da ortalama 40 gündür diyebilirim.
1: 40 gün. Peki sonrasında hocam bu 40 günü geçti. 1 yaşına geldi ya da 2 yaşına geldi çocuk. Bu artık yeni doğan sünnetinden çıkıyor.
0: Çıktı.
1: En ideal yaş hangisi hocam?
0: Bezden çıkana kadar 2-2,5 yaşına kadar sünnet hala yapılabilir dönemde. Ama anestezi altında. Hı hı. Nasıl bir anestezi bu? Buna genel anesteziyle sünnet diyoruz. Çocuk uyutuluyor.
1: Uyutuluyor.
0: Ne kadarlık bir uyuma? 10 dakikalık bir uyuma. Hava ile verilen yüzeyel, derin olmayan bir anesteziyle yapılan bir uyuma. Hı hı. Ama bunun adı genel anesteziyle sünnet. Yani bir bebek yeni doğan sünnetinden çıktıktan sonra 3 aylıkken bize gelse dahi genel anestezi altında bir sünnet oluyor. Genel anesteziyle yapılan sünnette maksimum 2,5 yaşına kadar devam ediliyor.
1: Devam ediyor.
0: 2,5 yaşına geldik. Bezden çıktı. Artık sünneti bırakıyoruz yapmayı.
1: Hı.
0: Ve diyoruz ki size eğer sünnet yapacaksak, evet. sünnet yapılmasını hı. istiyorsanız bize artık ilkokul çağında gelin. Yani 5'i geçsin çocuk. 5 yaş, 5,5 yaş, 6 yaş olsun. Biz onunla sünnet kavramını konuşabilirim.
1: Evet.
0: Anlatalım. Neden sünnet yapılıyor? Hı hı. İşte sünnet kimlere yapılıyor?
1: Yapılıyor.
0: Sen artık erkeksin ve erkeklik kavramıyla ilgili bir hikayemiz yok bizim. Hı hı. Kadın erkek ayrımını yapabilmiş bir çocuk. Birey olmuş. Onunla sünneti konuşup, ikna edip, hı hı. edemezsek yine durarak... Yani 5 yaşına gelmiş bir çocuk
1: onun
0: sünneti...
1: hazır olmasını bekleyeceksiniz aslında.
0: Evet, hazır olmasını bekliyorum. Ben onun için mutlaka sünnet olacak çocukları karşıma alıp konuşmak istiyorum. Evet. Ve ebeveynleriyle konuşmayı çocukla konuşmanın arkasına bırakıyorum. Evet. Hatta bunu hastalarımdan bir tanesi de yazmış. Doğru da bir şey. Önce çocukla konuşur diye. Evet. Çünkü benim hastam öncelikle onlar. Onlarla sünnetin ne olduğunu, hı-hı. ne anladıklarını, ne anlamalarının onlar için daha kolay hı-hı. olacağını anlatmaya çalışırım. Onu yaptıktan sonra döner anne babaya sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı bunun üzerine hı hı, derim. Hı. İşte o çağ okul çağı.
1: Okul
0: çağı. Okul çağının sünnetinde de bu ekleniyor işin içine.
1: Hı hı.
0: Ama okul çağındaki sünnette de anestezi var.
1: Hı.
0: Yine genel anesteziyle. Yine uyutularak.
1: Yine uyutularak.
0: Yani çocuğu sünnet yapmaya, sünnet kavramına ikna
1: evet.
0: etmek var.
1: Evet.
0: Ama sünnet işlemi sırasında çocuğun durması, kıpırdamaması evet. onlarla benim bir işim yok. Çünkü anestezi altında oluyor. Hı hı.
1: Peki hocam çocukluk çağı sünnetlerinden de o zaman başlayalım. Pardon, okul çağı sünnetlerinden düzeltiyorum. Onları da yaz döneminde yapıyorsunuz değil mi hocam genelde? Onu tercih ediyorsunuz.
0: Hayır, aslında mevsimsel bir tercih hı-hı. yok. Bu da sorulan sorulardan hı-hı. bir tanesi. Yani bir sünnetin yazın ya da kışın olacağıyla ilgili bir şey yok. Bu bir cerrahi bir işlem.
1: Evet.
0: Ama çocukların okulu, ailelerin tatil hı-hı. programı bizim toplumumuzda yaz ayları sünnet ayları olarak
1: evet,
0: alıyor.
1: Genelde.
0: Sünnet sezonu diye oluyor. Hı-hı.
1: Evet hocam. Hocam inmemiş testis nedir? Biraz da ondan bahsedelim.
0: Bahsedeyim. İnmemiş testis, testisin torbalara yani olması gereken yere inememesi durumudur.
1: Hı hı.
0: Yine anne karnında başlayan bir durumdur. Yine bebek doğduğunda tespit edilen bir durumdur. Yani bir bebek doğdu, erkek bebek. Erkek bebeği muayene ettiğinde çocuk doktoru iki torbasının içinde de iki tane testisini bulabilmesi lazım.
1: Hı.
0: Ve bu testislerin ele gelen normal boyutlarında ve sabit duruyor olması lazım. Eğer bir testisi kasıklarında buluyor, oradan aşağıya indiremiyorsa bu gerçek bir inmemiş testistir. Hmm. Eğer bir testisi çocuğun kasıklarında bulup onu aşağıya indirebiliyor ama testis yine geriye kaçıyorsa bir utangaç testis ya da bizim deyimizde retraktil testis dediğimiz yine bir tür inmemiş testis sınıfındadır. Bu iki sınıfta da inmemiş testislerde de hemen ameliyat gerekmez. Beklenir. 1 yaş, 1,5 yaş civarında hı hı. testis hala bu inme sürecini devam ediyor olabilir çünkü. İnme sürecini tamamladıysa 2 yaşında ameliyattan kurtarmış oluruz. Eğer tamamlamadıysa O zaman ameliyat devreye girer.
1: Devreye girer. Peki 2 yaşından sonra da ameliyatlar yapılabilir mi hocam?
0: Her zaman yapılabilir. Ama 2 yaşından sonra artık bu işin geç kalınmış demektir. Hı hı. Yani testis bu işten zarar görmüş ya da görmüş olabilir diye düşünüyoruz. Hı hı. O nedenle inmemiş testis meselesinde bebek doğduğunda yine işte bu ürolojik muayeneler yapılmalı. Hı hı. Ve ürolojik muayenenin arkasından da bunun tanısı koyup tedavi programının alınmalı. İnmemiş testiste çünkü hemen ameliyat yok. Mutlak ameliyat yok. Bazı
1: biraz
0: hormon tedavileri.
1: Bekliyorsunuz aslında.
0: Bir süreç var.
1: Evet.
0: O süreçten sonra da bazı hormon tedavileri gibi bazı yapılabilecek işler daha var inmemiş testiste.
1: Annenin aslında bekliyorsun. Anne baktığı zaman hocam anlayabilir mi onu?
0: Anlar.
1: Anlar.
0: Ha. Ama ilk erkek çocuğu olan anneler, tecrübesiz olan anneler bu konuda biraz kendilerini şey hissediyorlar. Biz de anlayamadık ama doktor da anlayamadı. Doktor anlayamaması bir hata, kabul edilemez bence. Anlamalıydı. Annenin anlayamaması sempatik kabul edilebilir. Evet benim erkek çocuğum yoktu diye, ama yine de bir annenin de erkek çocuğun nasıl olması gerektiğini kendisinin ya da çevresinden öğrenmiş olması gerekli.
1: Evet. Hocam yine aslında bu arada devreye genetik faktörler giriyor. İnmemiş testis.
0: Onda da giriyor. Evet.
1: Peki başka hastalıklarla hocam karıştırılabiliyor mu?
0: Hayır, inmemiş testis başka bir hastalıkla karışmaz. İnmemiş testis kendisi karıştırılabilir. Yani inmemiş testisti bu diye gönderilen bir hastanın hayır bu inmemiş testis değil, bunda bir şey yok. Merak etmeyin dediğim de çok hasta var.
1: Evet.
0: Yani inmemiş testisi kendisinin tanı konulması da problem var. Onun için bir çocuk doktoru ya da işte aile hekimi çocuğa inmemiş testis dediyse bunu mutlaka bir çocuk cerrahından doğrulatması lazım. Zaten tedavi yapacak yer de çocuk cerrahisi olduğu için tanı konduğunda buradan çocuk cerrahına gidin ki ben böyle düşünüyorum. Böyle mi? Onlar söylesinler.
1: Evet.
0: Onlar da çocuk cerrahı da inmemiş testis dediyse bunun üzerine tedavisi planlansın demeleri lazım.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
0: Hipospadyasla ilgili söyleyelim o zaman Nilüfer. Hipospadyas önemli bir kavram. Çocuk doğduktan sonra bir pipisinde anomali görüldüğünde mutlaka ve mutlaka bunu sempatik bir şekilde karşılamayıp sünnetli doğdu, aa işte bu bizim için avantaj gibi düşünmeyip buradan tamamen çıkıp mutlaka bir çocuk cerrahıyla bu konu görüşülmeli. Önce çocuk doktorlarıyla sonra çocuk cerrahıyla görüşülmeli. Çünkü bu ameliyatlar 6 aylıkken başlanan ve ne kadar erken başlarsa o kadar avantajlı olunan ameliyatlardır.
1: Erken
0: bu gözden
1: teşhis her zaman önemlidir. Aslında hocam az önce de bahsettiğimiz gibi yeni doğan bir bebeği bütün branşlardaki doktorlara da göstermek gerekiyor. Bu ayna ettirmek gerekiyor diye biliyorum. Yani çoğunda var aslında hocam. Mesela kalça ultrasonu çok fazla yapılır.
0: Rutine bindi artık.
1: Rutindir.
0: Bu var.
1: Göz muayenesi vardır, kulak muayenesi vardır.
0: Rutin.
1: Bence
0: doğru
1: çocuk cerrahisinde bunun içine dahil olması
0: evet,
1: gerekir
0: diye düşünüyorum.
1: Evet, bunu
0: düşünmek lazım. Doğru söylüyorsun. En azından olduğumuz hastanelerde doğan bebekleri çocuk cerrahına da baksın denilebilir.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık,
0: sağ ol,
1: ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Cem Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye. Şimdi reklamlar.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insan kalbi tarladaki ekin gibidir. Yemek yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi fazla gıda da kalbi öldürür.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kusurları gizlemek. Sevgili dinleyicilerimiz, bir arkadaşımız günah veya bir kusur işleyebilir. Bunlarda ısrar ediyorsa, halini düzeltecek şekilde güzel nasihatlerde bulunmalıdır. Hazreti Ömer'in Şam'da bir arkadaşı vardı. Gelenlerden onu sordu. Şeytana arkadaş oldu, günah işliyor dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer öyle diyen kimseyi susturup, giderken bana uğra dedi. Dönüşte o kimseye bir mektup verdi. Mektubunda Mümin suresinin ilk 3 ayeti kerimesini yazıp lüzumlu nasihatlerde bulundu. 3. ayeti kerimede Allahü Teala'nın her şeyi bildiği, günah işleyenlerin tövbesini kabul edeceği ve azabının şiddetli olduğu bildiriliyordu. Şam'daki arkadaşı mektubu okuyunca ağladı. Elbette Allahü Teala'nın söylediği doğrudur. Ömer de bana nasihat etti diyerek tövbe edip günahlarından vazgeçti. Salih bir kimsenin arkadaşı günahlara dalmıştı. Artık onunla arkadaşlığı bırak, çünkü o sapıttı dediler. O ise, arkadaşım asıl şimdi bana muhtaçtır. Böyle bir anda onu bırakmak arkadaşlığa yakışmaz. Arkadaşımın düzelmesi için çalışacağım ve ıslahı için dua edeceğim dedi. Arkadaşımızı hoşlanmadığımız hareketlerinden dolayı terk etmemeliyiz. Yerinde ikazlarımızla tövbekar olup eski haline dönmesine çalışmalıyız. Eğer ondan yüz çevirip münasebetlerimizi kesersek, günahla, felaketle onu baş başa bırakmış oluruz. Arkadaşa karşı vefalı olmalıdır. Vefa demek, ihtiyaç halinde ona yardım etmektir. Arkadaşın dindeki ihtiyacı, maldaki ihtiyacından daha çoktur. Onunla beraberken günah işlemeye utanabilir. Arkadaşlık, yakın akrabalık gibidir. Çocuğumuz, kardeşimiz bir günah işlerse onu hemen terk etmeyiz. Arkadaşı da hatasından dolayı tamamen terk etmek uygun olmaz. Kusurunu düzeltemeyen arkadaşı bırakmamalı, çünkü dört başı mamur arkadaş bulunmaz. Kötü biriyle arkadaşlık etmek elbette uygun olmaz. Fakat arkadaşımızın bazı kusurları görülünce onu tamamen terk etmek de doğru değildir. Çünkü kusursuz dost olmaz. Arkadaşımızın kusurlarını yüzüne vurmak, aramızın açılmasına sebep olur. Şeytanın da istediği budur. Onun için şeytanın dediğini yapmamalı, arkadaşın kusurlarını gizlemeli. Bize karşı işlediği hatalarına gelince bunu affetmemiz gerekir. Hatta hatasını tevil etmemiz, mazur görmeye çalışmamız vaciptir. Arkadaşımızın bize karşı olan bir kusuru için birçok mazeret aramalıdır. Şayet kalbimiz yine mutmain olamazsa kabahati kendimizde bulmalıyız. Kendi kendimize sen ne katı yüreklisin, arkadaşın sana 70 mazeret buldu sen hala kusur arıyorsun demelidir. Eğer arkadaş hatasını anlayarak özür dilemişse hemen affetmeli. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri, gönlü alınmaya çalışıldığı halde rıza göstermeyen kimsenin makbul biri olmadığını bildiriyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, arkadaşının mazeretini kabul etmemek günahtır. Özrü kabul etmeyen, özür dileyenin günahını yüklenmiş olur. Kaba kimseye nazik davranan, zulmedeni affeden, mahrum edene ihsan eden, uzaklaşana yaklaşan yüksek derecelere kavuşur. Allahü Teala da hiddetini, öfkesini yenenleri övüyor. Bidat ehlinin bidatini ve alışverişte insanları kandıranların bu hilelerini söylemek gerekir. Bu gıybet olmaz. Ama bir kimsenin günahının zararı yalnız kendine ise ve bu günahı gizliyse bunu açığa çıkarmak günah olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kim bir Müslümanın ayıplarını örtüp gizlerse, Hak Teâlâ da dünya ve ahirette onun ayıp ve kusurlarını örter. Kul, din kardeşine yardım ettiği müddetçe Allahü Teâlâ da o kula yardım eder. Bir kimse senin ayıplarını söyleyerek seni kötülerse,
sen de onun ayıplarını söyleyerek kötülemeye çalışma. Bunun sevabı senin, vebali de kötü söz söyleyenindir. Müslümanlara eza cefa yapmayın. Onları çekiştirip ayıplamayın ve onların hata yapmalarını arzulamayın. Gıybet, Kur'an-ı Kerim'de ölü kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Gıybetin bazı durumlarda zinadan da kötü olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Gıybet, kendi ayıp ve kusurlarını bırakıp başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmaya çalışmaktır ki bir Müslüman için bundan daha kötü ve zararlı bir şey yok gibidir. Biz kendi ayıplarımızın ortaya dökülmesini, rezil rüsvay olmamızı istemediğimiz gibi başkaları da ayıplarının açıklanmasını istemez. Sen arkadaşının ayıbını örtersen Allah-u Teala da senin ayıbını örter. Sen başkasının ayıbını açarsan senin ayıplarını da açan çıkar. El aleme rüsvay olursun. Bu husus hadis-i şerifle bildirilmiştir. Kendi kusurlarını araştıran ve bunların çaresini düşünerek başkasının kusurlarını göremeyen Müslüman çok iyi insandır. Hadis-i şerifte de kendi aybını gören Allah-u Teala'nın hayır dilediği kimsedir buyruluyor. Kişi için kendi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Gıybet, söz taşımak ve diğer günahlardan kaçınmak cihad-ı ekber olarak bildirilmiştir. Ne mutlu kendi kusurunu görebilenlere. Salih bir arkadaş bulunca ona lüzumlu hürmeti göstermelidir. Onun can ve malını kendi can ve malından önce tutmalıdır. Ayıplarını araştırmamalı, aybı olsa bile görmemeli ve kimseye söylememeli. Hatta kendi kendine aybını düşünmemeli, asla münakaşaya girmemelidir. Alınacağı veya üzüleceği bir söz söylememelidir. Suizanda bulunmamalı, uygunsuz hareketlerini dalgınlığa ve unutkanlığa yormalıdır. Yani bir mazeret arayıp suçsuz olduğunu kabul etmelidir. Çünkü güzel ahlak sahibi insanları mazur görür, onların kusurlarını meydana çıkarmaz. Güzel ahlaklı mert kimse insaflıdır. Yani kendisi insafla hareket eder. Fakat başkasından bu insafı beklemez. Böyle bir arkadaşın sevdiklerini sevmeli, sevmediklerinden ve düşmanlarından uzak olmalıdır. Ona karşı ve herkese karşı tevazu sahibi olmalıdır. Böyle bir kimseyi kendisine dost ve kardeş bilmelidir. Ona hürmet göstermedikçe ilminden istifade edemez. Arkadaşın kusurlarını gizlemeye çalışmamız çok iyi olur. Müslüman kusurları gizleyici olmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir mümin arkadaşının aybını görmez, onu gizlerse şüphesiz Allah-u Teala bu hareketi sebebiyle onu cennete koyar. Kim bir ayıp örterse, diri diri kuma gömülen suçsuz kız çocuğunu kurtarmış gibi sevap olur. Kim arkadaşının aybını örterse, Allah-u Teala da kıyamet günü onun aybını örter. Kim de Müslüman arkadaşının aybını açığa vurursa, Allah-u Teala da onun aybını açığa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder. Kötülük etmeyin, ayıp araştırmayın. Kim bir Müslümanın aybını araştırırsa Allah-u Teala da onun aybını ortaya çıkarır ve böyle bir kimse en gizli bir yerde sığınsa bile onu rezil eder. Müslümanların aybını araştıran onlara kötülük etmiş ve onları kötülüğe itmiştir.

Caferi Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız, zekat vererek de mallarınızı koruyunuz.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh. Yaratılış gayemiz. Bu zat buyuruyor ki, çok iyi bilmeliyiz ki bir gün yanımıza gelecek ellerimiz. Yani bu hayatımız bitecek bir gün elbet ve ölümle birlikte başlayacak ahiret. Bu dehşetli hakikat karşısında her insan şu iki şeyi hakkında düşünmeli her zaman. Niçin geldik hayata ve niçin dünyadayız? Nedir yaşamaktaki gaye ve maksadımız? Ve bir de ölüm nedir? Ahiret ne demektir? Bunları her insanın öğrenmesi gerektir. Hatta bu ikisini merak edip öğrenmek, insan olabilmenin ilk şartı olsa gerek. Kainatta her şeyin, hayatımızın dahi, tek hakiki sahibi Allah'tır bizatihi. Hayata gelmemizin gayesi peki nedir? İşte bunu Rabbimiz bize bildirmektedir. Nitekim Hak Teâlâ kitabında mealen buyurdu, yarattım ki bütün insanları benim azametimi bilip idrak etsinler ve bana iman edip ibadet eylesinler. Demek ki biz insanlar gelmişiz ki dünyaya halis iman edelim Allahü Teala'ya. Şimdi görüyoruz ki bu zamanda insanlar bu müthiş hakikatten habersiz yaşıyorlar. Bilenler de vermiyor buna pek ehemmiyet. Bu noktada başlıyor işte büyük felaket. Bu mühim hakikati görmemek, anlamamak, yani yaradanını bilmemek, inanmamak, insan için en büyük bahtsızlık ve afettir. En büyük facia ve en feci felakettir. Çünkü Allah, kendine iman etmeyenleri cehennem ateşinde yakacaktır ebedi. İnananlardan dahi kendine isyan eden, yani emirlerini yerine getirmeyen, kulları cehennemde bırakacak bir miktar, bunlar tövbe ederse belki affa uğrarlar. Bunları Cenab-ı Hak bize haber veriyor ve Kur'an-ı Kerim'inde açıkça bildiriyor. Allah, İnsanlar gibi haşa yalan söylemez ve yine Hak Teâlâ sözünden asla dönmez. Yani emirlerini mühimsemeyenleri mutlak cezalandırır bu sözünün gereği. Hak Teâlâ'nın cezası çok ağırdır. Kendini bu cezadan mutlak kurtarmalıdır. Şu kısa hayat için eğer ahiretimiz cehennemde geçerse nice olur halimiz? Öyleyse ahirete hazırlık yap ki sende şu nazenin vücudun yanmasın cehennemde.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, herkes seni Allah'ını sevdiğin kadar sever, Allah'tan korktuğun kadar senden korkarlar, Allah'a itaat ettiğin kadar da sana itaat ederler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, herkes merak edebilir bu soruyu. Zaman zaman da geliyor zaten bize. Şimdi ibadetler yapıyoruz. Allah Teala emretmiş. Bunları yapıyoruz. Namaz kılıyoruz. Oruç tutuyoruz. Ne bileyim işte zekat veriyoruz. Kurban kesiyoruz falan. Şimdi bu gibi ibadetlerin kabul olup olmadığını tabii bilmiyoruz. Kabul olması için yapılacak bir şey var mı? Nasıl hareket edelim? Kabul oldu diyebilir miyiz yani böyle hareket edince de?
1: O %100 hiç kimse bunu diyemez. Çünkü kabul oldu ancak vahiy ile bildirilirse olur. Ona sorup peygamberimiz zamanında oluyordu. Mesela sahabe-i kiramdan bir zat işte harp, cihat ilan ediliyor. Herkes elinde gelen orduya yiyecek getiriyorlar falan. Birisi de diyor ki ya Resulallah bir avuç hurma. Evde bu kadar var, başka bir şey koy onu. Hurma yığının tepesine koyuyor. O arada işte eshab-ı kiramın arasında kendilerini Müslüman gösteren münafıklar vardı. Onlar konuşmaya başlıyor. Diyor senin bir avuç hurmayla ordu mu doyacak falan filan. Vay geldi Mustafa Bey ya. Allah Teala onun verdiğini kabul etti diye. Ona bitti. Bu bir. Bir de evet. Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh hazretleri kaza mı geçirdi ne oldu bilmiyorum. Çünkü okumadım. Şın harfini telaffuz edemezmiş. Ezan okurken eşhedü diyemiyor. Eshedü diyor. Sinle söylüyor.
0: Eshedü. Evet.
1: Eshedü diyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor Peygamber Efendimiz'e. Allah-u Teala Bilal'in sinlerini şın kabul ediyor. Otur sen kendine ya. Tamam. Kabul ediyor. Bitti yani. Sinlerini şın kabul ediyor buyuruyor. Yani vahiy ile bildirilir.
0: Evet, vahiy ile böyle vahiyle bildirilmediyse
1: ancak ehl-i sünnet alimleri kabul olma ihtimali yüksektir ifadesini kullanmışlar. Şartlarına uyulursa. Bunun için de her ibadeti, namaz, oruç, zekat, kurban, yani diğerleri, yani farz olan, nafile olan ne varsa ibadetten kabul olması için Allah-u Teala için yapılması ve böyle niyet edilmesi şarttır. Hani bizi izleyenler derler ki ya namazı başkası için kılamak. Niye kılmasın? Adam ha onlar sofu ya falan dur. Onlar göreceği yerde veyahut da gelir. Peki niye gitmişlerdir? Adam abdestsiz falan kalkar orada namaz kılar. Sonra da ya adamın hakkında konuşuyorsan bak namaz da kılıyor falan. Adam sırf aynı şekilde onlardan menfaatlenmek için namaz kılar gözüküyor. Ya zamanımızda artık herkes biliyor bunu. Adam mesela seçim zamanı geliyor. O için muhtar da olsa, belediye başkanı da olsa veyahut da milletvekili de olsa neyse falan bakıyorsun. Hani yani dindarların da oyunu alayım. Gidiyor onların çoğunlukta olduğu camiye gidiyor. Orada Yasin okuyor. Ondan sonra ne bileyim ben. Ya tabii onların kameralarda şey yapıyor falan. Namaz kılıyor.
0: Orada bir şeyler dağıtıyor.
1: Para bir şeyler dağıtıyor falan.
0: Hediyeler falan.
1: Bunlar bir faydası olmaz ki. Bir faydası olmaz. Hiç faydası olmaz. Dünyada 3-5 saf insan onu Müslüman zanneder. Sonra anlar onun da sahtekar olduğunu ama işte o kadar olur. Başka bir şey olmaz. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kötü niyetler ibadeti bozar. İbadetleri hoşa gidecek şekilde değiştirmek olamaz. Kendi hoşuna gidecek şekilde de olamaz. İnsanların beğendiği ibadeti Allah-u Teala da beğenir zannetmek pek yanlıştır. Mesela şimdi hoparlörle ezan okuyorlar. Hoparlörle namaz kıldırılıyor. Hoparlör caiz değildir. Bidattır. Benim konuşuyor böyle de. Ya İslamiyet'in emri bu arkadaşım. O zaman sen peygamberimizi tanımamışsın. Çünkü peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dünyanın başlangıcından sonuna kadar olmuş olacak bütün hadiseleri Allah-u Teala bana bildirdi ve gösterdi. Ben lazım olanların hepsini söyledim. Eğer öyle bir şey olsaydı öyle zaman gelecek ki o zaman insanlara ulaştırmak mümkün olmayacak. Dolayısıyla işte yeni keşfedilen hoparlör gibi sesi yükselten aletleri kullanın emir verildi. Halbuki peygamberimiz zamanında ses küpleri vardı. Ona bile izin vermedi. Efendim kalabalık olursa ya 90 bin kişiyle Arafat'ta namaz kıldı Peygamber Efendimiz. Peki nasıl kıldı? Aradan belliler vardı.
0: Onu yolunda göstermişler
1: Dolayısıyla efendim işte bu çok güzel oluyor falan. Senin güzel oluyor demenin bir anlamı olmaz. Allah-u Teala güzel oldu demesi gerekir. Allah-u Teala beğenmediğine sen aynı şekilde koşturup duruyorsun. Toprağın altına girince herkes görecek.
0: Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir zaman gelecek yapay zeka diye bir şey çıkacak. Ona ezan okutturun. Bilirdi yani.
1: Değil mi? Yapay zekaya imam yapın. Yani. Veya yapay zeka talimat verin senin adına namaz kılsın. Senin adına oruç tutsun. Değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. Halbuki ibadetlerin kabul olması için insanlar hoşuna gitmesi, görenlerin, dinleyenlerin çok olması değil, insanların aklı ermesi de faydalarını anlamasalar da İslamiyet'in bildirdiğine uygun olması lazımdır. Adamda bir ses var, bir okudu, bayıldım. Çalgıyla ilahi okuyorsun, bu da küfür olur buyuruyor. Çalgıyla ilahi söylemek de, bunu aynı şekilde dinlemek de. Şimdi aynı şekilde işi azıttı gitti. Oraya koyuyor, saz ekibiyle beraber geliyor. İlahi sazlı cazlı şarkı gibi söylüyor. Sonra bakıyorsun kadınlar da kalkıyor, şakıdık şakıdık oynuyor. Adı ne bunun? Coştuk efendim tabii. Ya öbür tarafta aynı şekilde tenkit ediyordum falan işte şarkı söyleyip bilmem ne. O haram. Ama seninki küfür oluyor. Çünkü sen ibadetin içerisine haram karıştırıyorsun. Evet zaten haram işliyor. Onun kurtulma ümidi vardır ama senin yok. Senin yok, Allah Teala korusun. Bütün ibadetlerin kabul olması, burayı da bitiriyorlar, getirmişler, helal lokmaya bağlıdır. Helal lokmaya bağlıdır. Hadis alimi Ahmed İbni Abdullah İsfihani Hazretleri Hilletül Evliya kitabında diyor ki, büyüklerden çoğu buyurdu ki ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. Hani Şah Nevşet Bahattin Buhari Hazretleri'ne birisi gelmiş demiş, herkes demiş aynı şekilde metüsena ediyor, şöhretiniz her tarafta şey yapılmış. Geldim demiş, beni misafir ettiniz, baktım ettim. Ama demiş farklı bir şey yok. Ben demiş geceleri namaz kılıyorum, gündüzleri oruç tutuyorum. Siz pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorsunuz. Yatsı yıkılınca yatıyorsunuz demiş. İşte sabah namazından önce kalkıyorsunuz. Onu herkes yapıyor demiş ya. Ya ne özelliğiniz var
0: sizin? Ben sizden fazla yaptığım halde.
1: Beni kimse duymadı.
0: Niye beni kimse bilmiyor?
1: Meşhur olamadım ben. Ya bu işin diyor sırrı ne? O anda pilav yiyorlarmış. Keramet pilav da vuruyor. Adam şaşırmış nasıl oluyor falan. Demiş bu pirincin. O pirincin tarlası abdestli ve besmeleyle sürülür. Pirinç tarlaya abdestli ve besmeleyle ekilir. Pirinç mahsulü yapıldığı zaman yine abdestli ve besmele yapılır. Uşru verilir ve bu pirinci pilav haline getirebilmek, yemek haline getirebilmek için de dağdan odun, çalı, çırpı abdestli ve besmeleyle toplanır. Besmeleyle pişirilir. Diyor ki bu pilavı ye, ister sabaha kadar ibadet et, istersen yat.
0: Yat uyu.
1: Yat uyu. Çünkü ibadetin 10'da 9'u helal lokmadır buyurmuşlar. Helal lokmadır. Onun için her mümin helal kazanmaya çalışmalı. Haramdan ve şüphelerden kaçınmalıdır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerif var. Allah-u Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allah-u Teala peygamberlerine emir ettiğini müminlere de emir ettiği ve buyurdu ki ey peygamberlerim helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emir etti ki ey iman edenler sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duasını kabul olur buyuruyorlar. Hadis-i şerif bu. Yani haram yiyenin duası kabul olmaz, ibadette kabul olmaz buyuruyor. Haramı, helali, şüphelileri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan kimse haramdan kurtulamaz. Dolayısıyla ibadetleri de sakatabilir.
0: Hocam bu önemli konunun ardından hemen bir şey daha sormak istiyorum. Zilhicce ayı tabii bugünlerde bu söz konusu. Tutulan oruçlar var. Özellikle Zilhicce ayının hani ilk 10 günü yapılan ibadetlerle ilgili hadis-i şerifler falan da var. Dolayısıyla Müslümanlar oruç tutuyor. Zilhicce ayında tutulan bu oruçlara başka niyet yapılabilir mi? Veya nasıl niyet yapmak lazım? Şöyle biraz daha spesifik sorayım. Kazaya niyet edebilir miyiz? Aynı sevabı alır mıyız gene?
1: Şimdi Mustafa Bey, mesela Recep ayında oruç tutmak. Niyet ettim Recep orucuna denmez. Şaban ayında oruç tutuyor. Niyet ettim Şaban orucuna denmez. Önemli olan Recep ayı içerisinde oruç tutmak faziletlidir. Şaban ayı içerisinde oruç tutmak faziletlidir. Ve Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisinde oruç tutmak faziletlidir. Veyahut da ibadet faziletlidir. Bu 10 gün içerisinde. Dolayısıyla bu oruca niyet ettim Allah rızası için oruca diyebilirsin. Adak orucun varsa niyet ettim adak orucuna diyebilirsin. Nerede tutuyorsun? Zilhicce ayının içinde. O Zilhicce ayına mahsus olan sevaba kavuşuyorsun. Oradaki niyet kaza olabilir, adak olabilir, yemin kefareti orucu olabilir. Veyahut da Allah sarsın dersin, nafile olarak şey yaparsın.
0: Ama orada tuttuğun için?
1: Orada tuttuğun için
0: o sevabı da alıyor.
1: Mesela şeyde de kaza namazları konusu anlatılırken bu Muhammed Sadık Efendi'nin Nevadir-i Fıkhiye kitabında alınmış. Tam İmran Saadet-i kitabı da oradan nakil yapıyor. Mesela bazıları sünnet terk edilemez. Mesela öğle namazı ilk sünneti. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o öğlenin farzından önce 4 rekat namaz kılmıştır. Buna sünnet demedi. O yaptığı için sünnet. Buna sünnet demeyip de kaza dese, adak dese, nafile dese. Yani öğlenin 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kıldın mıydı o sünnet yerine geliyor. Ha çok kimse cahil olduğu için, fıkıh bilgisi de olmadığı için, ayet okur, hadis mana, kafasına göre mana verdiği için bunu da anlamıyor. Olur bir canım, bel olmaz canım falan deyip duruyor falan. Milletin de kafasını karıştırıyorlar. Yani kaza borçlarını bitirtmiyorlar. Halbuki Zilhicce ayında mesela diyelim ki Şevval ayında tutamadı da Zilhicce ayında bu günlerde dedi saatine kavuştu. Muayyen günde oruç tutamadı ve hatta erkek hastalandı tutamadı. Zilhicce ayında tutar.
0: Kazayı tuttu.
1: Kaza oruç tutar. Yani zaten o kaza oruçta işte Zilhicce'nin ilk 10 günü deniyor da 10. gün bayram. 9 günü. Orada oruç tutmak, ondan sonra sadaka vermek, diğer tesbihatlarda bunlar çok faziletlidir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir defasında açlıktan neredeyse karnım sırtıma yapışacaktı. Mideme taş bağladım. Birisi beni evine götürsün de bir şeyler yedirsin diye eshab-ı kiramın gelip geçtiği yol üzerine oturdum. Önce Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geldi. Ona Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi sordum. Maksadım beni evine götürüp bir şeyler yedirmesiydi. Sonra Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh oradan geçiyordu. Ona da bir ayet-i kerimeyi sordum. İkisi de beni götürmediler. Sonra aniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bana bakıp yüzümden aç olduğumu anladı. Ey Ebu Hüreyre, benimle birlikte gel buyurdu. Resulullah'ı takip ettim. Mübarek zevcelerinden birinin evine gittik. Yanınızda hiç yiyecek bir şey var mıdır diye sordu. Eve falan kimse sizin için biraz süt hediye göndermiş dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Ebu Hüreyre git Eshab-ı Soffa'yı çağır buyurdu. Eshab-ı Soffa malı, çoluk çocuğu olmayan sahabiler idi. Mescitte kalırlar ve Eshab-ı Kiram onlara bakardı. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye gelince ondan hem kendisi yer hem de Eshab-ı Soffa'ya verirdi. Sadaka gelince kendisi yemez, onun tamamını Eshab-ı Soffa'ya verirdi. Ben kendi kendime, o sütten önce biraz içseydim, sonra Eshab-ı Soffa'yı çağırsaydım. Çünkü onlar gelirse, bana bir kase sütten ne kalacak diye düşündüm. Sonra Eshab-ı Soffa'yı çağırdım. Hepsi gelip, Resulullah'ın huzuruna oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Ebu Hüreyre süt kasesini al bana ver buyurdu. Sonra tekrar bana geri verdi. Bunu herkese ver. Hepsi içsinler buyurdu. Eshab-ı Soffa'nın hepsi tek tek o kaseden süt içtiler. Ben ve Resulullah henüz içmemiştik. Resulullah süt kâsesini elimden mübarek eline alıp yine bana geri verdi ve iç buyurdu. Sütten bir miktar içtim. Yine iç buyurdu. İçtim. Bir daha iç buyurdu. Tekrar içtim. dördüncü defa iç buyurdu. Ya Resulallah, artık içmeye mecalim kalmadı. İyice doydum dedim. Elimden süt kasesini alıp, kalan sütü de kendileri içtiler.

0: yemesi ve kullanması haram olan şeyler. Berikada mide afetlerinde diyor ki, yemesi içmesi haram olan şeyler şunlardır. 1. Haram-ı li'aynihi denilen, kendileri haram olan şeylerdir. Leş, hınzır eti, şarap böyledir. Çok içince sarhoş yapan sıvıların, azını içmek de haramdır. Mahmasa halinde olan, yani açlıktan ölmek üzere olan ve ikrah edilen, yani öldürmekle korkutulan kimseden başkalarının bunları yemeleri, içmeleri haramdır. 2. Kendileri haram olmayıp, Darülhad'deki kâfirlerden dahi gasp, sirkat, rüşvet yoluyla alınan veya Darülislam'da kâfirden dahi fasit akt, yani şartlarına uymadan yapılan sözleşmeyle satın alınan şey. Bu şey, mülk olur ise de, mülk-i habistir, kullanması haramdır. Geri vermek, alınmış olan bulunmazsa, fakirlere sadaka olarak vermek lazımdır. 3. Doyduktan sonra yemek haramdır. 4. Toprak, çamur gibi zararlı şey yemek. 5. Zehirli şeyler. Bakır çalığı, zehir karıştırılmış yemek. Zehirli ot, kokmuş et. Kurtlanmış et, meyve, peynir de böyledir. 6. Alışkanlık yapan uyuşturucu maddeler. Esrar otu, afyon, morfin, benzin böyledir. Bunların ilaç olarak tabibin izin verdiği kadar kullanılması caizdir. 7. Necaset, idrar, damardan çıkıp akan kan, pislik böyledir. 8. Temiz fakat iğrenç olan şeylerdir. Sümük, kurbağa, sinek, yengeç, midye gibi şeylerdir. Açlığı giderecek kadar yemek ve avret yerini örtecek ve soğuktan sıcaktan korunacak kadar giyinmek farzdır. Bunlara nafaka denir. Nafaka parasını kazanmak için çalışmak da farzdır. Hikmetten 7 iyi huy meydana gelmektedir. 1. Birincisi zekadır. Bir melekedir. Bir alışkanlıktır. Bunun yardımıyla insan bilinen şeylerden bilinmeyenleri çıkarır. Delilleri bir araya toplayarak aranılan şeyleri bulur. Bunu kazanmak için malum şeyler yardımıyla meçhul olan şeyleri bulmaya çalışmak, hesap, matematik ve hendese, geometri problemleri çözmek lazımdır. 2. Sürat-i fehimdir. Buna sürat-i intikal de denir. İhtiyaç olunca lazım olan şeyi hemen anlayan melekeye denir. Bir şey işitince, onun aksini, tersini de hemen anlar. Zeka, düşünmede ve incelemede, yani fikirde ve nazarda olur. Yani bilinen şeyleri inceleyip, bunlardan bilinmeyen bir netice elde eder. Sürat-i fehm ise, fikirden ve nazardan başka şeylerde olur. 3. Zihin açıklığıdır. İstediği şeyleri çabuk anlamak, elde etmektir. 4. Dikkat etmektir. Düşünceler mani olmayıp, istediği şeye teveccüh etmektir. 5. Teakkuldür. Lüzumlu şeyleri öğrenirken, her şeyin haddini, sınırını aşmamaktır. Yani, lüzumlu olanı terk etmez, lüzumsuz olanla da meşgul olmaz, vakit öldürmez. 6. Tehaffuz. Yani, unutmamaktır. Ruhun akıl erdirdiği, anladığı bilgileri unutmamasıdır. 7. Tezekkürdür. Hafızadaki bilgileri her istenilen zamanda hatırlamaktır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'deki 1. Abdülhamit Han Türbesi'nin artık iç mekanında bulunan Nakş-ı Kademi Şerif'in yanından sesleniyorum. İşte şu ışık yanan penceredeki Nakş-ı Kademi Şerif buraya türbe yapıldıktan daha sonra konmuş. Bir şeyh efendi getirip koydurmuş. Böyle Nakş-ı Kademi Şerifler mesela Eyüp Sultan'da halen mevcut. Daha başka memleketlerimizde mesela Mardin'de Hatuniye Camii'nin içerisinde var. Daha başka yerlerde de böyle Nakş-ı Kademi Şerifler var. Dünyanın başka yerlerinde de var. Birinci Ahmet Han Sultanahmet Camii'ni yaptırdığında camiye Mısır'daki Kayıtbay türbesinde bulunan Nakş-ı Kademi Şerif'i daha önce getirtmiş. Tabii cami daha ortada yok. Getirtmiş ve Eyüp Sultan'a koydurmuş. Daha sonra caminin bitiminde de cami çünkü tamamı hepsi birdenbire bitmedi efendim. Peyderpey bitti. Hatta 1. Ahmet Han'dan sonra da yapılan üniteleri vardır külliyenin. Ve caminin tamamlanan yerleri vardır. Ama temel kazması, işte kubbe kilit taşının konması gibi birçok merasimlerde 1. Ahmet Han bizzat kendisi fiilen vazife yapmıştır. Bu Nakş-ı Kademi Şerif'i Sultanahmet Camii'ne getirtirir ve bir iki gün sonra rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Efendimizin huzurundadır ve Kayıtbay kendisinden davacıdır. Efendim benim türbemde bulunan Zatınızın Nakş-ı Kademi Şerif'ini İstanbul'a taşıttırdı, şimdi de kendi yaptırdığı camiye koyuyor diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1. Ahmet Han'ın yüzüne hiç teveccüh etmezler. O kadar üzülür ki efendim kanter içinde uyanır. Hemen ertesi günü çıkarttığı bir ekiple Nakş-ı Kademi Şerif'i Mısır'da Kahire'deki Kayıtbay'ın türbesine gönderir. Kolay mı efendim? Sahibi ortaya çıktığında insan eli ayağı kesilir. Efendim 1. Abdülhamit Han'ın türbesi ve 4. Mustafa'nın oğlu 4. Mustafa'nın sandukası ve iki sanduka yan yana. 2. Mahmut Han buraya çok sık gelir giderdi. Ziyaret ederdi babasını. İnsan ziyaret etmez mi efendim? Bir Ramazan-ı Şerif'te, çok gezerdi 2. Mahmut Han. Musahibi Said Efendi ile beraber bu türbeye gelirler. İftar vaktine de şöyle bir saat falan var efendim. İkindi namazları kılınmış. Böyle gün yumuşamış herhalde yaz aylarıydı da gelirler. Said Efendi der ki efendim buradaki türbedar çok kahve tiryakisi. Efendim. Ve biraz da şaka kaldırır efendim der. Gelirler beraber efendim. Tabii Sultan Mahmut Han gelince türbedar mangalı yakmış, cezveyi hazırlamış, kahve kavanozu hazırlamış. Daha iftara bir saat var ama tiryakiler bu halden anlarlar efendim. Tiryakiler bu halden anlarlar. Sigara tiryakisi, kahve tiryakileri beni daha rahat anlıyorlardır. Mahmut Han hiç bunların farkında değilmiş gibi gelir. Babasının tabii bunlar yeni yapılan şeyler, kavuklar efendim, sandukaların başına konar. O zamanlar sarma şeklinde. Normal sarıktı. Sarık olarak vardı kavuklar. Efendim sarılan tülbentler yani. Diyor ki ya Said Efendi bu rahmetli babamın baş ucundaki sarık çok kirlenmiş değil mi diyor. Evet efendim diyor. Çok bakımsız kalmış diyor. Ya bir de sarık da düzensiz herhalde değil mi diyor. Evet efendim düzensiz diyor. Ne söylediyse Said Efendi de onu daha şiddetli bir şekilde tasdik ediyor. Türbedar tabii ala al moru mor ayakta ama yani bir yandan da iftar vakti sıkıştırmış. Yani burnunda tütüyor şimdi kahve tiryakisinin. Diyor ki Türbedar Efendi bir daha böyle görmeyeyim. Sen şimdi hemen şimdi şu sarıkları aç, düzelt, sar. İftar olmadan da bu bitsin falan diyor. Peki efendim falan diyor ama ya yetişmez ki efendim diyor padişahım falan. Yetişir canım ne demekmiş yetişmezmiş. Yetişmez mi abi? Yetişir efendim yetişir diyor. Adam artık öyle bir noktaya geliyor ki efendim hani şurada 9 düğüm var da 9 boğum var. 9. boğum en son Yani oradan çıktıktan sonra geri dönmez sözler biliyorsunuz. Dokuzuncu boğuma gelince adam bütün hürmeti, saygıyı, her şeyi bir tarafa bırakıyor. Be padişahım diyor. Rahmetli babanız diyor. Yarın sabahleyin bayram namazına efendim diyor. Eyüp Sultan'a mı gidecekler yani? Onun için mi kıyafetini böyle hazırlayayım diyorsunuz? Müsaade edin diyor, ben iftarımı edeyim. Ondan sonra ne istiyorsanız, bana ne diyecekseniz deyin, ne yapacaksanız yapın efendim diyor. El ayağı titriyor böyle. Zaten maksadı şaka yapmaktı. Ona bazı ihsanı şahanesi oluyor ve gönlünü alıyor. Helalaşıyorlar, öyle gidiyorlar. İşte bu sandukanın başında o olay geçiyor. Peki bu Abdülhamit Han'ın, birinci Abdülhamit Han'ın hayır eserlerini bir de dile getirelim. Esas burayı yapan mimar Beylerbeyi Camii'ni yaptı. Beylerbeyi Camii'nin yeri hakikaten çok asude olarak seçilmiş. Çok uzaklardan Beylerbeyi

birkaç sene kaldı efendim. Onun için de ikinci Mahmut Han sık sık hem babasının yaptırdığı Beylerbeyi Camii'ni görmeye giderdi. Orada cuma kılardı. Hem de derdi ki Sait Efendi'ye, burada Hırka-i Şerif'in kokusu var. O nasıl kokuyu duyuyorsa efendim. Evet. Emirgan'da bir cami yaptırdı. Efendim Medine-i Münevvere'de bir medrese yaptırdı. Hanımları Ayşe Hanım'la Binnas Hanım burada metfunlar. Şebekelerini sizlere gösterdik. Oğulları var. Oğulları da efendim, mesela bir tanesi efendim 7 yaşında çiçekten vefat etmiş. İşte burada. 4. Mustafa Han hakkında da birazcık bilgi vereyim zamanımızın müsaadesi nispetinde. Sultan 1. Abdülhamit Han'ın oğludur. 2 oğlundan birisidir. Biri de zaten malum hadisten sonra padişah olan 2. Mahmut Han'dır. Ondan da kısaca bahsedeceğim. İşte onun sandukası burada. Bunda süslemeler, şebekesindeki süslemeler de aynı babasındaki motifler, birebir aynı ustanın elinden çıkmış, öyle zannediyorum. Hem fil dişi, hem bağa, hem de sedef kalkmalar kullanılmış. 1779'da doğdu. Yani babasının vefatından 4 sene önce doğdu. 1807'de de 3. Selim Han'ın tahttan indirilmesi olayından sonra başa geçti. Tabii 3. Selim Han tahttan indirilip Cimşirlik bölgesine gönderilirken, yani daha doğrusu Cimşirlik demeyelim de haremdeki hal edilen padişahın kapatıldığı 3. Selim dairesi denirdi ona. Daha sonra Abdülaziz Han da oraya hal ettikten sonra maalesef koymuşlardı. Oraya götürülürken 4. Mustafa da karşıdan geliyor. Amca yeğen karşılaşıyorlar. Ve bu amca yeğen karşılaşmasında tabii 3. Selim Han kendisi diyor ki, niye böyle oldu? Baba gibi büyütmüş onu efendim. O hale getirmiş. Padişah olacak çağa gelmiş. Maalesef isyancıların dolduruşuna gelip öz amcasını, öz babasından daha çok kendine emek veren insanı tahttan indirilmeye vesile olmuştur. Çok böyle kırgın ama yaralayıcı birkaç kelime geçmiş aralarında. Hepsi o kadar. Bir beddua falan yok efendim. Tabii bunu duyan, 3. Selim Han'ın kapatıldığını duyan ve niye 3. Selim Han ortadan kaldırılmaya çalışıldı? Çünkü Nizam-ı Cedid'i kurmuştu. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracaktı. Fitneciler bu işte faryap ettiler. Bütün kazanların altına ateşleri attılar, fitne kazanların altına. Ortalık kaynadı. Kurulmuş olan Selimiye Kışlası'ndaki Nizam-ı Cedid birlikleri ilave edildi. Selimiye Camii'ne dahi taarruz etmeye kalktılar efendim. Vay, bunlar işte yeni ordu için yapılan cami diye. Caminin nesi var efendim? Bugün ben girerim, yarın sen girersin. Böyle bir karışıklık içerisinde bir kolu da, yani bu Nizam-ı Cedid'i kurarken gizliye riayet ederek 3. Selim Han Tuna boylarında Alemdar Mustafa Paşa'nın emrinde oradaki ayanlar denilen idarecilerle bir kolunu kurmuş. Ne olur ne olmaz İstanbul'da iş başa gelirse diye. Alemdar Mustafa Paşa 12 bin askeriyle İstanbul'a geldi. Maksat 4. Mustafa Han'ın elini öpmek. Niye geldin İstanbul'a? Elini öpmüyor. 12 bin asker ne? O da benim askerlerim, bana hasret kalmasın. Yanımda getirdim. Davut Paşa Kışlası'nda askerler kaldı. Padişah'tan izin istendi. Padişah hay hay buyursunlar gelsinler dedi. Başka çaresi kalmadı. 12 bin tane komutanlarına bağlı asker ve saraya geldiler. Selim Han'ı kapatıldığı yerden çıkartıp iclas edecekler. Yani tahta oturtacaklar. Ve 4. Mustafa Han'ı da hal edecekler. Mustafa Han'ı hal ettiler. Fakat 3. Selim Han'ı tahta çıkarmak için bulamadılar. Çünkü o fitneciler Selim Han'ı kapatıldığı odada. Ama bir rivayette 2. avlu ile 3. avlu arasındaki arz odasının kenarındaki sahanlıkta sağ yanağındaki sakallar kesilmek, kanlar akmak suretiyle şehit etmişlerdi. Ve cenazesini de oraya uzattılar ki Alemdar Mustafa Paşa gelince öldüğünü görsün de bu teşebbüsten vazgeçsin diye. O da cesede sarıldı, ağladı ve senin öcünü inşallah alacağım padişahım diye orada kendi kendine yeminini etti. Bu arada da hayırsever bir cariye hanımefendi, o sıralarda 16 yaşlarında olan Şehzade Mahmut, ki padişahlık sırası onda olacaktı, onu ne yapıp etip harem

basıp da onu da öldürmeye çalışanları bertaraf etmek suretiyle küllü mangalı üzerlerine serperek o an Allah Teala öyle şehitmiş ve Sultan Mahmud Han 1808'de efendim ağabeyi 4. Mustafa hal edildikten sonra başa geçti. Onun canına kıydırmadı ama 4. Mustafa'yı tekrar tahta geçirmek isteyen isyancı Yeniçerilerin teşebbüsleriyle alimlerin de fetvaları almak suretiyle 4. Mustafa Han'ın hayatına son verildi. İşte birisi memleketinin 25 bin kişisini Ruslar kılıçtan geçirdi diye üzüntüden vefat eden bir baba ve isyancıların tehditleri altında amcasının yerine tahta geçmiş olan ve ondan sonra da tekrar devleti tehlikeye atmasın diye hayatına son verilen evlat. Biri baba öz, biri evlat öz. Hayat bu efendim. İşte burada görmekte olduğunuz 20 tane sanduka hanedane mensup kızlı erkekli vefat edenler hepsinin de başucuna birer levhayla isimleri ve kimin çocuğu, kimin evladı, kimin hanımı olduğu şeklinde yazılarda konmuş. Bu da faydalı bir işlem olmuş. Efendim burası tek kubbeli, kubbesi de hakikaten büyük tutulmuş bir cami, tarihi cami büyüklüğünde kubbesi tutulmuş. Köşelerde de enteresan şekilde çok yumuşak yarımşar ama küçücük kubbeler konmuş. Sanki sadece o köşenin virajını almak için yapılmış güzel sanatkarlık örneği bir yerdir. Ve türbenin kuşağı, pencere üstündeki kuşağı tam bir dikdörtgen de değil, oralarda yumuşatılmış efendim. Kare de değil, elips de değil, böyle ikisinin arasında köşeler yumuşak bir yapı. O kuşağı Sure-i Mülk, yani halkımızın tebareke suresi, Sure-i Şerifi dediği Sure-i Mülk boydan boya yazılmış. Buradan başlıyor böyle devam ediyor. İne çıka kapının üzerinde bir kapıya uymuş efendim çıkıyor. Ondan sonra da tekrar düzelip gidiyor ve Nakş-ı Kadem-i Şerif'in üstünden de geçiyor. Efendim Hamid-i Evvel Hazretleri'nin hakikaten birçok yaptığı işleri daha anlatmaya vakit bulamadık. Ama gerisinde artık sizler tarih sayfalarına gömüleceksiniz. İnternet her zaman insanlara sağlam bilgiler vermiyor. Veya bizim programlarımızı devam edeceksiniz. Burada olmazsa burada anlatamadığımızı başka bir programda sizlere anlatmaya çalışırız. Süremizin sonuna geldik. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 95. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevne muharebeleri ile beraber yaşananları sizlere anlatıyorduk bundan önceki bölümlerinde. Devam ediyoruz. Asya'daki hasım kuvvetler, bu arada tabii bir ara çıkış yapıyor. Doğu Anadolu cephesindeki Ahmet Muhtar Paşa efendim'nin bulunduğu bölgedeki durumu da birazcık gazetelerden öğrendiği kadarıyla veya karşı taraftan duyduğu kadarıyla anlatmaya çalışıyor. Hasım kuvvetler birbirlerinin karşısında bekleyip duruyorlardı. Doğuda. 25 Ağustos'ta yapılan Kızıltepe muharebesi neticesiz kalmıştı. Bazı ufak tefek vakalar olmuşsa da bunlardan ne kar ne de zarar hasıl olmuştu. Ruslar müdafaa, savunma vaziyetindeydiler. Bir miktar ilerlemişlerdi. Türkler taarruza geçmiş fakat muvaffak olamamışlardı. Beklenmeyen bir bozgun, yani bir erin paniğiyle koca ordu Sarıkamış'a kadar Ruslar geliyor diye çekilmiş. Orada da Horoz Boğazı'ndaki bir top arabasının, yani topun mermi arabası, kapaklı diyorlardı o arabaya, bir tümseyi aşarken önüne gelmiş bir engeli, askerler de yüklenmişken birdenbire aşıp da sarsılınca maalesef o arabadaki top cephaneleri patlamış ve çok fazla da ölümler olmuş idi. Askerlikte bu tip kazalar olur mu? Olur. Her zaman olur mu? Her zaman olur. Arazideseniz, siz dümdüz asfalt ve beton bir yolda hareket etmiyorsunuz ki. Değil böyle kazalar. İnsan normal yolda yürürken bile bir taşa tökezlenip bir uçuruma yuvarlanıp paramparça olur. Plevne hatıralarında da bugüne kadarki bölümlerde böyle bir öküz arabasının öküzüyle beraber uçuruma yuvarlandığını sizlere arz etmiştim. Donanmanın harekatından bir netice alınamamış. Filonun başındaki İngiliz amiralinden beklenen ümitler boşa çıkmıştı. Şimdi Abdülhamit Han zamanında İngiliz zabitlerinin Bahriye'de de görev aldıklarını görüyoruz. Bu Kırım Harbi'nde başlamış idi. Böylece devam etti bu. Büyüyerek, çoğalarak devam etti. En sonunda Abdülhamit Han baktı ki bütün donanmanın zabitan grubu, süvarisi, komutanı, çakçı başısı, yani gemideki bir makine aksamının komutanı vardır. Bir de geminin muharip kısmının komutanı vardır. İkisi de İngiliz. Bütün donanma gemilerinde. Düşündü ki bu donanmayı ben bir yere göndermeye çalışsam düşmana karşı, bu İngilizler alıp gitseler donanmayı İngiltere'ye teslim etseler benim yapacak hiçbir şeyim yok. Bunun için de donanmada bir ayıklama yapması lazımdı. Ya ben İngilizlere ayıklıyorum diyemezdi. İngiliz gel dost olalım derken Mısır'ı işgal ediyordu. Bu ara bilgileri de vermek durumundayım. Yanlış anlaşılır çünkü sık sık işte Abdülhamit Han başa geçti, donanmayı Halic'e hapsetti. Ne hapsetti canım? O da şöyle bir taktik uyguladı. Arızalanan gemilerin onarımı için Haliç'teki tersanelere çektirdi. Taşkıcak tersaneleri vardı orada. Oraya çektirdi. Parça bekliyorlar. Arızası yapılacak. Biri daha arızalandı, biri de ödenek verilmiyor. Hasreten verilmiyor ki hiç olmasa gemileri böyle battal tutabilelim. Aksi halde İngilizlerin elinde. Bir acayip pozisyon vardı. Plevne'de de Tuna yoluyla böyle bir takviyeyi donanma yapamadı. 6 Eylül 1877 günü bir emirle müşir Osman Paşa, Ruslar batıdan Nuada her istikametten yaklaşıyor. Bir gün sonra hücumları bekleniyor. Fakat Allah'ın yardımıyla askerlerimin bundan evvelki harplerde olduğu gibi kahramanca dövüşeceklerine, çarpışacaklarına emin olduğu cihetle bu hücumdan korkmadığını bildirdi. Askere böyle bir günlük emir yayınladı efendim Gazi Osman Paşa. Harp hazırlıklarımızı yaptık. Ferik kıtaları teftiş etti. Allah'a bize yardım için yalvardık. Nöbetçi olmayanlarımız elbise üstümüzde ve silahlarımız ellerimizde yattık. Hatırayı yazan kimse Herbert, von Herbert. Ben bölümden çıkan ileri karakol postalarını teftiş için tabur komutanımız binbaşı Taki ve Ferik Adil Paşa'nın yaveriyle birlikte bütün geceyi uykusuz geçirdim. Bu üç kişi geceyi uykusuz geçiriyorlar. İleri karakol postalarını, oradakiler ne yapıyorlar? Düşmana en uç noktadalar ileri karakol postaları. Rüzgar batıdan şiddetle estiği için yaklaşan düşmandan ses seda yoktu. Ayın 5'ine kadar iyi giden hava birdenbire değişti. Aniden hava bulutlanıp bora çıktı. Gece pek karanlıktı. Büyük felaketlerden önce insanın heyecanı ve korkusu tekrar başladı. Bu hali üzerimden silkip atmam, ne bir yıldızdan ne de bir kulübe penceresinden ışık almayan bu zifiri karanlık gecenin içinde saklı olan akıbete, ölüme göğüs germem lazımdı. O andaki psikolojisini kaleme dökmüş efendim. Rüzgar uğultusunu arttırıyor ve ben bunu ölüm halinde bulunan bir adamın göğsü kalkıp böyle gibi herhalde kalkıp inerek aldığı nefeslere benzetiyordum. Zaman bütün kuvvetiyle büyük hadiseler, korkunç boğazlaşmalar hazırlıyordu. Çirkin, rutubetli bir günün, haşa tabii günün çirkini olur mu efendim? Bir Müslüman bunu demez ama bu adam İngilizim diyor zaten. Ama Müslümanlarla beraber Müslüman toprağı için, Müslüman devlet için çarpışıyor. Çirkin, rutubetli bir günün tan yeri ışırken yanından ayrıldığım binbaşı ta ki bana bütün tabiyada benim muhakkat olarak komut ettiğim bölükten daha muntazam, daha iyi olanı bulunmadığını söylemek lütfunda bulundu. Aferin von Herbert diyor. Ya bizim bu tabiyada diyor senin bölüğün numune bir bölük diyor. Onun gibi intizamlısı yok diyor. Daha sonra İncil'den birkaç ayet okudum. Annemin imzasını öptüm. ve 1-2 saat dinlenmek için yattım. Şimdi annenin imzasını niye öper insan? Öpmek şimdi moda ya efendim. Tabut öpüyoruz. Daha başka şeyleri öpüyoruz. Resim öpüyoruz. Camı öpüyoruz. Eşikleri öpenler var. Çeşitli yerlerde. Dinimizde böyle eşyaya böyle manevi bağlılığı olacak şekilde hürmet yasaklanmış zaten. Ama bu İngilizler zaten İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini tanımayacak hale getirmişlerdi. İngilizler de öyle, papalar da öyle, başkaları da öyle. Elhamdülillah Müslümanlık asıl geldiği gibi duruyor. Şimdi onun için de hamle üstüne hamle yapıp onu da bunlara benzetmeye çalışma gayretinde olan gafiller var. Allah-u Teala onlara fırsat vermesin. 6 Eylül günü, ertesi günü yani Plevne ordusu her biri 12'şer taburluk 3 fırka ile 36 tabur etti. 12'şer taburluk 3 fırka. 10 tabur ihtiyat kuvvetiydi. Yani 46 tabur. Birinci fırkanın 4, ikinci fırkanın 3, üçüncü fırkanın 2 tane de top bataryası vardı. Topçu bölüğü. Tabii tek top değil bu. 3 batarya ihtiyattaydı. 7 Eylül'de erkenden 3. fırkanın 2. taburu 1.'ye nakledildi. 1. fırkaya. Böylece 1. fırkada 14, 2. fırkada 12, 3. de ise 10 tabur kaldı. Dedik ve 95. bölümü de burada noktaladık. İnşallah 96. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlarız.

Değerli dinleyiciler, Boğaziçi'nin asırlar boyu devam eden şairlere, yazarlara ilham kaynağı olan şiirli bir sükunu vardır. Bu sükunet 19. asır ortalarında bir gün kayboldu. Nasıl kayboldu? Şirket-i Hayriye'nin kuruluşuyla kayboldu. Yerini çark gürültülerinin, vapur düdüklerinin ve dumanlarının doldurduğu bir başka dünyaya bıraktı. Boğaziçi'nde yıllar yılı bir yakadan öbürüne yolcu taşıyan, birbirinden güzel, usta işi, sülün gibi zarif iki çifte piyadelerin, pazar kayıklarının yerini yandan çarklı şirket-i Hayriye gemileri aldı. Artık Boğaziçi'nde kayık devri kapanmış, buharlı gemi devri açılmıştı. Şirketin kuruluşundan önce Boğaziçi pek gelişmemişti değerli dinleyiciler. İstanbul'un öbür semtlerinden ayrı bir dünya gibiydi. Devamlı sakinleri, yani yaz kış burada oturanlar, geçimlerini denizden sağlayan balıkçılardı. Bir de vazifeleri icabı İstanbul'da bulunan yabancılar burada otururdu. Bu yabancılar aldıkları hususi izinle Boğaziçi'nde Büyükdere'de oturdukları için kısa zamanda o çevrenin inkişaf etmesine, gelişmesine yol açmışlardı. Şirketin kuruluşundan önce Boğaziçi'ne işleyen yabancı bandıralı iki gemi de onları vazifelerine götürüp getirirdi. Vatansever iki Türk, Fuat ve Cevdet Paşalar, bir anonim şirket kurarak hem Boğaziçi'ndeki yolcu nakliyatını yabancıların elinden almayı, hem de Boğaziçi'ni inkişaf ettirmeyi düşündüler. Yurdumuzda ilk anonim şirket olan Şirket Hayriye, işte bu düşünceyle ilk defa bu iki devlet adamının zihninde şekillendi. Hem de nerede şekillendi biliyor musunuz? Hamamda. Evet, Cevdet Paşa ile Fuat Paşa hamamda yıkanırken bu meseleyi müzakere ettiler. Hatta talimatnameyi de hemen oracıkta kaleme aldılar.

Değerli dinleyiciler, 1850 yılından önce de Boğaz içine vapur işliyordu. Yalnız bu vapurlar İngiliz ve Rus vapurlarıydı. Bu ilki ülkenin bandırasını taşıyan vapurlar sadece Boğaz'a değil, imparatorluğun çeşitli limanlarına da seferler yapmaktaydılar. Ancak vapur sayısı çok azdı ve daha ziyade yabancılar taşınıyordu. Bunun üzerine hükümet daha 1844 yılında Fevaid-i Osmaniye şirketini kurarak yolcu taşıma inhisarını kendisi almıştı. İdaresi Mustafa Fazıl Paşa ve Bogos Bey'e verilen Fevaid-i Osmaniye Boğaz içine sık seferler yapamıyordu. Vapur ve yolcu durumu buna imkan vermiyordu çünkü. Seferler yolcu azlığı, hatta yolcu yokluğu yüzünden kışın kaldırılıyordu. 1849 yılında Boğaz içine 3 vapur çalışıyordu. Bunlardan biri Fevaid-i Osmaniye idaresine ait Hüma Pervaz adlı gemiydi. Diğerleri de İngiliz ve Rus bandıralı gemilerdi. Fevaid-i Osmaniye vapurlarının kendilerine has hususiyetleri vardı değerli dinleyiciler. Mesela kuruluşundan bu yana 5 yıl süreyle dış hatlara sefer yapan vapurlara kadın yolcu alındığı halde, bugünkü tabirle şehir hatlarında işleyen vapurlara Müslüman kadınlar ilk zamanlar alınmamaktaydı. Ancak 1849 yılında Boğaz içine işleyen diğer gemiler hanımları da taşımaya başladığı için bu yasaktan vazgeçildi. Vapurlara ayrı bir bölümde oturmak şartıyla İslam kadınları alınmaya başlandı. Rus vapurunun İslam kadın yolcuları taşıması ise yasaklandı. Fevaid-i Osmaniye şirketi daha sonraları şirket hayriyenin kuruluşuyla çalışma sahasını Kadıköy yakasına, adalara ve dış hatlara inhisar ettirdi. Boğaz içini yeni kurulan şirkete bıraktı.

Değerli dinleyiciler, kayık asırlarca Boğaziçi'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmiştir. Türk oymacılık sanatının ince örnekleriyle bezenmiş, bilhassa Türk kırmızısı rengini taşıyan piyade, pazar kayığı, iki çifte, üç çifte gibi çeşitli şekillerde adlandırılan kayıkların ilkbahar ve yaz aylarında müşterisi bol olurdu. Her biri ayrı birer şaheser olan saltanat kayıkları ise başka bir alemdi. Dalgaların üzerinde süzüle süzüle gidişi halkta büyük bir heyecan hasıl ederdi. Boğaziçi edebiyatımızda yalnız denizi, mehtabı yalılarıyla değil, kayıklarıyla da girmiştir. Şirket Hayriye Vapurları'nın işlemesinden sonra değerli dinleyiciler, Boğaziçi'nde kayıklara olan alakanın gitgide azaldığını görüyoruz. Halk yavaş yavaş da olsa bu emektar nakil vasıtasını terk etmeye, o çağa göre efendim daha yeni bir buluş ve medeniyet örneği olan şirket vapurlarına binmeye başlamıştır. İlk zamanlarda sadece bir özenti, bir merak yüzünden olmuştu bu rağbet. Sonraları ciddi bir alışkanlık halini aldı. Kayıklar iyiden iyiye terk edildi. Şirket vapurlarının işlemeye başlaması ile bu buharlı teknelerin ekmeklerini ellerinden alacağını hisseden kayıkçılar daha sonraları bir mukavemet hareketi yaptılar. Bu işe ilk başlayan Üsküdarlı kayıkçılar oldu. Şirket vapurlarının geliş saatlerinde onların yoluna çıktılar. Çalınan ihtar düdüklerine aldırış etmediler ve yol vermediler. Hatta vapurları taşlamaktan bile ilk zamanlar çekinmediler. Kolay bir şey değil ekmek parası. Fakat Boğaz'da münferit olarak görülen bu nevi hareketler şüphesiz şirket vapurlarının işleyişine pek tesir etmedi.

1850 yılında resmen kuruldu şirketi Hayriye. Şirketin sermayesi her biri 3000 kuruş olan 2000 hisseye bölünmüştü değerli dinleyiciler. 100 hisse alan Sultan Abdülmecid'in emrine uyarak bütün devletin ileri gelenleri, nazırlar, zamanın zenginleri şirket hisselerinden mali vaziyetlerine göre birer parça aldılar. Şirketin tarihinden bahseden eserlerde Valide Sultan'ın 50, Sadrazam Reşit Paşa, damat Mehmet Ali Paşa, Fethi Paşa, Yusuf Kamil Paşa ve eşinin 20'şer hisse ile şirkete ortak olduğunu görüyoruz. Bütün bunların yanı sıra Sadrazam şirketin bir halk şirketi olmasını istediği için İstanbullu vatandaşları da bu ortaklığa, bu şirkete iştirake çağırdı. Bu suretle kuruluşu biten şirketin idaresi 6 yıl müddetle Antuan Kalcıyan ve Agop Bilezikçiyan adında iki tüccara ihale olundu. Daha sonraları bu müddet dolmadan 1854 yılında mukavele feshedildi ve doğrudan doğruya şirketin nam ve hesabına çalışılmaya başlandı. Kuruluşu tamamlanan şirket ilk olarak Manulaki adında bir tüccarın Londra'da bulunan oğlunun vasıtasıyla İngiltere'de Robert White fabrikasına 6 vapur ısmarladı. 1853 yılı ortalarında bu vapurlar geldi ve Boğaz içinde sefere başladı. Her biri yaklaşık 8000 altına mal olmuştu. Yeni vapurlara Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, Tophane ve Beşiktaş adları verildi. Artık Boğaz içinde yepyeni bir devir açılmıştı. Ananevi bir nakil vasıtası olan kayıklar gözden düşmeye başlamıştı. Kısa bir müddet sonra görülen büyük alaka üzerine bu vapurlara yenileri ilave edildi. 1858 senesinde İstinye, Mirgün, Anadolu, ertesi senede Kandilli, Beykoz, Südaver vapurları hizmete konuldu. Diğerleri gibi tekneleri ahşap olan bu vapurların makinaları 60 beygir gücündeydi.

değerli dinleyiciler, hiç şüphesiz şirketi hayriye, hayırlı şirket Boğaziçi'nin inkişafında mühim bir unsur olmuştur. O yıla kadar muhasalat imkansızlığı yüzünden Boğaziçi'ni devamlı bir iskan mahalli olarak kabul etmeyen halk, şirketin kuruluşuyla yavaş yavaş Boğaziçi'ne rağbet etmeye başladı. Şirket her semte bir iskele kuruyordu. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyordu. Bu yüzden Boğaz'da devamlı ikamete başlayanlar oldu. Kısa bir müddet sonra Boğaz'ın iki yanı da köşklerle, ihtişamlı yalılarla süslendi. Muhafazakar İstanbul halkının ananevi bir nakil vasıtası olan kayıkları terk etmesi öyle kolay olmamıştır değerli dinleyiciler. Vapurlara binmeye başlaması öyle kolay olmamıştır. Yepyeni bir nakil vasıtası olan vapurlar o çağlarda deniz trafiği gibi bir şey bilinmediği için Boğaziçi'nde bunlara alışması zor olmuştur bu vapurlara. Bunun ilk belirtileri, emareleri çoğalan deniz kazaları olmuştur. Bazı kimseler iskele yerine vapurlara kayıklarla yanaşıyor. Kıçtan, baştan nereden yer bulurlarsa oradan binmeye çalışıyorlardı. Oturacak yer bulamayınca kaptan köşküne kadar her yere çıkıyorlardı. Bunun yanı sıra kayıkların geçim kaynaklarını ellerinden alan vapurların sık sık yoluna çıkmaları, önlerinden çekilmemeleri de kazalara sebep oluyordu. İşte bu yüzden vapurlarda intizamın temini için ilk zamanlar birer zaptiye eri konulması zaruret hasıl oldu. Zaptiyelere karşı gelenler yakalanarak nezarete götürülüyor, orada cezalandırılıyordu. Ancak zamanla halk artık bu tedbirlere alışınca bunlara gerek kalmadı. Vapurlara ilk zamanlar isim yerine numara konulmuştu. Yine ilk yıllarda vapurları İngiliz makinistler çalıştırıyordu. Ancak kısa bir müddet sonra onların yerini Türk makinistleri aldı. Kaptanlar kazalara mani olabilmek için bir talimatname mucibince hareket ediyorlardı. Bu talimatname dışına çıkanlara muhtelif cezalar veriliyordu. Boğaziçi ve Haliç, Dersaadet iskelelerine yolcu taşımakta olan vapur kaptanlarının suret hareketlerini mübeyyin talimat. İşte bu talimatname yapıldı. Kaptanlar buna göre hareket etmeye başladılar.

Değerli dinleyiciler, şirket hayriyenin ilk vapurları bazı bakımlardan çok iptidaiydi. Mesela ilk vapurlarda kaptan köprüleri bugünkü gibi kapalı değildi. Yazın belki açık bir kaptan köprüsünde gecenin serinliği içinde vapur idare etmek kolay oluyordu ama kışın hele fırtınalı havalarda kaptanlık yapmak büyük bir hadiseydi. Rüzgar, yağmur ve kardan korunmak için kaptanlar ekseriye pöstekilerden yapılmış kocaman kaputlar, kocaman gocuklar giyiyorlardı. Bu gocuklar bazen yağmurdan, bazen kardan, son iskeleye kadar sırılsıklam olurdu. Fırtınalı havalarda kaptanlık ise büyük maharet isteyen bir işti. Nitekim 1865 yılında adalara sefer yapan şirket hayriye vapurlarından Kandilli kaptanına fırtınalı havalarda vapuru birkaç kere güç durumdan kurtarması üzerine bir madalya verilmiştir. Vapurlarda zamanımızdaki olduğu gibi elektrik, kalorifer vesaire konfor da yoktu değerli dinleyiciler. Akşam güneş batar batmaz tayfalar birer ikişer kameraların, güvertelerin ışıklarını yakarlardı. Yolcular da bu pek kuvvetli olmayan ölgün ışıklar altında birbirlerini yüzlerini seçemeden seyahat ederlerdi. Kışın ise vapurun umumi salonu olarak kullanılan büyük kamerada soba yakılırdı. Bu yolcular arasında büyük bir samimiyet meydana getirirdi. Sıcak sobanın çevresine kümelenen bu birbirini tanımayan kişiler yol boyunca sohbet eder, kaynaşırlardı. Sobanın iyi çekmemesi halinde ortalığı kaplayan kesif dumandan yolcular güverteye kaçarak kurtulurdu. İlk kaloriferli vapurun tarzı nevin olduğu zannedilmektedir.

Değerli dinleyiciler, şirket hayriye vapurlarında yolcu ücretleri hususi birkaç tarifeyle tespit edilmişti. Bugün olduğu gibi 7 yaşına kadar olan çocuklardan o zaman da ücret alınmıyordu. Talebe, memur ve siviller için ayrı ücret tarifeleri tatbik ediliyordu. Bunlar için de en alaka çekici olanı uşaklarıyla beraber seyahat yapan şahıslar hakkındaki tarifeydi. 1276 tarihli şirket hayriye yolcu tarifesinden Dersaadet'ten yani İstanbul'dan Kandilli'ye gidecek olan bir şahsın uşağı ile beraber aylık olarak 250 kuruş ödemesi gerektiğini anlıyoruz. Daha uzak iskelelerde ise bu ücret 300 kuruşa kadar yükseliyor. Birden fazla uşak olması halinde ise ücret düşmektedir. Bu da şirketin ayrı bir hususiyeti. Şirket o yıllarda Boğaz içinde oturan zenginlerin İstanbul'a uşaklarıyla beraber ineceğini düşünerek ücret hususunda ikisini tek bir tarifeye tabi tutmuş. Hatta kolaylık olsun diye aylık abonman usulü ihdas etmişti. Diğer taraftan bu tarife şirketin Türk halkının alışkanlıklarına saygı duyduğunu göstermesi bakımından da mühimdir.

Değerli dinleyiciler, şirketi hayriyeden bahsederken mükela vapurlarından söz etmek de yerinde olacaktır. Şirketin kuruluşunun ilk yıllarında Boğaziçi'nde oturan devlet erkanı için bir vapur tahsis edilmişti. Buna da vükela vapuru denilmişti. Vükela vekiller, yani bakanlar denilmiş demektir. Vükela vapuru her sabah Kanlıca iskelesinden o civarda ki oturan babali ricalini alarak, bakanlardan kim oturuyorsa orada onları alarak, karşı yakadan kayıkla gelen, oradan Bebek iskelesine geliyor. Burada karşı yakadan kayıkla gelen erkanı da alıp Sirkeci'ye hareket ediyordu. Akşamları vapur aynı yolcularla Kanlıca'ya dönerdi. Şirketin kuruluşunun ilk yıllarında Boğaziçi'nde bir vapur itfaiye vazifesi için devamlı olarak geceleri nöbet tutmaya başlamıştır. Ve bu adet yıllarca da devam etmiştir. Bu vapur Üsküdar iskelesinde sabaha kadar beklerdi. Boğaziçi'nde herhangi bir yangın zuhurunda bütün tulumbacıları sandıklarıyla beraber alıp yangın mahalline giderdi. En başta Lüleci Hendek sandığı, Galatasaray sandığı vesaire olmak üzere tulumbacılar vapura üşüşürler. Yol boyunca yangının nasıl söndürüleceği hususunda münakaşalar olurdu. Yangın söndürüldükten sonra devrin namlu tulumbacıları terlerini yine vapurda silip yorgunluklarını giderirlerdi. Bu itfaiye vazifesini en sık ifa eden vapurlar 41 ve 42 numaralı şirket-i hayriye vapurlarıydı.

Değerli dinleyiciler, şirket hayriye kuruluşundan bir müddet sonra çalışma sahasını genişletmeyi düşündü. 1285 Hicri yılında, yaklaşık 1870-71'e geliyor. İngiltere'den bir araba vapuru getirildi ve Kabataş'la Üsküdar arasında çalışmaya başladı. Bu tarihe kadar sadece mavlalarla yapılırdı araba ve çeşitli yük nakliyatı. Kısa bir müddet içinde tamamen araba vapurunun sırtına yüklendi bu nakliyat. 26 numaralı araba vapurunun ilk seferinde orduya ait top arabalarını taşıdığı bilinmektedir. Araba vapurunun sefere başlamasıyla daha önce kayışçıların yaptığı gibi bu defa da mavnacılar, yani yük taşıyan mavnacılar, karşı koymaya, mukavemete giriştiler. Mavnacılar yeni işlemeye başladığı aylarda sık sık araba vapurunun yoluna çıkarlardı. İskelelere yanaştığı sırada da araba vapuruna birkaç taş atarlardı. Böylece kaptanları yıldırmaya çalıştılar ama buna da muvaffak olamadılar.

Değerli dinleyiciler, şirketin kaptanları bütün Boğaziçi halkının tanıdığı ve sevip saydığı simalar arasına girmişti. Ancak bunlar arasından birkaçı hususiyetleriyle diğerlerinin arasından temayüz etmiştir. Bugün bile süre gelen bir şöhret bırakmışlardır. Bugün hikayeleri hala halk arasında anlatıla gelen, adları dilden dile dolaşan bu kaptanların başlıcaları, sakalı yüzünden sakallı kaptan diye de adlandırılan Macarovic, George Kaptan, Şeref Kaptan ve Ömer Kaptanlardır. Bunlardan ilki yani Macarovic, şirket hayriye vapurlarında 1870 tarihinden 1905 yılına kadar bilafasıla 35 sene kaptanlık yaptı. Sakalı ve favorileri yüzünden sakallı kaptan diye anılırdı. Seferlerinde Setter cinsi kocaman köpeğini de yanından hiç ayırmazdı. Bu köpek vapurun iskeleye yanaşış ve ayrılışına daima yanında bulunurdu. Bu yüzden köpek de sahibiyle beraber kısa zamanda meşhur olmuştu. Ancak sahibiyle beraber bu köpeğin namını bütün Boğaziçi'ne yayan bir başka hadise vardır ki anlatmaya değer.

Hangi yıl olduğu kati olarak bilinemiyor. Arnavutköy'ün eski iskelesi civarında Ortodoksların haçı suya atma merasimi yapılıyor. Tesadüf bu ya, kaptan Macaroviç de vapur ile iskeleye yanaşıyor. Etraf hınca hınç kalabalık. Kayıklar içinde dini bütün Ortodokslar. Ortadaki kayıkta bulunan sırmalı cübbeli papazın hareketlerini büyük bir dikkatle takip ediyorlar. Papaz haçı suya atar atmaz merasim icabı etraftaki kayıklardan haçı kurtarmak için denize atılanları gören kaptan Macaroviç'in köpeği de kendisini denize atıyor. Haçı Rum gençlerinden önce ağzını alıp karaya çıkıyor. Peşinden kalabalık ve öfkeli bir Rum grubunu sürüklüyor köpek ve bir süre koşmaya devam ediyor. Ancak velvele ile arkasından koşan halkın gürültüsünden ürkerek haçı bırakıp ortadan kayboluyor. Hadiseden sonra Macaroviç kaptanın öfkeli halkın kendisine herhangi bir tecavüzde bulunmasından korktuğu için günlerce hatta haftalarca vapurda yattığı rivayet edilir. Böyle bir hadisesi var Macaroviç kaptanın ve onun meşhur köpeğinin. Değerli dinleyiciler, meşhur kaptanlardan biri de George Kaptan var. O George Kaptan da şirketin meşhurları arasındadır. Ahmet Rasim bir yazısında ondan uzun uzun bahsediyor ve kaptanlıktaki maharetini övüyor. İngilizdi bu ve dikkatiyle ün salmıştı. Meslek hayatı müddetince hiç kaza yapmamıştır. Vapurunu son derece dikkatli idare ettiği, denizin üzerinde bir martı bile görse ona göre manevra yaptığı bugün bile söyleniyor. Ömer Kaptan ise şirket ailenin ilk Müslüman kaptanıdır. Bu bakımdan ayrıca bir hususiyeti var. Şirketin kuruluş senelerinde İngiltere'den gelen gemilerle beraber kaptanların çoğu da yabancıydı değerli dinleyiciler. İşte Ömer Kaptan bu yabancı kaptan itiyadını bozmuştur ve şirkette Türk ve Müslüman kaptan çığırının bir öncüsü olmuştur. Şeref Kaptan ise yine Boğaziçi halkının çok sevdiği bir zat idi. Vapuru geçerken semt halkı ve çocuklar kendisine sevgi gösterisinde bulunurlardı. O da düdük çalarak cevap verirdi. Şeref Kaptan'ın çok sevilmesinin bir başka sebebi de nüktedanlığıydı değerli dinleyiciler. Hususi gezintilerde şirkete koşulan başlıca şart gezilecek vapurun Şeref Kaptan'ın vapuru olmasıydı. Rivayete göre Şeref Kaptan vapurla geçerken yalılardan kendisine uzatılan tepsilerden kahve alır, içer, bazen de uzatılan baklavaları yermiş. Evet, bu tatlı rivayetler hakkında çıkarılan Şeref Kaptan ölünce de son seyahatini vapurla yapmıştır. Misafirlik için gittiği bir yakınının evinde vefat ettiği için cenazesi vapurla alınıp köyüne gönderilmiştir.

Değerli dinleyiciler, şirket Hayriye kuruluşundan bir müddet sonra çalışma sahasını genişletti. Önce İzmit'e vapur işletmeye başladı. Daha sonra buna Tekirdağ hattı da eklendi. Hicri 1322 yılında ise bu hatlara bir yenisinin Selanik ve Kesendire körfezleriyle sahillerinin de eklendiğini görüyoruz. Böylece şirketi Hayriye mahalli bir işletme olmaktan çıkarak imparatorluğun dört bir yanında çalışan büyük bir işletme haline geldi. Bu tarihlerde Ekil ve Parnil adlı iki yabancı vapurun da aynı hatlarda çalıştığını biliyoruz. Ancak hangi bandıra altında çalışıyor bunu bilemiyoruz. İlk zamanlar şirket Hayriye adalara vapur işletirken daha sonraları bu hak elinden alındı. Hatta bu hatta vapur işletme hakkı Fevaid-i Osmaniye şirketine tanındı. Bu yüzden şirket vapurları Kadıköy ve adalara sefer yapamazlardı. İki şirket arasındaki hava bu sebeplerle gerginleşti. İki şirketin vapurları limanda sık sık yarışa kalkar ve yolcuları heyecana verirlerdi. 1872 yılında karlı bir Ocak günü, o zaman kanun sani deniyor, hava muhalefeti sebebiyle yolcularını şirket-i Hayriye'ye ait Üsküdar iskelesine çıkarmak istedi Fevaid-i Osmaniye vapurları. Şirket memurları bunlara güçlük çıkardılar. Bundan dolayı gerginlik iyice arttı. Evet, şirket kar ediyor muydu, etmiyor muydu? Bununla ilgili fazla bilgi yok elimizde. Ancak o devreye ait gazete haberlerinde şirketin yolcu ücretlerine sık sık zam yaptığını okuyoruz. Bilhassa Balkan ve 1. Cihan Harplerinden sonra şirketteki mali buhran artmıştır. Varidat masrafı gelir gideri kapamadığı için şirket çok kötü günler geçirmiş. Hatta iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu buhran 1919 senesinde had safhaya ulaşmıştır ve şirketin hisse senetlerinin değeri çok düşmüştür. Nitekim 2 Kasım 1919 tarihli bir gazetede şu haber okunuyor. Şirket-i Hayriye'nin zamları. Şirket-i Hayriye'nin geliri masraflarını kapatmadığı için seferlerini tatile mecbur kaldığı birkaç gün önceki gazetelerde yazılmıştı. Haber aldığımıza göre hükümet seferlerin kaldırılmasının Boğaziçi halkı için meydana getireceği müşkilatı göz önüne alarak Şirket-i Hayriye'nin vapur ücretlerine bir miktar daha zam yapılmasını kabul etmiş ve bu husustaki teklifi hazırlamıştır. Hükümet, memur ve talebeleri bu son zamma dahil etmemiştir, diyor gazete haberi.

Şirket hayriyenin zararının gün geçtikçe artması ve gideri geliri giderini karşılamaması üzerine bu Osmanlı Devleti'nin en eski hususi şirketlerinden olan bu şirketin intikali, devlete intikali fikri üzerinde durulmaya başlandı. Bu düşünceyle şirket hissedarları 1944 yılında 19 Haziran günü fevkalade bir toplantıya çağrıldı. Hayli gürültülü geçti bu toplantı. Uzun müzakereler oldu. Şirketin Ulaştırma Bakanlığı'na devri kararlaştırıldı. Ortaklardan yuvarlak rakamlarla 22 bin hisse sahibi devrin lehinde, 4 bin hisse sahibi de devrin aleyhinde oy kullandı. 4 bin oy sahibi, hisse sahibi de müstenkif kaldı, çekimser kaldı. Alınan karar mucibince şirket 12 Mayıs 1944 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiş sayıldı. Bakanlık da buna karşılık hissedarlara 2,5 milyon lira ödemeyi taahhüt etti. Bakanlık ayrıca mevcut kadrolar üzerinde de bir değişiklik yapmamayı ve memurlara yeni bazı haklar tanımayı da taahhüt etti. 1 Temmuz günü, ki Denizcilik Bayramı'dır, şirket vapurlarındaki rakamların Deniz Yolları İdaresi'nin eski ismiyle Fevaid-i Osmaniye'nin forsuyla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Ancak mukavele imzalanacağı sırada bir anlaşmazlık çıktı ve bu değiştirme ameliyesi yapılamadı. Memur emeklileri hakkındaki maddelerde bir anlaşmaya varılamadığı için mukavele imzası geri kalınca zamanın Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Cebesoy gemilere el konulduğunu açıkladı. Böylece 94 yıllık şerefli bir geçmişi olan şirketi hayriye resmen 12 Mayıs 1944'te, fiilen 1 Temmuz 1944'te tarihe karıştı. Yerini Deniz Yolları İdaresi'ne bıraktı. Şirket bu tarihten sonra da bir müddet Ulaştırma Bakanlığı'nın kontrolü altında çalıştı. Ancak daha sonra tamamıyla Deniz Yolları İdaresi'ne devredildi. Numaraların yerine de fors takıldı. Şirket hayriyenin ilk vapurlarından birkaçı yakın zamana kadar çalışmaya devam etti. Daha sonra yerlerini modern gemilere

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Değerli dinleyiciler, ecdadımızın yaşadığı Anadolu, Balkanlar, Suriye, Mısır, Irak gibi bölgelerde örnekleri var Türk evinin. Bu meskenlerin kendine has mimari hususiyetleri var. Bu hususiyetleri asırların birikimi neticesinde oluşturmuşlar. Tabii zengin bir yaşama kültürü var ve bulundukları yerin iklimi ve mevcut yapı malzemesi de bu evlerin hususiyetini teşkil ediyor. Türk evi olarak tarif edilen bu meskenler sokaktan bir bahçe, bir avlu duvarıyla ayrılmıştır değerli dinleyiciler. Meyve ağaçları ve çiçeklerle süslü bir avlu, ki buna hayat denir. Bu avlunun ortasında kuyu ve çardak, etrafında ahır, samanlık, mutfak, ki mutfağı da ocaklık da denir, gibi servis mekanları bulunur. Bazı şehirlerimizde avlu bütünüyle taş döşelidir ve evin odaları tarafından çevrilmiştir. Odalar arasında eyvanlar bulunur. Diyarbakır, Urfa, Mardin gibi Güneydoğu Anadolu evlerinde eyvanlar avlunun ehemmiyetini çok arttırır. Sıcak memleketler olduğu için bu mekanlar evde yaşama konforunu arttırmaktadır. Avlu zeminden yüksektedir, dikdörtgen planlıdır ve tonoz örtülüdür ve umumiyetle kuzeye bakarlar. Ortalarında küçük bir havuz, yanlarında da sedirler bulunur. Arka tarafta camhane denilen dolaplarıyla hava bacası vardır. Bilhassa Urfa evlerinde böyle. Eyvanlarda yazın oturulur, dinlenilir, hatta yatılır. Zemin katta taşlık denilen dağıtıcı bir mekan bulunur. Buradan ahır, kiler, samanlık gibi yerlere geçilir. Buradan ahşap bir merdivenle esas yaşama sahası olan birinci kata çıkılır. Bu birinci katta odalar ve odaların açıldığı bir sofa bulunmaktadır. Sofa ortak mekandır. Bu evler sokak, mahalle, kent ölçeğinde insan ölçülerine uygundur. Birbirinin mahremiyetlerine hürmet duyan ve birbirlerinin güneşini kesmeyen yapılardır. Bunu ön planda tutmak lazım. Türk evinde bahçe, avlu, sofa ve odalar dengelenmiş, açık ve kapalı yaşama mekanlarıdır. Bu mekanlar arasındaki münasebet manzara ve güneşe yönelmeyi temin eder. Sofaların ve odaların çıkmalarıyla dış dünyaya insan teveccüh edebilir. En mühim oda baş odadır değerli dinleyiciler. Sofanın etrafında sıralanan odalar içe dönük bir hayat tarzına elverişlidir. Anadolu evi bu umumi vasıfların yanında bulunduğu yerin iklimi, yapı malzemesine göre de hususiyetleri ihtiva eder.

Değerli dinleyiciler, Türk evi Orta Asya Türk kültür çevrelerinden kaynaklanan hususiyetlere sahiptir. Bunları Anadolu'nun tarihi, coğrafi hususiyetleriyle bir sentez yapmış, imtizaç ettirmiş. Türk evinin en mühim hayat yeri, odanın iç düzeni, çadır, toprak eve çok benzer. Türklerin göçebe hayatında kullanmış olduğu çadır evler, topak evler bu Anadolu'daki Türk eviyle çok büyük benzerlikler gösteriyor. Evet, o çadır o ev ama mekan olarak hususiyetleri birbirine benziyor. Oda, ev içerisinde oturma, dinlenme, yemek, çalışma, uyuma gibi çeşitli gayelerin tahakkuk edildiği bir ortam. Odanın en çok kullanılan unsurları orta mekanıdır, sedirleridir, pencereleridir ve ocaklarıdır. Bu unsurlardan başka Türk evinde yüklük, gusülhane, ki bazen ikisi birdir, yani yüklükle gusülhane aynı mekandadır. Gündüz yataklar, yorganlar konur. Akşam bunlar serilerek yatılır. İcabında orada yıkanmak da mümkündür. Seki altı, tavan, kapılar gibi yardımcı unsurlar da vardır odada. Türk evinin odaları insan ölçülerine uygundur. İktisata elverişlidir ve çok kolay değişken hususiyetlere sahiptir. Evlerin büyüklüğü, değerli dinleyiciler, kat sayısı, süsleme hususiyetleri artık sahibinin maddi gücü ve ailesinin fert sayısıyla yakından alakalıdır. Küçük aileler iki katlı iki odalı evlerde, büyük aileler daha büyük odalı evlerde, çok katlı konaklarda yaşarlar. Büyük programlı bu evlerin bir bölüm erkekler için tahsis edilmiştir. Buna selamlık denir. Bir kısmı ise kadınlar için harem olarak ayrılmıştır. Bu tür evlerde esas bölüm haremdir, değerli dinleyiciler. Bazı şehirlerde selamlık evden ayrıdır, avlunun bir kenarındadır, ayrı bir mekandır. Girişi tuvalete

kuvvetle kaplanır. Halbuki Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da taş ve kerpiç malzeme hakimdir. Yağış fazla olmadığı için evler düz damlıdır. Konya, Karaman, Akşehir gibi şehirlerde kerpiç malzeme çok yaygındır. Evlerin ağaçlı, çiçekli hayatları vardır. 20. asır başlarından sonra kırma çatılı evler yapılmaya başlanmıştır. Mesela Erzurum, Kars, Bitlis gibi şehirlerde, Siirt'te, Mardin'de taş malzeme kullanılmıştır. Hatta taşların renginden bile fark ediyor bu evler. Kış mevsimi burada uzun olduğu için avlu evin zemin katının içerisindedir. Bu şehirlerde zemin katta tandır evi, aşane, evin en mühim mekanıdır çünkü sıcaktır. Antep, Urfa, Mardin, Antakya evlerinde yüksek taş duvarlarla çevrili bir avlu vardır, hayat. Bunun etrafında yine taş duvarlı, düz toprak damlı odalar vardır. Avlu eyvanlarla zenginleştirilmiştir. Demek ki bir sofasız evler var. Bir avlunun etrafında odaların sıralandığı evler, Güneydoğu Anadolu evleri gibi. Bir de dış sofalı evler var. Manzara ya müteveccih dış sofa ve sofaya açılan odalardan meydana geliyor bu evler. Antalya, Alanya evleri böyledir. Bir de iç sofalı evler var. Dış sofalı planın gelişmesiyle sofa odalar arasına yerleştirilmiş ve sofa mahfuz bir mekan haline getirilmiş. Sofa bazen cephede çıkma yapar, 2-4 kolonla taşınır. Bir orta sofalı evler vardır. İlk örnekleri Selçuklularda bunun, Horasan'da tatbik edilmiş. Türk evinin en inkişaf etmiş safhasıdır. İstanbul'daki yalılarda, köşklerde ve taşralardaki zengin konaklarında hep bu tip evler yapılmış. Köylerde de böyle, yani yapılacak ev oranın iklimi ve malzemeyle alakalıdır. Köylerde odanın bitişiğinde aşane vardır, yani mutfak. Eyvan vardır, buraya örtme denir. Ve kiler ve ahır bulunur. Arazinin eğimli olduğu yerlerde ahır evin zemin katına yerleştirilir. Ve böylece hem evin sıcak olması, hem hayvanların kontrol altında tutulması sağlanır, hem de yerden kazanılır. Çünkü mekan azdır burada. Doğu Karadeniz'de bağımsız ambar binaları var. Bunlara serandar deniyor. Bu köylerde sadece ev sivil mimari yok. Köy odaları var. Camiler, değirmenler, çeşmeler, köprüler hep sivil mimari örnekleridir. Bir de yayla hayatı mühim. Türkler hayvancılıkla meşgul olmak yaygın olduğu için Türklerin içinde yaylaya çıkma mühimdir. Yaz aylarında oturulur yaylada. Hem sıcaktan korunmuş olur, hem de hayvanlar burada otlatılır. Bazı ekonomik faaliyetlerde bulunulur. Peynir, yoğurt, yağ gibi. Bunlar dağ eteklerinde iki yerlerdir. Tabii yayla evleri daha basittir. Oda başta olmak üzere sütlük, ahır gibi mekanlardan oluşur. Muhakkak kalınacağı için 1-2 ay gibi buraya fazla itina edilmez. Tabii son zamanlarda sanayileşme, şehirleşme içtimai hayatımızı değiştirdi. Ve kasabalardaki, şehirlerdeki eski evler hızla yıkılıp yerine modern evler yapıldı. Sadece eski evler değil, onlarla bir bütün oluşturan bahçeleri ve onların tabii çevreleri de yok oluyor. Tabii bunları koruyup gelecek kuşaklara aktarmak, tarihin canlı delilleri olarak aktarmak lazım ama maalesef çarpık, plansız şehirleşme ve iktisadi şartlar artık eski evleri rağbetten düşürdü. Bu evler önce terk edildi, önce kiraya verilerek terk edildi, sonra tamamen boşaltıldı ve bakımsız kalarak yıkılmaya terk edildi. Yerlerine güneşsiz, kullanışsız, sağlıksız beton yığını apartmanlar inşa edildi.

Değerli dinleyiciler, Türk evinin esas mekanı, esas yaşama mekanı odalardır dedik. Oda ev içerisinde birçok fonksiyonlara sahip. Burada oturulur, burada dinlenilir, yemek yenir, çalışılır, uyunur. Çeşitli gayeler tahakkuk ettirilir. Evin umumi planlarında odanın yeri ve yönü çok ehemmiyetlidir değerli dinleyiciler. Rüzgarın ve güneşin geldiği yere göre yaz odası, kış odası ayrımı vardır. Eski evlerimizde odaların sayısı, daha önce de söyledik, evin fertlerinin kalabalığına göre değişir ve ailenin sahibinin, evin sahibinin maddi durumuna göre tespit edilir. İster küçük ev olsun, isterse konak olsun, haremli, selamlıklı, evin en mühim odası baş odadır. Her iki bölümünde, yani hareminde, selamlığında bir baş odası vardır değerli dinleyiciler. Bu baş oda evin merkezidir. İşte biraz evvel söylediğim gibi Türk çadırı, vaktiyle Orta Asya'da ecdadımızın kullandığı Türk çadırıyla bu evin birbiriyle benzerliği vardır. Orta alan, sedirler, yüklükler, ocak, sofa hepsi aynıdır. Odalar sofanın etrafında sıralanmıştırlar. Sofadan bir kapıyla odanın seki altı da denilen papuçluk kısmına girilir. Burası ahşap direkli bir kafesle orta alan, yani seki üstünden ayrılmıştır. Orta sahada duvarlar boyunca sedirler bulunur. Sedirlere oturulur, yatılır. Sedirler kilimlerle, yollu halılarla, kabartma yün veya pamuklu minderlerle, arkada da ot yastıklarla kaplıdır. Çoğunlukla yüklük oda kapısının açıldığı duvarın yüzünde bulunur. Burada efendim yorganlar, döşekler, yastıklar yer alır. Ocaklar ise yüklük duvarının tam karşısına yerleştirilmiştir, odanın ısınma unsuru olarak.

Evet, odanın mühim unsurları üzerinde birkaç söz edelim. Kapılar umumiyetle Türk odasında küçük tutulmuştur. Odanın içine açılırlar ve tek kanatlıdırlar. Kapı açılınca yüklük duvarındaki yuvasına girer. Kapı açık olduğu vakit bile odanın içerisi görünmez. Odaların kapı kanatları umumiyetle iki tahtanın üç kuşak çakılmasından elde edilir. Daha itinayla yapılmış kapılar aynalı kanatlara sahiptir. Bu kapılar çocukların o tahta enlemesine çakılmış tahtanın üzerine çıkıp da sallandıkları çok esaslı da bir oyun teşkil ederdi. Türk evinde sofalara açılan odaların kapılarının üst pervazının kemerli yapılması bir ananedir. Bazı oda kapılarının aynaları ahşap oyma geçme geometrik kompozisyonlara bölünmüştür veya çakma suretiyle başka motiflerle süslenmiştir.

Gelelim pencerelere. Odanın aydınlatılmasında, havalandırılmasında kullanılan en mühim unsurlar. Bundan başka evin cephe kompozisyonunu da tamamlayan estetik değerleri var. Türk odasında çeşitli pencereler kullanılmıştır değerli dinleyiciler. Zemin kat pencereleri emniyet açısından yüksektedir ve küçük ebatlıdır. Çoğu zaman içeriye doğru genişleyen şevli pencerelerdir. Üst kat pencereleri oda cephelerine düzenli yerleştirilmiştirler. Sofaya, bahçeye veya sokağa bakarlar. Sofa veya baş oda da köşe pencereleri ile kullanılmıştır. Böylece pencere ile Türk odası dış dünyaya açılıyor. Pencere kasaları içeriye doğru genişler, şevli kalın duvarlar vardır. Bunların dış yüzeyine pencere yerleştiriliyor. Pencerenin çerçeveleri içeriye açılıyor. Eski evlerde devamlı pencere kanatları yana açılırlardı. 18. asırdan sonra sürme çerçeveli pencereler kullanılmaya başlanmıştır. Pencerelere demir parmaklık, ahşap parmaklık gibi unsurlar da eklenerek odanın emniyeti sağlanıyor. Bilhassa sokak ve cadde üzerindeki cephelerdeki pencereler ahşap kafeslerle kapatılır ve odaların mahremiyeti temin edilmiş olur. Eski evlerde cam yoktu değerli dinleyiciler. Odaların pencereleri tahta kapaklarla kapatılıyordu. Günümüzde bazı yaz odalarında hala camsız pencereler kullanılıyor. Mesela Divriği evlerinde böyledir. Bir de değerli dinleyiciler, tepe kafa pencereleri var. İki sıra oda pencerelerinin üzerinde sergeni, yani odayı çevreleyen bir raf var. Bu rafın üzerinde tepe pencereleri bulunur. Bunlara revzen denir. Bunlar tahta kasalar içindedir. Duvarın iç ve dış yüzeylerinde alçı kayıtlardan yapılmıştır. Camları küçüktür. Dış yüzeyi renksiz camla, iç yüzeyi ise renkli camlarla kurulmuştur. Böylece hem odanın içine bir ahenk katmaktadır, hem de aydınlanmaya katkıda bulunmaktadır. Tepe pencereleri eski evlerde alt pencere kapakları kapatıldığı zaman odayı aydınlatırdı ve havalandırılmasını temin ederdi. Cam yaygınlaştıkça bu tepe pencereleri fonksiyonunu kaybetti ve artık dekoratif bir unsur haline aldı. Bu pencereler elbette ki hem havalandırma hem aydınlatma bakımından odanın en mühim unsurlarıdır.

Evet, gelelim tavanlara. Eski çadır geleneğinde olduğu gibi Türk odasının da tavanı çok mühim değerli dinleyiciler. Odanın ehemmiyetine ve sahibinin zenginliğine göre odanın tavanları değişik şekillerde programlanmıştır ve süslenmiştir. Oda tavanları kare şekle dönüştürüldükten sonra süslenmiştir. Bazı tavanların saçakları da süslenmiş ve tavan tekne şekline getirilmiştir. Bir kirişleme tavan var. Kirişlerin alt yüzü kaplanmamıştır. Kirişin üzerinde sas hasır görülür. Malum ev yapılırken tavana direkler üzerinde kirişler verilir. Kirişlerin üzeri tahtalarla, sazlarla kapatılır. Üzerine de dam çatı yapılır. Sade tavanda kirişlerin alt yüzü tavan tahtalarıyla kaplanır, çıtalarla bölünür ve nakışlanır. Geçmeli tavanlarda ufak tahtalardan geçme olarak yapılır ve üzeri nakışlanır. Oymalı göbekli tavanlar vardır. Tavan tahtalarının üzerine kenarlarda ve göbek kısmında böyle bitki motifleri veya geometrik motifler yapılır. Bunlar ahşap oymalardır. Buraya monte edilir. Bazen tahta tavan üzerine bez gerilerek düz satı elde edilir. Böyle bir tavan yapılır. Bazen de bağdadi bir tavan, yani ahşap kerpiç veya ahşap tuğladan yapılan bir tavan alçıyla kaplanır. Bu şekilde elde edilen tavan üzerinde nakış ve kabartma süslemeler yapılır. Evlerin, odaların en ihtişamlı yeri tavan olduğu için tavana ecdadımız çok ehemmiyet vermiş.

0: Evet.
1: Evet değerli dinleyiciler, dolaplar ve yüklükler de odaların en mühim unsurlarından. Yüklükler kapı cephesinde, odanın iki veya üç yüzünde yer alabilir. Değişik şekillerde yapılırlar. Burada eşya, yatak, yorgan, çamaşır vesaire depolanır. Bu vazifeleri temizliğe imkan vermiş olmalarındandır. Çünkü burası aynı zamanda gusülhanedir. Yüklükler, kapalı dolaplar, takçe göz, göz göz, kavukluk gibi adlarla anılan nişler ve meyvelik denen kısımlardan meydana gelir. Demek ki bir kısmı kapalı dolap, bir kısmında böyle takçe göz, göz göz denilen, kavukluk denilen efendim çıkmalı veya içeriye doğru oyuk olan raflardan müteşekkildir. Dolaplar alçak tavanlı odalarda bütün duvar yüzeyini kaplar. En mühim hususiyetleri insan elinin ulaşabileceği ölçülerde yapılmış olmalarıdır. Eğer odanın tavanı yüksekse o zaman değişik tatbikatlar var. Dolabın üzeri boş bırakılır. Dolabın üst seviyesi arasında çıtalar direklerle üst kısım elde edilir. Buraya bazı kışlık meyveler asılır veya kullanılmayan eşyalar konulur. Bu kısma meyvalık veya musandıra da denir. Çiçeklik dedik. Çiçeklik dolapların arasına yerleştirilen, iki yanında kemerli takçe göz denilen dolapçıklar olan nişlerdir. Bunlar dolap cephelerinin ortası sıvanarak bir niş haline getirilir. Çiçekliklerin çok değişik süsleri ve çeşitleri vardır. Bir de gusülhaneden bahsettik. Türk odasında en çok gusülhane yüklüklere yerleştirilmiştir. Şimdi duvarda yüklük, yüklüğün içi boşaltıldığı zaman burada bir kişi rahatlıkla yıkanabiliyor. Çok defa bitişik odanın ocağının hizasına yerleştirildiği için de sıcak olmaktadır. İçi bazen çinko kaplı, bazen möhye denilen su geçirmez toprakla sıvanmış, bazen hiç böyle bir ameliye yapılmamıştır. Bir kişi oturarak burada yıkanabilir. Kişi yıkandıktan sonra burası açık tutularak kuruması sağlanır. Kuruduktan sonra altta tahta yükseltiler üzerine tekrar yorganlar, yataklar, çamaşırlar serilir. Bazı bölgelerde odanın zeminine veya sedirin bir köşesine de gusülhanenin yerleştirildiği görülüyor. Sedirin bir köşesi tahta kapaklıdır. Üzerindeki minder, halı gibi şeyler kaldırılır. Tahta kapağın kancası vardır. Kanca kaldırılarak orada bir kişi büyük kare şeklinde gusülhanede bir kişi yıkanır. Kuruduktan sonra kapak kapatılır. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam eder. Bu her odada hemen hemen olduğu için gerek misafirler gerekse bir evde birkaç kişinin, birkaç ailenin rahatça yaşamasına imkan vermektedir.

Evet, gelelim ocaklara. Ocaklar da oda için çok mühim, çünkü odanın ısıtılması buna bağlı. Mangal, tandır, çini sobalar gibi araçlar var ama esasında eskiden bilhassa odaların ısıtılması bu ocaklarla sağlanıyor. Türk odasında çeşitli o biçimde ocaklar kullanılmıştır. Düz atkılı ve kemerli bir ateşlik ve bacadan oluşan ocaklar olduğu gibi davlumbazı oda içine çıkıntı yapan alçı veya çini süslemeli ocaklar da vardır. Ocağın kısımları şunlar: ateşlik vardır, ateş yakılan yer duvar içine yerleştirilmiştir. Davlumbaz veya ocak yaşmağı ocağın üzerindeki oda içerisine çıkıntı yapan dumanlık kısımdır. Dış bacalar evin çatısında değişik formlarda yapılmıştır. Çoğunlukla tuğladan yapılan bacalar kare kesitlidir. Ocaklar kullanılmadığı zaman kapakları kapatılır. Ateşliğe bir boru ile hava gelir ve ateşin yanmasını temin eder. Bu ocaklar sobanın, tandırın bulunmadığı zamanlarda oda ısıtılmasında kullanılırdı. Burada odun yakılırdı. Bunların başı umumiyette ailenin yaşlılarına ait olduğu için gençlere ve orta yaşlılara burası düşmezdi. Çok fazla da randımanlı değildi. Büyük odalarda ve hele şiddetli soğuklarda bu ocaklar ancak kendini ısıtırdı. Önü de zaten yaşlılara mahsustu. Hatta eskiler önümüz kavurga kavuruyor, arkamız harman savuruyor derlerdi. Akşam herkes yatacağı zaman bu ocaktan bir miktar köz alıp mangallara konur. Bu mangallarla herkesin yatak odasının havası bir miktar kırılırdı. Bu ocaklar aynı zamanda yemek pişirildiği, su ısıtıldığı yerlerdi. Onun için evin odasının en mühim unsurlarından birisi bu ocaklardır. Hatta evin hayatiyetini, devamını da sembolize eder. İşte ocağına incir ağacı dikmek sözü bunun bir delilidir.

Evet. Odaların çeşitleri var değerli dinleyiciler. Baş odadan bahsettik. Evin en süslü, en itinalı odasıdır. Erkekler burada misafir kabul ederler, burada toplanırlar. Bir nevi selamlık dairesidir. Yaz odası evlerin üst katlarında yer alır. Boyut olarak geniştir, yüksek tavanlıdır ve serindir. Köşk odası veya küçük yaz odası denilen odalar bahçeye, avluya veya güzel manzaraya müteveccihtir. Bazı yerlerde bu oda sofanın bir kenarına yerleştirilmiştir. Bazen de üçüncü kat olarak çatıya yerleştirilmiştir. Burada da yazın erkekler oturur ve misafir kabul ederler. Kış odaları ise ara katlardadır veya planın orta kısımlarındadır, mahfuzdur. Hem ceryandan hem soğuktan mahfuzdur. Bu odalardan başka Türk evinde hamam odası vardır. Külhanı sobası ile hamam odası vardır. Haftanın belli günü burası yakılır, herkes burada yıkanır, efendim çamaşırını yıkar. Kütüphane olarak kullanılan bir yer vardır. Bir de namaz odası vardır. Burada başka hiçbir eşya bulunmaz. İcamlı cemaatle de namaz kılmaya imkan verir. Bazı küçük odalar, sandık odası gibi, kahve ocağı gibi küçük odalarda Türk evinde bulunmaktadır.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de işaret ettiğimiz gibi Türk evinin en mühim unsuru olan odaların süslenmesine çok itina etmiş ecdadımız. Odanın süslenmesi çok çeşitli olur. Bir ahşap süsleme, oyma, çakma ve ajur olarak yapılır. Yüklükler, dolap kapakları, tavanlar hep ahşap süslemelerle süslenir. Alçı ocak yaşmaklarında, tavanlarda ve çiçekliliklerde kullanılır. Bazen çiviler ve demir işleriyle madeni süslemeler yapılır. Bu da daha ziyade kapı ve çivilik denilen odanın ortasını kesen tahtalar üzerinde yapılır. Bazen kalem işi süslemeler olur. Bu da bilhassa dolapların üzerinde ve tavanlarda kullanılır. 19. asırdan itibaren biraz da garbın tesiriyle Türk odasının duvarlarında ve tavanlarında manzara ve şehir resimleri yapılmaya başlanmıştır. Bilhassa İstanbul, İzmir gibi şehirler de bu şehirlerin en mühim yapıları, camiler, saraylar, kayıklar, denizler bu duvarlarda ve tavanlarda resmedilmiştir. Yeri gelmişken şunu söyleyelim değerli dinleyiciler. Türk odası yapısı, efendim projesi, süslemesi bakımından asırların tecrübeleriyle şekillenmiş bir mekandır. Türk odasında esas kullanılan kısım orta mekan ve sedirlerdir. Burada çok sayıda insan oturur, çok sayıda iş yapılabilir. Türk odasında bugünkü evlerimizde olduğu gibi koltuk, masa gibi büyük eşyalar yoktur. Sadece konsol denilen küçük sehpalar vardır. Yine Türk odasında halı ve kilimlerin dışında pahalı ve lüks eşya yoktur. Sadelik ve iktisatlı bir konfor temin edilmiştir. Bir de odanın bir başka hususiyeti de çok değişken hususiyetlere sahip olmasıdır. Orta alana yüklükten yatakları indiriverirsiniz, orası bir yatak odası olur. Yatakları kaldırır bir sini koyarsınız, orası yemek odası olur. Misafir kabul edersiniz, yatak odası olarak kullanırsınız, hatta mutfak olarak bile kullanırsınız. İşte Türk evinin en mühim hususiyetlerinden birisi de budur.
1: Arabada, yolda, bize ulaşabileceğiniz her noktada
2: sizlerleyiz. TGRT FM. Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

Değerli dinleyiciler, bir asır öncesine kadar İstanbul'un belli başlı nakil vasıtalarından birisi de kayıklardı. Kayıklar asırlar boyu İstanbullulara hizmet etmiş. 19. asrın ortalarında buharlı gemi devrinin açılmasıyla yavaş yavaş gözden düşmüş, yerini devrin modern sayılan yandan çarklı vapurlarına bırakmıştı. Şekil ve kürek sayısı bakımından kırlangıç, pereme, piyade gibi çeşitli adlar alıyor kayıklar. Boğaziçi alemleriyle edebiyatımıza da geçmiş, Boğaz'ın mehtap ve deniz ile beraber adını da neredeyse ebedileştirmiştir. Nitekim Lale Devri şairlerinden Nedim'in "Bir sefa bahşedelim, gel şu dilin aşade, gidelim servirevanım, yürü sağda abade, işte üç çifte kayık, iskelede amade, gidelim servirevanım, yürü sağda abade" diye çok meşhur gazelinin bir kısmında da üç çifte kayık olarak kayık edebiyatımızda zikrediliyor. İstanbul'da ilk buharlı yolcu gemisinin işlemeye başladığı yıllarda belli başlı üç kayık çeşidi vardı. Bunlardan ilki padişah, yakınları ve saray erkanı için hususi olarak tersanede yaptırılan efendim saltanat kayıklarıydı. Böyle köşklü, çeşitli Türk motifleriyle süslü kayıklar. Daha çok zenginlerin hususi deniz vasıtası olarak kullandıkları ikinci tip kayıklara piyade adı veriliyordu. Devrin zenginlerinin, tanınmış ilim adamlarının, vezirlerin bindikleri şahsi kayıkları bu ad altında toplamışlar. Bunlar da kendi aralarında kürek sayısına göre tasnif olunurdu. İki kürekliye iki çifte, üç kürekliye üç çifte denirdi. İşte Nedim şiirinde de öyle geçiyor. İşte üç çifte kayık, iskelede amade. Üçüncü çift tip kayıklar, değerli dinleyiciler, bugün iki yaka arasında işleyen dolmuş motorlarının gördüğü işi yapardı. Pazar kayıkları denirdi bunlara. Her sınıf halkın bindiği kayıklardı bunlar. Boğaziçi, Haliç ve Marmara sahillerinde muayyen iskeleler arasında işlerlerdi. Bir seferde en az 50 kişi taşırdı. Bunlar büyük, sağlam yapılı ve gösterişli kayıklardı. İşte bizim mevzumuzu en fazla ilgilendiren de bu tip kayıklar olduğu için sizlere bu pazar kayıklarının hususiyetlerini anlatarak sohbetimize başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, İstanbul fethedildiği zaman çok fazla kalabalık değildi. Fatih Sultan Mehmet zamanında Boğaziçi hızla inkişaf etmeye başladı. Devrin meşhur ve zengin kişilerinin Boğaziçi kıyılarında birbirinden güzel yalılar yaptığını, köşkler, konaklar yaptırdığını biliyoruz. Ve zamanla Boğaziçi büyüyüp gelişti. Artık Boğaziçi de şehirden bir parça oldu. İşte pazar kayıklarının işlemeye başlaması da bu sıralara rastlıyor. Boğaziçi geliştikçe pazar kayıklarının uğradığı iskele sayısı da arttı. 3 ve 4 çift olmak üzere 2 sınıfa ayrılıyordu pazar kayıkları. Kürekleri hamlacı adı verilen iri yapılı denizciler ayakta çekerlerdi. Hamlacılar kuvvetli kollarıyla suya daldırdıkları küreyi çekmek için kayık içinde 1-2 basamak inip çıkarlardı. Ve 50 kişilik kayığı kuş gibi uçururken hep birazdan bağırırlardı. İşlerinde yolcuların oturması için birer kilim seriliydi bu kayıkların. Ayrıca yol boyunca susayan yolcuların ihtiyaçlarını gidermeleri için küçük su maşrafaları da bulunuyordu. Pazar kayıkları Efkaf Nezareti, yani Vakıflar Bakanlığı tarafından bu işin ehli olan kişilere 1 yıl, 2 yıl, bazen 3 yıl olmak üzere muayyen müddetler için kiralanırdı. Kayık kiralamak isteyen kimsenin kuvvetli deniz bilgisi olması, İstanbul sahillerini iyi bilmesi ve kaza yapmamış olması şarttı. Herhangi bir sebeple kaza yapan şahsın izni elinden alınırdı. Bu arada tespit edilen tarifeden daha fazla para isteyenler de cezalandırılırdı. Bu cezanın da yine seferden men şeklinde tezahür ettiği muhtemeldir. Bunların yanı sıra değerli dinleyiciler, pazar kayıklarının vakfedilmiş olanları da vardı. Bazı hayır sahipleri oturdukları yerlerde bir veya iki kayığı iskelelere vakfederlerdi. Bağlı bulundukları iskeleler arasında işleyen bu kayıkların gelirleri ise hayır işlerine sarf edilirdi. Sultan Mecid, Sultan II. Abdülhamit zamanında yapılmış padişah vakıflarında sayısı 5 ila 10 arasında değişen kayıklar var. Bunların yanı sıra Kanlıca'da İskender Paşa'nın, Bebek'te Cezayirli Gazi Ahmet Paşa'nın, Beykoz'da Şeyhülislam Çelebizade İsmail Asım Efendi'nin böyle vakıf kayıkları bulunmaktaydı.

Değerli dinleyiciler, pazar kayıklarının ücretleri muhtelif padişahlar zamanında çıkarılan fermanlar ve kararnamelerle tespit edilmişti. Bu ücretlerin tespitinde nazara itibare alınan unsurlar kayıkların kürek sayısı, gidilecek yerlerin uzaklığı, denizin sakin veya dalgalı oluşu idi. Bunlardan 25 Recep 955 yani 1586 tarihini taşıyan bir fermana göre İstanbul Büyükdere arasında sefer yapan pazar kayıklarında adam başına 30 para ücret alınmaktaydı. 40 para bir kuruş olduğuna göre bu bir kuruşun 4'te 3'ü miktarında bir meblağdı. Ama o zaman tabii paranın alım gücü fazlaydı. Zamanımızdan 150 yıl önce İstanbul'u ziyaret eden ve gördüklerini kaleme alan Miss Julie Pardo kayıkların ücretleri hakkında geniş bilgi veriyor. Sonra da müşterileri şöyle tasnif ediyor: bu dolmuş yapan, yeri gelmişken söyleyelim, dünyanın belki de ilk dolmuşları işte bu pazar kayıklarıdır. Bu dolmuş yapan kayıkların, diyor Miss Pardo, hem kayık içi hem kayık dışı yolcuları vardır. Kayık dışı yolcular bacaklarını kayığın kenarından dışarıya sarkıtırlar. Yaptıkları 4 saat süren seyahat için 10 para eksik verirler, diyor Miss Pardo. Pazar kayıklarının daha küçüğü olan ve ekseriya günübirlik gezinti için tutulan peremelerin ücretleri de diğerlerine kıyasen çok daha fazlaydı. 1586 yılında çıkarılan fermana göre o devirde en çok gidilen yerlerden biri olan İstinye'ye peremelerin 6 küreklileri 25, 4 küreklileri ise 20 akçeye giderlerdi. Boğaz içinde tenezzüh maksadıyla, gezinti maksadıyla kullanılırdı bu peremeler. Bunlara binen yolcular İstinye'ye kadar gidiş geliş bir hayli zaman gerektirdiği için beraberlerine yemeklerini de getirirlerdi. Fermanda bütün bir gün boyunca kiralanacak peremelerde düşünülmüş, bu gibi hallerde peremelere yemek verildiği takdirde biçilen ücretin 10 akça eksik alınması kabul edilmişti.

Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, pazar kayıklarından bahsettik. Mevzumuzla alakalı olan yedekçilerden de bahsedelim ve kürek devrini de unutmayalım. Boğaz'daki akıntıların meydana getirdiği güçlüğü önlemek, ona mani olmak maksadıyla akıntıların çoğaldığı ya da anaforlaştığı burunlarda yedekçi tabir edilen iri yarı güçlü kuvvetli insanlar beklerlerdi. Bir kayık akıntılı bölgeye girdiği zaman kıyıya yanaşarak sahile ip atar, yedekçiler iplerle kayıkları çekerek akıntıyı geçmesine yardım ederlerdi. Yedekçiler boğaz içinde kayık devrinin son zamanlarında ortadan kalkmıştır. Gelelim kürek devrine. Kürek devri İstanbul'da bir zamanlar en karlı işlerin başında gelirdi değerli dinleyiciler. Herhangi bir sebeple çalıştığı kayığı bırakıp ayrılan hamlacının işini bir başkasına devretme hakkı vardı. Bu yüzden memleketine dönmek üzere İstanbul'dan ayrılan yahut bu mesleği bırakan şahıslar işlerini muayyen bir ücret mukabilinde bir hemşerisine veya bir istekliye devrederdi. Bunun karşılığı olarak alınan ücret ise kayığın işlediği iskelelere ve kazancına göre değişirdi. Geçen asrın sonlarında Sarıyer, Beykoz, Yeniköy, geçen asır dediğim tabii 19. asır. Bu asrın sonlarında Sarıyer, Beykoz, Yeniköy gibi iskeleleri işleyen kayıklarda kürek devrinin bedeli 40 altını bulmaktaydı.

Değerli dinleyiciler, Boğaziçi'nde ve Haliç'te pazar kayıklarına ve piyadelere ait asırlarca süren bir yasak vardır. O da kadınlarla erkeklerin aynı kayığa binmelerine engel olmuştur bu yasak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra böyle bir yasak konulmuştur. Bunun maksadı hafif meşrep kadınların kayıklarda gayrimeşru işler yapmalarını, sevgilileriyle buluşmalarını önlemekti. Bu devirde kayıkçılardan bazıları kendilerine vaat edilen fazla paraya kanabilir, kayıklarına kadın erkek demeden herkese alabilir, bu arada da yaptıklarına göz yumabilirdi. İşte buna mani olmak için zaman zaman fermanlar çıkarılmış, kayıkçılar ketudanlığına emirler verilmiş ve bu yasağın tatbik edilmesi istenmiş. Yasağın bir istisnası var, o da yaşlı kadınlardır. Yaşlı kadınlar erkeklerle beraber kayığa binebilirlerdi. Nitekim 1580 senesinde bir ferman çıkarılmış. Bu ferman kayıkçılar ketüdağlığına, yani kayıkçılar odası başkanlığına gönderilmiş. Orada şunlar yazıyor: Şer-i şerife muhalif taze avretler Levent tayfası ile peremeye girip gezmekten hazer edesin. Yani dine aykırı olarak genç kadınların genç erkeklerle bir peremede, bir kayıkta gezmesi yasaktır, buna dikkat edin diyor. Bu yasak Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkmasına kadar devam etti. Sultan II. Abdülhamit'in ilk zamanlarında Boğaz içinde gerek piyadelerde gerek pazar kayıklarında artık kadınlarla erkeklerin aynı kayığa binmelerine müsaade edilmiştir. Birbirlerinden ayrı yerde oturmak şartıyla. Yine bir başka kayık yasağı da Sultan Abdülmecid devrinde tasarruf maksadıyla konulmuştur saray erkanına. Sultan Mecid zamanında Mısırlıların İstanbul'a gelmesiyle İstanbul'da bir lüks yaşantı modası başlamıştı. Sultan Mecid buna mani olmak için tasarruf çareleri aramaya başladı. Bu arada kayık ve arabalar da ele alındı. Bazı devlet adamları ve vezirlerin kullandığı 5 çifte kayıklar yasak edildi. Edilmesi düşünüldü. Ancak Sultan Mecid 5 çifteler bir müddetten beri saltanat ve devletin hükmüne girmiştir. Hem siz zahmet çekersiniz, bizi bu hale düşürenler zaten 5 çifteli kayıklar değildir, başka şeylere bakmalı deyip padişah sonradan bu fikrinden vazgeçmiştir. Ancak 5 çiftelerin kullanılması padişah tarafından serbest bırakılırken rütbesi küçük olan memurların 3 çifte kayığa binmeleri yasak edildi. Bu tasarruflar nispi de olsa neticelerini vermiş, maksadı hasıl etmeye elverişli olmuştur.

Değerli dinleyiciler, mevzumuzla alakalı bir başka kayık cinsi de vükela kayıklarıdır. Vükela vekiller, bakanlar demektir. İstanbul'da buharlı gemi devri açılmadan önce Boğaz içinde oturan devlet erkanı yazın Sirkeci'den yalılarına kayıkla gidip gelirlerdi. Bindikleri kayığa bu yüzden halk arasında vükela kayığı adı verilmiştir. Bu kayıklarda sahibinin ve kayıkçıların yanı sıra iki asker, yaverler, iki de ağa bulunurdu. Ağalardan birinin vazifesi efendisinin çubuğunu yakmak, diğerinin vazifesi ise mevsim yazsa şemsiye tutup güneşten muhafaza etmekti. Şemsiye saraylardan birinin, saraylılardan birinin yalısı önünden geçerken hürmet eseri olarak kapatılır, daha sonra tekrar açılırdı. Eski kültürümüzde şemsiye kapatmak hürmet alametidir. Vükela kayıklarının işleyişi, şirketi Hayriye denilen Boğaziçi Vapur İşletmesi'nin kurulmasına kadar devam etti. Vükela, şirketin kendisine tahsis ettiği hususi bir vapurla vazifelerine gidip gelmeye başlayınca bu kayıklar yalnız gezintilerde kullanılır oldu. Yani günümüzdeki gibi her bakana bir makam kayığı, bir makam arabası tahsis etmek yerine bir kayık veya bir gemi görevlendirip bakanlar sabahleyin evlerinden toplanmış, akşam tekrar evlerine bırakılmıştır.

Değerli dinleyiciler, piyade kayıklarından bahsettik. Daha çok zenginlerin, ileri gelen devlet adamlarının, vezirlerin hususi kayıklarına verilen attır dedik. Boğaz içinde bir zamanlar hususi arabalar gibi hususi kayık sahibi olmak da bir adet haline gelmişti. Daha sonraları her kişinin içtimai mevkiine göre muayyen hususiyetleri taşıyan kayıklar kullanması kabul edilmişti. Piyadeler pazar kayıklarına kıyasla çok daha küçük, ince, narin yapılıdır. Yalı ve iskele piyadeleri olmak üzere de ikiye ayrılırdı. Yalı piyadeleri, adından da anlaşılacağı gibi sadece sahipleri tarafından kullanılırdı. İskele piyadeleri ise muayyen iskelelerde durur, gezinti, tenezzüh maksadıyla boğaz içine gitmek isteyen yolcuları taşırdı. Bunların pazar kayıklarından farkı daha az yolcu alışları, ücretlerinin de daha fazla oluşuydu. Ya bugünkü taksiler gibi. Boğaz içinde umumiyetle, hatta ekseriyetle pazar kayıklarının işlemesine mukabil Haliç'te iskele piyadeleri çalışırdı. Boğaz içinde çalışan piyadelerin kürek sayısından sahibinin mevkini anlamak kabil olurdu. Vezirler 5 çifte, bala rütbesi sahipleri 4 çifte, ulayı evvel rütbesi sahipleri 3'er, ulayı sani rütbesi sahipleri ise 2 çifte kayıklara binmek mecburiyetindeydiler. O zamanlar değerli dinleyiciler, mülkiye bürokrasi mensuplarının üst düzeyinde böyle rütbeler vardı. Vezir rütbesi, bala rütbesi, ulayı evvel, ulayı sani rütbesi diye, yani askeriyedeki rütbelerin karşılığı olarak ilmiye sınıfında da, bürokrasi sınıfında da, yani kalemiyede de böyle rütbeler vardı. Herkes rütbesine göre kayığa binerdi. Vezirlerin kayıkları ise yine kendi aralarında şekillerine göre çeşitli isimler alırdı. Mesela Kaptan Paşa'nın, yani donanma komutanının kayığı burunluydu. Burnu kadırga burnuna benzerdi. Paşalar ise daha ziyade trabzanlı kayıkları kullanmayı tercih ederlerdi. Sadrazamın kayığının oturulacak kısmı yeşil çuha ile döşeli olurdu. 19. asrın ortalarında tek çifte, yani iki kürekli piyadeler 40, iki çifteler 60 ila 90, 3 çifteler ise 90 ila 150 altına satılmaktaydı. Bunların iç mefruşatı da sahibinin mali vaziyetine göre ayrıca bir hayli masrafı icap ettirirdi.

Değerli dinleyiciler, Boğaz içinde oturan ehli zevk kimseler her sene bilhassa Mehtap'ın güzel olduğu yaz aylarında Mehtap alemleri tanzim ederlerdi. Bu alemler sayıları bazen yüzü geçen piyadelerin bir araya gelmesiyle başlardı. Birbirinden zarif yapılı gösterişli piyadeler en öndeki kayıkta bulunan en önceki kayığı takip ederlerdi. Kayıklar boğazın belli bir yerine gelince durur ve buradaki şairler meşke başlayınca bütün kayıklar bir anda etrafına kümelenirlerdi. Ancak bu alemlerde boğaz içinde başka bir grubun tanzim ettiği alemin birbirine karışmaması lazımdı. Çünkü karşılaşacak iki grup birbirinin ahengini bozacağı için önceden soruşturmaya başlanır. O gece alemin, Mehtap aleminin tek olmasına bilhassa dikkat edilirdi. Alemi duyan Boğaziçi sakinleri piyadeleriyle hemen oraya gelir. Bu yüzden alemin çevresindeki kayık sayısı durmadan artardı. Daha sonraları önde şairin, sanatçının kayığı, arkada dinleyiciler, bütün Boğaziçi dolaşılır. Bu eğlence Mehtap yavaş yavaş solmaya başlayıncaya kadar aralıksız devam ederdi. Nitekim edebiyatçılarının meşhurlarından Abdülhak Şinasi Hisar, ki ömrünü Boğaz'ı ve Boğaziçi'ni İstanbul'a anlatmaya hasretmiştir, Boğaziçi Mehtapları adlı bir eseri var onun. Orada böyle bir Mehtap gecesini çok canlı ifadelerle anlatmaktadır. Kağıthane ve Göksu derelerinde de tatil günlerinde kayıktan geçilmezdi değerli dinleyiciler. Yaşmaklı İstanbul hanımları, siyahi halayıklar, İstanbul'un namlı kalem efendileri tıpkı Şehzade başındaki araba piyasaları gibi durmadan kayıkla derede dolaşır, bu gezintilerle eğlenirlerdi. Bu kayık piyasalarına katılanlar arasında bazen devrin tanınmış devlet adamları da bulunurdu. Onlar da kendilerine has gösterişli kayıklarıyla hemen dikkati çekerdi. İstanbul'a yeni gelen elçiler de İstanbul'a gelişleri mevsimine rastlamışsa boğaz içinde kayıkla gezdirilir. Bu arada kendileri için hususi Mehtap alemleri tanzim olunurdu.

Değerli dinleyiciler, gelelim saltanat kayıklarına. Saltanat kayıkları padişahlara has kayıklara verilen isimdir. Bu kayıklar bilhassa hususiyetleri bakımından birbirlerine çok benzemekle beraber her padişahın kendi zevkine göre bazı değişiklikleri de arz etmekteydi. Bazı padişahlar tezyinat bakımından sade kayıklardan hoşlanırlardı. Bazıları da kayıklarda ihtişamı ve ziyneti severlerdi. Bu kayıkların hususiyetleri, müşterek olan hususiyetleri şöyle. Saltanat kayıklarının hemen hepsinin boyları çok uzundur değerli dinleyiciler. Arka tarafında köşk tabir edilen ve padişahın oturmasına mahsus bir yer vardır. Bu köşkler açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı olanlarının ayrıca pencereleri vardır. Köşkler belli başına birer sanat eseridir. Kayıkların burun tarafı içeriye doğru büyük bir kavisle kıvrılır. Bu kavisin üzerinde bir kuş modeli dururdu. Kayıklardaki kürek sayısı da çeşitli olurdu. Saltanat kayıklarını birbirinden ayıran hususiyetlerin en mühimi, küçük teferruat bir tarafa bırakacak olursa, köşklerdeydi. Hakikaten köşkler hemen her padişahın zevkine göre değişirdi. Kimisinin yapısında altın, kimisinin yapısında gümüş gibi değerli madenler kullanılırdı. Sultan 3. Murat zamanında saltanat kayıklarının köşkleri çini ile süslenmeye başlamıştı. Hatta Sultan 3. Murat'ın İznik kadısına gönderdiği bir fermanda buradan saltanat kayığı için çini ısmarlandığı biliniyor. Sultan İbrahim'in köşkünde ise iç duvarlar değerli taşlarla süslenmişti. Daha sonraları yapılan saltanat kayıklarında artık batı sanatının da tesirleri görülmeye başlanmıştı. Sultan II. Mahmud'un saltanat kayığında bunun en iyi örneği görülüyor. Bu kayıkta köşk 4 sütun ve bu sütunların üzerindeki bir çatıdan müteşekkildi. Sütun araları kırmızı perdelerle örtülmüştü. Köşkün içine kırmızı çuhadan bir minder konmuştu. Kayığın rengi beyazdı. Kenarlarındaki oyma ve süslerde Avrupa'yı bir hava seziliyordu. Saltanat kayıklarının köşksüz olanları da vardı. Padişahlar bilhassa yaz aylarında köşksüz saltanat kayıklarını tercih ederlerdi. Uzun seyahatler sırasında başlarına güneş geçmesin diye kırmızı büyük bir şemsiye tutulurdu. Malum kırmızı renk saltanat rengidir ve yalnız padişaha mahsustur. Diğer kayık sahipleri mevkii ne olursa olsun bu renk şemsiye kullanmazlardı. Bunların yanı sıra değerli dinleyiciler, padişahların bir de tebdil kayıkları vardı. Adından da anlaşılacağı üzere bu kayıklar padişahın hüviyetini belli etmeden halk arasında rahat seyahat yapmasını temin ederdi. Zaman zaman mütenek giren, yani kılık değiştirerek halk arasına karışan padişahlar deniz seyahatlerini saltanat kayıklarına nispetle çok basit ve çok sade olan bu kayıklarla yaparlar. Ancak bu seyahatlerinde tabii ki kendilerine mutat merasim yapılmazdı.

Değerli dinleyiciler, padişahların Boğaz içinde saltanat kayıklarıyla yapmış oldukları gezintiler çok muhteşem olurdu. Günlerce halkın ağzından düşmezdi. Sultan 3. Selim zamanında İstanbul'da bulunan ve o devrin yaşayışını canlı çizgiler halinde gravürler çizerek bir eserde dile getiren ressam ve mimar Melling var. Bu Melling padişahın Boğaz'da yaptığı bir tenezzühü, bir gezintiyi şöyle anlatıyor. Padişah gezintiye çıkarken Sandalya adını taşıyan 6 büyük kayık kendisine yol açar. Bu kayıklarda 150 saray vazifelisi bulunmaktadır. Bu 6 kayığın iki yanında da Haseki ağalarını taşıyan 2 kayık yol alır. Saray vazifelilerinin kayıklarından sonra gelen kayık ise sarık sandalye kayığıdır. Bu kayıkta tek başına Destar-ı Humayun'u, yani padişahın sarığını taşımakla vazifeli olan kişi vardır. Onun da her birinde bir mabeyinci bulunan 6 kayık takip eder. Mabeyincilerin kayıklarından sonra, yani saray nazırlarının kayıkçılarından sonra padişah kayıkları gelir. Bunlar 2 tanedir. İkisinde de çevresi som gümüşten parmaklıklarla çevrili 3 fenerli birer köşk bulunmaktadır. Köşkler uçları sırma işlemeli, değerli incilerle süslü fistolardan müteşekkil kırmızı çuhadandır. Padişah bu kayıklardan birinde bulunur. Oturduğu köşkün dışında ve kayığın arka tarafında 2 bostancı başı bulunur. Bunlardan birinin vazifesi dümeni tutmaktır. Padişah kayığında bostancıların teşkil ettiği 2 sıradan her birinin ortasında 2 baş çuhadar bulunur. Bunların vazifesi padişah karaya çıkınca ata kolay binmesini temin etmek maksadıyla bir iskemle tutmaktır. Padişahın ikinci kayığında ise onun kılıcını taşımakla vazifeli olan silahdar ağa bulunur. Ancak silahdar ağa köşkte değil, onun dışında bir yerde oturur. Padişah gezi dönüşü bu kayığa binerdi. Kafiledeki diğer kayıklarda da harem ağaları bulunurdu, diyor Mimar Melling.

Değerli dinleyiciler, bunların yanı sıra Boğaz içinde görülen bir başka kayık cinsi de sefaret kayıklarıydı. İstanbul'da muhtelif sefaretler var, devlet elçilikleri var. Bunların elçilerine tahsis edilen kayıklar. Bunlar 5 çifteli olurdu. Elçilerin bundan daha büyük kayıklara binmesi katiyen memnuydu. Ancak daha sonraları elçinin temsil ettiği devletle girişilen münasebetlere göre bazı imtiyazlar tanınmaya başlandı. Bu imtiyazlara ilk sahip olanların başında Amerikan elçisi, Amerikan sefiri geliyordu. 19. asırda İstanbul'da sefaret vazifesiyle bulunan Cox'a, Mr. Cox'a kayığının ön tarafına bir kartal şekli koyma izni verilmişti. Daha önce de sizlere arz ettiğimiz gibi sadece padişah kayıklarında, saltanat kayıklarında kuş veya benzeri hayvan şekilleri bulunabilirdi. Amerikan sefiri Mr. Cox İstanbul'a geldiği zaman padişah kendisine bir kayık tahsis etmiştir ve bu kayığın güzelliğine hayran olmuştur. Onu Washington'daki Milli Müze'ye göndermek için izin istemişti. Teklifi kabul edilince kayık bir vapurla Amerika'ya yollandı ve National Museum'a konarak halka teşhir edildi. Sultan II. Mustafa'nın saltanat sürdüğü yıllarda İstanbul'da hükümetini temsil eden Fransız sefiri Ferriot bir kayık yüzünden vazifesinden alınmıştı. Ferriot padişah kayığına benzeyen 5 çiftiden büyük bir kayık yaptırmış. Ayrıca içini kırmızı bir kumaşla, ki bu renk padişaha mahsustu, döşetmiş. Boğaz içinde gösterişli gezintilere çıkmaya başlamıştı. Vaziyet padişahın kulağına gidince Fransız sefirine gösterilen itibar azaldı ve kısa bir müddet sonra sefir memleketine avdet etmek mecburiyetinde kaldı. Sefirlerin bindikleri sefaret kayıklarına bayrak çekmeleri yasaktı. Bu hak kendilerine ancak Sultan 3. Selim zamanında tanındı. Son olarak değerli dinleyiciler, Sultan Aziz zamanında Fransız sefirinin saltanat kayığına benzer bir kayıkla Boğaz içinde gezdiği duyulunca, o zaman Osmanlı Devleti'nin Paris sefiri olan Fuat Paşa da zamanın Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un arabasının aynısına benzer bir araba yaptırmış ve Paris sokaklarında bununla gezmeye başlamıştı. Tabi imparatorun arabası zannedilerek bazı yerlerde merasim, bazı yerlerde karşılamalar, halk selama durmaya başlayınca kendisinden bu arabaya binmemesi istendi. O da İstanbul'daki Fransız elçisinin saltanat kayığını na benzer kayığını kaldırırsa o da bu arabaya bir daha binmeyeceğini söyleyince bu iş diplomatik olarak çözüldü. İstanbul'da bulunan Fransa sefiri kebiri saltanat kayığına benzer kayığı kaldırdı. Paris'te bulunan Osmanlı elçisi Fuat Paşa da imparatorun arabasına benzeyen arabayı kaldırdı. Böyle bazı tarihi hadiselere de kayıklar sebep ve sahne olmuştur, mevzu olmuştur.

Değerli dinleyiciler, saltanat kayıkları da hiç şüphesiz ki arabalar gibi bir takım tarihi hadiselere sahne olmuştur. Bazı padişah cenazeleri bu kayıklarla taşınmıştır. Bazı padişahlar tahttan indirildikten sonra müşahede altında tutulacakları yerlere saltanatları zamanında debdebe ile merasimle bindikleri saltanat kayıklarında bu defa sessizce götürülmüşlerdir. Bunların hikayeleri pek çoktur ve çeşitlidir. Biz bunlardan sadece birkaç tanesini arz etmekle ittifa edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in 1481 senesinde yeni bir sefere çıkarken Hünkar Çayırı'nda vefat etmesinden sonra tahta çıkmak üzere Üsküdar'a gelen Şehzade Bayezid karşı yakaya bir kayıkla geçmiştir. Yeni padişahı tanıyan Yeniçeriler kayıklarla onun bindiği kayığın etrafına toplanmışlar ve bazı talepleri olduğunu bildirmişlerdi. Şehzade Bayezid, yeni padişah, 2. Sultan 2. Bayezid, şehzadelerin bu isteklerini daha tahta çıkmadan müsbet karşılamıştır. Ve kayıkta Yeniçeri ağasına isteklerinin hepsinin yerine getirileceğini vaat etmiştir. Sultan 2. Selim'in vefatından sonra vükela tarafından tahta çıkması için İstanbul'a çağrılan Şehzade Murad'ın binmesi için de Mudanya'ya bir saltanat kayığı yollanmıştı. Ancak Sultan 2. Selim'in vefatını öğrenen Şehzade Murat, saltanat kayığının gelişini bekleyememiş, limanda bulduğu buz naklinde kullanılan bir kayıkla İstanbul'a gelmişti. Yeri gelmişken bir antır parantez yapalım. İstanbul'da bilhassa yaz aylarında serin su ihtiyacını karşılamak ve evlerde yemeklerin muhafazası için kullanılmak ve dondurma yapımında kullanılmak üzere buz getirilirdi. Bu buz ya Beykoz havalisindeki dağlardan veya daha kıymetlisi Bursa'dan, Keşiş Dağı'ndan yani Uludağ'dan getirilirdi. İşte bunlar da bu buz kayıklarıyla, talaşların arasına konan buz kayıklarıyla nakledilirdi. Böyle bir kayıkla Şehzade Murat İstanbul'a geçmiş ve Sultan 3. Murad olmuştur. Evet, Sultan 3. Murad zamanında padişah bir kayık gezintisi Tebdil kayığıyla Kumkapı sahillerinde dolaşırken sahilde içki içmekte olan birkaç yeniçeri görüyor ve padişaha kadeh kaldırıp sağlığına içiyoruz diye bağırıyorlar. Padişah buna son derece kızıyor ve bundan sonra şehir içinde Müslümanların şarap içmesi yasağının daha sıkı uygulanması hususunda bir ferman neşrediyor.

Hazretini badirelerden kurtarmak olmuştur. Yine bir tebdil kayığıyla gezmesi tarihi bir hadisedir. Yeniçeri isyanı patlak verdiği sırada Sultan II. Mahmut Beşiktaş'taydı. İsyanı öğrenir öğrenmez kılıcını kuşanmış bir tebdil kayığını atlayarak Topkapı Sarayı'na gitmişti. Evet, kayıklar bazen tarihi hadiselerde de mühim rol oynamıştır.

Evet, Sultan Abdülaziz tahttan indirildiği zaman da Çırağan Sarayı'ndan alınmış. Topkapı Sarayı'nın arkasına, Feriye Sarayı'na yine 3 çifte kayıkla nakledilmiştir. Halbuki padişahların 5 çifteli kayığa binmesi lazımdı. Bu da padişaha bir hakaret için yapılmıştır. Nitekim seni tahttan indirdiler, 3 çifteye bindirdiler, Topkapı'ya gönderdiler. Uyan Sultan Aziz, uyan, kan ağlıyor bütün cihan şeklindeki bir destansı türkü de işte burada Sultan Abdülaziz'e yapılan hakareti gösteriyor. Değerli dinleyiciler, gene Sultan II. Mahmud'a dönelim. Sultan Abdülaziz'in babası 1839 yılında vefat etmiştir. Nerede? Sarayda değil. Kız kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki köşkünde. Padişah kız kardeşini çok sever ve sık sık kendisini ziyarete giderdi. O ziyarete gittiği bir gün vefat etmiştir. Verem hastasıydı Sultan II. Mahmud ve kalpten vefat etmiştir. Bir arabayla cenazesi Haydarpaşa'ya getirilmiştir ve orada sağlığında bindiği saltanat kayıklarından birine bindirilerek Topkapı Sarayı'na götürülmüştür. Topkapı Sarayı malum padişah cenazelerinin yıkandığı yerdir. Orada arz odasının arkasında Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi vardır. Onun önünde padişahların yıkandığı bir yer vardır. Padişahlar hangi devirde olursa olsun orada yıkanmış, namazı orada kılınmıştır. Muhtemelen bu kayık Sultan 2. Mahmud'un hayatta sık sık binip gezintiye çıktığı 16 kürekli kayıktı. Tarihin cilvesine bakın ki bu sefer cenazesi o kayıkla geldi. Yine tahttan indirildikten sonra öldürülen Sultan Abdülaziz'in cenazesi de 5 çifteli bir kayıkla Topkapı Sarayı'na götürülmüştür, Feriye Sarayı'ndan. Hükümdarlığı zamanında o da 5 çifte kayıklarla gezmeyi çok severdi. Yine talihin ne acı bir cilvesidir ki kabre son yolculuğunu da bu tip bir kayıkla yapmıştır. Nitekim daha sonraları Sultan II. Abdülhamit amcası Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra Topkapı Sarayı'na piyade ile götürülmesi yüzünden piyade sandallarına, piyade kayıklarına karşı neredeyse muğber olmuş, kırılmış ve bir daha hiç bunlara, piyade kayıklarına binmemişti değerli dinleyiciler. Sultan Abdülhamit, Sultan Abdülaziz'i amcasını severdi ve onun öldürülmesi kendisine çok derin bir yara açmıştır ve bu cinayetin katillerini bulup yargılatmış, cezalandırmıştır. Ama ne çare ki Sultan Abdülaziz geri gelmemiştir. Sultan Abdülhamit'in bugün Deniz Müzesi'nde bulunan 13 çifteli köşklü saltanat kayığı var. O da çok güzel bir kayıktır. Tarihi kayıklar arasında yer alıyor. Sultan Hamid tahta çıktıktan sonra bu kayıkla kılıç alayı merasiminde bulunmak üzere Eyüp Sultan'a gitmişti. Malum padişahlar Eyüp Sultan'da kılıç kuşanırlardı. Avrupa'daki kralların taç giymesine mukabil Osmanlı padişahları da kılıç kuşanırlardı. İstanbul'un fethinden sonra tahta çıkan padişahlar Eyüp Sultan'da kılıç kuşanmışlardır. Burada Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'ye ve Hazreti Peygamber'e ait olduğu rivayet edilen çeşitli kılıçlar var. Bunları kuşanarak hem teberrük ederler hem de böylece tahta geçme merasimi sembolize edilmiş olurdu. İşte umumiyetle oraya padişahlar Haliç üzerinden kayıkla gider, atla dönerlerdi ya arabayla dönerlerdi. İşte Sultan Abdülhamid saltanatının ilk yıllarında bu kayığa bir iki defa binmiş ve bir daha binmemiştir. Sultan Vahidettin'in de kılıç kuşanmaya giderken böyle kayıkla gidip kayıkla dönüşüne dair ilk çekilmiş filmlerden örnekler vardır.

Değerli dinleyiciler, 19. asır ortalarında Boğaziçi'nde malum buharlı gemi devri açıldı. Daha önceki programlarda da bir nebze bahsetmiştik. Artık kayıklar yavaş

yavaş gözden düşmeye başladı. Önce Fevaid-i Osmaniye, daha sonra da Şirket Hayriye'nin kurulmasıyla Boğaziçi'ne işlemeye başlayan vapurlar artık halkın kayıklara olan rağbetini azalttı. Kayıklar tarihe mal oldular.

Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim çünkü bize tahsis edilen müddetin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Mazlumun Ahı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Anton Çehov. Uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken.
2: Yesene Deniyor Semyonovic. Aşçımız Alyosha bu birbirinden güzel yemekleri senin için yaptı.
3: Tay mı? Ellerine sağlık. Pek güzel yapmış. Şimdi bu büyük evde böyle oturanların neden hep pişman olduğunu anladım. Aşçınız Alyosha'nın yemekleri yüzündenmiş.
2: Öyle. Alyosha kimselerin bilmediği yemekleri yaparak hepimizi parmak ısırtır. Sonra çok da hamarattır. Bir taraftan yemek yaparken bir taraftan çamaşırları yıkar, evi siler süpürür. Ah, Alyosha gibisi kolay kolay her yerde bulunmaz değil Yosemiyoviç.
3: Eğer anlattığınız gibiyse bulunmaz tabii.
2: Sen bugün yemeğe geleceksin diye geç saatlere kadar uyumayıp senin için bunları pişirdi. Aşçımız Alyosha'nın kıymetini bilin değil Yosemiyoviç.
3: Demek Alyosha bu yemekleri ben yiyeyim diye özel olarak mı pişirdi
2: yani? Ne sandın? Sana marifetini göstermek istedi.
3: Ellerine sağlık. Hakikaten Alyosha'nın yemek yapmakta üstüne yokmuş. Çok doymasam bir tabak daha etli pırasa yerdim Aksinyasta Pavlovna.
2: İçer misin Deniyor?
3: Yo, istemem, içmem.
2: Hadi utanma, bir bardak iç.
3: İstemem dedim ya Aksinya, zorlamayın lütfen beni.
2: Ne biçim adamsın sen? İnsan hiç arabacı olur da içmez olur mu? Sonra sen bekar adamsın. Bekar dediğin içmeden yapamazsın.
3: Yo, imkanı yok içmem. Bizim işimiz bunu götürmez. Bir esnaf içebilir. Çünkü belli bir yerde oturur o. Bizlerse her zaman göz önünde böyle. Halk içindeyiz, öyle değil mi?
2: Orası öyle tabii.
3: Şimdi benim gibi bir arabacı meyhaneye uğrarsa, bir de bakmışsın atın kaçmış gitmiş. Sarhoş olursan daha da kötü ya. Bu sefer de uykuya dalar yahut da arabadan düşersin. Ya işte bizim işimiz böyle Aksinya Stepanovna.
2: Günde ne kadar kazanıyorsun Deniyo?
3: Bu gününe göre değişiyor tabii. Gün oluyor 3 ruble kazanırsın. Gün olur metelik bile kazanamazsın. Gün güne uymaz. Mesela bugünlerde işler çok kesat. Kendiniz de biliyorsunuz, arabalar tümen tümen. Ot ateş pahasına, müşterilerse hep cebi delik.
2: Doğru, hayat günden güne pahalılaşıyor Deniyor Semyonovic.
3: Ya insanlar artık atlı tramvaya binmeye bakıyorlar. Çünkü daha ucuz oluyormuş. Ama gene de Allah'a şükür geçinip gidiyoruz işte. Sırtımız pek, karnımız tok. Yani demek istediğim, başka bir insanı da pekala mesut edebilirim. Tabii benden hoşlanan çıkarsa. Ne dersiniz Aksinya Stepanovna? Alyosha benden hoşlanır mı dersiniz?
2: Alyosha'nın hoşlanması önemli değil. Önemli olan benim hoşlanmam. Bayan Grishka senden hoşlanıp hoşlanmama görevini bana verdi Deniyo Semilyoviç. Eğer ben hoşlanırsam bu iş olur.
3: Bayan Grishka da kim?
2: Bayan Grishka Andreevich bu evin sahibi olur. Ben de onun kızının dadısıyım. Alyosha da Bayan Grishka'nın aşçısı olur.
3: Peki benden hoşlandınız mı Aksinya Stepanovna?
2: Dirayetli, çalışkan bir adama benziyorsun Deniyo Semilyoviç. Sonra içki de kullanmıyorsun. En beğendiğim tarafın da bu oldu. Kanaatimce Alyosha'mızla evlenirsen onu mutlu edersin.
3: Ederim tabii. Sonra ben güçlü kuvvetli bir adamımdır Aksinya Stepanovna. Alyosha ile evlenmemiz ne zaman belli olur dersin sen?
2: Acele etmeyin Deniyo Semyonovic. Hele bir Bayan Grishka ile konuşayım. Bu konuda onu ikna edeyim. Ondan sonra.
3: Peki ya Alyosha benimle evlenmek istemezse?
2: Onun isteyip istememesi önemli değil. Önemli olan Bayan Grishka'nın istemesi.
3: Aksinya Stepanovna.
2: Ne var Deniyo Semyonovic?
3: Diyecektim. Bayan Alyosha'yı bugün göremedim de
0: kendisi evde yok mu?
2: Evde de senin karşına çıkmaya utanıyordur. Dur ben kendisini bulup sana bir bardak su yollatayım. Bu vesileyle onu görmüş olursun.
0: Bu çok iyi olur, bu çok iyi olur. Zaten içimde yanıyordu.
2: Senin içini yakan Alyosha'nın sevgisidir. Şimdi onu gönderirim buraya. İçinin yangını söner. Alyosha.
4: Siz misiniz dadı? Birden korktum.
2: Ayıp değil mi? Neden mutfağa gelmedin? Hem arabacıyı çağırdık hem de yalnız bıraktın kendisini.
4: Aman bırakın şu adamı dadı.
2: Bırak diyorsun ama bir taraftan da heyecanından tir tir titriyorsun.
4: Nerede şimdi o?
2: Denyo semiyor hiç mi? Hı-hı. İçeride mutfakta. Senin yemeklerinle bir güzel karnını doyurdu.
4: Beğendi mi bari?
2: Beğenmez olur mu? Ellerine sağlık, pek güzel yapmış dedi.
4: Ay iyi.
2: Ama sen ayıp ettin. Hiç olmazsa mutfağa gelip yemekleri kendi eline koyabilirdin onun tabağına.
4: Ne bileyim, utandım işte dadı.
2: Günde 3 ruble kazandığı oluyormuş. Allah'a şükür sırtım pek, karnım tok. Evlenirsem karımı mutlu ederim diyor.
4: İyi etsin.
2: Sen ne diyorsun bu işe?
4: Ben ne diyeyim dadı? Önemli olan bayan Grishka'nın ne dediği. Biliyorsunuz yıllardır hanımımın yanındayım. Küçükken beni alıp büyütmüşler, bakmışlar. Ben onları anne baba bilirim. Onlar ne derse, kiminle evlen derlerse ben onunla evlenirim ancak.
2: Arabacı Denyo'nun içi yanıyormuş. Git de bir bardak su ver adama.
4: Gidemem, utanırım.
2: Ama yanına gitmemek daha ayıp bir şey. Adam saatlerdir benimle yemek yiyip konuştu. Oysa onun isteği ben değil sensin. Su vermek bahanesiyle bir görün ona.
4: Peki. Hoş geldiniz Denyo Semyonovich.
0: Hoş bulduk bayan Alyosha. Ellerine sağlık. Yaptığın bütün yemeklerden bol bol yedim.
4: Afiyet olsun. Su istemişsiniz, vermeye geldim.
0: Aslında su bahaneydi Alyosha. Amacım seni görmekti. Bu yüzden Aksinyas'ta Polna'ya senin için su getirmesini söyledim.
4: Dadı içinin yandığını söyledi bana.
0: Doğru, içim yanıyor Alyosha. Ama senin sevginden yanıyor. Evlenecek misin benimle?
4: Bu konuda karar vermek bana ait değil Denyo. Eğer hanımın bayan Grishka evlen derse evlenirim.
0: Bu ne biçim iştir Alyosha? Benimle evlenecek olan sensin, hanımın değil ki. O neden karar verecekmiş bu işe?
4: 5 yaşından beri bu ailenin yanındayım Denyo Semyonovich. Anam babam ben o yaştayken ölüp beni yalnız bırakmışlardı. Ben o yaşta kapı kapı dolaşarak ekmek dilenirken bayan Grishka ve kocası bana sahip çıktı. Yanlarına aldı, besledi, büyüttü. Ben onların lafından dışarı çıkamam. Onlar ne derse onu yaparım.
0: Yani onlar evlen derse sen beni istemesen bile benimle evlenir misin?
4: Onlar benim veli nimetim diyor. Evlen derlerse evlenirim.

0: Arabacı Danyo Semyovic'i nasıl buldun dadı?
1: İyi bir adama benziyor Bayan Grishka. Kendi halinde çalışkan bir adam. İçki gibi kötü alışkanlıkları da yokmuş.
0: Yani gözün tuttu mu arabacıyı?
1: Bence Danyo Semyovic Alyosha için iyi bir koca olur.
0: Bir de Alyosha'ya soralım bakalım. O bu işe ne diyecek?
1: Evlenme işine mi? Onun gülü oynayan nikah masasına oturacağına eminim hanımefendi.
0: Neden böyle söylüyorsunuz dadı? Alyosha'nın bizden bıktığını mı ima etmek istiyorsunuz?
1: Ay, yok, demek istediğim Alyosha 30'una bastı Bayan Grishka. Bu yaştan sonra insanın koca bulması güç olur. Bu sebepten Alyosha'nın karşısına çıkan bu fırsatı değerlendireceğini zannediyorum efendim.
0: Alyosha bu evin her şeyidir dadı. Hem hizmetçimiz hem de ahçımız. Elimiz kolumuz o bizim. Elimden gelse Alyosha'yı hiç evlendirmezdim. Ama tabiata karşı koyulmuyor. Nihayet o da bir kadın ve mutlaka her kadın gibi o da bir yuvanın hasretini çekiyordur.
1: Haklısınız Bayan Grishka. Bu konuda ağzını açıp da bir şey demiyor ama onun evlenmeye can attığını sanıyorum.
0: Eğer siz arabacı Danyo Semyovic için iyi bir koca olur diyorsanız Alyosha'nın onunla evlenmesine izin verebilirim dadı.
1: Bence evlendirin efendim.
0: Bu konuda Alyosha'nın da kararını öğrenmek isterim. Alyosha! Alyosha neredesin?
2: Ay, buyurun Bayan Grishka, bana mı seslendiniz?
0: Yanıma gel Alyosha.
2: Buyurun hanımefendi.
0: Palayenga, dadı arabacı Danyo Semyovic için iyi bir insan dedi. İçkisi de yokmuş. Onunla evlenmek ister misin?
2: Ne diyorsunuz Bayan Grishka? Evlenmem. Ben evlenmek istemiyorum. Hiç boşuna ısrar etmeyin.
0: Aa, saçmalama Alyosha. Budalalık etme. Yaşın küçük değil. 30'una bastın. Bu iş şakaya gelmez. İyi düşün taşın. Doğru söyle. Onunla evlenmeyi istiyor musun, istemiyor musun?
2: Bilmiyorum. Yani kendi biraz ihtiyar. Bana göre ihtiyar yani.
1: Hadi uydurma. Ne ihtiyarı? Hem genç adam senin neyine? Sanki sen pek mi küçüksün?
2: Ama aynı zamanda da çirkin bir adam.
1: Yüz güzelliği bir işe yaramaz Alyosha. Önemli olan ruh güzelliğidir. Bu arabacının da belki yüzü biraz çirkinci ama ruhunun güzel olduğuna eminim.
2: Ama ben yine de genç ve yakışıklı biriyle evlenmeyi düşünüyordum.
1: Saçmalama. Bey paşa mı istiyorsun yani? Senin yerine başka biri olsa öpüp de başına kordu böyle kısmeti. Sense evlenmemek için bin dereden bin su getiriyorsun. Gözün hep postacılarda, öğretmenlerde. Biliyor musunuz Bayan Grishka? Mişka'ya gelen öğretmen var ya. Alyosha ona yiyecekmiş gibi bakıyor.
2: Kim? Ben mi? Ya, inanmayın Bayan Grishka. Dadı yalan söylüyor.
1: Hiç de bile değil. Öğretmeni gördükçe
0: ikiniz de şu tartışmayı keser misiniz lütfen? Alyosha yalnız arabacı Danyo Semyovic ile değil, istemiyorsan kimseyle evlenmek zorunda değilsin. Sen bu aileden birisin. İstersen bu evde ömür boyu kalabilirsin. Zira biz senin hizmetinden ziyadesiyle memnunuz.
2: Sağ olun hanımefendi. Ben de sizlerden çok memnunum. 25 yıldır yanınızdayım. Hayatımın en güzel ve en mutlu günlerini sizlerle birlikte geçirdim.
0: Ama evlenmek istersen de buna engel olmayız. Bugüne kadar bir kısmetin çıkmadı. Ama şimdi seni isteyen biri var. Dadı arabacı Danyo Semyovic için iyi bir insan diyor. Adamı ben de gördüm. Ama kararı verecek olan sensin. Eğer evlenmek istiyorsan seni evlendiririz.
2: Bilmiyorum hanımefendi.
0: Dediğim gibi kararı verecek olan sensin. Acele etme. Ne zaman karar verirsen bize söyle.
2: Peki efendim.
0: Anladığım kadarıyla sen her ne kadar çirkindi, yaşlıydı diyorsan da o adamla evlenmeye hazır gibisin. Bu meseleyi akşam yemekte bir de Andre ile konuşalım. Bakalım o ne diyecek.
2: Siz bilirsiniz efendim. Siz neyi uygun görürseniz öyle yaparım. Çünkü siz benim veli nimetimsiniz.
0: Ne diyorsun bu işe Andrei?
3: Ne diyebilirim ki? Koca kadın. İstiyorsa evlenebilir tabii. Onu zorla ömrünün sonuna kadar burada bekar tutamayız.
0: Haklısın Andrei. Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak onun da hakkı.
3: Yıllardır yanımızda. Onu küçük bir kızken evimize almıştık. Bu yüzden kötü bir izdivaç yapmasını arzu etmem Grishka. Alyosha'yı isteyen o arabacı kimmiş? Neyin nesiymiş? İyice öğrendiniz mi?
0: Her zaman kapımıza çağırdığımız arabacı Danyo Semyovic. Onu da yıllardır tanırız. Bizim Alyosha ile evlenmek istediğini dadıya söylemiş. Dadı da onu bugün yemeğe çağırarak ağzını aramış. Dadıya bakarsan içki içmeyen, kendi halinde dürüst, evcil bir adammış arabacı.
3: Peki Alyosha ne diyor bu işe?
0: Önce evlenmem dedi, sonra yok çirkin dedi, yok yaşlı dedi. Ama ağzı öyle söylüyordu. Anladığım kadarıyla gönlü o arabacıyla evlenmekten yana Andrei.
3: Madem öyle, evlendirelim olsun bitsin.
0: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm ama bir de sana sorayım dedim.
3: 30 yaşına bastı. Bu yaştan sonra da onu kimsenin isteyeceğini sanma.
0: Haklısın. Ama yine de arabacıya bir şart koşacağım.
3: Ne şart?
0: Alyosha ile evlense dahi onu bizim yanımızdan almamasını söyleyeceğim. Çünkü onun yemeklerine öyle alıştık ki bir başka ahçının Alyosha gibi lezzetli yemekler yapabileceğini hiç sanmıyorum.
3: Evet, bu konuda haklısın hanım.
0: Andrei ile konuştum Alyosha. Evlenmek istiyorsan biz karşı çıkmayacağız.
2: Siz bilirsiniz efendim.
0: Eğer istiyorsan arabacı Denyo Semyoviç ile evlenebilirsin.
2: Siz nasıl uygun görürseniz.
0: Bak Alyosha, bu gönül işidir. Bizim istememizle ya da emretmemizle olmaz. Bu yüzden biz değil sen karar vermelisin buna. Eğer o arabacıyla evlenmek istiyorsan bizce bir sakıncası yok. Ama istemezsen de kimse seni zorla evlendiremez.
2: Bayan Grishka.
0: Evet Alyosha.
2: Madem siz izin veriyorsunuz, hazır kısmet de çıkmış, arabacı marabacı, yaşlı çirkin ne yapayım? Aksinya Steponova'nın dediği gibi bu yaştan sonra benim gibi bir hizmetçiye beypaşa alıcı çıkacak değil ya. Ne diyeyim, bu arabacı benim kısmetimse olur.
0: Ümit ederim seni mesut ve bahtiyar eder Alyosha. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuzdur, sevincimizdir yavrucuğum.
2: Sağ olun bayan Grishka.
0: Arabacı Denyo'yu görürsen benimle görüşmesini söyle ona.
2: Aşağıda mutfakta çay içiyor, söyleyeyim de gelsin size.
4: Benimle görüşmek istemişsiniz bayan Grishka.
0: Evet Denyo Semyoviç. Dadımız Aksinya Stepanovna'dan duydum. Ahçımız Alyosha ile evlenmek istiyormuşsunuz.
4: Evet, zira bekarlık artık canıma tak etti. Gömleklerimi yıkamaktan, yemek yapmaktan bıkıp usandım hanımefendi.
0: Denyo Semyoviç, belki biliyorsundur. Alyosha küçük yaştan beri bizim yanımızdadır. Bizim kızımız sayılır o.
4: Evet, biliyorum efendim.
0: İçki kullanmıyormuşsun.
4: Hayır, kullanmıyorum.
0: Buna sevindim. Zira içki her kötülüğün başıdır, sebebidir. Diyeceğim Alyosha'ya iyi davran, üzme, iyi bak. Karnını doyur, kimselere muhtaç etme. Çünkü o bu evde hiçbir zaman sıkıntı yüzü görmedi. Koca evinde de görmesini istemem doğrusu.
4: Ben ne yersem o da onu yiyecektir hanımefendi. Gözünüz arkada kalmasın.
0: Yalnız bir şartım var.
4: Anlayamadım.
0: Alyosha ile evlenmene bir şartla izin veririm Denyo Semyoviç.
4: Nedir o?
0: Alyosha eskiden olduğu gibi yine bu evde çalışacak. Sadece geceleri senin evine gelecektir. Eğer kabul edersen onunla evlenebilirsin.
4: Neden bu şartı koyuyorsunuz bayan Grishka?
0: Çünkü bütün Rusya'da Alyosha gibi yemek yapan bir ahçı bulamam da ondan.
4: Peki şartınızı kabul ediyorum bayan.
3: Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın sizleri.
4: Sağ olun beyefendi.
0: Alyosha yavrucuğum, sana mutluluklar dilerim.
2: Sağ olun bayan Grishka. İnşallah mutlu olur.
4: Hey Alyosha, hadi artık evimize gidelim. Biliyorsun benim karım oldun artık.
0: Denyo Semyoviç, bana verdiğin sözü unutma. Alyosha yine bizim evde çalışmaya devam edecek.
4: Merak etmeyin bayan Grishka, sözümü tutacağım. Ama birkaç günü Alyosha'sız geçireceksiniz. Zira onunla balayına çıkmak istiyorum da.
0: Pekala, balayı dönüşü Alyosha'yı bekliyorum. Seni tekrar aramızda görmek çok güzel bir şey Alyosha. Evimize hoş geldin.
2: Sağ olun bayan Grishka.
1: Alyosha, balayınız nasıl geçti bakalım?
2: Nasıl geçsin? Denyo köyüne götürdü beni.
1: Köyüne mi? Ne yani? Balayını köyde mi geçirdiniz?
2: Maalesef öyle dadı.
0: Her neyse. Mutlu musun Alyosha? Kocan sana iyi davranıyor mu?
2: İyi işte, ne iyi ne kötü. Akşama kadar çalışıyor. Akşam eve gelince de yemeğini koyuyorum önüne, yiyor, içiyor, sonra da yatıp uyuyor.
0: Dur bir dakika. İçiyor mu dedin? E hani içki koymuyordu bu adam ağzına. Sen öyle söylememiş miydin dadı?
1: Evet ama kendisi bana öyle söylemişti.
2: Yok canım, içiyor. Ama şimdilik bir zararı yok. Yani dövmek gibi, hakaret etmek gibi. Sadece içip içip sızıyor işte.
0: Bu çok kötü. Kocanın bu davranışını hiç sevmedim. Zira içkinin insana ne zaman ne yaptıracağı hiç belli olmaz. Kendine dikkat et Alyosha.
2: Peki bayan Grishka.
0: Evet, bir haftadır senin yemeklerini hepimiz özlemiştik Alyosha. Kollarını sıvayıp hemen yemek yapmaya başlayabilirsin.
2: Ah tabii, elbette. Yalnız...
0: Hayrola Alyosha, neden sustun? Bir şey mi söylemek istiyorsun bana?
2: Şey, evet ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Söylemek istediğin nedir yavrucuğum?
2: Bakın, nasıl söylesem, inanın bu benim fikrim değil. Bana kalsa asla söylemezdim. Çünkü bunu söylemeye hakkım yok ama...
0: Tanrı aşkına Alyosha, dilinin altındaki şu baklayı çıkart da bana ne söylemek istiyorsan söyle.
2: Denyo Semyovich dedi ki, ben artık evli bir kadınmışım. Bu yüzden size yaptığım hizmet karşılığı sizin de bana... Yok yok, söyleyemem bunu. Utanıyorum, çok utanıyorum.
0: Tamam Alyosha, ne demek istediğini anladım yavrucuğum. Kocan hizmetin karşılığında para istemeni söyledi değil mi sana?
2: Evet ama hakkım yok buna. Siz bana analık babalık ettiniz. Sokaktan kurtardınız beni. İsteyemem, yapamam dedim ama ısrar etti Denyo Semyovich. Bedava çalışmak yok, sen esir misin dedi.
1: Bak namussuza, bak terbiyesize.
0: Tamam Alyosha, ağlama lütfen. Kocan haklı. Sen artık bizim aileden değilsin. Evlendin, senin de bir ailen var. Merak etme, hizmetinin karşılığını ödeyeceğiz.
2: Ama nasıl olur bayan Grishka? Ben onca yıl sizin ekmeğinizi yedim, suyunuzu içtim.
0: Ah, o başka, bu başka. Hadi ağlamayı kes ve mutfağa in. Akşama hepimiz senin bizim karnımızı doyurmanı bekliyoruz.
4: Bayan Grishka'ya söyledin mi? Kocam bedava çalışmamı istemiyor dedin.
2: Dedim. Ama çok ayıp ettim. Beni sokaktan kurtarıp büyüten insanlara bunu yaptırmayacaktın Denyo.
4: Allah Allah. Ne yani? Ömür boyu onlara bedava hizmetçilik mi yapacaksın? Yok öyle bedava çalışmak. Bak hayat pahalı. Ekmek aslanın ağzında Alyosha. Bu zamanda herkes çalışmanın karşılığını almak zorunda. Bak ben arabamla bedava müşteri taşıyor muyum?
2: İyi ama sen para kazanıyorsun ya. Senin kazandığınla geçinebilirim.
4: Kazanıyormuşum. Ne kazandığımı sanıyorsun ki? İnsanlar artık eskisi gibi atlı arabalara binmiyor. Neyse söyle bakalım. Ayda kaç ruble vereceklermiş sana?
2: Bilmiyorum ama verecekler işte.
4: Verecekler. Ama kaç ruble verecekler? Öyle az verirlerse çalıştırmam bak. Şimdiden söyleyeyim.
2: Lütfen Denyo. Onlar benim ailem sayılır. Ne verirlerse versinler, razı geleceğim.
4: Ben ailem aile anlamam Alyosha. Bak tekrar ediyorum. Aybaşı gelip de adam gibi maaş vermezlerse ertesi günü göndermem seni o eve. Bunu da bil.
2: Ne olur bu kadar katı olma Denyo.
4: Kes! Allah kahretsin seni. Bu şişe boşalmış. Git dolu bir vodka şişesi getir bana. Çabuk.
2: Çok içtin bu gece, başka içmesen.
4: Akıl verme bana Alyosha. Ne istiyorsam onu yap. Bana vodka getir dedim, hadi.
2: Koca bir şişeyi bitirdin Denyo. Sonra sağlığın bozulacak. Gel başka içme. Hadi gel yatırayım seni, ha olmaz mı?
4: Anlaşılan senin sırtın kaşınıyor ha. Al bakalım.
2: Ah kızım.
4: Eğer şişeyi getirmezsen bu seferki yumruk kafanın tepesine inecek. Çabuk vodkamı getir bana, çabuk.
2: Tamam tamam tamam, istediğin kadar zıkkımla.
4: Ne kadar içeceğime ben karar veririm, sen değil.
0: Alyosha.
2: Buyurun bayan Grishka.
0: Sol gözüne ne oldu senin Alyosha, morarmış?
2: Gece kalktım da kapıya vurmuşum.
0: Alyosha, doğruyu söyle bana. Yoksa kocan mı morarttı gözünü? Seni dövdü değil mi? Söyle hadi, korkma, kocan mı dövdü?
1: Evet, ama onun kabahati yoktu. Suç bendeydi, kızdırmıştım onu.
0: Elleri kırılsın, hayvan adam. Nasıl kıydı da vurdu sana?
1: Dedim ya hanımım, ben kızdırdım onu. Biraz içkiliydi, tartıştık, o da vurdu. Ama hiç acımadı, inanın acımadı. Morartı da bir iki güne kadar geçer.
0: Yoksa seni o zorbaya vermekle hata mı ettik Alyosha?
1: Yok, böyle söylemeyin. Bunda sizin ne suçunuz var ki hanımım? O arabacıyla evlenmek isteyen bendim. Siz sadece benim evlenmeme izin verdiniz.
0: Anlaşılan o izni vermekle yanlış yapmışız Alyosha. Bu duruma düşmene biraz da biz sebep olduk.
1: Hayır Bayan Grishka, lütfen kendinizi suçlamayın. O arabacı da olmasa başka kim isterdi ki benim gibi birini? Kimsesiz, beş parasız, yaşı 30'a dayanmış, çeyizsiz birini kim karı diye almaya yanaşırdı ki? Ne yapalım, kader işte. Siz kendinizi benim için üzmeyin ne olur.
0: Üzülmemek elimde mi Alyosha? Seni evimize aldığımızda 5 yaşında minnacık bir kızdın. Bu yaşına kadar ne benden ne de kocamdan en ufak bir fıske bile yemedin. Oysa şimdi ne üdüğü belirsiz, kültürsüz bir at arabacısı seni bu hale sokuyor. Eğer Andrei bunu bir duyarsa...
1: Ne olur, ne olur hanımefendi. Yalvarıyorum size beyefendiye bir şey söylemeyin. Çünkü o beni çok sever. Bu halimi görecek olursa gidip kocama çatabilir.
0: Olsun, duysun da gidip kocanın kulağını çeksin. Biz seni dayak yemen için vermedik o arabacıya.
1: Bayan Grishka, beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum ama o arabacı artık benim kocam. Resmi nikahlı kocam. Üzerimde her türlü hakka sahip. Bu yüzden ne siz ne de kocanız ona bir şey söylemeyin. Abuk sabuk konuşarak kalbinizi kırabilir. Bu da beni gözüme yediğim yumruktan çok daha fazla üzer.
0: Haklısın Alyosha. O adam senin kocan. Bizim bir şey söylemeye hakkımız yok. Yalnız şunu unutma, biz seni çok seviyoruz ve bu evin kapısı her zaman sana açık. Canına tak ettiği anda gece gündüz deme, hemen yanımıza gel.
1: Sağ olun Bayan Grishka. Allah sizden razı olsun efendim.

0: Yarım oldun. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı.
1: Tamam bey, tamam. Geliyorum.
0: Neredesin be? Ha? Deminden beri kapıyı çalıyorum. Uyuyor muydun yoksa?
1: Allah aşkına, bu saatte içki mi içtin sen be?
0: Kapa çeneni uğursuz kere. Çekil önümden de içeri gireyim, yoksa beynini dağıtırım. Çekil. İçerim tabii. Ben içmeyeyim de başkası mı içsin ha?
1: Ne oldu Denyo?
0: Ne olsun? Bugün işler kesattı. Kimse kiralamadı arabamı. Benim de kafam bozuldu. Meyhaneye gidip içtim.
1: İyi ama yazık değil mi? Hem parana hem kendine günah ediyorsun Denyo Semyonovic.
0: Sus be! Günahsa bana. Sen konuşmayı bırak da. Şimdi ne yemek yaptın onu söyle.
1: Sabahleyin para bırakmadan gittiğin için yeni bir şey yapamadım. Dün yaptıklarımı yiyeceksin.
0: Ne demek dün yaptıklarımı yiyeceğim ha? Neden taze yemek yapmadın kadın? Ben seni iyi yemek yapıyorsun diye almıştım. Bana öyle söylemişlerdi.
1: Yemek parasız yapılmıyor bey. Yemek yapmam için malzemeye ihtiyacım vardı. Para bırakmadığın için ben de alışveriş yapamadım.
0: Madem öyle akıl edip de aşçılık yaptın, o zengin evinde pişirdiklerinden getirseydin ya buraya.
1: Yapamam bey. Çok ayıp bir şey. Sonra bu ne biçim adam? Bir karısını doyuramıyor mu demezler mi?
0: Derler tabii, derler. Niye onlar zengin? Onlar her şeyi derler. Onlar açlık nedir bilmişler mi? Ha? Çekmemişler ki bilsinler. Bak Alyaşo, peşin peşin söyleyeyim, hiç param yok. Olanı da hepsini meyhaneye verdim. Yarın hanımından para iste, tamam mı?
1: Yapamam bey, daha aybaşı olmadan isteyemem, çok ayıp olur.
0: Başlattırma ayıbından kadın, ne diyorsam onu yap.
1: Onlardan para isteyeceğim ve yarın sen işe çıkıp para kazansana.
0: Vay vay vay, bana akıl öğretiyorsun öyle mi? Şimdi gösteririm sana.
1: Ay, yapma, yapma, ne olur yapma.
0: Bana karşı emirlerime karşı gelirsin ha.
1: Vurma.
0: Seni geberteceğim, öldüreceğim seni.
1: Vurma. Al
0: bakayım. Sıkıysa yarın gidip de para isteme ha. Yok işte diyorum, iş yok, para yok. Artık kimseler araba kiralamıyor. Herkesin atlı tramvayları var, anlıyor musun beni kadın?
2: Dadı, Alyaşo gelmedi mi?
1: Gelmedi Bayan Grishka.
2: Allah Allah, oysa bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Sakın hastalanmasın yavrucak.
1: Dün giderken iyiydi, bir şey yoktu ama yine de belli olmaz. İnsan aniden hastalanabilir.
2: Sen onun oturduğu evi biliyor musun?
1: Biliyorum hanımefendi.
2: O halde beni hemen oraya götür.

0: Geliyorum. Geliyorum. Ah, kim geldi acaba? Ah, her yerim ağrıyor. Ah. Buyurun. Bayan Grişka, siz misiniz?
1: Aman Allah'ım. Alyosha, nedir bu halin? Ne oldu sana?
2: Allah aşkına, ne oldu sana? Neden yüzün gözün sargı içinde Alyosha?
1: Dur, içeri girelim de öyle konuşalım dadı.
0: Buyurun efendim.
1: Söyle Alyosha, seni bu hale sokan kocan?
2: Başka kim yapacak ki? Mutlaka o hayvan yapmıştır. Vah yavrum, vah kızım.
1: Neden dövdü seni Alyosha? Görüyor musun dadı? Nasıl oldu da bu arabacının böyle acımasız biri olduğunu anlayamadık.
2: Sormayın Bayan Grişka, sormayın.
1: El birliğiyle yaktık zavallıyı. Sus, sus, ağlama Alyosha. Ne olursun sus. Yoksa beni de ağlatacaksın yavrucuğum.
2: Neden dövdü seni Alyosha?
0: İşleri iyi gitmiyormuş. Güpegündüz meyhanede içip içip sarhoş olmuş. Sizden para istememi söyledi. Ben de olmaz dedim. Sonra da...
1: Rezil herif.
2: Köpek herif.
1: Bu böyle gitmez. Bu akşam Andre'ye anlatacağım her şeyi. Gelip konuşsun kocanla.
2: Evet evet, konuşsun efendim. Baksanıza zavallıyı ne hale sokmuş. Ancak bir canavar yapabilir
1: Andre'yi, bu yaptıkları. Canına okur o adamın. Gerekirse karakola koşup cezasını verdirtir.
0: Yo yo, ne olur yapmayın bunu. Siz karışmayın Bayan Grişka. Hem karakol ne yapacak ki? Karı koca kavgası alt tarafı. Polis bir iki tokat atıp serbest bırakır. Sonra da eve gelip acısını gene benden çıkar.
2: O da doğru ya.
1: Ama bir şeyler yapmamız lazım Alyosha. Hele seni bizim evlendirdiğimizi düşündükçe vicdanım daha da sızlıyor.
0: Sizin ne suçunuz var ki hanımım? Evlenmeyi ben kabul ettim.
2: Alçak herif. Bir de içki içmem diyordu bana. Beni de kandırmış. Bilseydim içtiğini hiç evlen der miydim sana?
0: Boşuna sen kendini suçlama dadı. Bu adamla evlenmek benim kaderimde varmış. Ne yapabilirim ki? Lütfen Bayan Grişka. Burada gördüklerinizi unutun. Beyefendiye de hiçbir şey söylemeyin. Eğer benim mutluluğumu istiyorsanız.
1: Alyosha, Allah aşkına ne mutluluğundan söz ediyorsun? Adam seni düşmanına döver gibi dövmüş. Her tarafını kırmış, yaralamış, berelemiş. Sen buna mutluluk mu diyorsun?
0: Ne olursa olsun o benim kocam. Benim ailem o. Şimdi işleri kötü gittiği için sinirli. Kimse at arabasına binmiyormuş artık. Bunalımda öfkesini de benden alıyor. Ama işleri iyi giderse belki düzelebilir.
1: Sen bilirsin Alyosha. Geçen sefer söylediğim gibi, senin bir evin burasıysa bir evinde bizim evimiz. Ne zaman istersen bu adamı bırakıp bizim evimize gelebilirsin yavrucuğum.
0: Biliyorum efendim, sağ olun.
1: Durumun iyi değil. İyileşinceye kadar bize gelme.
0: Ama sonra sizin yemeğinizi kim yapacak?
1: Boş ver. Dadıyla ben bir şeyler yaparız. Sen iyileşmene bak yavrucuğum.
0: Sağ olun Bayan Grişka.
1: Kocan seni para için bu hale sokmuştu değil mi? Ah, şu 100 rubleyi kendisine ver.
0: Hayır hayır, olmaz. İstemem. Bunu almaya hakkım yok.
1: Lütfen Alyosha. Lütfen al.
0: Alamam. Alamam. Sizden alamam Bayan Grişka.
1: Hissiyatını anlıyorum kızım ama almak zorundasın. Sen bu rubleler için dayak yemiştin. Yine yemeni istemiyorum. Hadi al.
2: Bayan Grişka doğru söylüyor Alyosha. Hiç olmazsa bu rubleler sayesinde bir süre kocandan kötü muamele görmez.
0: Sağ ol, sağ olun Bayan Grişka. Beni utandırdınız, mahcup ettiniz. Sizden bu parayı aldığım için öyle utanıyorum ki.
1: Yalnız kocan olacak o hayvana söyle. Eğer bir daha seni bu hale sokarsa bu sefer kendim gider karakola çektiririm onu.
3: Yüz ruble. Güzel. Böyle bir para vereceklerini tahmin etmiştim. Ver bakayım bana bu paraları.
0: Al ama lütfen Deniyor Semyoviç, bu paraları idareli kullan. Bayan Grişka'dan daha fazla para isteyemem.
3: İsteyemem de ne demek be. Öyle bir istersen ki. Sen onlara onca yıl hizmetçilik ettin. Yemeklerini pişirdin. Evlerini silip süpürdün. Karşılığında 5 kuruş para mı verdiler sana? He?
0: Hayır ama karşılığında onlar da benim gibi anasız babasız bir çocuğu sokaktan, kötü insanların elinden kurtardılar. Büyüttüler, yedirip içirdiler, giydirdiler.
3: Baş versene, seni yedirip içirmişler. Senin değil, onların sana dünya kadar borçları var. Verdikleri bu 100 ruble biterse tekrar gidip isteyeceksin, tamam mı?
0: Hayır, yapamam. İsteyemem artık Deniyor Semyonovic. Utandırıyorsun beni. Hem beni hem de kendini utandırıyorsun.
3: Kes be, kes. Ahlak dersi verme bana. Neden utanacakmışım ki? Kalk, kalk, yemek hazırla bana.
0: Kendin hazırlasan ya bey. Çok kötü dövdün beni. Her tarafım ağrıyor. Elim ayağım tutmuyor.
3: Eğer emirlerime karşı çıkarsan, dediklerimi yapmazsan, seni bundan daha kötü yaparım Alyosha. Tamam, tamam peki. Bu gece bu rublelerin hatırı için elimi sürmüyorum sana. Ama bir an evvel düzelmeye bak. Ben seninle bana hizmet edesin diye evlendim. Anlıyor musun beni?

0: Alyosha, kocanla aran nasıl kızım? Yine dövüp hakaret ediyor mu sana?
1: Hayır, bayan Grişka'nın rubleleri verdiği geceden beri dokunmuyor bana. Belli ki rubleler suyunu çekmemiş. Ama bittiği zaman gene dayağı başlayacaktır dedi.
0: Peki hiç çalışmıyor mu bu adam? Eve ekmek getirmiyor mu Alyosha?
1: Evliliğimizin ilk aylarında böyle değildi. Çalışıyordu dadı. Ama sonradan işleri bozulunca huyu da suyu da değişiverdi. Eskiden akşamları içip sızardı. Şimdi gündüzleri de içmeye başladı.
0: Vah kadersiz Alyosha, vah. Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç, ne yapabilirim ki dadı? Eğer kastettiğin Denyo'dan boşanıp buraya gelmemse mümkün yok, dönemem artık.
0: Ama bayan Grişka'yı duydun. Ne zaman istersen gelebilirsin demiştin.
1: Hayır, buraya temelli gelemem dedi. Nihayet ben de bir kadınım. Benim de bir yuvam, bir kocam var. Belki çocuklarım bile olur. Denyo'dan boşanırsam bu benim sonum olur. Hülyalarımın, hayallerimin, her şeyimin sonu olur. Beni artık kim alır ki? Bu yüzden sonuna kadar evliliğimi sürdüreceğim. Allah'ıma gece gündüz kocamın uslanması, İyi bir adam olması için dua ediyorum dedi.
0: Sen de haklısın Alyosha. İşin bu yönünü düşünmemiştim. Ben buraya sığınmanı isterken zulümden, dayaktan kurtulmanı düşünerek söylemiştim.
1: İnsanlar sana iyi de davransa, seni sevse de nihayet bir besleme sayılırsın dedi. Allah razı olsun, bayan Grishka'da, bay Andrei'de bana çok iyi davrandılar. Ama sonuçta ben bir beslemeyim. Ancak evlenerek, yuva kurarak bu duyguyu içimden atabilirim. Bu yüzden evlendim. Ama mutlu olmak alnımda yazılı değilse elimden ne gelir ki? Neyse, size yemek hazırladım, afiyetle yiyin. Ben de hava kararmadan gideyim evime.
0: Buradaki yemekler hazır da, kendi evindeki yemekleri de hazırladın mı?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Adam para bırakmadan erkenden çekip gitti. Parasız ne hazırlayabilirim ki dadı? Ama yine de evde olan bir tane bir şeyler yapmaya çalışacağım.
0: Madem öyle, burası için yaptığın yemeklerden tencereye koy da evine götür kızım. O zalim sarhoş gelip yemeği bahane ederek dövmeye kalkabilir seni.
1: Olsun, ben gene de evde bir şeyler
0: hazırlarım. Saçmalama, yaptığın bu yemeklerin hepsini kim yiyecek ki? Hadi al şuradan iki tencere de doldur evine götür.
1: Peki bayan Grishka'ya ayıp olmaz mı? Para veriyor, bir de yemek mi versin kadın?
0: Merak etme, şimdi bayan Grishka burada olsaydı o da benim dediğimi söylerdi sana. Hadi yaptığın yemeklerden koy da götür evine Alyosha.

0: Aferin bak. Dayak yedikçe kafan çalışmaya başladı. Öyle ayıptı mayıptı diye düşünmeyeceksin. Bu zengin kısmının hem parasını hem de yemeğini yiyeceksin.
1: Sabah giderken para bıraksaydın Bayan Grişka'nın evinden yemek getirmezdim.
0: Bundan sonra hiç yemek parası marası bırakmayacağım. Nasıl olsa çalışmaya gittiğin o evde yemek yapıyorsun. Akşamları gelirken böyle iki kap getirirsin, biz de yeriz işte, fena mı ha?
1: Yapma bey, beni yeteri kadar rezil ettin Bayan Grişka'ya. Daha fazla utandırma.
0: Kes be! Oh, bayağı yemişim ha. Şu ahıra gidip de hayvana bakayım. Otunu suyunu vereyim. Sen de ben gelinceye kadar vodka şişemi hazırla. Bugün hiç içmedim. Gece yarısına kadar içeceğim.
1: Ey büyük Allah'ım. Böyle yaşamak daha ne kadar sürecek? Bu çileli ve ayıp yaşama daha ne kadar katlanabileceğim? Ne olur kocama akıl fikir ihsan eyle. Onu iyi bir adam yap Allah'ım.
0: Ölmüş.
1: Kim? Kim ölmüş bey?
0: At. Atım ölmüş. Yem vermek için ahıra girdiğimde nalları dikmiş buldum onu.
1: Aman Allah'ım, bir bu eksikti. Ne yapacaksın şimdi?
0: Bilmiyorum Malyoşa. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama atsız çalışamam. Mümkün değil. Bitti artık. Bu iş bitti. Hoş at ölmemiş olsaydı da bu iş zaten bitmişti ya.
1: Madem öyle sen de başka bir iş yap Deniz Semyoviç. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başkasını açar.
0: Benim açılacak başka bir kapım mı kaldı hanım? Ben yıllardır o emektar atla arabacılık yapar dururdum. Elimden başka bir iş gelmez ki.
1: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Bilmiyorum. Ama artık bize bu şehirde hayat yok. Oturduğumuz bu evi ve atsız bu arabayı satıp köye dönmeyi düşünüyorum.
1: Köye mi? Ya ama orada ne yapacağız? Karnımızı nasıl doyuracağız?
0: Köyde toprağım var. Onu ekip biçeriz. Buradan iyidir hiç olmazsa. Artık burada yaşayamayız Alyosha.
1: Neden böyle söylüyorsun? Bak ben çalışıyorum. Bayan Grişka'nın kocası Bay Andrei'ye söylerim, sana bir iş bulur. İkimizin kazancıyla da gül gibi geçinir gideriz.
2: Vay vay vay vay vay. Hanımefendiye bak be. Yoksa köye gelmek istemiyor musun ha?
1: Hayır ondan değil. Biliyorsun Bayan Grişka'larda çalışıyorum. Şimdi onları böyle aşçısız bırakırsak çok ayıp olur.
0: Bana ne be? Başlatma şimdi Bayan Grişka'ndan ha. Ne yani? Onların karnı doyacak diye benim karnım aç mı kalacak? Olmaz öyle şey. Yarın git onlarla konuş. Köye yerleşeceğimiz için işi bırakacağını söyle.
1: Bu konuyu biraz daha düşünseydik ya Deniyor Semyoviç.
0: Tartışma yok. Ben kararımı verdim. Köye dönüyoruz Alyosha. Orada yaşayacağız.
1: Yapma Deniyor. Köyde yaşamak kolay değildir. Orada birçok şeyin eksikliğini hissederiz. Hasta olsak muayene olabileceğimiz bir doktor bile yok köyde.
0: Kararıma itiraz edip de öfkemi başıma sıçratma Alyosha. Zaten atın ölümü yüzünden moralim iyice bozuk. Bir de sen böyle söylenip üstüme gelme. Ne diyorsan bunu yapacaksın. Yarın gittiğin zaman o Grişka dediğin kadına işten ayrılacağını söyleyeceksin. İşte o kadar. Anlaşıldı mı?
1: Nasıl istersen Deniyor Semyoviç. Evin reisi sensin.
3: Ne? Ayrılıyor musun? Bu da nereden çıktı Alyosha?
1: Kocam öyle istiyor Bayan Grişka. Üzgünüm ama elimden bir şey gelmiyor.
3: Peki ayrılıp da ne yapacaksın Alyosha?
1: Deniyor'un köyüne gideceğiz. Orada yaşayacağız.
3: İyi ama neden? Ne oldu da kocam böyle bir karar aldı?
1: Dün gece atı öldü. Biliyorsunuz at onun tek sermayesiydi. Bu onu çok üzdü. Artık bu şehirde yaşamak bize haram oldu dedi. Deniyor her şeyi satıp köye yerleşeceğiz dedi.
3: Ama bu aptallık. Köyde ne yapacaksınız? Ne yiyip ne içeceksiniz Alyosha? Hem sen köy hayatına alışkın değilsin ki. 25 yıldır burada bu şehirde yanımızda yaşadın.
1: Biliyorum Bayan Grişka ama ne yapabilirim ki? Denyo benim kocam. O ne derse onu yapmak zorundayım.
3: Haklısın Alyosha.
1: İnanın Bayan Grişka, gideceğim için en çok sizin hesabınıza üzülüyorum. Ben gittikten sonra sizin yemeklerinizi kim yapacak? Bütün gece bunu düşünüp durdum.
3: Yavrucuğum, sen bize değil kendine bak. Bizden uzaklarda o sarhoş sapık adamla nasıl yaşayacaksın? İnan aklımız hep sende kalacak Alyosha.
4: Bayan Grişka doğru söylüyor Alyosha. Keşke gitmesen diyeceğim ama senin de dediğin gibi o arabacı senin kocan. O nereye giderse sen de onunla birlikte gitmek zorundasın.
1: Yüce Allah alnımıza ne yazmışsa o olur dadıcığım. Kaderimi değiştirmem imkansız.
3: Ne zaman gidiyorsunuz Alyosha?
1: Yarın Bayan Grişka.
3: Yarın mı? Bu kadar çabuk mu?
1: Evet, Denyo öyle olmasını istedim.

0: İşte Alyosha, bundan böyle bu köyde yaşayacağız. İnan buradaki hayatımız daha güzel olacak.
1: Ah, inşallah öyle olur deniyor.
0: İnşallah derken neden öyle içini çektin? Beğenmedin mi yoksa burayı? Şehirde kalıp da o bayan Grishka denilen kadına hizmet mi etmek isterdin ha?
1: Eğer seçme imkanım olsaydı elbette şehirde kalırdım deniyor. Çünkü şehrin imkanları daha başka. Bak, kardan her taraf bembeyaz burada. Günlerdir yağıyor. Doktorluk bir işimiz olsa kasabaya, şehre nasıl gideceğiz? Bayan Grishka'ya hizmet etme işine gelince kaç sefer söyleyeceğim. Ben onların beslemesiydim Denyo. Onlar bakıp büyüttüler beni. Elbette özleyeceğim onları.
0: Büyütmüşler. Büyütmüşler ama hizmetçi gibi büyütmüşler seni. Yalan mı ha? Evin her türlü işi senin üzerinde değil miydi? Temizlik, çamaşır, yemek.
1: Öyle de olsa onlar beni bu yaşa kadar getirdiler.
0: Kes! Bundan sonra artık onları düşünmek yok. Bak, burada artık kendi evinin hanımısın. Kimsenin hizmetçiliğini yapmayacaksın. Şu yağan karın güzelliğine bak. Bembeyaz, pamuk gibi. Bu havada insan koca bir vodkayı içer.
1: Lütfen Denyo. Lütfen artık şu içkiyi bırak. Hadi şehirde içiyordun. Bazı dertlerin vardı. Ama senin istediğin, senin mutlu olacağın bir yere geldik. Artık içme şu zıkkımı ne olursun.
0: Bana bak. Şimdi çarparım tokata. Hiç kimse benim içkime laf edemez. Anlıyor musun? Hiç kimse. Sana inat, şimdi eve gidip bir şişe vodka içeceğim.
1: Yapma Denyo. Sağlığına zararlı, evliliğimize zararlı. İçme şunu. İçince değişik bir adam oluyorsun. Kime kızıyorsan öfkeni benden alıyorsun.
0: Üstüme varmazsan dövmem seni. Ama zıddıma gidiyorsun. O zaman da beynimin tasını arttırıyorsun Alyosha.

0: Kar fena bastırdı. Tipi halinde yağıyor. Göz gözü görmüyor dışarıda.
1: İçki getir bana.
0: İçki mi? O koca şişeyi ne zaman bitirdin Denyo?
1: Hesap sorma. İçki getir bana kadın.
0: Yapma Denyo. Bu kadar içme. Sonra ciğerli...
1: Başlattırma ciğerlerinden Alyosha. İçki istiyorum ben. İçki!
0: Buraya geleli aylar oldu. Yaptığın tek şey gece gündüz içmek. Çalış biraz. Para kazan. Elimizdeki paraların yavaş yavaş tükenmeye başladığını görmüyor musun? Sonra ne yiyip ne içeceğiz?
1: Ulan şimdi gösteririm ben sana.
0: Vurma!
1: Git! Geber diyeceğim seni çavrantı. Öldüreceğim. Benim içkime laf edeni yaşatmam ben ha. Al bakalım. Al. Al. Al. Al. Al bakayım sana. Al şuraya.
0: Ellerin kırılsın. Ellerin kırılsın yeter artık. Dayanamıyorum. Tahammül edemiyorum. Bıktım senden.
1: Ya bıktın demek ha. Al bakayım sana. Ara. Ha, benden ha. Arabacı Denyo'dan bıktın. Seni şoförü. Başka birini mi buldun yoksa ha? Al bakayım sana. Al sana be. Al sana. Bıktın ha. Hadi o zaman defol git buradan. Bayan Grişka'nın evine git. Hadi ne duruyorsun ha? Git de hizmetçilik yap orada. Seni şefrin de seni. Kalk. Kalk. Bana içki getir. İçki getir diyorum sana. Bak hala yatıyor yerde. Şimdi tekmeyle bağırsaklarını parçalamaz mıyım senin ha? Kalk sen elden. Hiç hareket etmiyor. Yoksa öldü mü bu karı? Ay ellerim kırılsaydı da bu kadar dövmeseydim. Ama kabahat onda. Kızdırmayacaktı beni. Hay Allah. Hay Allah. Ne yapacağım şaşırdım. Alyosha. Alyosha. Vay canına. Kıpırdamıyor bile. Eyvah. Eğer bu öldüyse yandık. Bir daha kimi bulup tövledinim ben ha? Alyosha! Alyosha! Oh. Oh. Şunun kalbini bir dinleyin bakayım. Yaşıyorum bakalım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ölmemiş yaşıyor. Oh, bu da ne? Vay canına. Kanmış. Alyosha'dan geliyor bu kan. Eyvah. Eyvah, bir şeyler yapmalıyım. Köyde doktor da yok ki. En yakın kasabada buraya 3 mil uzaklıkta. Ayıldı. Alyosha, çok korkuttun beni. Seni öldü sanmıştım.
0: Çok kötüyüm. Doktora götürürüm.
1: Tamam. Tamam. Şimdi götüreceğim. Sen böyle burada yat. Ben şimdi şu atlı kızağı hazırlar. İçine koyarım seni, tamam mı? Tamam mı Alyosha? Sen böyle dur burada. Kıpırdama. Kıpırdama karıcığım. Hay Allah. Ay, kan içinde kalmışsın. Nereden geliyor bu kan böyle ha?
0: Acaba doktora götür.
1: Tabii.
0: Kan kasıklarımdan geliyor.
1: Ne?
0: Çok kötü tekmeledin.
1: Tamam şimdi canım. Şimdi Alyosha sen orada yat. Şimdi 5 dakika sonra kıza binip yola çıkarız.

tipi halinde ya. Göz gözü görmüyor. Hey Alyosha, iyi misin? Biraz sabret canım. Merak etme, hastaneye varır varmaz hemen iyi ederler seni. Doktor Pavel Ivanich çok iyi bir doktordur. Sana damla verir yahut lütfeder de alkolle filan ovarlar. Kasığındaki ağrıyı hemen alır. Doktor Pavel Ivanovich'i hatırladın mı? Hani yine seni bir keresinde dövmüştüm de senin sırtını ağrımıştı. Ona götürmüştüm. O zamanlar kar yolları kapamamıştı daha. İşte o doktora götürüyorum seni Alyosha. Hayallerim kırılaydı da o kadar dövmeseydim seni. Ne bileyim, içtim ve elimin ayarını kaçırıyorum işte. Kızdın mı bana Alyosha? Kızma, kızma ne olur. Ben senin kocanım, döverim de.

0: Piroşen, bak aklında olsun. Doktora gidince sana soracak. Nedir bu halin diye ha? Sen kocam dövdü demeyeceksin değil mi? Ayağım kaydı yere düştüm diyeceksin. Unutma. Aynen böyle söyleyeceksin. Hadi. Yeah. Yeah. Daha hızlı oğlum. Daha hızlı. Daha hızlı. Az kaldı Alyoşacığım. Az kaldı. Tipi biraz yavaşlasa da daha çabuk varırdık ya. Zahmet canım. Biz şimdi hastaneye varır varmaz Doktor Pavel İvaniç odasından fırlayıp bana sövüp saymaya başlayacak. Nasıl? Nasıl bu ne hal? Ne diye vaktinde gelmedin? Ben her Allah'ın günü bir köpek gibi siz iblislerle mi uğraşıp duracağım? Ne diye sabahleyin gelmedin ha? Defol, gözüm görmesin seni. Yarın gel. Ben de kendisine Bay Doktor Pavel İvaniç, pek sayın asil bayım diye yağ çekmeye başlayacağım. İstavroz üzerine yemin ederim ki tanyeri harırken yola çektim. Ama böyle bir kar tipisi de insan nasıl vaktinde gelir? Daha cins, iyi bir atım olsa bile vahoda yola çıkamazdım. Benimkini görüyorsunuz işte. At değil, yüz karası. Ama buna rağmen Pavel İvaniç yine bana bağıracaktır. Bilirim sizin gibileri ben, bilirim. Her zaman bir sebep uydurursunuz. Sen yok musun, sen Denyo? Ben senin ne mal olduğunu iyi öğrendim. Halbuki yolda 5-6 defa durup meyhaneye uğramışsın der. Ben de ona derim ki pek asil bayım, cani miyim ben ha? Dinsiz miyim yoksa? Karım neredeyse Allah'a ruhunu teslim edecek. Böyle bir durumda ben meyhanelere koşacak insan mıyım? Sonra ben içkiyi sevmem, içkiden nefret ederim. Ne de nefret ederim ya. Ben böyle söyleyince Pavel İvaniç, seni yatağa yatırmaları için hemen hemşirelere emir verecek. O zaman ben de hemen ayağına kapanıp
1: Pavel İvaniç, asil ve büyük doktor, sana candan teşekkür ederim. Kusurumuza bakma. Biz köylüyüz. Aklımız ermez. Dayak atmalı bize. Dayak. Ben böyle söyleyince Doktor Pavel İvaniç de sanki dövmek istiyormuş gibi bana bakar ve der ki, aptal herif, ayaklarıma kapanacağına, vodka içeceğine, ailene baksana. Sana sopa çekmeli, sopa.
0: Gerçekten haklısın. Benim gibileri dövmeli Pavel İvaniç. Ama ben nasıl olur da sizin ayağınıza kapanmam? Siz bizim veli nimetimizsiniz. Öz babamızsınız. İnan olsun. Söz veriyorum. Yalan söylersem yüzüme tükürün. Alyoşa iyileşir iyileşmez ne emrederseniz hatırınız için hemen yapacağım. Beni duyuyorsun değil mi Alyoşa? Ben asil bir bayla nasıl konuşulacağını çok iyi bilirim. Kendisiyle konuşmayı beceremeyeceğim bir bay yoktur. Hava giderek sertleşiyor. Allah verene doğmuş başarılmış. Hiç böyle tipi görmedim. Göz gözü görmüyor. Havada buz gibi. İç dışım titriyor. Buralarda donmazsak iyi. Şimdi aklıma geldi. Evden çıkarken vodka şişesini yanıma almıştım. Şimdi bir fırt çektim mi ne üşümem kalır ne de donmam. İşte burada. İçim ısıttı be. İki yanımı almışım. Bir yudum da sana vereyim Alyoşa. Hava çok soğuk. Hastaneye ne zaman varacağımız da belli değil. Soğuktan donabilirsin. Ama

Sen içmezsin. Nefret edersin içkiden, değil mi? Alyosha. Şimdi diyeceklerime iyi kulak ver. Pavel Ivanić sana dayak atıp atmadım sonra sen hiç atmazdı. Daha bugüne kadar kocam bana fiske bile vurmamıştır de. Tamam mı? Eğer böyle söylersen ben de sana bir daha dayak atmam. İnanmazsan İstavroz üzerine yemin bile ederim. Hem biliyorsun benim niyetim seni dövmek değildi ama sen kaşındın Alyosha. 40 defa söyledim sana. Benim hiç kime karışma dedim. Ama bak kötü niyetli biri değilim. Bu havada seni hastaneye bile götürüyorum. Başkası olsaydı aldırış bile etmezdi. Anlıyor musun beni ha? Ben Selim'den geleni yapıyorum. Amma da yaman dibime. Ya Rabbi canımı sana emanet. Allah beni de yolumuzu şaşırmasak. Alyosha. Kanaman durdu mu? Arayan bir yerin var mı ha? Ne diye susuyorsun? Sana soruyorum. Kanaman durdu mu? Cevap ver bana. Ne oldu? Niye cevap vermiyorsun bekkare? Hey Alyosha. Sesimi duyuyor musun? Sana iyi misin diye sordum. Allah Allah. Bayıldı mı bu karı yoksa be? Kıza durdurup tabii bakayım şuna. Merak ettim mi? Durun bakalım. Durun. Alyosha. Canım. İyi misin? Alyosha. Ses versene. Her tarafı buz gibi var. Alyosha. Alyosha. Vay canım. Ölmüş. Alyosha ölmüş. Deminden beri ben boşa konuşup duruyor muyum ha? Amma da işe. Bu kadarcık dayakla insan ölür mü hiç? Hay Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Ölmüş bu karıyı hastaneye götürmenin alemi yok. Değil mi? Ölü gömülür. İyi ama buraya da göremem ki bunu ben. Ne kazma ne de kürek var. Olsun bile yarım metre kar var dışarıda. Ey Allah'ım. Neden öldüm be Alyosha, neden? Kalın dediğin biraz dayağı dayanıklı olmalı. Ne kadar dövdüm ki seni ya, ben dövdüm. Halbuki önümüzde bizi bekleyen uzun ve mutlu yıllar var. Tamam, tamam seni dövmemeliydim ama oldu işte. Eğer yaşasaydım bir daha hiç dövmeyecektim. Şimdi bundan sonra kim evlenir ki benimle? Çaresiz köye geri döneceğim. Seni orada gömeceğim Alyosha. Keşke bana bir çocuk doğurduktan sonra ölseydim be Alyosha. Sana söylememiştim ama ben ömrüm boyunca çocuğun hasretimi çektim durdum. Hem de erkek bir çocuk. Neden doğurduktan sonra ölmedin sen? Şimdi ben ne yapacağım? Yine eskisi gibi yalnız mı yaşayacağım? Şimdi bayan Grishka'ya ne diyeceğim bana? Onlar Alyosha'yı öyle seviyorlardı ki. Mutlaka onu benim döverek öldürdüğümü anlayacaklar. Aman anlarlar sağ olasınlar. Alyosha'nın öldüğünü kimden duyacaklar ki? Ne de güzel yemekler yapardı benim Alyosha. Az
aslında iyi kadındı. Kötü olan bendim. Doğru söylüyordu. İçkiyi bırakmam gerekiyordu. İçtiğim zaman hep başka birisi oluyordu. Vuruyordum, kırıyordum. Hiç böyle berbat bir hava görmedim. Üşümedik, titremedik, yerim kalmadı. Neredeydi şu şişe? Kaç yudum daha çekeyim bakayım.

şişeyi de bitirdik. İçime doğru hafif bir sıcaklık yayılmaya başladı. Yorgunluktan mıdır nedir? Gözlerim de kapanıyor. Ama yok, uyumamalıyım. Bu havada uyursam donarım. Ama yine de çok tatlı ve derin bir uyku bastırıyor.

0: Hastamız ne durumdaymış re?
1: Henüz baygın efendim. Onu bulduğumuzda ölmek üzereydi.
0: Leş gibi de içki kokuyor. Böyleleri ölümü çoktan hak ettiler. Sen bu havada içip içip sız.
2: Ben neredeyim? Burası neresi?
1: Ha, bakın, hasta kendine geliyor Doktor Pavel Ivanoviç.
0: Gelsin bakalım.
2: Burası neresi? Ben niye buradayım?
0: Seni tanıdım. Sen arabacı Denyo Semyonovic değil misin?
2: Siz Doktor Pavel Ivanoviç. Muhterem ve asil bayım. Demek hastanedeyim ha?
0: Evet ya, hastanedesin. Söyle bakalım, kızağındaki o kadın kimdi?
2: Alyosha, benim karım olurdu efendim. Ölmüştü değil mi?
0: Evet, ölmüştü. Ama soğuktan donmaktan değil. Anladığım kadarıyla dayaktan ölmüş o zavallı.
2: Yanılıyorsunuz muhterem doktor.
0: Zavallıyı çok fena dönmüşsün Denyo Semyonovic. Her tarafında yara izleri vardı. Ama karının ölümü kanamadan olmuş. Çok kan kaybetmiş zavallı.
2: Ya, vah vah vah vah. Evde ayağı kayıp yere düşmüş. Bana öyle söyledi. Ben eve gelip de onu böyle kanlar içinde bulunca hayatını kurtarayım diye bu havada size getirmek istedim. Ama baktım yolda ölmüştü Sayın Pavel Ivanoviç.
0: İnkara kalkışma Denyo. Karını döverek sen öldürmüşsün. Zira zavallıya attığın tekmelerden karının karnındaki bebek de ölmüş.
2: Ne dediniz? Bebek mi? Yani Alyosha hamile miydi?
0: Evet, 3 aylık hem de. Senin bundan haberin yok muydu?
2: İnanın yoktu. Yoktu. İstavroz adına yemin ederim ki bana bir şey söylememişti.
0: Ah siz köylüler. Kim bilir, belki karının da hamile olduğundan haberi yoktu.
2: Ha? Demek bir çocuğumuz olacaktı. Ha?
0: Evet. Hem de erkek.
2: Aman tanrım, hem de bir erkek. Tam hayal ettiğim gibi. Yıllardır hasretini çektiğim bir erkek hem de. Ah Denyo. Kafasız Denyo. Neden söylemedin Alyosha, neden? Bilseydim söyleseydin. Deniz dövmek için sana piske bile vurmazdım. Aa, ben ne aptalmışım be.
0: Çırpınıp durma Denyo Semyonovic. Yoksa yataktan düşersin.
2: Neden? Ama ellerim. Ayaklarım, ellerim. Ayaklarım, ellerim yok. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Pavel Ivanoviç, söyler misin? Ellerim ve ayaklarım, onlara ne oldu?
0: Maalesef onları kesmek zorunda kaldık Denyo Semyonovic. Zira seni bulanlar buraya getirdiğinde ellerin ve ayakların soğuktan donmuştu. Kangren olmuştu. Mecburen kesmek zorunda kaldık.
2: Olamaz. Olamaz. Hem ellerim hem ayaklarım, ikisi de yerinde yok. İyi ama ben ayaksız nasıl yürüyeceğim? Ensiz nasıl yaşayacağım doktor?
0: Boşuna üzülme Denyo Semyonovic. Yaşayacağın kadar yaşamışsın zaten. Allah'a şükret. Herhalde 60 yıl yaşamışsındır değil mi? Bu kadarı da yeter sana.
2: Felaket. Oh, sayın büyüğüm, felaket bu. Ne olur affedin beni. 5-6 yıl daha yaşamak isterdim.
0: Neden? Ne yapacaksın ki? Alyosha'dan sonra bir başka kadınla daha evlenip onu da dövmek için mi 5-6 sene daha yaşamak istiyorsun ha?
2: Hayır, affet beni doktor. Lütfen affedin beni doktor.
0: Seni affedecek olan ben değilim Denyo Semyonovic. Yüce Allah affetsin seni. Zira sen onun yarattığı bir kadınla karnındaki bebeğin canını aldın. Bana değil, yaşamak için ona yalvar. Senin ölmeyip de böyle elsiz ve ayaksız yaşaman Yüce Allah'ın bir adaletidir. Bundan herkes ibret alsın. Özellikle sen bu olaydan kendine bir ders çıkart Denyo. Allah o masum karına yaptıklarından dolayı seni bu şekilde cezalandırdı.
2: Ya ama ben elsiz ayaksız nasıl yaşarım ki doktor? Nasıl çalışır da para kazanır, yemek yerim, su içerim? Vaaay.
0: Keşke bu soruyu karını dövüp de ölümüne sebep olmadan önce kendi kendine sorsaydın Denyo Semyonoviç.
3: Mazlumun Ahı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: 4 gündür kayıp olarak aranıyorlardı. İki arkadaşın cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. Halil Arslan ve Volkan Cevizi'den yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaş salı gününden bu yana her yerde aranıyordu. Gelen bir ihbar üzerine Tunca Nehri'ne giden ekipler Arslan ve Cevizi'nin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'dan bayram ziyaretine gittiği köyünde öz yeğeni tarafından öldürüldü. Yazar Ayten Öztürk'ü gözyaşları arasında toprağa verildi. Vahşetin adresi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçük Yayla Köyü. Ayten Öztürk ile yeğeni BS arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Yeğeni Öztürk'e bıçak çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından 52 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi Küçük Yayla Köyü'ne götürüldü. Yakınlarının feryadı yükseldi. Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
1: Halis Köprüsü'nden atlayacak.
0: Önce biri, sonra diğeri. Sırasıyla Haliç Köprüsü'nden atladılar. Canlarını böyle hiçe saydılar. Yürekleri ağza getiren o anlar İstanbul'da yaşandı. Havaların ısınmasıyla beraber sıcaktan bunalan bir grup genç soluğu Haliç Köprüsü'nde aldı. Serinlemek için metrelerce yükseklikten aşağı atladı. O anlar böyle kayda alındı. Aşağıdakiler de onlara tezahürat tuttu. Çanakkale'de 40 yıllık birliktelik kanlı bitti. Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki bir kişinin birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını çıkan tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yamaçtan aşağı önce toprak kaydı. Sonra da prefabrik ev. Toprak kaymasının yaşandığı yer Osmaniye'nin Bahçe ilçesi. Sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaca yapılan prefabrik bir evde kayarak devrildi. Binada kimse yoktu. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. Bu arada bir traktör de toprak altında kaldı.
2: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor, traktör çalışıyor. Sellenme oluşturmuş. Traktör toprağın altında kalmış şu anda. Yukarıdan gelen heyelanla beraber traktör suyun altında kalmış. Bahçe Yeni Mahalle'de bu olay şu anda. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Can kaybımız yok çok şükür.
3: İskele bordamızda 2000 açıktayız. Motor yat.
4: Dalgadan oldu ya.
0: Dalgaların arasında panik halde yardım beklediler. Arıza yapıp sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
5: İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
6: Sen bana bir konum atsanız olur mu ya?
5: Hemen atıyorum.
0: güzel havaya aldandılar. İstanbul Beylikdüzü'nde 10 metrelik tekneyle denize açıldılar. Ama o keyifli yolculuk çok geçmeden bir kabusa dönüştü. Teknenin motoru arızalanınca içindeki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Telsizden çağrı yapıp yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İki masum çocuğun da bulunduğu 9 kişi tek tek kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise güzelce marinaya çekilerek emniyete alındı. Yol kenarına masa atmış sohbet eden bir grup arkadaş az sonra olacaklardan habersiz akşamın tadını çıkartıyorlar. Tayland'da meydana gelen olayda 3 arkadaş saat ilerledikten sonra kalkmaya karar veriyorlar. Hiçbiri bu kararın belki de hayatları boyunca aldıkları en doğru karar olduğunu bilmeden. Kalktıktan saniyeler sonra yoldan son sürat geçen bir araba masaya çarpıp yoluna devam ediyor. 3 arkadaş ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Büyük bir şok yaşayan arkadaşların ciddi bir yara almadıkları açıklandı. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Churu kentinde etkili olan kum fırtınası kenti adeta görünmez hale getirdi. Şiddetli rüzgarların taşıdığı yoğun kum ve toz gökyüzünü kahverengiye boyadı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Toz bulutları günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar fırtınadan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yetkililer bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kalp ve astım hastalarının dışarı çıkmaması istendi. Teksas'ta bir Luna Park'ta hız treni arızalanınca yolcular havada asılı kaldı. Olay Galveston kentinde Luna Park'ta yaşandı. Iron Shark isimli hız treni yaklaşık 30 metre yükseklikte aniden durdu. Trende bulunan 8 yolcu uzun süre havada beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hız trenine ulaştı. Mahsur kalan yolcular tek tek güvenli şekilde aşağı indirildi. O korku dolu anlar kameralara yansıdı. All right, very good. We're here. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Alevler şehirler arası otobüs terminalinde yükseldi. Mersin'den gelip yolcularını indirdikten sonra park edilen yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
5: Bir yandan dumanlar çıkıyordu. Alevler aldı bizi.
0: İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
6: Çok şükürler olsun can kaybı yok. Sadece maddi hasarlı yangın çıktı.
0: Polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kocamla ilişkin var dedi. Gözü dönmüş kadın sokak ortasında dehşet saçtı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın eşinin kendisini aldattığını düşünerek peşine takıldı. Kocasının çalıştığı iş yerine kadar gelen kadın yan dükkanda çalışan genç kızı görünce öfkesine hakim olamadı. Kocamla benim aldatıyorsun diyerek tartışma çıkardı. Genç kızsa tanımıyorum diyerek suçlamaları reddetti. Ancak öfkeli kadın ikna olmadı. Yanında küçük çocuğuyla olay yerinden ayrılan kadın bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Gözü dönmüş kadın iş yerine girer girmez genç kıza saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan saldırıda genç kız vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen koca eşini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli kadın bu kez de kocasına saldırdı, tokatlar savurdu.
7: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın? Kafayı yedin.
0: Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsü yolda seyir halindeyken iddiaya göre bir anda freni boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan o tonlarca ağırlıktaki araç adeta kontrolden çıkmış bir füzeye dönüştü. Hızla savruldu, önüne ne kattıysa biçti geçti. Park halindeki bir tıra ve otomobile ok gibi saplandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. İşte o dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
8: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Damla Damla Şiir işte yine geldi. Ve sizlere birbirinden güzel şiirler getirdik. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırıyor. Ve programı hazırlayan ben Müberra Gönen sizler için sunmaya çalışıyorum. Bugün bir farklılık yapalım istedik. Ve çok değerli şair konuklarımızı telefonla ağırlayalım istedik. Şiirler okusunlar bize. Biz de onlara sonsuz sevgi ve saygılarla yine şiirle cevap verelim istedik. Konuklarımızdan birincisi değerli şair dostum Esin Alaybeyoğlu olacak. Ve isterseniz onu daha fazla bekletmeyelim. Hemen bir merhaba diyelim. Ama tabii bu arada Ediz bana işaretler yaparak henüz bağlantının kurulmadığını söyledi. Peki öyleyse size Esin Hanım'ı nasıl tanıdığımı kısacık anlatayım. Bilirsiniz sık sık şiir toplantılarına gittiğimden söz ederim sizlere. Ve o toplantılarda gerçekten birbirinden değerli şair dostlarla tanıştığımı söylerim. İşte yine böyle bir tanışıklık sonucu Esin Hanım'la bir araya geldik. Cıvıl cıvıl, şeker mi şeker bir insan, gerçek bir dost, yüreği coşkuyla, sevgiyle dolu ve sanırım bize çok güzel iki şiir okuyacak. En azından bunu rica edeceğiz ondan. Ve şimdi merhaba demek üzere bağlanıyoruz Esin Alaybeyoğlu'na. Alo, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Saygılar sunuyorum sevgili Esin Alaybeyoğlu.
1: Ben efendim, saygılar, sevgiler.
0: Sağ olun, iyi misiniz?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle şiirle haşır neşir olunca daha iyi oluyorum.
0: Biliyorum, öylesine evet. Coşku dolu bir yüreğiniz var ki.
1: Sağ olun.
0: Neredeyse şu an atışını hissediyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Peki, sanıyorum kısacık kendinizden söz etmek istersiniz.
1: Evet. Yayındayız öyle mi?
0: Tabii ki, tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, ben şiirde çok eski değilim.
0: Evet.
1: Yani arkadaşlar 25-30 yıl gibi zamanlarda şiirle uğraşıyorlar ama evet. Bende aşırı bir tutku, aşırı bir heyecan. Bu nasıl oldu? Birdenbire fışkırdı galiba.
0: Ne güzel.
1: 5-6 yıldır böyleyim.
0: İyi ki fışkırmış Esin Hanım.
1: Evet, hafta sonları şiir günlerinde, şiir toplantılarında Pera Palas'ta.
0: Evet.
1: Efendim... İnsanlık Sanatı Derneği'nde,
0: evet. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde,
1: Atatürkçü Düşünce Hı-hı. Derneği'nde, Gaziantepliler Dayanışma Derneği'nde, Hı-hı. yani bu gibi bir sürü dernekte Hı-hı. kendim bizzat okuyucu olarak, mesela bu cumartesi bu pazarda dolu.
0: Ne güzel, hep böyle olsun.
1: Olarak katılıyorum.
0: Hep böyle olsun.
1: Ve yaşadığımı hissediyorum buralarda.
0: Ne güzel, evet. Sağlıklı, şiir dolu, uzun yıllar diliyorum
1: Hatta
0: size.
1: Hatta size bir teklifte bulunabilir miyim?
0: Buyurun.
1: TGRT FM yalnızca şiire ait bir... frekans ayarlayabiliriz. Dünya şiiriyle buluşmak.
0: Vallahi.
1: Dünya şiir severleriyle kucaklaşmak.
0: Niye olmasın?
1: Ne kadar güzel olur.
0: Ne kadar güzel olur. Vehbi Bey'e iletelim.
1: Değil mi?
0: Vehbi Bey'e danışalım bunu.
1: Evet.
0: Peki o zaman hadi güzel bir şiir alalım sizden Esin
1: evet.
0: Hanım. Buyurun efendim.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Ben önce hepinize merhaba diyorum. Farklı frekanslarda sizlerle buluşuyorum. TGRT FM'in şiire katkılarından dolayı kutluyorum. Şiirin dünyayı güzelleştireceğine inancımı yineliyor. Bu güzellikte kalmanızı diliyorum. Ve şimdi size sizin için şiirimi okuyorum. Umudumsun, gel. Neredesin sen? Ne olur bir ses ver. Her telefon sesinde içimde ürpertiler. Dilimde söyleyemediğim özlemler. Umudumsun, gel. Seninle dolu kafamdaki her kare. Silemiyorum bir saniye bile. Daha ne kadar bu işkence... İçimde bir korkulu düşünce unuttu diyenler. İnanmam, umudumsun, gel. Sen aşksın, sen sevgisin. Kalp atışlarım, damarlarımda sıcaklığın. Ne desem anlatamam acısını ayrılığın. Bak, boş, bomboş her yer. Umudumsun, gel. Akşam yavaşça dağılırken gökyüzüne, sabır ektim acılarımın üstüne. Saçlarımda aklar, yüreğimde yalnızlıklar. Hüzünlü gözler seni... Yalnız seni ister, bekliyorum, umudumsun, gel.
0: Yüreğinize sağlık Esin Hanım, çok çok teşekkürler ediyorum. Arzu ederseniz ben de size minicik bir şiir armağan edeyim. Sonra
1: güzel.
0: Bir şiir yine sizden alalım.
1: Ne kadar
0: olur
1: güzel.
0: Mu?
1: Evet.
0: Sizinle umarım bir gün bir şekilde buluşup bir kahve içmek dileğiyle size...
1: Beni çok sevindiriyorsunuz.
0: Esat Ahmet Koraltan dostumun ki birazdan onu da alacağız bağlantıya.
1: Evet.
0: Kahve isimli minicik bir şiirini armağan ediyorum.
1: Evet.
0: Şöyle yazmış. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diye kapıldık endişeye. Terk edip kokusunu çekilmiş kahvenin, başladık Nescafe'ye. Kimsenin hatırı kalmasın diye. Böyle demiş.
1: Çok güzel.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Efendim bir şiir daha alalım Esin Hanım sizden. Sizi evet. bulmuşken. Buyurun efendim.
1: Ben yine sevgiye ve aşka dair şiir.
0: Ne güzel olur.
1: Evet,
0: ne güzel olur.
1: Yani böyle
0: buluştuğumuz en güzel nokta orası.
1: Evet.
0: Evet, buyurun efendim.
1: Muska yaptım seni. Sen gittin. Nasıl gittin? Niye gittin? Arkana bakmadan. Bu kadın bensiz ne yapar, nasıl yaşar demeden. Gittiğinden çok sana dokunamadığıma yanıyordum. Özlüyordum ellerini. Aldım resimlerini, daha beter ettiler beni. Baktıkça kahırlandım. Bir çare aradım, durdum. Aldım aşk defterini. Seninle doluydu içi. Hemen bir kibrit bulup tutuşturdum sayfalarını. Aşkımız gibi derin, manalıydı yanışı. Saklıydı alevinde ikimizin sevdası.
0: Savrulmadan
1: külleri sakladım bir meşinin içine. Özenerek muska yaptım, seni boynuma astım. Hiç kimse görmeden göğsümün üstünde, avucumun içinde saklıyorum seni. Dokunuyorum ellerine, su serpiliyor yanan yüreğime.
0: Sevgili dost, çok çok teşekkürler. Evet, bağışlayın, bir an bitti zannettim. Çok özür diliyorum sizden. Çok güzel. Tüm kalbimle söylüyorum, kutluyorum. Bu güzel şiirlerin, bu coşkulu yürekten sürekli fışkırması dileğiyle sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum size.
1: Bir mukabele.
0: Tüm TGRT ailesi adına.
1: Ben de tüm seyircilerimize sağlıkla, esenlikle, şiirli günlerde kalmalarını diliyorum.
0: Tüm kalbimle katılıyorum. Hoşça kalın. Buluşmak umuduyla Esin Hanım. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın.

Evet, isterseniz Esin Hanım'ın bu güzel iki şiirinden sonra bir Behçet Necatigil şiirinde dolaşalım dostlarım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor. Sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin, başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda uzanıp alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

0: Evet, şimdi de ikinci bir dostumuz gelecek. Bizim yüreklerimize şiirle seslenecek Hüseyin Erkan beyefendi gelecek. O da çok değerli bir şair dostumuz ve herkese aşırı derecede yardım etmeyi seven, sanatla, edebiyatla uğraşanları özellikle fevkalade destekleyen, adeta bana göre kanatsız bir melek. Peki, bir merhaba diyelim. Sevgili Hüseyin Erkan beyefendi, merhabalar efendim.
1: Merhaba Züberra Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun, ben de iyiyim. İnanın ben TGRT dinleyicileri önünde şunu yinelemekten zevk duyacağım.
1: Bakalım ne söyleyeceksiniz?
0: Evet, şiir okuduğumu sanıyordum. Ama sizin şiir okuyuşunuzu dinledikten sonra bunu henüz becerememiş olduğumu fark ettim. Fakat sizi dinledikten sonra sanırım daha güzel şeyler yapacağım. En azından gayret edeceğim. Söz veriyorum.
1: Eyvah, çok utandırdınız beni.
0: Asla, asla.
1: Oysa ben sizin şiirlerinizi zevkle dinliyordum. Şiir okuyuşunuzu çok beğeniyordum.
0: Çok teşekkür.
1: Hala da beğeniyorum tabii.
0: Çok teşekkür. Belki de kim bilir bunu söyletmek için mi söyledim dersiniz? Kesinlikle değil. Çok değil, samimi duygularımdı. Beni tanıyorsunuz. Ne mutlaka kadar içten ve doğal olduğumu da biliyorsunuz Hüseyin Bey.
1: Mutlaka. Çok
0: değil mi efendim?
1: Teşekkür ederim iltifatlarınız
0: için. Ben de sizinkiler için. Çok sağ olun.
1: Var olun.
0: Peki sizin zorla yalvararak size çıkarttığımız, ortaya çıkarttığımız, okuttuğumuz o çok harikulade şiirinizi şimdi bizlerle paylaşır mısınız rica etsek?
1: Elbette şiir paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi?
1: Aslında her şey paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi efendim? Çok haklısınız.
1: Niçin olmasın? Memnuniyetle.
0: Çok teşekkürler ediyorum. Zevkle dinliyoruz. Buyurun efendim.
1: Teşekkürler. Sizi bilmem. Sizi bilmem. Sabahları severim ben. Apaydınlık sabahları. Vurup tekmeyi geceye, ölümcül uykuya, var olduğumu, soluk aldığımı, yaşadığımı bilmenin tadına doyamam. Sizi bilmem. Sarışın kızları severim ben. Ya da kumral, zeytin gözlü, tay bakışlı, sözcük sözcük dökülen Türkçemin, pınar pınar çağladığı, türkülerimin güldüğü, türkülerimin ağladığı dudaklarından severim öpmeyi. Sizi bilmem. Yiğitlik öykülerine bayılırım ben. En amansız zalimlere, yönetimlere, baş kaldırışlara. Bilimin, özgürlüğün, bağımsızlığın yalın kılıncını kuşanıp, demir yumruğunu bal yolca vuranlara hayranım ben. Sizi bilmem. Gözleri şimşek şimşek çakıp, karanlığı belenleri, uykumu bölenleri severim ben. Altını değil, altın yürekleri. Kan için, duman için, yaldızlı giysilere bürünmüş savaşları değil, alın teriyle büyümüş başakları severim ben. Sizi bilmem. Menteş Bey köyünden Akseki'nin, özgür bir ozanım ben. Topraktan gelir köküm, toprağa dönük meydem. Bakıp kimsesizliğime, ince boynuma, saz benzime, gücüme gülenlere şaşarım ben. 5000 yılın tomurcuklarıdır açan dudaklarımda, renk renk, koku koku, ışık ışık. Dağları, denizleri, sınırları aşarım ben. Bir gün gelir, gelir bir gün, gönüllerde yaşarım ben.
0: Çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de size teşekkür ederim.
0: Gerçekten muhteşemdi. Şiirinizde, yorumunuzda bu kadar güzellikler yaşattığınız için bize canı gönülden teşekkürler ediyorum sevgili Hüseyin Erkan Dost.
1: Sağ olun, var olun. Peki, ağzınıza sağlık, dilinize sağlık bu güzel sözler.
0: Sizin de efendim. Peki bizimle TGRT FM dinleyicileriyle paylaşmak istediğiniz başka duygularınız, düşünceleriniz varsa bu fırsatı bulmuşken biz alalım o güzel duygu ve düşüncelerinizi de, sonra hoşça kalın diyelim size, olmaz mı?
1: Hay hay. İnanın bu programı özellikle çok seviyorum.
0: Sağ olun.
1: Güzel şiirler seçiyorsunuz, güzel şiirler okuyorsunuz ve güzel okuyorsunuz, güzel yorumluyorsunuz.
0: Çok sağ olun.
1: Yorumlamak diyeceğim ben.
0: Çok
1: ya da
0: sağ olun.
1: Güzel seslendiriyorsunuz.
0: Sağ olun efendim.
1: O bakımdan kaçırdığım zaman, dinleyemediğim zaman üzülüyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Ve inanıyorum ki dinleyicileriniz de, TGRT dinleyicileri de aynı kanıdadırlar. Ben size ve bütün dinleyicilerinize yürekten sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili Hüseyin Erkan. Tüm ailenize içtenlikli sevgilerimizi iletin lütfen. Esen kalın efendim.
1: Çok teşekkürler.

0: Evet, Hüseyin Erkan dostumuzu da uğurladık ve isterseniz şimdi Esat Ahmet Koraltan isimli değerli şair dostumuzun Korku isimli şiirini paylaşalım ve hemen sonra onu da konuk alalım. Garip bir sokak burası anne. Kayboldum, dönemiyorum eve. Tanımadığım bu sokaklardan çok korkuyorum anne. Dev gibi bir bakkaldan dün alışveriş yaptım. Babamın hatırını kimse sormadı anne. Dans ediyor insanlar, hopluyor tek başına. Nedense sarılmıyor hiç kimse birbirine. Dün gece tiyatroda yapayalnız bir adam fıkralar anlattı hep. Perde kapanmadı anne. Küçük naylon bardakta içiyorlar çayları. İçine daldırmışlar minik kum torbaları. Komşum vardı yanımda bu sabah asansörde. Tam 8 kat indik, hiç konuşmadık anne. Bütün bakışlar sahte, selam almıyor kimse. Ölmek pahalı burada, hayat ise bedava. Yalnız bir bardak suya para istiyorlar anne. Bedenler olmuş gemi, açılmış enginlere. Herkes olursa kaptan, nasıl açılır yelken? Tayfasız gemileri kim kurtarır batmaktan? Garip bir sokak burası anne. Herkesin yüzünde maske. Çok korkuyorum anne. Alo, merhabalar sevgili Esat Ahmet Koraltan dost.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, güzel şiirinizle başladık. Programın başında da bir başka şair dostla Kahve isimli şiirinizi paylaştık. Ve şimdi de sizin güzel duygu ve düşüncelerinizi alıp istediğiniz bir şiirinizi yorumlamanızı rica edeceğiz.
1: Tabii, memnuniyetle. Babam isimli bir şiirim var. Onu okumak istiyorum.
0: Çok seviniriz. İki kitabınız, hatta üç kitabınız var elimde. Dokun Sevgi Uyansın, Hikayeden Şiirler ve Rendelenmiş Deyimler. İlk ikisi şiir kitabı ve içinde çok çok güzel şiirler var. Tam bir beyin fırtınası estirmişsiniz. Beyninize ve yüreğinize sağlık efendim.
1: Bunu... Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun. Bunu bizlerle paylaştığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Buyurunuz, dinleyelim şiirinizi.
1: Kolonya alır mısın diye sordu ev sahibi, yudumlarken kahvemi. Dumanımda sigaramın, buğulandı gözlerim. Akıverdi hızla geriye doğru yıllar. Durdu sayacı belleğimin, kokusunda babamın. Biraz tütün, biraz kahve kokusuydu babam. Biraz da limon kolonyası sabahları, tıraş sonrası. Dumana biniverdim usulcacık ucundan sigaramın. Kapıldım rüzgarın akıp giden zamanın. Bir şamar iniverdi suratım ansızın. Volkanlar fışkırmıştı gözlerinden babamın. Sonra pişman olarak oturdu birdenbire, boşalan gözyaşları dolmuştu yüreğime. Yıkandım sularında engin sevgi senin. Kabarıp durgunlaştı, deniz oldu yüreğim. Karlı bir akşamüstü dönmüştün eve yine. Annem sormuştu sana, palton nerede diye. Demiştin, üşüyordu, giy dedim bir garibe. Şaşa kalıp bakmıştı, ama diyerek annem. Aması yok demiştin. Titriyordu o garip sıskacık bedeniyle. Ben bir eve sahibim akşamları gidecek. Onunsa kimsesi yok, gel içeri diyecek. Paltosuz dolaşmıştım bütün bir kış boyunca. Oğlum demiştin bana. Soğumazsa yüreğim bu dünyanın malıyla. İçinde yanan ateş her zaman yeter sana. Sormuştum çocuk merakımla ben. Bu ev bizim mi baba? Hayır demiştin. Oğlum bizler bekçileriyiz bu gördüğün malların. Gözeterek koruyup çevremizde olanı. Emanettir. Unutma. Ellerinde ne varsa. Anlamsızca bakarak sormuştum yine sana. Peki kimin bunlar baba? Her şey Tanrı'nındır diyerek okşamıştın saçımı. Bense şaşkın, kararsız, sallayarak başımı cevapladım kızarak. Amma zengin bu Tanrı. Kabristana giderdik sabahları erkenden. Oğlum demiştin bana. töremiz böyle bizim. Bugün bayram günüdür. Büyüklere gidilip ellerinden öpülür. İyi ama demiştim, kimse yok ki burada. Gülümsedi usulca, başladın anlatmaya. Kalmadı büyüklerim benim hiç bu dünyada. Geçtiler hepsi artık bambaşka bir hayata. Uzanıyor yalnızca bedenleri burada. Görmesek de onları, hiç dokunamasak da gönülleri hoş olur bizim dualarımızda. Bir gün sen de burada veda edeceksin bana. Hatırla geçmişin hayır dualarını. Sensizliği düşledim. Ürperdim isteyerek. Şaka yapıyor dedim beni korkutmak için. Koruyucu meleğim gitmez ki uzaklara. Yıllar tükeniverdi. İnanılmaz bir hızla. Sensiz kaldım ben birden. Issız kaldı kabristan. Lütfen anla. Her bayram gelemiyorum sana. Dayanmıyor yüreğim görmeye seni orada. Örülür ruhumun taşları seninle birer birer. Yüreğin atıyor yüreğimde duyuyorum. Yalnız bayramlarda değil ki baba. Kokun benimle aran, ellerin dudağında. Oğlan artık büyüdü. Evlendi sensiz baba. Bir de kızım var benim. Sen oldun büyük baba. Kızım, eşim bakıyor eski fotoğraflarına. Bir de anlattıklarında sen yaşıyorsun onlarla. Çok seviyorlar seni. Nasıl başardın baba? Kızım soruyor Eren. Anlat diyor hep bana. Okşuyorum saçını. Anlatıyorum seni. Saçlarım uçuşuyor. Dokunuyorsun bana.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok da güzel yorumladınız. Ederim. Yüreğinize sağlık.
1: Sağ olun. Peki,
0: izin verir misiniz? Ben de yine sizin kitabınızdan sizin bir şiirinizi yine paylaşayım sizinle ve dinleyicilerimizle.
1: Tabii ki, estağfurullah, keyifle.
0: Peki, Oyun isimli bir şiiriniz var. Onu paylaşalım birlikte.
1: Çok güzel, sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Evcilik oyunlarımız daha dün gibi. Yaprakları koparırdım ekmek niyetine, götürürdüm kardeşimin bez bebeğine. Oyun aynı oyun bugün de. Oyuncular değişti sadece. Alırdık amcaoğluyla hamam tasını, uzanırdı avuçlarımız düşten vitese, basardık arabamıza gırtlak gazını. Öylesine şirindi ki bakkalımız, kilden yapılmış ekmek, çamurlu sudan gazoz, kireçten sütlerimiz ve en güzeli babamdı müşterimiz. Oyun aynı oyun bugün de, oyuncular ve oyuncaklar değişti sadece. Bir köşe kapmacada saklı pişmanlığım, bir de savaş oyunları oynamasaydık keşke. Demişsiniz sevgili Esat Ahmet Koraltan, keşke tüm iyi insanlar, barış seven tüm insanlar adına bu şiirinizi ben de paylaştım dinleyicilerimizle ve sizinle. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
0: Sizin de efendim, bu güzel şiirleri ürettiğiniz için ve bizlerle paylaştığınız için sevgi ve saygılarımızla. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler.
0: Ve bugünkü son konuğumuz benim sevgili biricik dostum, can arkadaşım, şair dostum Halenur Kor. Yüreklerimizi kor gibi yakan, o yüce sevgisiyle gönüllerimizi dolduran bir çağlayan adeta o. Merhaba canım arkadaşım.
2: Merhaba Müberra'cığım, çok teşekkür ederim iltifatlarına.
0: Canım benim, iltifat olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. İyisin umarım.
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
0: İyi olmanı diliyorum daima, bir ömür boyu canım benim.
2: Hepimiz inşallah.
0: Halenur, bizim bir şair grup dostla birlikte yaptığımız bir kaset çalışmasında şiiri bestelenen can bir arkadaşımız, Hasan Öztürk adlı bir öğretmen dostumuz her birimizden şiirler besteledi ve onları güzel bir kasette topladı. Orada da benim de Halenur'un da şiirlerimiz bestelenmiş oldu. Zaman zaman da Hale onu radyodan zaten paylaşıyorum ben. Şimdi de seninle böyle yürek yüreğe ses sese gelerek paylaşmak inanılmaz keyif verdi bana canım.
2: Teşekkür ederim, bana da.
0: Sağ ol Hale'cim. Biliyorum iki şiir kitabın var bugüne değin yayınlanmış. İstersen onlardan kısa kısa söz et, sonra da istediğin bir şiiri, hatta kasette bestelenmiş olan o canım şiirini, benim çok sevdiğim o canım şiirini de bizimle paylaş canım, ne dersin?
2: Tabii, olur, niye olmaz.
0: Hadi biraz söz et kendinden, kitaplarından.
2: Ben 1985'te Gönlümce adlı kitabı bastırmıştım. Hı hı. İkinci kitabım 2003'te Yalnızlığın Sesi. Hı hı. İkinci kitabım herhalde biraz daha bilinçli oldu.
0: Kesinlikle.
2: Bunda sevgili Hasan Öztürk'ün bestelediği Bilen Olmaz şiiri var.
0: Evet.
2: İşte önce onu okuyayım.
0: Hadi ondan canım benim.
2: Tekrar okurum.
0: Peki canım benim. Hadi dinliyoruz, buyur.
2: Bilen Olmaz. Çok gönüle konar göçer deli gönül, bilen olmaz. Aşk oduyla yanıp geçer şeyda bülbül, duyan olmaz. Ney sesiyle akıp döner, gözyaşını silen olmaz. Işığında pervanedir, heder olur çile dolmaz. Huzurunda divanedir, secde eder gören olmaz. Yıllarını iplik iplik eğip büker ören olmaz. Deli gönül gezip durma, alemde bir gören olmaz. Yalnız kalır yad elinde, sessiz göçer tören olmaz.
0: Sağ ol canım benim, yüreğine, güzel yüreğine sağlık senin. Haleciğim, biliyorsun bu sesler gök kubbede bir gün sadece hoş bir seda olarak kalacak.
2: Evet, evet.
0: Ama biz şükürler olsun ki dünya üzerinde birbirimize teğet geçmedik, rastlaştık ve bu güzel...

0: çektik senle ben. Bilinmeze yerken açtık senle ben. Ben de sen de bizi bulduk senle ben.
1: Yüreğine sağlık Hale'cim. Çok güzel, gerçekten çok güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah ilerideki zaman diliminde de yine bu şiirlerin birçoğu bestelenir ve güzel sesler tarafından icra edilir. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Hale Nur Kor'un çok da güzel bir sesi var ama programımız şiir programı olduğu için ben o güzel sesi şarkılarda size dinletemiyorum. Umarım bir gün bir vesileyle bir şekilde dinler Hale'cim dinleyicilerimiz o güzel sesi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben dinleyicilerimize bir de şundan söz etmek istiyorum Hale. Senin şöyle bir yönün vardır. Sevgileri asla yarınlara bırakmayan bir insansındır. Hissettiğin an büyük bir coşkuyla gönül dolusu sunan bir insansındır. Bu nedenle çok özel birisin benim için. Çok özel bir şairsin benim için.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de sana veda ederken kapattıktan seni bekletmedikten sonra Behçet Necatigil'in Sevgilerde isimli şiirini sunmak istiyorum. Sana armağan etmek istiyorum sevgili dostum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyenlere sana sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sağ ol. Görüşmek çok çok teşekkür dileğiyle. Ediyorum. Güzel yanaklarından öpüyorum
0: ben
1: seni. Nice
0: ederim.
1: Güzel günlerde yine dinleyicilerimizle tüm yürek olmak üzere. Hoşça kal.
0: İnşallah. Sağ ol. Hoşça kal canım.

sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

Sevgili dinleyicilerim, sevgili dostlarım, şimdi de sizlere Sabri Galip Nakipler, bir dost toplantısında tanımıştım Sabri Galip Nakipler'i. Ama gerçekten çok çok güzel şiirleri var. Hakikaten son derece duygusal bir anlatımı ve şiire çok yaraşır bir dili var Sabri Galip Nakipler'in. Şimdi ondan dizeler geliyor.

Atlıyorsun. Göle bir taş düşüyor. Halkalar ağzı kulaklarında mutlu. Tabiatın belki içten sana şükran borcu bu. Ne kadar övünsen az, ne kadar yerinsen çok. Gözlerinin bir deniz fenerini andıran ışıltısı sevinç ve aydınlık damlatıyor gecelere. Gece böylece karanlık özelliğini kaybediyor. Gamzeler tutsak olmanın en güzel hazzını yaşıyor yanaklarında nokta nokta. Bir solukta tüm çirkinlikler kapanıyor. Hayat anlam kazanıyor ve yüreklerden siliniyor ümitsizliğin bunaltıcı bulantısı. Gülüyorsun. Yüzün bir ışıklı pencere. Dokularda telaş var, hücrelerde heyecan. Saniyeler arasındaki o en kısa zaman, dudaklarının kepenk gibi kapattığı vitrini açıyor.

kadife kutusundan çıkarıp çapkın ve hırsız bakışların beğenisine sunuyor parmak ısırtan o nadide gerdanlığı. Her denklanşörün dijital şuuru altında dondurmak isteyip de donduramadığı karedir bu. Sisler arasında gizlenen an bu andır. Ödüllendirilecek poz bu poz. Bir ressam böyle bir görüntüyü aktaramaz tuvale. Dökemez notalara bir bestekar bu gülüşü. Ve bir falcı sonsuz evrenin yıldızlarına bakıp çözemez yüzündeki bu dil, diş, dudak ve ses ortaklığının rengini, volümünü, sırrını.

Ağlıyorsun. Umutlar esir alınıyor ve kurşuna diziliyor pembe hayallerin gövdeleri. Dağ başlarında nöbet tutuyor kara gömlekli bulutlar. Gökyüzü beyaz gelinlikler giydiriyor sahte zifaf vaadiyle kandırdığı dallara, yapraklara. Yeryüzü kış, kıyamet. Korkunun kokusu sinmiş bedenlere, çaresizlik kol geziyor. Beyinler arası trafiğin ana arterinde beşinci kol gibi. Hangi maddeye dokunsan ekşi, soğuk, cansız ya da sil gözyaşlarını sevmiyorum. Ağlamak güzelliğinin bir başka boyutu olsa da.

konuşuyorsun. Sözcükler melodilerle nişanlanıyor. Ağzım bir karış açık seni dinliyorum. Yüzün, gözün, dişin hepsi davetli bu düğüne. Saçların rüzgar eşliğinde gelmiş fulya ve ıtır kokularıyla, gamzense tek başına. Pırıltılar uçuşuyor gökyüzünün ve gökyüzünün aydınlığında, bulut bulut, küme küme. Seni dinliyorum. Konuş, konuş ak yüreğimin ak derinliklerine. Dudaklar, dudakların en kusursuzu, belki de o kusursuz dudakların tuzu, ağzından çıkan her söze tat veriyor, çeşni katıyor, lezzet kazandırıyor. Belki de bunun için cümlelerin özgün ve mükemmel, bunun için kıvrak ve lirik, üstelik saf ve temiz. Jest ve mimik arasındaki 40 yıllık dost muhabbeti belki de bunun için kurulmuş, kim bilir. Merakımı bağışla. Dikkat ediyorum da sözler ağzından yıkanmış çıkıyor. Söyle Allah aşkına, içinde çeşme mi var?

Sevgili dostlarım, şair Sabri Galip Nakipler'in bu eşsiz güzellikteki dizeleri böyle sürüp gitmekte ama programımız bitti ne yazık ki. Olsun, yine paylaşırız. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırdı ve çok değerli konuklarımız vardı bugün. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ben Müberra Gönen, yine damla damla şiiri hazırlayıp sizlerle paylaşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum. Hepiniz esen kalın, mutlu kalın. Damla damla şiir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Gölge Sultanlar. Ebu Suud Efendi.
1: O gün Süleymaniye Camii cemaate dar gelir. Muazzam kalabalığın bir ucu Mercan yokuşundadır, bir ucu Vefa sokaklarında. Kolay değil. Bir devre mührünü vuran sultan, muhteşem Süleyman yoktur artık. Ebu Suud Efendi, "Allah için namaza!" diye bağırır. Mübelliler haykırırlar. "Er kişi niyetine!" Ses dalga dalga yayılır uzaklara. Kanuni, Zembilli Ali Efendi, İbni Kemal Paşa, İmam-ı Birgivi gibi zirvelerin sohbetinde yetişir. Yahya Efendi gibi bir derya ile süt kardeştir. Böylesi biri ölümü çok düşünse gerektir. Nitekim kabrini sağlığında kazdırır. Ölmeden toprağını avuçlar, fatihalar okur kendi mezarına. Sultanın naaşı tam mezarına bırakılacaktır ki elindeki çekmeceyi tabutun yanına sıkıştırmaya çalışan bir saray ağası Ebu Suud Efendi'nin dikkatini çeker, mübarek derhal müdahale eder. "Dur bakayım," der. "Neler oluyor orada?" "Bu emaneti mezara bırakmam gerek." "Olmaz, böyle bir şey caiz değil. Sultanımız vasiyet ettiler ama." "Vasiyet mi? İçinde ne var acaba?" "Bilmiyorum efendim. Ver bakayım şu çekmeceyi." Adamcağız uzatır, Şeyhülislam uzanır. Lakin tam o sıra kalabalık dalgalanır, çekmece yere düşer. Ortalığa yüzlerce kağıt yayılır. Ebu Suud Efendi bunlardan birini eline alır. Altında kendi mührünü görmez mi? Gözü kararır, rengi uçar. Benzinde tek damla kan kalmaz, bildiğiniz kül kesilir. Hemen oracağa çöker, yumruklarını şakaklarına dayar. Zor duyulan bir sesle, "Ah Süleyman, ah!" der. "Sen kendini kurtardın, bakalım Ebu Suud ne yapacak?" Ali Kuşçu ve Mustafa İmadi, Ulu Bey'in yanında yetişmiş birer zirvedirler. Hem gökleri kitap gibi okur, hem de hastalıkları teşhis ederler. Şairdirler, ediptirler. Tarihi, coğrafyayı iyi bilirler. Timuroğulları dağılınca ak koyunların hizmetine girerler. Uzun Hasan bunları elçi olarak Fatih'e gönderir. Fatih insan sarrafıdır. Uzun Hasan'ın mesajıyla ilgilenmez bile. Ama gözünü elçilerden alamaz. Bu iki alime hayran olur ve ne eder eder onları Osmanlı'ya kazandırır. Gel zaman git zaman Mustafa İmadi'nin oğluyla Ali Kuşçu'nun kızı evlenirler. Bu kutlu izdivaçtan Nurlu Ahmet Ebu Suud Efendi doğar. Ebu Suud Efendi'nin babası Şeyh Yavsi, hünkârların şeyhi, şeyhlerin hünkârı diye tanınır. Özellikle ikinci Bayezid ona çok hürmet eder. Böylesi bir ailede gün boyu ilim konuşulur, hele çocuk Ebu Suud Efendi gibi bir zeka küpü ise minicikken ilim ehli olur. Dahası Müeyyedzade ve Mevlana Seyyid-i Karamani'nin tedrisinden geçer. Nitekim Akşemseddin'in halifelerinden İbrahim Tennuri Hazretleri'nin feyzi sohbetlerine kavuşur, ulaşır kemale. İbni Kemal Paşa Ebu Suud Efendi'yi gördüğü gün bir kenara yazar. Onu genç yaşta İshak Paşa medreselerine müderris yapar. Sonra Bursa ve İstanbul kadılığına getirir ki bunlar büyük makamlardır. Zira o devrin kadıları aynı zamanda belediye başkanıdırlar. Mübarek çok sıkı çalışır, ona ayak uydurmak çok zordur. Ancak öylesine ehil ve öylesine çalışkandır ki ara basamakları atlaya atlaya yükselir ve genç yaşta kadı asker olur. Kanuni ile Macaristan seferine katılır, askerle bıkıp usanmadan sohbet eder, onları zafere inandırır. Bu dinde ilk hutbeyi o okur. Süleymaniye'nin temeline ilk taşı o koyar. Sultanı Kıbrıs'ın fethine ikna eder. Nitekim bir ilim adamının varacağı son noktaya getirilir ve tam 30 yıl Şeyhülislamlık yapar. Ebu Suud Efendi sade giyinir ama çok heybetlidir. Güler yüzlü ve tatlı dillidir. Üslubu latifelidir ve çocuklarla yakından ilgilenir. Arapça sorana Arapça, Farisi sorana Farisi cevap verir. Şiirli suallere çok sanatlı karşılıklar hazırlar. Sıradan insanları bile ciddiye alır, basit sualleri dahi savuşturmaz, muhatap anlayıncaya kadar izah eder. Ebu Suud Efendi sadece insanların değil, cinlerin de meseleleriyle ilgilenir. Ebu Suud Efendi, Sultan Süleyman'a Kanuni adını kazandıran kanunların mimarıdır. Özellikle o devirde şiddetle ihtiyaç olan arazi kanunnamesini yazar, tımar ve zahmetleri sisteme sokar. Devlet işlerinde yanındakilerin tahammül edemeyeceği bir süratle çalışır. Katiplerin bir kısmı günün ilk yarısı kalem oynatırlar, bir kısmı ikinci yarısı yumulurlar kağıda. Mübarek çok prensiplidir. Yapılmasına karar verilen işleri asla unutmaz. Vakitli vakitsiz teftiş eder, eksiklikleri, aksaklıkları gözüyle görür ve yerinde giderir. Ebu Suud Efendi 20 mükemmel kitap hazırlar ve zaman zaman içli ve manalı şiirler yazar. Hepsi bir yana Malulzade, Hoca Saadettin, Bostanzade Mehmet ve Bostanzade Mustafa, Şair Baki, Kınalı Zade, Fudail bin Ali Cemali ve Ataullah Efendi gibi pırlantaları yetiştirir. Elbette ibadet ehlidir. Uykusuz geçen geceler onlar için meziyet değildir. Belki de bu yüzden onu İmam-ı Azam Efendimiz'e benzetirler. Eğer yaptığı işleri yaşadığı günlere bölerseniz şaşırırsınız. Bir insan hem halkla uğraşsın hem sultanı yalnız bırakmasın. Seferlere çıksın, merasimlere katılsın, kitap yazsın, fetva versin, talebe yetiştirsin, devleti sisteme oturtsun, adli ve idari mesuliyetleri olsun, müesseseleri kontrol etsin, fikir üretsin, tıkanan işleri yerinde düzeltsin. Hem de hiçbirini aksatmasın. Vallahi zor, çok zor. Hoş, onlar bu yüzden büyüktürler ya. Mimarı Sinan, kaptanı Barbaros, şairi Baki, seyyahı Piri Reis, tarihçisi Hoca Saadettin, velisi Yahya Efendi olan bir devrin Şeyhülislam'ı da böyle olmalıdır. Ebu Suud gibi.
2: TGRT FM.

Lord Hadley İslamiyet hakkında şöyle der. İslam'ın sade fakat nur içinde parlayan büyüklüğünü gördükten sonra insan karanlık bir dehlizden çıkıp gün ışığına kavuşan bir adam gibi oluyor.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Celaleddin Lothar Brunton, İngiliz. Meşhur bir aileden gelen ve baronet ünvanını taşıyan Sir Brunton, Oxford Üniversitesi'nden mezun olup yayınlarıyla şöhret yapmıştır. Bana niçin Müslüman olduğumu bildirmek fırsatını verdiğiniz için size minnet borçluyum. Ben Hristiyan bir anne ve babanın tesiri altında büyüdüm. Genç yaşımda ilahiyat ile de meşgul oldum. Misyonerlerle tanıştım ve onların yabancı memleketlerdeki faaliyetleriyle yakından ilgilendim. Kalbimden onlara yardım arzusu gelmişti. Resmen bir görev almadan onlarla birlikte seyahate çıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse din dersleri aldığım halde Hristiyanlığın insanların günahkar olarak dünyaya geldiği ve bu dünyada muhakkak çile çekmesi icap ettiği nazariyesi bana garip geliyordu. Bu nazariyeye isyan ediyordum. Bu sebeple yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret etmeye başlamıştım. Zira ben kendisinde her şeyi yaratabilmek kudreti bulunan Allah-u Teala'nın yalnız günahkar mahluklar yaratmasını onun kudret ve merhametine yakıştıramıyor. Bunun için Allah-u Teala'yı böyle sıfatlandıran bir dinin hakiki olamayacağını düşünüyordum. Acaba başka dinler bu hususta ne telkin ediyor diye diğer dinleri de tetkik etmeye karar verdim. Kalbimde adil, merhametli, müşfik bir ilaha büyük bir ihtiyaç duyuyor, böyle bir Allah'ı arıyordum. Acaba İsa aleyhisselamın getirdiği hakiki Nasrani dini bu muydu? Yoksa onun telkin ettiği temiz din zamanla bozulmuş muydu? Bunları düşündükçe kalbimdeki şüpheler çoğalıyor. O zaman bugün yürürlükte olan Kitab-ı Mukaddes'i tekrar elime alıyor, karıştırmaya başlıyor ve her defasında içinde birçok eksikler ve anlaşılmaz hususlar bulunduğunu görüyordum. Sonunda bende şu kanaat hasıl oldu ki, bu kitap İsa aleyhisselamın yaydığı hakiki dinin kitabı değildir. İnsanlar İncil'e birçok yanlış kaideler koymuşlar ve Allah-u Teala'nın doğru kitabını bozmuşlardır. Ben bu kanaate vardıktan sonra artık misyonerlerle beraber gittiğimiz memleketlerde rastladığımız insanlara elimizdeki İncil'i okuyacak yerde başka telkinlerde bulunuyordum. Onlara Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üçlü Tanrı'dan bahsetmek yerine insanlarda beden öldüğü zaman ölmez bir ruh bulunduğundan, insanları bir büyük Halık'ın yarattığından, bu büyük Halık'ın insanları günahları sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette cezalandıracağından, ancak çok merhametli olan bu büyük Halık'ın eğer insanlar yaptıklarına pişman olursa onların günahlarını affedeceğinden bahsediyordum. Gün geçtikçe artık tamamen tek Allah'a inanmaya başlamıştım. Hakikate tam varmak için daha derinlere inmek istiyordum. İşte bu zaman İslam dinini tetkik etmeye başladım. Bu din beni o kadar cezbetti ki bütün günümü ona vakfettim. Bulunduğum yer Hindistan'da, şehirlerden uzak, kimsenin ismini bile duymadığı İkra adında bir köydü. Bu köyde yaşayanlar pek fakir, pek sefil tabakadan insanlardı. Onlara sırf Allah-u Teala'nın rızası için tek ve merhametli bir Halık'ın var olduğunu anlatmaya, dünyada takip etmeleri gereken doğru yolu öğretmeye çalışıyordum. Onların birbiriyle kardeş olduklarını, temizliğe çok önem vermek lazım olduğunu da öğretmeye uğraşıyordum. Ne kadar şaşılacak şeydir ki bütün bu öğretmeye çalıştığım hususlar Hristiyanlıkta değil, ancak Müslümanlıkta vardı ve ben bir Hristiyan misyoner gibi değil, tam bir Müslüman din adamı gibi telkinlerde bulunuyordum. Bu ıssız, tenha yerde ve bu cahil halk arasında nasıl uğraştığımı, ne kadar fedakarlık yaptığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı size uzun uzadıya ifade edecek değilim. Bütün düşüncem bu zavallı insanları ruhen ve bedenen temizliğe kavuşturmak, onlara büyük bir Halık'ın varlığını öğretmekten ibaretti. Yalnız kaldığım zaman Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını inceliyordum. Onun hakiki hayatı hakkında İngilizce pek az kitap yazılmış ve onu eleştirmek, lekelemek ve bu büyük peygamberi yalancılıkla itham etmek için Hristiyanlar tarafından ne yapılmak lazımsa yapılmış, birçok şey uydurulmuştu. Fakat ben şimdi bu düşmanca yazılı kitapların tesirleri altında kalmadan İslamiyet'i tam bir insafla inceliyordum. Bu tetkiklerim sürdükçe İslamiyet'in tek Allah'ı ve hakikati en doğru olarak ortaya çıkaran hak din olduğunu kabul etmek lazım geldiğini iyice anladım.
Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi bir büyük peygamberin insanlığa yaptığı hizmetleri öğrendikçe onun peygamberliğini inkar etmenin imkanı yoktu. O muhakkak Allahu Teala'nın Resulüydü. O ancak Allahu Teala'nın lütfuyla vahşet ve cehalet içinde yaşayan birçok putlara tapan, hurafelere inanan, yarı çıplak bir halde birçok kadınlarla hayvanca bir hayat süren Arapları kısa bir zaman içinde Allahu Teala'ya iman eden, medeni, temiz, dürüst, kadına hak tanıyan, iyi ve yumuşak huylu insanlar haline getirdi. Bir insan Allahu Teala'nın lütfu yardımı olmadan böyle bir şeyi hiçbir zaman başaramaz. İçinde birkaç yüz kişi bulunan bu köyde benim ne kadar zahmet çekerek uğraştığımı ve hala bu zavallı insanları doğru yola sokamadığımı düşündükçe Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin eseri gözümde gittikçe daha büyüyordu. Hayır, ancak Allahu Teala'nın Resulü böyle bir işi başarabilirdi. Onun peygamberliğine can ve gönülden inanmak lazımdı. İslam dininde bulunan daha pek çok güzel hususlardan ayrıca bahsetmeye lüzum görmüyorum. Çünkü Allahu Teala'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettikten sonra artık bir insan Müslüman olmuş demektir. O günlerde Müslüman bir Hintli beni ziyarete gelmişti. Mian Amiruddin ismindeki bu kibar zat ile İslam dini üzerinde uzun uzadıya sohbetler yaptık. Bu konuşmalar bana son cesareti verdi ve Müslüman olmayı kabul ettim. Ben Müslümanlığın hakiki Allah dini olduğuna, sadeliğine, af ve şefkatine, samimiyetine, Müslümanları birbirine kardeş saydığına ve bir gün bütün dünyayı birbirine bağlayacağına inanıyorum. Artık hayatımın sonuna ulaştım. Bundan sonra ölünceye kadar kendimi İslamiyet'e hizmet etmeye adadım.

borçlarını ödemek için ve ırzını, namusunu korumak için ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 1207 Hicri 604 senesi Rebiül Evvel ayının 6. günü bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Babası Sultanül Ulema, alimlerin sultanı ismiyle meşhur Muhammed Behaeddin Veled Hazretleridir. 1273 Hicri 672 senesi Cemazi'l-Ahir ayının 5. günü Konya'da vefat etti. Cemazi'l-Ahir ayının 5. günü Konya'da vefat etti. Evliyanın büyüklerinden, Kadiri yolundaydı. Babası Muhammed Behaeddin Veled Hazretleri, Peygamber Efendimizin rüyada methettiği ve Sultanül Ulema, alimlerin sultanı ismini verdiği pek kıymetli bir alim ve evliya idi. Hazreti Ebu Bekr Sıddık'ın soyundandır. Annesi Mü'mine Hatun, Saliha ve Veliye bir hanım olup İbrahim Ethem Hazretlerinin torunudur. Asıl ismi Muhammed, lakabı Celaleddin'dir. Horasan'ın Belh şehrinden olduğu halde Rum diyarı olan Anadolu'ya hicret etmelerinden dolayı Rumi diye anıldı. Ünvanındaki Mevla efendi, Mevlana efendimiz demektir. Ayrıca Hüdavendigâr, Sultanül Aşıkîn, Sultanül Mahbubîn, Molla Hünkâr diye de anıldı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri olgun, alim ve veli bir Müslümandı. Onun çeşitli din, mezhep, meşrep sahibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevazusu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları İslam dininin emrettiği güzel ahlakından bazı numunelerdir. Onda bunlardan başka İslam ahlakının diğer hususları da kemal derecede mevcuttu. Bunların hepsini saymak İslamiyeti tamam olarak anlamak ve anlatmakla mümkün olur. Hazreti Mevlana'yı yalnız bir mütefekkir, şair gibi düşünmek ve öylece anlamaya çalışmak aslı bırakıp herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Bu ise en azından Mevlana Hazretlerini çok eksik ve yarım anlamaya, hatta hiç anlamamaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'yı, sözlerini, yolunu anlamanın anahtarını kendisi bir rübâisinde şöyle dile getirmektedir. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, tasavvuf deryasına dalmış bir hak aşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasihatleri, bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır. O, bir tarikat kurucusu değildir. Yeni usuller ve ibadet şekilleri ihdas etmemiştir. Ney rebap, tambur gibi çeşitli çalgı aletleri çalınarak yapılan törenler ve ayinler ilk defa 15. asırda ortaya çıkmıştır. İlk Mevlevi bestelerinin bestelenmesi de aynı zamana rastlar. Bu tarih Mevlana Hazretlerinin yaşadığı devirden 3-4 asır sonradır. Onun Mesnevisinde geçen ney kelimesi bazı edebiyatçılar tarafından çalgı aleti olan ney şeklinde düşünüldüğü için yanlış olarak kendisinin ney çaldığı veya dinlediği sanılmıştır. Allahü Teala'nın aşkı ile dolmuş evliyanın büyüklerinden olan Celaleddin Rumi kuddise sirruh ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı. Musiki dinlemedi ve raks etmedi. Yani dans etmedi. 47 binden ziyade beytiyle dünyaya nur saçan Mesnevisine her memlekette birçok dillerde şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan pek kıymetlisi ve lezzetlisi Mevlana Camii'nin kitabı olup bunu da birçok kimse ayrıca şerh etmiştir. Bu kitapta Mevlana Camii kuddise sirruh buyuruyor ki Mesnevi'nin birinci beytinde dinle neyden? Nasıl anlatıyor? Ayrılıklardan şikayet ediyor. Ney, İslam dininde yetişen kâmil, yüksek insan demektir. Bunlar kendilerini ve her şeyi unutmuştur. Zihinleri her an Allahü Teala'nın rızasını aramaktadır. Ney, Farisi dilinde yok demektir. Bunlar da kendi varlıklarından yok olmuştur. Ney denilen çalgı, içi boş bir çubuk olup, bundan çıkan her ses, onu çalan kimseden hasıl olmaktadır. O büyükler de, kendi varlıklarından boşalıp, kendilerinden Allahü Teala'nın ahlakı, sıfatları ve kemalatı zahir olmaktadır. Neyin üçüncü manası, kamış kalem demektir ki, bundan da insanı kâmil kastedilmektedir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi, kâmil insanın hareketleri ve sözleri de hep Allahü Teala'nın ilhamı iledir. İkinci Sultan Abdülhamid Han zamanında Ankara valisi olan Abidin Paşa, Mesnevi şerhinde neyin insanı kâmil olduğunu 9 türlü ispat etmektedir. Mevlevilik, sonraları cahillerin eline düştüğünden neyi çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi şeyler çalmaya, dans etmeye başlamışlar, ibadete haram karıştırmışlardır. Dinimizin ve Celaleddin Rumi'nin kuddise sirruh beğenmediği bu oyun aletleri tekkelerden toplanarak o tasavvuf üstadının türbesine konunca, şimdi türbeyi ziyaret edenlerden bir kısmı bunları onun kullandığını zannederek aldanmakta ise de, Mesnevi şerhlerini okuyarak o hakikat güneşini yakından tanıyanlar elbette aldanmamaktadır. Ney çalmak, ilahi okumak, oynamak, dönmek şöyle dursun. Celaleddin Rumi kuddise sirruh yüksek sesle zikir bile yapmazdı. Nitekim Mesnevisinde pes zican kün vaslı canan ra talep bi lebü bi gam migu namırab buyuruyor. Yani o halde sevgiliye kavuşmayı canı gönülden iste. Dudağını ve damağını oynatmadan Rabbin ismini kalbinden söyle demektir. Sonradan gelen Mevlana Hazretlerini tanımayanlar ney, saz, def gibi çalgılar çalarak, gazel okuyup dönerek, dans ederek nefislerini zevklendirmişlerdir. Bu dinimize uygun olmayan hallerine ibadet adını verebilmek ve kendilerini din adamı tanıtabilmek için Mevlana da böyle yapardı. Biz Mevleviyiz, onun yolundan gidiyoruz diyerek asıldan uzaklaşmışlardır. Mevlana Hazretleri kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. İhlas, ben Rabbimden isterim, ben Rabbime güvenirim, her şeyi Rabbim için yaparım demektir. Dünyada 2 gram altın için 2 ton toprak elenir. Ahirette de böyledir. Niyet altın gibidir. Çok amel değil, ihlaslı amel lazımdır. O kadar amelde hep niyet aranır, niyete bakılır. Allah için olanlar seçilir, diğerleri atılır. Sakın sakın ben hakkımı ahirette senden alırım demeyin. Dünyadayken tatlılıkla helalleşmeye çalışın. Nice alacaklı orada borçlu çıkacaktır. Huzur parayla, malla, mülkle olmaz. Kesinlikle olmaz. Ölümle, ahiretle olur. Daha doğrusu Allah demekle olur. Mıknatıs içinde cevher olanı çeker. Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları mıknatıs gibidir. Kalbinde cevher olanları kendisine çeker. İman nimetinin elde kalmasının en önemli şartı, hubbu fillah, buğdu fillah'tır. İmanın kıymetini bilin. Allah-u Teâlâ'nın vaadi vardır. Nimetlerin kıymetini bilmezseniz alırım buyuruyor. Bu vaadi ilahidir. Alırım, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bu da vaadi ilahidir. Allah-u Teâlâ vaadinden dönmez. Vaad ettiğini elbette yapar. Çok korkmak lazım. Öfke nefsani, gayret rahmanidir. Çok çok iyidir. Gayret, bir Müslümanın zararını önlemek için ona kızmaktır. İbadetlerin en kıymetlisi namazdır. Çünkü her gün Allahü Teala'yı hatırlatıyor. Allahü Teala'yı hatırlamak zikretmektir. 5 vakit namaz 5 defa hatırlatmıyor ki. Ne kadar var namaza? 1 saat var, yarım saat var, 10 dakika var. Hep bunları böyle hatırladıkça Allahü Teala günde 5 defa, fakat her birinde kaç defa hatırlanıyor? Ha abdest alacağım, ha kılacağım, vakit geliyor, vakit geçiyor derken hep Allahü Teala hatırlanıyor. Allahü Teala'yı zikretmeye sebep oluyor namaz. Kalplerin ilacı zikirdir. Allah sevgisi Allah'ın zikri olan kalplerde bulunur. Allah'ı zikreden kalplere yerleşir Allah sevgisi. Buna da sebep namaz. Allah'ı zikreden kalplerden dünya muhabbeti çıkar. Dünya muhabbeti kalpten çıkınca Allah muhabbeti kendiliğinden gelir. Nasıl bir şişenin içinden su çıkınca boş kalmaz, hava dolarsa, yani hava kendi gelirse, dünya muhabbeti de kalpten çıktı mı Allah muhabbeti kendi gelir. Nefs Allahü Teala'nın düşmanıdır. Herkesin en büyük düşmanı nefstir. Nefsi emmare. Bu nefsi emmare ölmez. Hiç kimsenin nefsi yok olmaz. Niçin? Çünkü o nefs işe yarıyor. Ölür mü? Onunla cihat yapınca insanlar meleklerden daha yüksek oluyor. Melekten daha yüksek olmak nefs sayesinde olur. Nefsle cihat sayesinde. Onun için nefs ölmez ama nefs zayıflar, kuvveti kalmaz. İnsanı aldatamaz zayıflayınca. Nefsi zayıflatmak ibadet etmekle olur. Evet, nefsin en büyük düşmanı ibadet. Allahü Teala Müslümanları çok sevdiği için namaz kılmayı emretti. Namaz kılmak öyle bir lütfu ilahidir ki her namazda nefs kahrolur. İnsanın kalbini aldatamaz olur. Nefsin şerrinden kurtulur insan. İbadetler şartlarına uygun yapılırsa sahih olur. Allah rızası için yapılırsa makbul olur. Makbul olması için sahih olması, yani şartlarına uygun olması lazımdır. Niyet bozuksa sahih olabilir ama makbul olmaz. Önce Allahü Teala'nın sevdiklerini öğrenmek lazım. Onlar farzlar, vacipler, sünnetlerdir. Bunları öğrenip yapmak lazım. Sonra Allahü Teala'nın sevmediklerini öğrenip yapmamak lazımdır. Onlar da haramlar ve mekruhlardır. Müslüman her şeyden önce Rabbinin sevdiklerine, sevmediklerine dikkat etmeli. Rızk çalışmakla artmaz. Çalışmakla mal çoğalabilir. Herkes rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim bir kimseyi Allah için sever ve ben seni Allah için seviyorum derse, ikisi de cennete girer. Allah için seven kimse, sevdiği kimseden derece bakımından daha yüksektir. Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için mani olursa, onun imanı kemale ermiştir. Birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz, gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Ey Allah'ın Resulü! Cennete girmeme vesile olacak bir şey söyler misiniz diye soran bir sahabiye, Resulullah Efendimiz, hoş sözlü olmak, selam vermek ve yemek yedirmek buyurdu. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Asker Celaleddin isminde bir talebesi anlatır. Hocam Mevlana Hazretleri beni Kayseri'de bulunan Emir Pervane'ye gönderdi. Bir de mektup vererek emire vermemi tembih eyledi. Huzurundan ayrılacağım sırada, efendim, Emir Pervane bana bir şey sorarsa ona ne cevap vereyim diye sual ettim. Cevaben, şayet bir şey sorarsa hiç cevap verme. Sadece ağzını aç. Gerekeni senin ağzından biz konuşuruz buyurdu. Ben de peki efendim diyerek yola çıktım. Kayseri'ye ulaşıp emanet mektubu yerine teslim ettim. Emir mektubu okuduktan sonra bana dönerek, ey Celaleddin, mübarek hocamız nasıllar? Sıhhat ve afiyetteler mi? Mübarek zamanlarını nasıl geçiriyorlar diye sordu. Ben de sadece ağzımı açtım. Fakat ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. Ayıldığımda Emir Pervane ve talebelerinin ağladıklarını gördüm ve Mevlana Hazretlerinden uzak kalmak, hizmetiyle şereflenememek ne kötü, yazıklar olsun bize dediklerini işittim. Sonra Emir Pervane bana, ey Celaleddin, seninle daha önce de konuşurduk. Fakat bugünkü gibi sözlerinin tesir ettiğini hiç hatırlamıyorum. Bugün sözlerinde müthiş bir farklılık, kalplere işleyen bir kuvvet var. Acaba sebebi nedir diye sordu. Ben de durumu anlattım. Her biri daha çok hayret ederek, Allah Allah! Kendisi Konya'da olduğu halde, burada talebesinin ağzı ile konuşuyor. Rabbimizin böyle sevdiği bir kulunu, bizim gibi yarım akıllı kimseler anlayabilirler mi? Onun üstünlüğünü tarif edebilirler mi? Dediler. Mevlana Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Seyyid Emir Gilal Hazretleri, ölüm hastalığında talebelerine şöyle vasiyet etti. İlim öğrenerek Muhammed aleyhisselamın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız. Bu, mümin için bütün saadetlerin vasıtasıdır. Her Müslüman erkeğin ve kadının kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmesi farzdır. İhlaslı olunuz. Her işinizi Allah rızası için yaparsanız kurtulursunuz. İhlassız yapılan amel, üzerinde padişahın mührü bulunmayan geçmez para gibidir. Üzerinde padişahın sikkesi bulunmayan parayı kimse almaz. Üzerine mühür vurulanı ise herkes alır. İhlas ile yapılan az amel Allahü Teala indinde çok amel gibidir. İhlassız yapılan çok amelin ise hak katında kıymeti yoktur. Yaptığınız her ibadeti ve işi ihlas ile yapınız. Böylece Allahü Teala'nın rızasını kazananlardan olursunuz. İşlerin düzenli olması namaza bağlıdır. Allahü Teala'dan kork. Daima onun korkusu içinde bulun. Her an onu murakabe eyle. Hep onu düşün. Onun gadabından sakın. Şunu iyi bil ki Allahü Teala emrettiği şeylerden seni hesaba çekecek ve yaptığın işlerin mükafat veya ceza olarak karşılığını verecektir. O halde aklınla, zihninle, basiretinle, her şeyinle Hak Teâlâ'ya vereceğin hesaba hazırlanmaya yönel. Hiçbir meşguliyet bu mühim farzı terk etmene ve gevşeklik göstermene sebep olmasın. Çünkü bu her şeyin başıdır. Üzerinde en fazla dikkat ve hassasiyet göstereceğin, önemli duracağın en mühim şey Allahü Teala'nın sana farz kıldığı 5 vakit namaza devam etmektir. Ayrıca namazlarını Hak Teala'yı hatırlayarak, güzel abdest alarak, müstehab olan vakitlerinde bütün adab ve erkanına riayet ederek cemaatle kılmaktır. Bundan başka namazda okuduğun ayet-i kerimeleri acele etmeden edeple oku. Namazın rükû, secde ve diğer erkanını tam bir samimiyet, ihlas ve teslimiyet ile ifa et. Yapılan bütün iyi işlerin, hatta diğer bütün ibadetlerin, namazı güzel ve düzgün kılabilmek için olduğunu unutma. Bu hususta en ufak bir gevşeklik, tembellik gösterme ve asla ihmalkar davranma. Bil ki bütün işlerin düzenli olması namaza bağlıdır. Namaza bu şekilde devam eden her kötülükten uzaklaşır. Çünkü Allahü Teala mealen doğru kılınan namaz insanı fahşadan ve münkerden muhakkak uzaklaştırır buyurdu. Beraber olduğun kimseleri de namaza teşvik et. İmam-ı Gazali Hazretlerinin Selçuklu Sultanı Sultan Sencer'e nasihati özetle şöyle: Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır. Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri o kerpicin tozu toprağı gibidir. Kerpicin ve tozunun toprağının ne kıymeti olur? Ebedi sultanlık ve saadet yanında 100 senelik ömrün ne kıymeti vardır ki insan onunla sevinip mağrur olsun? Yükseklikleri ara, Allahü Teala'nın vereceği padişahlıktan başkasına aldanma. Bu ebedi padişahlığa kavuşmak herkes için güç bir şey ise de senin için kolaydır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün adalet ile hükmetmek 60 senelik ibadetten eftaldir buyurdu. Madem ki Allahü Teala sana başkalarının 60 senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan etmiştir, bundan daha çok muvaffakiyete fırsat olamaz. Zamanımızda ise iş o hale gelmiştir ki, değil bir gün, 1 saat adaletle iş yapmak, 60 yıl ibadetten eftal olacak dereceye varmıştır. Dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki, dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa, akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşünün ve daima göz önünde tutun. Mevlana Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. Tebrizli bir tüccar ticaret için Konya'ya gelmişti. Konyalı tüccarlara, "Burada evliyadan bir kimse var mıdır? Bir müşkülüm var, onu soracağım," dedi. Orada bulunanlar, Mevlana Hazretlerinden bahsettiler. Seni ona götürelim dediler. Tebrizli'de daha önce Mevlana Hazretlerinin namını duymuştu. Kabul edip hemen Mevlana Hazretlerinin dergâhına gittiler. Tüccar huzura çıktığında, "Efendim, namazımı kılıyor. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınıyorum. Hayır hasenatımı yapıyorum. Kimseye zararım olmuyor. Ancak kalbimde ibadetlere karşı bir soğukluk var. Huzurum yok. Sebebini de bir türlü bulamıyorum. Bana yardım etmenizi istirham ediyorum," dedi. Mevlana Hazretleri şöyle bir murakabeden sonra buyurdular ki, "Ey tacir, sen mağripte bir yol üzerinde Allahü Teala'nın veli kullarından biriyle karşılaştın. Onun dış görünüşünü beğenmedin. Hatta ona hakaret ettin. Sendeki huzursuzluğun sebebi budur. İsterseniz şuraya bakın," diyerek karşıdaki duvarı gösterdiler. Tüccar duvara baktığında bir anda duvardan pencere gibi bir boşluğun meydana geldiğini ve bu boşluktan o veli kulun yine bir yol kenarında oturduğunu gördü. Mevlana sözüne devam ederek, "Bu huzursuzluğunun çaresi de o kimseye gidip ondan özür dileyip affına kavuşmaktır," buyurdu. Mevlana tacire daha birçok nasihatler yaptıktan sonra, "Muhakkak onu bul, hakkını helal ettirip duasını al, bizim de selamımızı söyle," dedi. Tacir, "Peki efendim," deyip yol hazırlıklarını yaptı ve yola koyuldu. Arıya arıya o mübarek zatı buldu. Çok özür dileyip Mevlana Hazretlerinin selamını söyledi. Affetmesini, hakkını helal etmesini istirham etti. Bunun üzerine o mübarek zat, "Öyle bir kapıya sığınmışsın, öyle bir kimseden yardım talep etmişsin ki, reddetmek mümkün değil. Seni Mevlana Hazretleri hürmetine affettim. Kendisini görmek istersen şuraya bak," deyince, tacir işaret edilen yerde Mevlana Hazretlerini gördü. Bu hale gözleriyle şahit olan tacir, o kimseyle vedalaşıp, süratle Konya'ya gelip Mevlana Hazretlerinin talebesi oldu. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. İnsan

vaat edilen nimetlere kavuşur. Böyle bir hayırlı kimsenin hayır ve bereketi onun bulunduğu talihli zamana, mübarek yere ve orada bulunmakla bahtiyar olan insanlara, hayvanlara, hatta bitkilere ve rızıklara sirayet eder, yayılır. Fakat Allah korusun, bir yerdeki amirler şefkatli, iyi huylu, adaletli olmazsa insan haklarına saldırırlar. Zulüm, yağma, işkence yaparlarsa bunlar adaletten uzak şeytanın yoldaşlarıdır. Emri altında olanlara merhamet etmeyenler kıyamet günü Allahü Teala'nın merhametinden uzak kalacaklardır. Men la yerham la yurham buyurulmuştur ki acımayana acınmaz demektir. Eğer Allahü Teala bir kuluna dört şeyi verdiyse ona her şeyi vermiştir. Hiçbir şey noksan değildir. 1. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. 2. Farzları yapmak. 3. Haramlardan sakınmak. 4. Ehlullah'a, büyüklere muhabbet. Bu dördü hepsini ihtiva eder. Çünkü bu dördü yoksa insanın imanı da bozuktur, ibadeti de bozuktur, her şeyi de bozuktur. Ahir zamanda imanı korumak çok zordur. Bir anlık gaflet sonsuz felakete sebep olur. Kurtuluş çaresi nedir? İmam-ı Rabbani Hazretlerine bunun çaresi nedir diye soruyorlar. Tek kelime ile cevap veriyor. Kim bu felaketten kurtulduysa git onunla beraber ol. Nefsi iyi tanırsan dünyayı iyi tanımış olursun. Ruhunu tanırsan ahireti tanımış olursun. Gelip geçici olan dünyayı terk edip ahirete yönelmen, ahirete faydası olacak ameller yapman, nefsi, dünyayı, ruhu ve ahireti tanıman nispetinde olacaktır. Müslüman olsun, kafir olsun. Herkese iyilik yapın. Affedici olun. Büyüklerinize ve alimlere hürmetkâr davranın. Bereket büyüklerle beraberdir. Her işinizi Allahü Teala'nın rızası için işleyin. Sözünüz neyse işiniz o olsun. Doğruluktan ayrılmayın. Allah için cihadı terk etmeyin. Vefa sahibi olun. Dostlarınızı unutmayın. Meşveretsiz iş yapmayın. Sabırlı olunuz. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ey Allah'ın Resulü, Müslümanlardan hangisi daha üstündür diye sorulunca, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, zarar görmediği kimsedir buyurdu. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, en üstün amel hangisidir diye soruldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir ya Resulallah denilince, insanların senin dilinden salim olmaları, eziyet görmemeleridir buyurdu. Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimede mealen, içinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde de mealen, siz insanlar için hayırlı ümmetsiniz. İyi şeyleri emreder, fena şeyleri men edersiniz buyuruldu. Mevlana Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. Selahaddin Malati anlatır. Gençliğimde İskenderiye'ye ticaret için gitmiştim. Gemimiz bir girdaba yakalandı. Kurtulmamız imkansızdı. Korku içindeydik. Yolcular adaklar adamaya başladı. Tövbeler ettiler. Helalleşmeye başladılar. Bu arada bana kurtulmak için dua etmemi rica ettiler. Konyalı olmam hasebiyle aklıma bir anda

0: Allahü Teala'nın evliya kulu Mevlana Hazretleri geldi. Hemen ya Hazreti Mevlana, imdadımıza yetişmen için yalvarıyorum diye seslendim. O anda herkesin gözü önünde Mevlana Hazretleri gemimizin yanı başında göründü. Gemiye yapışıp girdaptan kurtardı ve kayboldu. İskenderiye'den sonra Konya'ya gittik. Mevlana Hazretlerinin huzuruna çıktığımızda bize elhamdülillah Allahü Teala'nın sevdiği kullarından birine tabi olanlar dünyada da ahirette de halas olur, kurtulurlar buyurdu. Bunun üzerine hepimiz Mevlana Hazretlerine talebe olmakla saadete kavuştuk. Mevlana Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Bedenin azalarını koruduktan, onların sıhhatli olmalarını temin ettikten sonra İslamiyet'in beğenmediği her şeyden sakınmalı. Haram ve mekruhlara kat'iyen yanaşmamalıdır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Bunun için vakitleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalı, en kıymetli şeyi ahiret saadetini elde etmekte kullanmalıdır. Her an geçip gitmekte olan bu kıymetli ömrü ganimet bilmeli, zamanı boş ve uygunsuz şeylerle geçirmemelidir. Bir iş yapacağı zaman istihare ve istişare etmeli, bilenlere danışmalıdır. Bir iş yaparken kalbinde inşirah, açılma, genişleme, rahatlık bulunmazsa o işi yapmamalı, vazgeçmelidir. Kalbinde inşirah bulunmayarak yapılan işin neticesinin daima sıkıntı olacağını iyi düşünmelidir. Dün öldü, bugün can çekişiyor. Yarın var mı? Genç olan ölmez mi? Ölenler hep ihtiyar mı? Kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olan hayırla dolu olandır. Bir kimse günahını ben yapmadım diye gizlerse, yalan söylemiş olmaz, tövbe yerine geçer. Sevgi hep yüksekten aşağı gelir. Bir büyük zata birisi, Allahü Teala beni seviyor mu diye sormuş. O da, sen Allahü Teala'yı seviyor musun demiş. Evet, seviyorum deyince, Allahü Teala seni seviyor buyurmuş. Çünkü sevgi yüksekten aşağı gelir. Eğer o seni sevmeseydi, sen onu sevemezdin. Kocası sevmezse hanım nasıl sevsin? Hocası sevmezse talebe nasıl sevsin? Onun için herkesi sevin. Siz severseniz onlar da sizi sever. Niye beni sevmiyorlar diye şikayet etmeyin. Siz severseniz onlar da sevmese bile severler. Şiddetli sel önüne çıkanı alır götürür. Ancak bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremez. O saman çöpü çınarın kovuğunda döner durur. Sel ona bir şey yapamaz. Ahir zamanda da küfür şiddetli sel gibi akar. Önüne çıkanı alır götürür. Ancak büyüklerin kovuğuna girenler, yani onları sevip yollarında olanlar seçilmiş mübarek insanlardır. Bu kimseler neseplerinde muhakkak ya Peygamber Efendimize ya da Eshab-ı Kirama dayanırlar. Allahü Teala bir kuluna üç şekilde hidayet verir, Müslüman yapar. Bir, ezelde sevmiş, nasip etmiştir. İki, bir kul Allahü Teala'ya kavuşmak için araştırır. Allahü Teala ona bütün yolları açar. İslam'la nasiplenir. Üç, bir insana, hatta samimi olarak Allah için bir hayvana iyilik yapar, şefkat gösterirse, Allahü Teala benim yarattığıma şefkat gösterene ben de şefkat gösteririm der. İmanı nasip eder. Allahü Teala cömertleri sever. Kâfir cömerde son nefeste iman nasip olabilir. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben cömert, günah örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici, kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görürüm. Fakat yüzüne çarpmam. Tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile işi bana kalmıştır. Dilersem affeder ve ona şefkat gösteririm. Aksi takdirde ise onu ateşe sokar ve elem verici azapla azaplandırırım. Ama beni isteyen, seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, benden ayrıldığına ağlayan, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır, kendime ulaştırırım. Nihayet onda aynılık meydana gelir, gayrılık kaybolur. Çünkü kendi varlığını aradan silmiş, yok etmiştir. Her şeyde beni görür. Ama istemesi riya ile olursa, onu hem dünyadan hem de ahiretten mahrum kılarım. Size nasihatim şudur ki, daima nefsinize karşı olun. Her zaman gayretinizi heva ve heveslerinize muhalif yapın. Ameli ganimet bilin. Bu amel, yapılacak iş, daima kalbinizi kontroldür. Kalbinizde o varsa, onun zikri duruyorsa, onu İslam bilin. Gaflet varsa küfür sayın. Azalarınızı, bedeninizi, küçük ve büyük günahlardan temiz tutun. Gece gündüz tövbenizi ve imanınızı yenileyin. Kalbinizi iyi yoklayın. Bu fakirden almış olduğunuz vazifelere devam edin. Her işin başı tövbedir. Tövbe makamlarının sonu yoktur. Makamlar için tövbe, bina için toprak gibidir. Toprağı olmayanın binası da yoktur. Bizim ve sizin için en önemli şey, gözünü, kulağını, elini, dilini günahlardan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olmayan şeylerden temiz tutmamız. Gece gündüz, bugün dilim temiz kaldı mı, düşünce ve araştırmasında olmamızdır. Bunun gibi azalarımızdan hangisi temiz kaldı, hangisi kirlendi diye incelememiz, kirlenenler için tövbeyi ve imanı yenilememiz lazımdır. Bu dertle, bu üzüntü ile meşgul olursanız, bütün cihanın ibadeti sizin isminize yazılır. Bu zamanda kime temiz ve helal yemek, azalarını günahlardan temiz tutmak nimeti verilmişse, o vaktimizin Cüneydidir. Eğer insaf edilirse sözün özü budur. İşin esası da budur. Diğerleri akarsu üzerindeki yazı gibidir. Bu mana ve devlet ele geçerse yahut arada biri el verirse o zaman şükür vacip olur. El vermediği zamanlarda da tövbe lazım olur. Bugün İslam sıratında köprüsünde yürüyen, yarın hakiki sırattan da selametle geçer. Dinin emir ve yasaklarında ayağa kayanın, şüphesiz orada da ayağa kayar. Hak'tan başka yol tutan, boşuna sıkıntı çekmiş olur. Ona evrat, namaz, Kur'an-ı Kerim okumak ve zahir ibadetleri yapmak, yoluna girmek faydalı olur. Adamların işi başkadır, adam kılığına girenlerin işi başkadır. Seni haktan alıkoyan şey, senin taptığın şeydir, buyurulmuştur. İşin esası, adetleri ve kötü huyları değiştirmektir. Bu abdest gibidir. Bu olmazsa namaz da, oruç da işe yaramaz. Bu işte esas taharettir, temizliktir. Bu ele geçmemişse hiçbir şey elde edilmemiştir. Allahü Teala'yı iste. Ondan başka bir şeyi isteme. Onun mahlukatından bir şey bekleme. Arzu ve emelini mahluka bağlama. Faziletler, bütün üstünlükler ve kemaller Allahü Teala'dandır. Başkasına yüz suyu dökme. Allahü Teala'ya bağlan. Ona yalvar. Dünyada her şeyin rızkı taksim olmuştur. Rızık endişesinde olma. Eline rızkından fazla bir şey geçen kişi yoktur. Herkese takdir edilen miktar kadar ulaşır. Genç için fakirlik, eline geçtiğiyle kanaat etmek, zenginlikten hayırlıdır. Belki o zenginlik onu azdırır, yoldan çıkarır. Uzun zamanda kendisine köle yapar. Mevlana Hazretlerinin birçok menkıbesi vardır. Bir tanesini nakledelim. Kadı Siraceddin ismindeki bir hoca, talebelerine, "Bugün Mevlana'ya gidip onu soru yağmuruna tutalım. Öyle sorular hazırlayalım ki hiçbirisine cevap veremesin," dedi. Talebeler soru hazırlamaya koyuldular. Kendisi de çalışmaya başladı. Bir ara Kadı Siraceddin'in yanında Mevlana Hazretleri tecessüm etti, göründü. Kadı Siraceddin'in yüzüne dikkatlice bakıp oradan kayboldu. Kadı talebelerine, "Mevlana buraya geldi," deyince talebeler, "Biz görmedik efendim," dediler. Bu hal Kadı Siraceddin'in zihnine takıldı, düşüncelere daldı. Bir saat kadar sonra Mevlana Hazretleri tekrar orada göründü. Bunu kadı ve talebeleri gördüler. Hepsine selam verdi ve oradan ayrıldı. Biraz sonra kadı ve talebeler namaz kılmak için büyük odaya geçtiklerinde odanın duvarlarında bir takım yazılar gördüler. İncelediklerinde Mevlana Hazretlerine soracakları sorular ve bu soruların cevaplarının çok geniş olarak yazılmış olduğunu anladılar. Kadı Siraceddin ve talebeleri hayretlerinden dona kaldılar. Böyle büyük bir alim ve evliya hakkındaki kötü düşüncelerinden dolayı pişman oldular. Hep birlikte gidip Mevlana Hazretlerinin talebesi olmakla şereflendiler. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala niye nefsi yarattı? Niye bu kadar kötü şeyi içimize soktu? Nefsin bu kadar kötülüğü yanında faydaları da vardır. Çünkü nefs olmazsa kimse iş yapamaz, çalışmaz, üremez, evden çıkmaz, hiçbir şeye karışmaz. Bütün bunların olması için nefs lazımdır. Su çok faydalı. Susuz hayat olmaz. Seller, boğulmalar, evleri yıkan, harap eden de hep su. İşte Allahü Teala içimize böyle bir nefsi koydu. Ama bunun yanında insana her zaman doğruyu gösterecek, iyiyi kötüyü, eğriyi doğruyu tartacak bir miyar, ölçü aleti verdi. Bu da akıldır. Aklın vazifesi içerden dışarıdan gelen karma karışık şeylerin eğrisini doğrusunu kalbe bildirmek. Aklın da doğruyu bulabilmesi için, bu karışık şeylere dalmaması için sağlam, sıhhatli olması lazımdır. Akıl nasıl sıhhatli olur? Aklın sağlam olması için kefen giymesi lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna, Hazreti Ebu Bekr'e baksın buyurdu. Çünkü Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh kendini her an kefen içinde görürdü. Eshab-ı kiramın en akıllısıydı. Çünkü kendini bir an kefenin dışında görmedi. İşte aklın doğru karar verebilmesi için ölümü ve ölümden sonrasını hiç unutmaması lazımdır. Eğer ölümü unutursa, o zaman dünyaya göre hareket eder. Halbuki ahiret sonsuzdur. İşte bu bozuk akla, ahireti, ölümü unutmuş, dünyaya dalmış akla, aklı meaş denir. Bu yanılır. Ölümü unutmayan, ahirete göre karar veren akla, aklı muat denir. Aklı selim budur. Bunun için de doğru yazılmış ilmihal kitapları okumalıdır. Akıl kalbe doğrusu budur, böyle yap der. Evet, hepimiz bunları, ilimleri biliyoruz. Her şeyi öğrendik. Ama netice bildiğimiz gibi olamıyoruz. Bildiğimizi yapamıyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Çare? Her şeyin çaresi vardır. İki şeyin çaresi yoktur. İhtiyarlık ve ölüm. İnsanın nefsi Allah'la kul arasında en büyük engeldir. İnsanın nefsi Allahü Teala'nın rızası ile kendisi arasında en büyük duvardır. Bu duvarı delmek lazım. Bu duvar nedir? Bu duvar şöhrettir. Allah korusun. Bu duvar amir olmaktır. Emir vermek arzusudur. Tehlikeli. Bu duvar kibirdir. Allah korusun. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çünkü Cenab-ı Hak bir hadis-i kutsîde, bütün günahların cezasını affederim. Azamet ve kibriya bana mahsustur. Kim bunda bana ortak olmak isterse, hiç acımam, cehenneme atarım, buyuruyor. Bütün günahlara Allahü Teala sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliye ise zatı düşmandır. Bu duvarların yıkılması için aletler farklıdır. Bunun ilacı ibadet değildir. Bunun ilacı İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir Allah dostunu sevmek, onunla beraber olmaktır. Onları seven, kitaplarını okuyup yollarında olan, onunla beraber olmuş demektir. Mevlana Hazretlerinin birçok menkıbesi vardır. Bir tanesini nakledelim. Eflatun kilisesinde bir kimse vardı. Üzerine rahip elbisesi giyer, kiliseye gelenlere İslamiyet'in üstünlüğünü anlatır, konuştuğu kimselerin Müslüman olmasına vesile olmaya çalışırdı. Bu arada Mevlana Hazretlerinin talebelerine de çok saygılı davranırdı. Bir gün kendisine, "Senin Mevlana Hazretlerinin yakınlarına bu kadar hürmetli olmanın, iltifat göstermenin sebebi nedir?" diye sordular. O da cevap olarak dedi ki, "Biz Mevlana Hazretlerinin pek çok kerametlerini gördük. İsterseniz size içlerinden birini anlatayım. Bir gün biz 40 papaz, cümlemiz Mevlana Hazretlerine bir sual sormak için giderken, kendisiyle bir fırının önünde karşılaştık. İçimizden biri, Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresinin 71. ayet-i kerimesinde mealen içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür buyruluyor. Bu ayet-i kerimeye göre Müslüman olsun kâfir olsun herkesin cehennemden geçeceği bildiriliyor. Madem ki herkes cehenneme girecek, o zaman İslamiyet'in üstünlüğü nereden belli olacaktır?" dedi. Mevlana Hazretleri, "Evet, ayet-i kerimede bildirildiği gibi herkes cehenneme uğrayacaktır. Müminler cehenneme uğradığında cehennemin ateşi ona tesir etmeyecektir. Hatta cehennem, ey mümin çabuk geç, nurun ateşimi söndürüyor." diyecektir. Aynı ateş Allahü Teala'nın emriyle kâfiri yakacaktır. Ateş aynı ateştir. İsterseniz deneyelim ve şimdi size bunu göstereyim dedi. Bizden üzerimize giydiğimiz gömlekleri çıkarmamızı istedi. Biz çıkardık, kendisine verdik. O da hırkasını çıkarıp bizim gömleklerimizi içine sardı. Öylece fırının içine attı. Biraz sonra fırının kapağını açıp elini alevlerin içine soktu. Biz hayretle hadiseyi takip ediyorduk. Sonra içerden hırkayı alıp önümüze koydu. Hırkada en ufak bir yanık izi yoktu. İçini açtığında bizim gömleklerimizin hepsinin yanıp kül olduğunu gözlerimizle gördük. Sonra Mevlana Hazretleri bize dönerek, "Ey rahipler! İşte gördüğünüz gibi biz ateşe böyle uğrarız, siz de böyle uğrarsınız." deyince, hepimiz insaf edip kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olduk. Her birimiz de bundan sonra İslamiyet'in yayılması için çalışacağımıza, Hristiyanların doğru yola gelmesi için uğraşacağımıza söz verdik. İşte benim Mevlana'nın talebelerine hürmet ve iltifat etmemin sebebi budur. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kul hakkı çok mühimdir. Allahü Teala her türlü günahı affedebilir ama kul hakkıyla gelmeyin buyuruyor. Kul hakkıyla gidenin işi adalete bırakılır. Adaletin ne şekilde hüküm vereceği belli olmaz. Allah korusun, çok kimse ümitle gider de hali perişan olur. Size haksızlık eden, zulmeden, malınızı mülkünüzü gasp eden aslında size iyilik etmiştir. Eyvah onların haline! Sen mazlum, onlar zalim. Alan düşünsün, ahirette zalim ağlayacak, mazlum gülecek, zalim verecek, mazlum alacak. Fakirlere verilen sadaka, namazdaki kusurları giderir. Cenab-ı Hak Ramazan orucunun karşılığıyla, iftiraya uğrayan kullarının ecirlerini hesapsız vereceğini vaat ediyor. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala'nın kereminin sonsuzluğuna bakın ki mümin kullarının hesaplarını sevap günah tartısıyla ölçmenin yanında kulun lehine olarak iki kapıyı ardına kadar açık bırakıyor. Halbuki sevaplarla günahların yazılışlarında bile kulun lehinde hareket edilir. Bunları tespitle görevli melekler kulun hayırlı bir iş murad edip de yapamaması halinde bile sevap yazarken, kötü bir düşünceyi ise ancak fiile döktükten sonra kayda geçirirler. Fıkıh bilmeden imandan bahsedilmez. Küfre düşürücü ifade kullananın imanı gider de haberi olmaz. Evli ise nikahı da gider. Günah işleyince hem kalb ile tövbe ve dil ile istiğfar eyle. Tövbeyi asla geciktirme. Bütün ibadetlerini kusurlu bil, hakkıyla yapamadığını düşün. Çok yeme, az da yeme. Yemekte itidal üzere ol. Her işte iyi niyet yap. Kalb ile halis, Allahü Teala emrettiği için niyet etmedikçe hiçbir ibadete başlama. Faydasız, hele zararlı olan şeylerle vakit geçirme. Az konuş, az uyu ve az gül. Arkadaşlarınla lüzumlu şeyleri öğretecek ve öğrenecek kadar görüş. Diğer vakitleri ibadetler ile, kalbi temizleyecek şeylerle geçir. Dost, düşman, herkesi güler yüzde ve tatlı dille karşıla. Hiç kimseyle münakaşa etme. Herkesin özrünü kabul et, kabahatlerini affet, zararlarına karşılık yapma. Her işi Allahü Teala'ya havale et. Fakat sebeplerin tesir etmesini Allahü Teala'dan bekle. Hiçbir farzı kaçırma ve geciktirme. Hep kendini düşünme. Allahü Teala'dan başka kimseye güvenme. Sıkıntılı zamanlarda Allahü Teala'dan ümidin kesme, hiç üzülme. Sıkıntılı ve ferahlık zamanında halinde bir değişiklik olmasın. Varlık ve yokluk zamanları halini değiştirmesin. Hepsi geçicidir. Her an imtihanda olduğunu unutma. Evliyaların hallerini, nasihatlerini oku. Garipleri ziyaret et. Hiç kimseyi gıybet etme, çekiştirme. Gıybet yapana mani olmaya çalış. Emr-i marufu ve nehyanil münkeri, yani nasihati elden kaçırma. Fakirlere, mücahitlere mal ile yardım et. Hayır hasenat yap. Fakirlere ve bütün din kardeşlerine hizmet et. Büyüklerimiz kendi nefsleri için değil, din kardeşlerine yardım etmek için kazanmışlardır. Mürşidinin sohbetinde yanında edepli olmaya çalış. Ondan ancak edepli olan istifade eder. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Kul hakkından korkan ayağını uzatıp yatamaz. Günah işlemekten çok kork. Fakirlikten korkarak cimrilik yapma. Fakir olunca üzülme. Allahü Teala servet de ihsan eder. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재결의 재판.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredebilir inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Biz bugün programda iki değerli misafirimizi ağırlayacağız. Türkiye Ensaysan iki konuk. Bugünlerde çok önemli, çok karşımıza çıkan, dikkat çeken bebeklerde, çocuklarda ateşi konuşacağız. Anneler çok tedirgin oluyorlar. Babalar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ateşi evde düşürmek mi lazım? Hemen doktora mı götürmek lazım? Ateş düşürücü vermek mi lazım? Bunların hepsini konuşacağız. Bir diğer konumuzsa uzun uzun konuşacağımız bir konu. Anne adaylarının ve emziren annelerin beslenmesi, ki bu dönemdeki beslenme kuralları, beslenmemize ekleyeceklerimiz ya da çıkartmamız gerekenler bebeğin bir ömür boyu sağlığını yakından ilgilendiriyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Biz bugün biraz anne adaylarını, anne olmuş bebeğini emzirenleri düşünerek yayın yapalım istedik. Çok zor bir süreç. Bir kere kilo almamaya ama bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz. Doğumdan sonra da kilo vermeye ama yine bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, anne için kilo problemleri açısından önemli. Bebek sağlığı için de önemli. Tabii doğuma kadar, hamilelikten sonra fazla kilo almamak, çocuğun doğru miktarda kilo almasını sağlamak, annenin ve bebeğin vitamin, mineral ve makro besin ihtiyacını tam olarak sağlayabilmek için tabii ki planlanmış ve takip altında bir beslenme programı gerekli.
0: Hatta belki önce bunu hamile kalmaya karar verdiğiniz zamandan itibaren bir başlatmak lazım.
1: Tabii hamile kalmaya karar verdiğimiz süreçten itibaren aslında hem annenin hem de babanın beslenme sürecini yönetmeye başlamak lazım. Çünkü babada da meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, metabolik bir hastalık aynı zamanda o genlerin çocuğa da taşınmasına neden olabilecektir. O yüzden mesela bizim yaptığımız çalışmalarda gebelik öncesinde hem anne hem babayla çalışıyoruz sağlık açısından.
0: İnfertilite konusunda da mı yine hem anne hem baba birlikte geliyorlar size?
1: Tabii. Yani bir bebek anne ve babayla birlikte olduğu için olmadan önce hem annenin hem babanın sağlık durumu son derece önemli.
0: Aslında hamile kalmadan önce kadının ideal sağlık durumunda olması gerekiyor galiba, değil mi?
1: Şöyle bir şey var. Gebe kalmadan önce sağlık durumunu gerçekten çok iyi bir şekilde düzene sokmak lazım ama tabii bu çoğunlukla böyle olmuyor. Çok planlı, gerçekten hayatını çok iyi kontrol edebilen kişiler var. Onlar da o söz konusu olabiliyor ama gebelik öncesinde planlı olabilmek adına olaya insanlar bir ay, bir buçuk ay önceden başlıyor. Ama bu yeterli bir süre değil. Yani gebe kalmadan önce bizim sağlık durumumuzu kontrol altına almış, ideal vücut ağırlığımızı kontrol altına almış, ondan sonra ben bebek istiyorum planına girmiş olması gerekiyor. Şimdi ben bebek istiyorum. Kaç kilom var? Atıyorum, işte örnek veriyorum, 10 kilo fazlam var. Ben hamile kalana kadar bir 10 kiloyu vereyim. Bu aslında doğru bir şey değil. Neden? Çünkü diyet programı uygulamaya başladığımız andan itibaren her ne kadar sağlıklı bir beslenme programı uygulansa da doğal olarak daha az miktarlarda beslenmiş oluyoruz ve belli bazı depolar boşalmış oluyor. Bu boşalmış depolarla biz gebe kalıyoruz.
0: Ki zaten boşalacak daha da, değil mi?
1: Anne tarafından. Özellikle ilk bebek anneden olduğu gibi alacağı için ikinci çocukta annenin yaptığı bu hata annede metabolik olarak ortaya çıkabiliyor. Birincisi bu. Yani eğer gebe kalmak istiyorsak bunu sağlık durumumuzu ve ideal vücut ağırlığımızı gebe kalmak istemeden önce, ya ben genç kadınım, çocuğum yok ya da bir tane var, bir tane daha yaparız deyip düşünüp önlemini alıp ondan sonra tamam şimdi oldu deyip ondan sonra gebe kalma hazırlıklarına başlamasında fayda var. Bunu tavsiye ediyorum aslında öncelikle.
0: Hatta bu böyle infertilite tedavisini de destekleyecek bir süreç. Evet. Fazla kilonuz varsa onu vermek, ideal sağlığınıza kavuşmak. Bazen de doktora gidiyorsunuz, bir sebebi belli olmuyor. Neden çocuk sahibi olamıyorsunuz? Açıklama yapamıyor doktor. İşte fazla kilonuzu verdiğinizde, metabolizmanız normal çalışmaya başladığında bakıyorsunuz ki kendiliğinden hamile kalmış.
1: Benim insanlar. Öyle çok danışanım var. Tüp bebek tedavisi görüp sonrasında artık yok ya olmuyor bu iş deyip ben artık hayatıma bakıyorum. bakacağım, ideal kiloma bakacağım, sağlığıma bakacağım, her şeyi serbest bırakıyorum deyip programın ortasında hamile kalan çok hastamız oldu. Burada şunu da düşünmenizi istiyorum. Sadece kilo problemi olması değil, ideal kilonun çok altında olduğu zaman da çocuk olmayabiliyor. Benim mesela öyle danışanlarım oldu. Yağ oranı 5-6 kilolarda ise çocuk olmasını bu engelliyor. Yağ oranını 10'a 11'e çıkarttığımız anda kendiliğinden hamile kalan çok hastamız oldu, çok danışanımız oldu. Bu da ayrı bir konu. Sadece kilo değil, aşırı zayıflık da gebe kalmada problem teşkil edebiliyor.
0: Demek ki bazen beden kendi normaline kavuşmayı bekliyor.
1: Aynen. O set point noktasını vücut bulmak istiyor. Evet. Her anlamda.
0: Hani onu hissediyoruz da değil mi? O ideal kiloyu. Hani 3 kilo 5 kilo bile olsa fazlanız, o fazlalığın sizi rahatsız ettiğini hissediyorsunuz.
1: Eğer uzunca yıllar ideal kilosunda yaşamış bir bireyse 2 kilo aldığında 20 kilo almış gibi hisseder. Çok önemli. İşte o panikle acil bir şey yapıp düşük kalorili, ondan sonra sağlıksız bir beslenme programı uygulamaması gerekiyor. Çünkü asıl bu kilo alma problemleri o 2 kilolar yüzünden başlıyor. Ya onu ben acil derken, şu 2 kilomu vereyim deyip düşük kalori bırakıyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, öyle öyle oluyor.
0: Bakıyorsunuz o 2 kilo, evet, 10 kilo olmuş.
1: Evet, aynen. Panik bunları, olmamak lazım.
0: Bunları hep konuşacağız. Özellikle işte mevsimsel değişimleri, bazı hastalıkların beslenme üzerinde etkilerini, ama bugün biraz daha çok anne adaylarından konuşuyoruz. Halk arasında bazı deyimler var. İşte her hamilelik bir dişe mal olur gibi. Bunu biraz öncesi sonrasıyla konuşalım. Bu gerçek mi? Önce onu sorayım
1: yani
0: size.
1: Şöyle, sağlıksız beslenirseniz tabii ilk başta da söylediğim gibi özellikle ilk bebek annenin işte vücudundaki tüm depoları kullanma eğiliminde oluyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Anne eğer sağlıksız besleniyorsa çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğabiliyor. Çünkü onun depoları anneden geliyor. Ama ikinci bebek de anne yaptığı hatayı daha fazla anlıyor. Çünkü o zaman artık problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sağlıksız beslenirse anne tabii ki ilerleyen süreçte tabii işte dişte de problem, kemikte de problem, metabolik olarak problem, birçok şey ortaya çıkabiliyor.
0: Peki.
1: Sağlıksız beslenen hamileler için geçerli bu. Bence ya gördüğüm kadarıyla bizim takip ettiğimiz danışanlarımızdan da sağlıklı bir şekilde gebelik geçirdiyse
0: bir problem
1: sonrasında
0: yaşamadan
1: da zaten problem yaşamıyor. Çünkü gebelik sürecini sağlıklı bir kilo artışıyla bitirdiğinde emziklilik sürecinde vermesi gereken bir kilo kalmıyor ki.
0: Zaten normal doğumdan sonra birkaç hafta içinde o vücuttaki ödem vesaire de gidince bakıyorsunuz ki ideal kilosuna
1: mis gibi kilo
0: yaklaşmış.
1: Tabii.
0: Anne adayları için programın başında da söyledik, çok hassas bir şey var. Kilo almayayım ben, bebeğim alsın. Ben sağlıklı besleneyim ama bebeğim de bu beslenme düzeni içinde, hani ben kilo almazken bunun olumsuz etkilenmesin. Etrafta hep bir baskı var. Sen iki canlısın. Hele de ikiz, üçüz bebek bekliyorsa normalden iki kat üç kat fazla yemesi gibi, gerektiği gibi algılanıyor. Bunun
1: öyle bir
0: şey haklılık payı var mı?
1: Şimdi şöyle, annenin gebe kaldığı süreç içerisinde gebelik sonuna kadar kilo alması gerekiyor. Yani ben kilo almayayım, işte bebek beslensin, sadece böyle bir şey yok. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Mesela ideal kilosunda eğer gebe kalmış ise hamilelik sonrasına kadar 9-10 kilo bir artış normal. Çünkü bebek büyüyor, amniyotik sıvı, o su bu su 10 kiloya yakın bir artış oluyor. Ve bittiğinde gebelik, çocuk çıktıktan sonra işte amniyotik sıvı vesaire, o ödemi vesaire gittikten sonra anne hamileliğe başladığı kilosunda kalır. Şimdi ideal kilo için bu 9-10 kilo diyoruz. Ideal kilosunun üzerinde olan başlamış bir anne adayı için ise biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi birinci trimester ilk 3 ay. Bu ilk 3 ayda ılımlı bir şekilde anne adayına kilo verdirebiliyoruz. Ama böyle ayda 4-5 kilolar değil. Ayda 1-1,5 kilo olacak şekilde verdirebiliyoruz.
0: Bebek bundan etkilenmiyor. Hayır. Çünkü ilk 3 ay çok önemli bir dönem.
1: Hayır. Bebek bundan etkilenmiyor. Çünkü bebek için gerekli olan tüm makro ve mikro besin öğelerini karşılıyoruz. Onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci 3 ay, ikinci trimesterde
0: en rahat dönem.
1: Aynı kiloda kalmasını sağlıyoruz. anne aynı kiloda kalacak. Üçüncü trimesterde de 4,5-5 kilo civarında aldırıyoruz.
0: Çünkü zaten bebek büyüyor.
1: Bebek büyüyor. Hı hı. Ve doğumdan sonra doğuma başladığı kilonun hatta altında kalmış oluyor.
0: Yani o ilk 3 aydaki kilo düştüğü evet, kiloda kalıyor.
1: Evet, evet aynen hı. öyle. Eğer anne adayı, anne çok zayıf başlamış ise biz gebelik sonrasına göre o ne kadar fark varsa o kadar farkı hesaplayarak 17-18 kiloya kadar bizim aldırabiliyoruz. Hmm. İzin veriyoruz. Beslenmeyi ona göre düzenliyoruz. Çünkü çok zayıf hamilelik süresi boyunca 5-6 kilo aldığını düşünün. Yani bunu cevabını vermesi için uzman biri olmasına hiç gerek yok. Hı hı. Sağlıklı olmadığı net evet. bir şekilde ortada.
0: Bir de bebeğin tutunması için de annenin biraz sanki böyle kilolu taşıyabilmesi için biraz güce kuvvete biraz kiloya ihtiyaç varmış gibi dalgalanıyor.
1: Yani sağlıklı beslendiğiniz zaman kilo dediğimiz bizim asıl kilodan bahsettiğimiz konu vücut yağı fazla Hı-hı. olması belli bölgelerde. Bunun da çocuğun tutunmasıyla çok büyük bir ilgisi alakası yok. Bizim kasımız kuvvetli olsun, organlarımız Hı-hı. kuvvetli olsun, hücrelerimiz ve salgılarımız kuvvetli, güzel, düzgün olsun. Bizim için önemli olan o. Zaten sağlıklı beslenme de bunu sağlıyor. Enzimlerin doğru salınmasını, salgıların güzel doğru miktarda salınıp işte sindirim enzimlerinin emilim enzimlerinin hepsinin doğru bir şekilde olması ve vücuda faydasının olması, insülinin doğru salınması, hı hı. kan şekerinin doğru olması ve diğer kan parametrelerinin iyi olması. Bizim amacımız bu. Bunun da çok fazla kiloyla alakası yok. Doğru bir şekilde beslendiğinizde bu şeyi sağlayabiliyorsunuz. Söylediğim faktörleri çok rahatlıkla.
0: Sağlıklı bir gebelik beslenme programında neler olmazsa olmazınız?
1: Şimdi bizim için bütün aslında herkes için geçerli 5 grup besinimiz var. Bu 5 grup besini bizim doğru miktarda, doğru zamanda almamız gerekiyor. Bu kadar açık ve net. İşte ekmek grubu, hı hı. et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubu. Bütün bunları dengeli bir şekilde almalıyız. Aa yağlar çok kötü. Aa, asla. Hayır öyle bir şey yok. Yani beslenmemizin %25-30'unu günlük almamız gereken enerjinin yağdan karşılamamız gerekiyor. Ama nasıl yağdan?
0: Hmm, hangi yağ?
1: İşte bu yağların çeşitlerini kişiye özel belirleyip ona göre hamilelik durumuna göre işte omega 3'ü nasıl vereceğiz? Omega 6'yı nasıl sınırlayacağız? Bunların doymuş yağları nasıl ayarlayacağız? Hı hı. Beslenme pişirme yöntemleri neler olacak? Saklama yöntemleri.
0: Ya da içinde yağ olduğunu bilmediğimiz ama yağlı neler var?
1: Evet işte bunların o eğitimini alması gerekiyor. İşte sebze. Şimdi sebze tüketimi çok önemli diyoruz. Sebze meyve tüketimi.
0: Özellikle anne adayları için değil mi?
1: Kabızlık ama gereğinden fazla tüketmek de doğru değil. Sağlıklı değil. Hem fazla kalori hem de
0: meyve açısından mı söylüyorsunuz?
1: Evet, hı-hı. meyve ve sebzeyi de çok aşırı tüketmemek lazım. Ama günde 2 porsiyon sebze bir anne için yani hamile bir bayan için gayet hı hı. uygun. Ama işte abartmamak gerekiyor. İçmesi gereken su miktarları, tuz miktarı bunların hepsinin ayarlanması lazım.
0: Bir anne adayı size geldiğinde şimdi şöyle düşünelim. Eğer planlı bir gebelik değilse hamile olduğumuzu anlamamız 8. 9. hafta.
1: Olabilir. Evet.
0: Aşağı yukarı. Size geldi. Belki de bazı destekleri kullanmak için biraz da geç kaldı. Siz geldiği andan itibaren eğer ideal kilosundaysa ona neler öneriyorsunuz? Evet. Şu anda bizi dinleyenlere neler önerebiliriz?
1: Yani mesela? İdeal kilosunda herhangi bir sağlık problemi de yok. Normal beslenme programını çiziyoruz. Kaçıncı ayda? İşte ilk 3 ayda ne yapacağız biz bu? Eğer hı hı. ideal kilosundaysa kilo aldırmayacağız. Hı hı. Kilo da verdirmeyeceğiz. Doğal olarak kişinin sağlık hı hı. durumuna göre bir beslenme programı oluşturacağız.
0: Evet.
1: Sabah kahvaltısını düzgün bir şekilde vereceğiz. Sabah, öğlen, akşamlarını düzgün
0: mutlaka
1: bir şekilde vereceğiz.
0: Mutlaka kahvaltı edecek. Mesela mide bulantıları vesaire eşlik ettiğinde özellikle ilk 3 evet. ayda zor olabilir kahvaltı.
1: Şimdi şöyle, gebelik programı çok değişken bir programdır. Yani bugün verdiğiniz bir şeyi ben çok istiyorum, ben bunu istiyorum dediği bir şeyi ertesi gün tamamen reddedebilir. O yüzden bir kere zaten çok iletişimle gitmesi gerekir hı hı. bu programın. Mesela kahvaltı verdiniz, aldı. Üçüncü gün tamamen reddediyor. O zaman öğünleri yer değiştirebiliriz. Yani sabah kahvaltısı yapmaz da sabah saatinde sabah ufak bir atıştırmalık alır. Hı hı. Besin redlerini veya isteklerini de göz önünde bulundurarak ufak bir atıştırmalık alır. 2 saat sonra kahvaltı yapar. Hı hı. Yani large bazı şeyleri düzenlememiz lazım. Mutlaka bir öğün et vermek istiyoruz ve bir öğünde sebze vermek istiyoruz ve ekmek türevi olarak da çok fazla böyle pilavdı, makarnaydı vesaire böyle şeylere değil de daha çok böyle çorba, ondan sonra bulgur pilavı, işte daha açmayacak ve daha uzun süre tok tutacak bir besin grubunu vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de akşam ödem olmasın, annede herhangi bir rahatsızlık hissi olmasın, midede problem olmasın diye akşam yemeğinden sonra da hafif bir kuru yemiş desteği, hı hı, ve bir porsiyon civarında da meyve veriyoruz ve günü kapatıyoruz. Günlük su içimini 2-2,5 litre civarında istiyoruz ama suyu böyle alıp da lıkır lıkır lıkır içmesin istiyoruz.
0: Birden içmeyecek.
1: Hayır, hı hı, çünkü vücutta metabolik olaylarda su bizim için çok önemli ama biz lıkır lıkır suyu içtiğimizde özellikle gebelik döneminde metabolik olaylardaki o faaliyetini azaltıyoruz. Hmm. Ama idrar olarak habire idrara çıkıyor. Tamam, idrara çıkması böbreklerin çalışmasını da istiyoruz ama metabolizmada kullanılsın.
0: Ama o su bir dolaşsın istiyoruz değil mi?
1: Bir hemen güzel atılmasın, gezsin metabolizmada, olaylarda bize destek versin diye yudum yudum yudum yudum. Zaten yudum yudum su içen birinin susama hissi artar. Hmm. Ve özellikle gebelerde çayı, kahveyi çok fazla önermiyoruz. Hani, hı hı, ne kadar az içerse karımızdır diyoruz. İşte çay kahve içme miktarını da azaltıyorsunuz yudum yudum suyu vererek. Susama hissi de artıyor. Sonra günün belli saatlerinde ay çok susadım deyip böyle bir kana kana su içme isteği geliyor. Yavaş yavaş ben su içmeye başladım falan diyor yani. Hiç su içmeyen bir anne adayı. O yüzden hani beslenmeyi de ona göre ayarlayıp eğer bir mide problemi yoksa, mideyle ilgili bir ekşime, yanma vesairesi yoksa, özellikle salata bizim için çok önemli ve salataya, yağsız salatadan bahsetmiyorum.
0: Ona kesinlikle bir açıklık getirelim. Salata, evet, sanki böyle ot yermiş gibi.
1: Hayır,
0: olmayacak.
1: Hiçbir zaman özellikle yeşil salataları yağsız yemememiz gerekiyor. Anne adaylarının asla yememesi gerekiyor. Çünkü hem enerjiye çevrilmesini, yağ yakımını hızlandırıyorsunuz siz eğer içine yağ koyarsanız, K vitaminini aktive ederek, bu yeşil yapraklı sebzelerdeki, evet, K vitaminini, hem de o vitamin ve minerallerin emilimini arttırıyorsunuz.
0: Yağda eriyenleri.
1: Evet. O zaman sadece ot yemiş olursunuz çünkü şey yapmazsanız, işte nar ekşisi, limon koydunuz, yağ koymadınız. Geçmiş olsun yani, hani bir anlamı
0: bir istifadesi
1: olmuyor.
0: Kalmadı bu işin.
1: O yüzden buna dikkat etmek lazım.
0: Peki şimdi gelelim doğum sonrasına. Bebeği kucağına aldı anne. Kendini tabii ki hem hormonal dengeler, evet, sebebiyle hem uykusuzluk sebebiyle yorgun, bitkin, bakımsız hissedebilir. En son aynaya ne zaman baktığını unutabilir. Üzerine bebeğinin kusmuğuyla dolu kıyafetini en son ne zaman değiştirdiğini düşünebilir. Ama bütün bunların içinde o ilk birkaç gün geçince, yavaş yavaş birbirlerine uyum sağladıklarında artık fazla kilolarından kurtulmak istediğini de düşünmeye başlayacak. Evet. Burada çok keskin bir yol ayrımı var. Kimileri hakikaten kulaktan dolma bilgilerle hızlı bir şekilde hem psikolojisini yükseltebilmek hem de yeniden işte iş hayatına, sosyal hayata dönecekse eskisi gibi dönebilmek için çok yoğun çaba harcıyor ve bazen de sağlıksız yollara sapıyor. Burada annenin kilo vermesi için nasıl bir yolu var? Bu yolun kilometre taşları nelerdir?
1: Bir kere biz emziklilik dönemine geldiğimizde, hayda 2-3 gün sonra doğumdan ben diyet yapayım da şu kilolarımı atayım, unutun bunu. Zaten vücudun kendine gelmesi, o ödemini atması, bir rahmin oturması vesairesi yaklaşık 1,5-2 ay alıyor.
0: Zaten 40 gün lohusa dediğimiz, evet, bu yüzden, evet, söyleniyor.
1: Bu süreçte yapılması gereken şey, şimdi sen süt veriyorsun, ye. Tatlı ye. Malt şurubu iç. Yok işte şu şurupları, şu içecekleri al. Bunlar sadece sütün, anne sütünün tadını değiştirir. Tadını tatlı yaparsınız ve çocuğun damak tadını tatlıya alıştırırsınız.
0: O kadar keskin bir değişikliğe yol açar mı sütte?
1: Açar, açar. Yediğiniz şeyin lezzeti de geçiyor. Hmm.
0: Hani gaz sebebiyle işte gaz yiyecekler ya da gaz yapacak o yiyecekler nasıl geçiyor yemeyin. İşte yani
1: o gaz geçiyor, tat geçmez mi? Geçiyor. Ve süt kalitesine ve miktarına yediğiniz tatlıların, o tatlı içeceklerin zerre kadar faydası yok. Sizin sütünüzün kalitesini artıracak, miktarını artıracak tek bir şey var: sağlıklı su tüketimi. Sıvı derken sudan suyu kastediyoruz. Ha, daha sıvı beslenebilirsiniz. Mesela smoothie'ler yapabilirsiniz sebzelerle ve meyvelerle.
0: Ya da her yemeğe çorbayla mutlaka başlayabilirsiniz.
1: Çorbayla başlayabilirsiniz. Hani yediğiniz miktarı da azaltır bu. Çok fazla tüketiminizi engeller. Ama ne olur o işte tatlılar, efendim kaymaklar, ballar, malt şurupları vesaire gerek yok. Sütünüzün tadını değiştiriyorsunuz ve çocuk da adama tatlı tat dilin en ucundadır ve en çabuk hissedilendir. O yüzden bunu hissettirdiğinizde, çocuk tatlı bir şey verdiğinizde daha mutlu oluyor, daha istiyor, bana bir daha ver gibi oluyor. Ama işte bunu engellemek adına sütün süt tadında gelmesi için lütfen çok fazla şekerli gıdalara, gereksiz basit karbonhidratlara girmemek lazım. Hı hı. Yine sebze tüketimimiz, et tüketimimiz okey. Meyveyi ılımlı bir şekilde tüketebiliriz. Taze sıkılmış olarak tüketebiliriz mesela. Hani sıvı miktarını artırabilmek adına, ki vitamin kaybı olmaması açısından biz çoğunlukla meyvenin kendisini öneriyoruz. Ve yine dengeli beslenme diyeceğim. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Hani bu ekmek tükaka ya. Ekmek asla yemeyelim falan. Böyle bir şey yok, ama ekmeğin türevine dikkat edeceğiz. Kompleks karbonhidrat, yani kana daha yavaş karışan, kan şekerini daha yavaş yükselten, dolayısıyla bizi daha geç acıktıran karbonhidratlara yönelmemiz lazım.
0: Doğru tercihler yani.
1: Emziklilik döneminde doğru tercih, doğru karbonhidrat tercihi almamız gerekiyor. İşte pirinç pilavı da karbonhidrat, bulgur pilavı da karbonhidrat. İkisinin de kalorisi eşdeğer, 100 gramın birbiriyle çok yakın. Ama birini, bulgur pilavını yediğinizde daha geç acıkırsınız, pirinç pilavını yediğinizde daha erken acıkırsınız.

0: enerjiye 300 kalori eklemeniz sizin süt salınımınız ve kaliteniz açısından yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok.
1: Bir de tabii uygun havalarda bebekle beraber yürüyüş yapmak. Tabii. Hem annenin psikolojisine, bedenine hem de bebeğe iyi gelecek.
0: Evet, sürdürülebilir bir yürüyüş.
1: Keyifli yani olur.
0: 10 dakika, 15 dakika böyle haldır huldur bir şey değil. Hı hı. Devam etmesi. Çünkü o dolaşımı da düzenliyor. Aynı zamanda ödemin atılmasını da hı hı. sağlıyor. Gayet de güzel olur.
1: Şimdi böyle annelerden bahsedince bebeklerden o süreç o kadar keyifli ki sanki böyle o kilolar o zaman hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Ama doğru zamanda eğer doğru adımları atmazsak evet. o da yerleşiyor. Bir bakıyorsunuz bebek büyümüş ama kilolar size kalmış. Peki süt vermeyi kesti anne. Hı hı. Ne zaman artık bir diyet programı düşünmeye başlayabilir?
0: Yani 6 aydan sonra diyet programı düşünülebilir. Emzirmeye hı. devam etse bile 6 aydan sonra
1: ek gıdaya geçince.
0: Ek gıdaya geçmeye başlıyor zaten. Hı hı. Yavaş yavaş diyet programı, doğru bir diyet programı, kişiye özel ayarlanmış bir diyet programı sütün kalitesini artırır. Aksine sütü azaltmak değil. Hı hı. Hem süt miktarını hem de süt kalitesini artırır ve kilo vermeyi de kolaylaştırır. O 300 kalorilik fark güzel bir fark yani. Evet. Düzgün yönetilirse alınması gereken harcanan enerji muhteşem bir sonuç yaratır ve çok rahatlıkla da kilolarımızı verebiliriz.
1: Son sorum anne adayları, özür dilerim anneler. Hep benim sütüm yetmiyor acaba ya da benim sütüm bebeğime yetiyor mu sorusunu sorar kendisine. Acaba sütüm yetmiyor diye düşünen annenin de önce bir diyetisyene uğraması gerekir mi?
0: Tabii süt yani için. Sütüm yetmiyor diye düşünmek ayrı bir şey. Sütün yetmemesi ayrı bir şey. Yani sütün çocuğa yetip yetmediği çocuğa verdiği süt miktarıyla alakalı değildir. Yani bir anne örnek veriyorum şimdi tamamen rakamsal olarak şey yapmayalım. Mesela bir anne 300 mililitre süt veriyor. Çocuk hiçbir şekilde kilosunu düzgün alamıyor. Öbür anne 100 mililitre veriyor. Çocuk gayet güzel kilosunu
1: bu
0: alıyor.
1: Bu da aynı kilo alımı.
0: Kilo alımı çünkü kaliteli süt. Hı hı. Sütün kalitesi önemli. Miktarı değil aslında her şeyden önce. Çocuğun kilo alımları takip edilerek sütün yarayıp yaramadığını ve kaliteli olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yine doktor kontrolü altında eğer süt kalitesi düşükse tabii ki beslenme şeklini bir belirliyoruz. Yani sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun da sütünün kalitesi düşük, sütünün miktarı düşük. Buna göre beslenme programını oluşturuyoruz beraberce.
1: Bu da onun stresini azaltıyor bence. Çünkü tabii. tek başına bazen ne yapmanız gerektiğini ya da o ses kalabalığı içinde doğrusunun ne olduğunu
0: çok karışan oluyor ya, maalesef. Emzikli ve hamile
1: kadının karışanı çoktur.
0: Evet çok karışan oluyor. Bu da bizim toplumumuzun bir gerçeği. Sevgi dolu bir toplumdayız. Herkes iyilik olsun, güzellik olsun diye yapıyor. Ama maalesef bazen zararı dokunabiliyor.
1: Bir de her doğru herkese uymuyor. Bazen çok birine doğru. iyi gelen diğerine iyi gelmiyor.
0: Ya benim anneme iyi gelen bana iyi gelecek veya benim kayınvalideme iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Herkes aynı süreçten geçiyor. Ondan geçiyor, o da kendi çocuğuna yapıyor maalesef.
1: Orada da artık bir tecrübeli bir bilen gibi evet, konuşuyor
0: aynen,
1: herkes.
0: Aynen.
1: Herkes umuyoruz çocuğunu sağlıkla kucağına alsın ve büyüsün. Çok teşekkür Amin. Ediyorum sevgili
0: Ben
1: Nesrin
0: teşekkür
1: Hanım.
0: Ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Türkiye sağ olun. Türkiye Sayesinden uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimleydi. Bizimle kalın efendim, programımız devam edecek.
2: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Bugün çocuklarda ateş konuşacağız. Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Ateş dediğimizde böyle tüylerimiz diken diken oluyor. En korktuğumuz şey çocuklarda.
3: Evet, ailelerin en tedirgin olduğu bir semptom. Esasında vücudun bir tepkisi ateş. Normalde enfeksiyonla beraber oluşacağı gibi hani başka sebeplerden de ateş çıkabilir. Özellikle küçük bebeklerde diş çıkarma döneminde olabilir, aşıya bağlı olabilir. Hani en önemli şey ateşin vücudun bir tepkisi olduğunu ailelere bildirmek gerekiyor. Tabii ki ateş dediğimiz hani bizim dereceyle hani nereden ölçüldüğü, işte ne kadar süre tutulduğu, işte genellikle ailelerimiz ten ısısı olarak işte hani dokunarak, öperek işte
1: ay ateşi var
3: deniyor ama hani bazen vücut ısısının yüksekliği de olabiliyor. Biz bunu ateş olarak kabul etmiyoruz. Normalde ateş dediğimiz bizim 36,5-37

0: 37,5 arasında normal bir ateş diyoruz. 37,5'ün üzerine ateş diyoruz. Tabii ki yaşa bağlı olarak işte ölçülen yere göre de ateş değerlerimiz değişiyor bizim.
1: Hani nasıl ölçmemiz lazım? Doğru
0: bir şimdi şöyle hani bebeğin ayına göre de değişiyor. Normalde biz kulaktan ölçüm, timpanik ölçümü en çok değerli gördüğümüz ölçüm veya küçük bebeklerde rektal dediğimiz popodan ölçüm. Ama tabii ki şu aralar civalı derecelerimiz olmadığı için önceden civalı derecelerle beraber rektal ateş daha rahat bakıyorduk. Şimdi dijitallerde çok bakamıyoruz. O yüzden de küçük bebeklerden alından ölçüm, hani dijital ölçüm yapıyoruz makineyle. Normalde biz ilk 3 aydaki aşı dışındaki tüm ateşlerde mutlaka hekime başvurmasını istiyoruz. Alından ölçüm istiyoruz. 37,5'un üzerinde mutlaka takip edilen hekime haber verilmesi gerekiyor. Çünkü ilk 3 ayda hani bağışıklık sistemimiz tam kuvvetlenmediği için, işte aşılarımız tam olmadığı için enfeksiyonlarımız çok hızlı ilerleyebilir. O yüzden de hani ilk 3 aydaki aşı olmadıysa mutlaka ateşte 37,5'un üzerindeki ateşlerde hekime başvurulması lazım. 3-6 ay arası dediğimiz ateş hani diş çıkarmaya bağlı olabiliyor, işte aşıya bağlı olabiliyor ve enfeksiyona bağlı olabiliyor. Genellikle biz 3-6 arasındaki ateşlerde de yine hekim kontrolünde hani takibinin yapılması lazım. 6 aydan sonra da diş daha ön plana geliyor. Bizim için 37,5'ün üstü ateş dedik ama hani her ateşte mutlaka acilen hekime başvurmak şartında değil. Genellikle biz çocuklarımızı aylık takip ediyoruz. Takip edilen hekime ateşin nereden ölçüldüğü, kaç derece çıkıldığı, yani evde hasta birileri var mı? Şu dönemde mesela ciddi salgınlar var. İnfluenza, domuz gribi, işte beta salgınları var. Okullar açıldı. İşte küçük bebeklerde okula giden abi abla varsa onlardan enfeksiyon bulaşabiliyor. Genellikle bize hep şöyle söyleniyor. İşte influenza saptadık. İşte evde küçük bebeğimiz var. Ne yapalım? Onlarda sadece ateş takibi yapıyoruz. Yani ateşiyle beraber, çünkü influenza ilaçlarını çok küçük bebeklere tercih etmediğimiz için ateş takibini yapıp İşte hangi durumda müdahale edilmesi gerektiğini, genellikle 37,5'un üstü ateştir. 37,5'un üzerinde biz ayına uygun olarak ateş düşürücü, parasetamol genellikle öneriyoruz. Yani şimdi parasetamol ateş düşürücüyü 37,5'un üzerinde ben genellikle üstüne açıyorum. Biraz ılık uygulama yapıyoruz. 38 ve üzerinde hani ateş düşürücü. Bu küçük bebeklerde. Normalde büyük çocuklarda 38,5'a kadar, hatta 39'a kadar. Mesela Dünya Sağlık Örgütü 39 ve üzerinde ateş düşürücü verin deniyor büyük çocuklarda, ama bizim ailelerimiz genellikle ateş işle havaleden korktukları için küçük derecelerde bile ateş düşürücü verebiliyorlar. Biz özellikle hastalarımıza uyarıyoruz. 38 ve üzerinde verin diye. Hani çünkü bazen sadece tenle bakarak hani ateş düşürücü verilebiliyor. Verdiğimiz ateş düşürücü de bir ilaç esasında. Hani bunu da çok dikkate almak gerekiyor. Eğer diyelim ilk 6 aydaki bir bebek takibinde yaptığınızda, hekim arkadaşımızda muayenesinde bir problem yok ise 72 saat ateş takibi yapabiliyoruz. Ama diyoruz ki ailelere, 72 saatin üzerinde ateş devam ediyorsa, 38,5 üzerine çıkıyorsa mutlaka tekrar hekim muayenesini yaptırılmasını istiyoruz. Genellikle dişe bağlı ateşlerde çok yüksek ateş görmüyoruz. Onun dışında
1: başka belirtileri de oluyor. Sadece ateş gibi bir belirtisi de olmadığı için belki aileler daha kolay da ayırt edebilirler dişe bağlı ateşle normal ateş.
0: Yani normalde dişe bağlı hep hani işte diş çıkardığı dönemlerde bir soğuk algınlığı belirtileri oluyor, işte sulu kaka yapma oluyor deniyor ama bunun tipi olarak bir şeyi yok. Hani genellikle denk geliyor açıkçası. Ama hani diş döneminde de ateş olabileceğini aileye vurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla biz küçük bebeklerde mutlaka hekim kontrolüyle, büyük çocuklarda da mesela influenza'da çok ciddi dirençli ateşlerimiz var. Ailelere diyoruz ki ateş düşürücü verdiniz, duşa soktunuz. En güzel ateş düşürme yöntemi ılık duştur. Hani ailelere bunu en güzel şekilde söylemek lazım. Hani ateş düşürücüsünü verdiniz, hemen ateş düşecek diye bir kural yok. Çünkü o ateş düşürücünün etki etmesi için vakit gerekiyor. Hani genellikle ateş düşürücü verdik. Hani biz ailelerimizde bunu görüyoruz. İşte ateşi düşmedi. Biz diyoruz ki işte parasetamol, ibuprofen daha çok kullandığımız ateş düşürücüler. Verdiniz, duşa soktunuz. 1-1,5 saat içerisinde ateş düşmüyorsa veya işte 72 saat geçti ateş devam ediyorsa tekrar hekime başvurun. Çünkü normalde belli bir süreç vardır, enfeksiyonda da olsa 72 saat ateş devam edebilir. Hani siz çok sık hastaneye başvurduğunuzda, her hastaneye başvuruşta yeni bir enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu da bir risk. Dolayısıyla hani evde takip konusunda özellikle aileleri uyarmaya çalışıyoruz biz. Ateş vücudun bir tepkisi, esasında bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için de bir tepki. Birazcık da rahat bırakmak gerekiyor esasında. esasında.
1: Akışında mı bırakmak lazım?
0: Evet, yani hani ateş, evet, hani baktığınızda bir tarafta evet ateşle havaleden korkuluyor ama bir taraftan da bağışıklık sistemi için hani vücuda yabancı bir enfeksiyon etkeni giriyor. Vücut bunu fark ediyor ve ateşle beraber onunla bir bağışıklık sistemi
1: kuvvetleniyor. Mekanizma çalışıyor.
0: Evet, yani siz ateş düşürücülerle beraber bu mekanizmayı engellemiş oluyorsunuz. Ateşli havale ile ilgili korkuluyor. Mesela normalde 6-7 yaşa kadar ateşli havale görülebilir ama büyük çocuklarda ateşli havale görülmez. Yani işte mesela bazen geliyor ergen çocuğumuz, işte 37 derecede ateş düşürücü verelim. Hayır, 38,5-39'ları bekleyebiliriz. Yani yaşa göre değerlendirmek en uygunu. Ailede ben özellikle hani kendi takip ettiğim hastalarda ayına ve zamanlarına göre her çocuğumda ayrı ayrı dile getiriyorum. Çünkü nasıl takip edilecek, ne yapılacak? Mesela dediğim gibi ilk 3 ay çok önemli. Hmm. Mutlaka ateşte hekiminize haber vermeniz lazım. 3-6 ay arasında da ateş takip edilebilir ama hekim kontrolünde yapılmalı. 6 aydan sonrasında da işte diş çıkarma, enfeksiyonlar o açıdan takip edilmeli. Bizim için diğer önemli bir faktör de hani mesela işte ateş düşürücü verdim hani etki edecek, öyle bir şey yok, hani vakit gerekiyor. Ateş düşürme için en önemli yöntem ılık uygulama, ılık duş,
1: bol sıvı
0: zaten ateşle beraber vücut sıvı kaybediyor. Eğer bir de enfeksiyona bağlıysa zaten ağızdan yemek yemesi de biraz sıkıntılı oluyor. Ailelere diyoruz az az sık sık sıvı desteğini sağlayın diye. Hekim kontrolünde ateş esasında çok korkulacak bir semptom değil, bulgu değil.
1: Peki ilk sorum anne sütü. Emzirmeye devam edecekler mi? Bir. İkincisi bir de anne eğer ateşliyse de enfeksiyonu varsa emzirmeye devam edecekler.
0: Yani şimdi şöyle anne sütü en güzel çocuğu esasında enfeksiyonlardan koruyan beslenme şekli. Anne sütü bol bol hani dedik ya sıvı ihtiyacı, su ihtiyacını sağlasın diye bol bol emzirmeye devam edecek. Çünkü genellikle zaten beslenme problemli olduğu için ek gıdalan bir çocuksa anne sütüne daha çok yöneliyor. O da bizim için bir avantaj esasında. Anne enfeksiyon geçiriyorsa diyelim influenza, covid, emzirmeye devam edebilir. Sadece maskeyle beraber emzirmesi gerekiyor. Zaten enfeksiyon geçirdiğinde annenin de hani emzirdiği için kullandığı ilaçlar konusunda hekime mutlaka başvurması lazım. Maskeyle emzirmeye devam edebilir, bir sıkıntı değil.
1: Peki hassas bir soru şimdi. Biz ateş kadar ateş düşürücülerden de korkuyoruz. Hı-hı. Özellikle sosyal medyada. Hangi ateş düşürücü verilir? Tek bir ateş düşürücü mü verilir? Değiştirerek mi verilir? Çocuğun tepkisine göre mi verilir? Burada doktorun yazdığı ateş düşürücü dışında şimdi elimizin altında hep ateş düşürücüler var ve her zaman doktora gitmiyoruz anneler. Evet. Bu konudaki yolumuz ne olmalı?
0: Yani şöyle küçük bebeklerde parasetamol tercih ediyoruz. Tabii ki piyasa ismi olarak birçok ismi var. Hani büyük çocuklarda parasetamol ve ibuprofen beraber kullanabiliyoruz. Şimdi normalde dönüşümlü diye bir şey yok esasında. Öyle bir uygulama yok. Yani parasetamol günde 4 defa, gerekirse 4 saat aralıklarla verilebiliyor. İbuprofen de 6 saat aralıklarla verilebiliyor. Ama aileler karıştırdığı için hani biz bazen kolaylık olsun diye, çünkü ateşten gerçekten aileler çok korkuyor ama hani korkulacak bir şey değil. Şu ara şunu da ekleyeyim. Hani ateşli havale o anki geçirilen enfeksiyona, çocuğun konvizyon dediğimiz havale eşiğine, işte o anki bağışıklık sistemine göre her ateşte geçirilebilir. Yani 37,5'ta da geçirilebilir, 40'ta da geçirilebilir. Hani siz ateş düşürücü verseniz de ateş düşerken de ateşli havale geçirilebilir. Yani bu bir süreç esasında. Bu vücudun verdiği bir tepki. Dolayısıyla ben hani ateş düşürücülerin çok fazla verilmesi taraftar değil. İlk başta zaten konuşmaya başlarken de ten ısısıyla değil, mutlaka dereceyle kontrol edelim. Verdiğimiz de bir ilaç. Yani parasetamol karaciğerden metabolize oluyor, karaciğeri etkiliyor. İbuprofen küçük çocuklarda böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor, büyük çocuklarda mide kanamasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla doktor kontrolünde ve yeterli seviyede vermek en mantıklısı. Çok sık ateş düşürücü vermemek lazım.
1: Peki bir son cümlemiz de havale ile ilgili olsun. Ailelere bu konuda ne söylemek istersiniz? Belki onunla ilgili ayrı bir yayın yaparız ama şimdi konu açılmışken.
0: Yani ateşli havale dediğim gibi enfeksiyonun bir süreci olabiliyor. Her enfeksiyonda ateşli havale geçirilecek diye bir şey yok. Öyle bir durumda hani ateşi varsa ılık bir duşa sokup en yakın bir merkeze başvurmak ailelerin en yapabileceği bir şey.
1: Başka
0: bir şey yok ne yazık ki.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben sağ teşekkür olun. Ederim.
1: Müzik. Tüm anne babalara, çocuklarıyla, bebekleriyle güzel bir hafta sonu diliyoruz. Keyifleri yerinde olsun, sağlıkları yerinde olsun. Yedikleri, içtikleri sağlıklı olsun ama en önemlisi de sevgi ihtiyaçları.